0: sağlığımızı üzerimize alarak, çünkü sağlıklı beslenmek, kişiye özel düzgün programı uygulamak, aktif yaşam, bunlar bir sorumluluktur, zorunluluk değil. Onun sonrasında bu faydayı etrafımızdakilere de vermiş oluruz. Hem kendi yaşam tarzımızı örnek olarak, hem de konsantrasyonumuzla, algımızla, beden algımızla, her şeyimizle kendimize ve başkalarına o sorumluluğu yaşatmış oluruz.
1: Aslında işte bu önemsememiz gereken ya da sorumluluğunu almamız gereken bedenimiz bir süre sonra bizim çeviremeyeceğimiz hastalıklara maruz kalıyor. Sonra hem doktorun, hem diyetisyenin, hem ailemizin hayatını bloke ederek, belki birilerinin yardımına ihtiyaç duyarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizim almadığımız sorumluluğu başkasının almasını bekliyoruz.
0: Evet.
1: Halbuki biz sağlıklı yaşamayı tercih ederek çocuğumuz, eşimiz, annemiz, babamızın üzerindeki yükü de azaltabiliriz. Peki bir insülin direnci konusunda şöyle bir gözlemim var. Şekere çok kolay ulaşıyoruz ve o kadar ödül mekanizmasıyla özdeşleştirdik ki çocuk küçücük yaşlardan itibaren artık şeker ve şekere dönüşenlerle tanışıyor. Yani bir meyve çocuğu mutlu etmiyor, tatlı mutlu ediyor. Evde pişmiş bir kek yemiyor, marketten alınanı tercih ediyor.
0: İşte bunlar da davranış değişikliği stratejileri. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim kızım 5-6 yaşlarındaydı galiba. İşte markette geziyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Şarküterinin önünden geçerken anne bu ne diye sordu. Orada 2-3 tane şey var. Aa falan yaptılar. Çocuk bu ne diye soruyor falan diye. Oradaki sosis falan.
1: Mahrumiyet mi hissetti acaba? Öyle mi algıladılar?
0: Aa kadın alamamış diyeyim düşündüler. Ya bu ne anne diye sordu. Orada sosisli salamı hiç falan hiç evde görmediği için tanışmamış. Yani öyle bir şey yok. Yani mesela işte ben diyetisyen olduğum için değil. Mesela eve ustalar geldi. Çay içecekler. Bizim evde şeker yok. Ama şey var. Hindistan cevizi şekeri. İşte esmer şeker.
1: Evet.
0: Bazen şeylere koymak için. Şimdi getirdim böyle stevia. Ondan sonra abla bu ne dedi? İşte şeker ise hangisini beğenirsin? Ama senin evinde normal bir şey yok mu falan dediler.
1: Normal şeker.
0: Yani hani bunlar yaşam tarzı değişiklikleri. Evet. Belki çok uç örnekler veriyorum ama.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Evet. Evet. Değiştirilebilir yani.
1: Tercihlerimizden ibaretiz.
0: Bu bir sorumluluk, tekrar ediyorum. Evet. Zorunluluk değil.
1: Peki insülin direnciyle mücadele ederken hani böyle çantamızda olsun dediğimiz, önereceğiniz bir şey var mı?
0: Çantamızda bak beyaz leblebi. Ondan sonra badem, diğer kabuklu kuru yemişler değil, onların dengesini kurmamız gerekiyor. Belki minik bir sandviç, hani çavdarlı bir ekmeğin arasına bir peynir koyup onu jelatine sarıp çantamızda
1: acil durum.
0: Çantada, zulada, cepte, arabada, çekmecede bunlar bulunacak. Çünkü trafikte kalıyoruz, bir yere yetişmek zorunda kalıyoruz, ufukta yemek gözükmüyor.
1: İnsülin direnci olan birisinin trafikte kaldığını araba kullanırken düşünsenize.
0: Mesela eğer ağır düzeydeyse hipoglisemi çok tabii ki konsantrasyonu, algısı bozuluyor, sinirli oluyor, kavga çıkıyor, bilmem ne. Halbuki aslında şekeri falan düşük olmasa belki orada daha farklı
1: peki
0: davranacak. Tabii.
1: Peki biraz bu konuyu konuşurken bir cümleyle kuru erikten bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. O kadar çok konuşuluyor ki kuru erik. İşte biraz önce siz de söylediniz, badem ya da beyaz leblebi. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar çantamıza olsun mu?
0: Ha, kuru erik. Ama tek başına meyve vermiyoruz. Bu erik de olur. Yani mesela 10 tane badem yer, 2 tane de kuru erik yer. Zaten o toparlar. Yani kuru erik, badem, leblebi hani aynı kategoride iki besin değil.
1: Yok, bir arada yenmesinden bahsediyorum. Hani sürekli öneriliyor bunlar.
0: Ya kuru erik bağırsaklarda da biraz daha hani hızlı çalışmayı sağlar. Ona göre hani çok bağırsakları çok problemli olan birinin, özellikle hani gastroenterite yakın olan birinin hani dikkatli olması gerekir. Ama hiçbir meyveyi mesela tek başına vermiyoruz. Daha sonra veriyoruz. bu kan şekerini dengeledikten sonra bazı şeyler değişti. Süreç bitince verilebiliyor. Ama mesela ilk etapta meyveyi tek başına vermiyoruz. Yanında beyaz leblebi, badem veya işte üstüne krem peynir sürülmüş bir dilim ekmek gibi ayarlıyoruz.
1: Birlikte olmak için. Peki. İnsülin direnci düzeltilebilir bir durum.
0: Kontrol altına alınabilir bir durum.
1: Böyle yaklaşmak mutlaka teşhis aldıktan sonra da belli bir noktaya gelene kadar bir diyetisyenin desteğini almak lazım.
0: Yani o desteği alıp düzgünce çalışıp verilen programı tam uygulayıp kiloyu verdikten, kan değerlerini düzelttikten sonra da bunun bir koruma süreci var. Maksimum enerjiye kadar düzgün bir şekilde çıkıp orada da bırakmak. Ben bu kiloyu nasıl almışım? Bu noktaya getirebilmek yani. Evet. Ve çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor.
1: Evet, süreci gerçekten takip etmek ve sonucu görmek. Evet. Yani çok teşekkür ederim Nesli
0: Hanım. Ben teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum. Çok
1: üzere.
0: Sağ olun.
1: Sevgiler. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yasemin Eraslan Pınarcı bizimle birlikte. Bugün okul döneminde çocukların başarısını artırabilmek için bir çocuk sağlığı konusunda bilmemiz gerekenler, yapmamız gerekenleri konuşacağız. Aynı zamanda okulların açıldığı dönemler, hastalıkların da çok yaygın görüldüğü dönemler. Biraz da bu yaygınlık içinde, özellikle hastalıkların yaygın görüldüğü dönemde sağlıklarını koruyabilmek için çocuklara nasıl yaklaşmak gerektiği de başlıklarımızdan biri olacak. Merhaba Yasemin Hanım.
2: Merhaba.
1: Bugün okul dönemindeki çocukların sağlığını konuşuyoruz. Bilmiyorum, klinikte özellikle okullar açıldıktan sonra daha çok hasta çocukla karşılaşıyor musunuz? Yoksa genel kontrol için mi geliyorlar?
2: Aslında okulların açılmasıyla birlikte çok net bir şekilde hastalıkların arttığını gözlemliyoruz bizler de.
1: Daha çok hangi hastalıklar, hangi şikayetlerle geliyor çocuklar?
2: Hastalıklar genelde mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Şu mevsimde özellikle kusmalı, ishalli bağırsak enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Ayrıca öksürük, ateş, burun akıntısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları da son günlerde artış göstermekte.
1: Bunun okulla bir bağlantısı var mı? Yani çocuklar bir arada olduğu için birbirlerini bulaştırıyorlar mı? Yani salgın gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz?
2: Salgından bahsetmek henüz söz konusu değil ama tabii ki okulların açılmasıyla birlikte bu hastalıkların görülme sıklığı arttı. Çocuklar aynı ortamda olduklarında birbirlerine bulaştırmaları da artıyor doğal olarak.
1: Okul başarısı ve sağlığı açısından tabii ki çok direkt bir ilişki var ama özellikle ana sınıfı ve birinci sınıflar annelerin babaların kabusu gibi. Çocuk okula başladı, şimdi hastalıklar da başlayacak diyor. Bu iki sınıf neden diğer sınıflardan farklı Yasemin Hanım?
2: Önceki yıllarda çocuk daha çok evde vakit geçirdiği için, daha izole olduğu için mikroplarla henüz tam olarak tanışmamış oluyor. Okula ilk başlanan yıllar, kreş, anaokulu ve birinci sınıflarda çocukların mikroplarla teması arttığı için hastalıklar da daha sık görülüyor.
1: Bu noktada annelerin, babaların bilmesi gereken bir şeyler var mı? Yani işte hastalıklara yakalanmaması için neler yapılabilir?
2: Aslında öncelikle çocukların genel sağlığını iyi düzeyde tutmak gerekiyor. Bunun için öncelikle uykuları düzenli olmalı, beslenmeleri dengeli ve yeterli olmalı. Bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli bir şekilde tükettiklerinden emin olunmalı. Bunun dışında çocukların rutin kontrolleri ve aşıları aksatılmamalı. Rutin kontrol amaçlı, özellikle hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda çocuklarda kansızlık ve vitamin değerleri tetkik edilebilir. Bu tetkiklerin sonucuna göre gerekli takviyelerde bulunmalı.
1: Özellikle kansızlık dediniz, bu bizim için, bizim coğrafyamız için ciddi anlamda bir problem. Kansızlıkla ilgili hangi belirtileri yakalamalılar ya da işte biraz önce söylediğiniz vitamin değerlerine baktıralım okul başlarken diyoruz ama acaba okul başlama dönemini beklemeden arada hangi belirtiler anne babayı biraz bir kan değerlerine mi baktırsak acaba noktasında düşündürmeli?
2: Özellikle büyüme geriliği olan çocuklarda, gelişme geriliği olan çocuklarda bu tetkikler mutlaka yapılmalı. Bunun dışında çocuklarda göze çarpan halsizlik, solukluk, avuç içlerinde solukluk, göz altlarında morarma varsa, arkadaşlarına göre daha çabuk yoruluyorsa, iştahsızlık varsa yine bu tetkikleri değerlendirmek gerekebilir.
1: Özellikle baktığınız bir vitamin var mı? Yani özellikle büyüme gelişme açısından dikkat çeken, mesela biz Türkiye'de D vitamini konusunda hep şanssız olduğumuzdan bahsediyoruz. Acaba D vitamini mi, B vitamini grubu mu? Hangi vitamin grubu çocuklar için özellikle önemlidir? Ve beslenmeye gıda takviyesi olarak değil, gıda olarak ekleyebileceklerimiz var mı?
2: Aslında bütün vitaminler kendi içinde önemli diyebiliriz ama ülkemiz söz konusu olduğunda özellikle D vitamini, B12 vitamini eksikliği sık görüyoruz. Yine kansızlık ve demir düşüklüğü de sık görüyoruz. Bunlar ön planda değerlendirilebilir.

0: Öncelikle dengeli beslenme ile çözmek gerekir. Ama eğer bir eksiklik varsa besin takviyesi yeterli olmayabilir. İlaç şeklinde takviyeler gerekebilir.
1: Şimdi özellikle çocuklar söz konusu olunca anneler bir şeyler yedirmeye çalışıyorlar. Anneler diyorum hep ama tabii babalarda ama daha çok anneler. Ama burada seçici davranmak lazım galiba. Çünkü çocuğu kendimiz ne kadar yiyorsak o kadar yedirmeye çalışıyoruz. İkincisi mutfağımızı kendi sevdiğimiz yiyeceklerle donatıyoruz çok doğal olarak. Bir çocuğun beslenmesinin olmazsa olmazları özellikle büyüme, gelişme ve okul başarısı için nelerdir? Mesela bir çocuk kahvaltı etmeyi sevmiyor. Okula aç gidebilir mi? Okulda ne yiyebilir? Ya da geldikten sonra ne yapmak gerekebilir? Böyle bir düzen kuruyor musunuz çocuklar için?
0: Evet, mutlaka çocuklarda 3 ana öğün ve gerekli durumlarda mümkünse ara öğünler öneriyoruz. Özellikle ana öğünlerde et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, taze yeşillikler, meyve sebze tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bu besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmek çocuklarda vitamin eksikliği ve kansızlığının önüne geçmede oldukça etkili olacaktır.
1: Özellikle bir meyve, bir sebze mesela ben elmayı çok severim ve çocukların da elma yediğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü hani dünyanın pek çok ülkesinde atasözleri var elma ve sağlık ilişkisiyle ilgili. Bizim kültürümüzde de elmanın çok sağlıklı olduğuna dair veriler var. Bir de ulaşılabilir bir meyve gibi geliyor bana. Sizin özellikle çocuklara yani bir elma yesin, günde bir yumurta yesin, bir bardak süt içsin ya da süt içemiyorsa bir bardak ayran içsin gibi böyle bir nokta atışı önerileriniz var mı?
0: Her gün mutlaka et ürünlerinden bir porsiyon tüketmesini öneririz. Bunun dışında mutlaka bir porsiyon süt ürünü, süt olmak zorunda değil, yoğurt olabilir, peynir olabilir, tüketmesini öneririz. Haftada en az birkaç gün yumurta tüketmesini öneririz. Meyve sebze konusunda aslında mevsime uygun meyve sebzeleri tüketmek en uygun olanı. Yani önümüzde kış mevsimi var. Kış mevsiminde mesela elma, portakal, mandalina tüketebilirler. Özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler C vitamini yönünde oldukça zengin ve C vitamini hastalıkların iyileşmesini kolaylaştırmada vücuda yardımcı.
1: Peki, mutluluk ve okul başarısı arasındaki bağlantıdan biraz bahsedelim. Çocukluk ve mutluluk çok yakın iki kelime bence. Her çocuk mutlu büyümeyi hak ediyor. Sizin gözleminiz nedir? İşte aile içinde kavgası gürültüsü olmayan ya da daha az olan çocuğuyla pozitif ilişki kuran. Çocuğun mutlu olduğu ailelerde çocuklar daha mı rahat, daha mı güzel büyüyorlar?
0: Elbette aslında çocuklar evde ne yaşıyorlarsa, ne görüyorlarsa dışarıdaki hayatlarına da bunu yansıtıyorlar. Evdeki hayat ne kadar huzurlu, mutlu ve düzenli ise çocukların okul başarısı da o kadar olumlu yönde etkileniyor.
1: Bunu arttırmak için bir tavsiyeniz var mı ailelere? Sonuçta çocuk sağlığı dediğimizde belki işin içine biraz mutluluk da giriyor. Var mı böyle bir iki öneriniz okulların açıldığı bugünlerde? Bir yandan işte çocuk okuldan eve geliyor. Bazen biraz baskı oluyor ders yapması için. Hani bilmiyorum çocuğunuz var mı ama bu bakış açısıyla baktığınızda ne görüyorsunuz?
0: Aslında evde düzenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak en önemlisi. Çocuklar düzenli ortamlarda daha huzurlu hissederler. Evde yemek saatlerinin düzenli olması, televizyon ve ekran saatlerinin düzenli ve kısıtlı olması, uyku saatlerinin düzenli olması oldukça etkilidir. Bunun dışında çocuklara dersleri konusunda baskı yapılmaması öneriliyor. Baskı yaptığımız takdirde zaten yeni bir ortama giren, yeni şeyler öğrenen, yeni zorluklarla mücadele eden çocukların stres düzeyi, kaygı düzeyi artıyor. Çocuklarımıza baskı yapmadan onları ders çalışmaya yönlendirirsek eminim daha olumlu sonuçlar alacağız.
1: Peki, bu son dönemlerde özellikle ishalin çok yaygın görüldüğünü söylediniz. Bununla ilgili şikayetler klinikte karşımıza çok çıkıyor dediniz. Bunu konuşarak kapatalım. Özellikle okul döneminde bulaşıcı hastalıklar, temizlik ya da hijyen zincirdeki kırıklar buna yol açabiliyor. Bununla ilgili önerileriniz nedir? İshal korkulan bir şey midir? Ne kadar sürerse problem olur ve ne zaman doktora başvurmak gerekir?
0: İshal hastalıklar az önce de söylediğimiz gibi bu mevsimde oldukça sık görülüyor. Okulların açılmasıyla da daha fazla görmeye başladık. Bu hastalıklar daha çok el-ağız yoluyla bulaşıyor. Yani ishal hastalıkların önlenmesinde el yıkama ve hijyen oldukça önemli. Çocuklarımıza mutlaka yemeklerden önce ve tuvalet sonrası gün içerisinde de sık sık olacak şekilde ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatmalıyız. Mümkünse çantalarına el dezenfektanı, kolonya koyabiliriz sabunla ulaşamayacakları yerlerde. İshal hastalıklar özellikle bizi küçük çocuklarda, 3 yaş altındaki çocuklarda daha çok korkutur. Bu çocuklarda ishal ve kusmaya bağlı ciddi sıvı kayıpları hayatı tehdit edici olabilir. Daha büyük çocuklarda çok ağır ishallerde yine benzer tehlikeler söz konusu olabilir. İshal aslında genelde günümüzde 3-4 gün içinde geçmekle birlikte eğer 2 haftayı geçerse mutlaka bir doktor görmelidir. Eğer günde 10'dan fazla kusma ishal varsa ciddi sıvı kayıplarına yol açacağı için mutlaka bir hekime başvurmalıdır.
1: 10 günü beklemeden.
0: Tabii ki 10 günü beklemeden. Ya da ishalde kan varsa yine bizim için oldukça önemlidir.
1: Bu belirtiler varsa süre sınırı olmadan hemen mutlaka doktora başvurmak gerekir. Ne kadar zaman içinde toparlıyor çocuklar?
0: Genelde 3-4 gün içerisinde toparlıyor çocuklar. Genellikle probiyotik ve beslenme desteğiyle aslında çocukları tedavi ediyoruz. Beslenme desteğinden kastımız az şekerli, az yağlı gıdalar tüketilmeli bu dönemde. Özellikle haşlanmış patates, muz, yoğurt, ayran, pirinç pilavı gibi gıdalar tüketmek bağırsak düzeninin oturmasını sağlıyor. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi de gerekebiliyor. Buna ancak hekim muayenesi ve tetkikler sonucunda karar verilebilir.
1: Her ishal bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanmıyor olabilir değil mi? Yani ishali var, çocuğu okula göndermeyelim. Yani, mutlaka genel sağlığı için gerekiyorsa öyle ama bulaştırıcılık açısından baktığımızda böyle bir risk var mı?
0: Özellikle ilk bir hafta bulaştırıcılık açısından yüksek risk taşıyor. İlk günlerde okula göndermemek diğer arkadaşlarını korumak açısından önemli olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Rica ederim. İyi günler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu ile birlikteyiz. Bugün kalça kireçlenmelerini konuşacağız hocamla. Bu konuyla ilgili özellikle kalça protezlerine de konuyu getirmeye çalışacağız. Kalça protezi kimlere uygulanır? Yeni teknoloji nedir? Hasta rahat eder mi? Ömrü ne kadardır? Hepsini sormaya çalışacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocam, kalça kireçlenmeleri diyoruz. İlk anda benim de aklıma öyle geldi. Sanki hep yaşa bağlıdır gibi. Kaç yaştan itibaren görüyoruz kalça kireçlenmelerini?
2: Şimdi kalça kireçlenme çocukluk yaşı haricinde aslında bütün yaşlarda görülebilir. Görülme sebepleri arasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaş, kilo, ağır iş yapmak gibi kalça eklemine gelen yükün fazlalığıyla oluşan, kıkırdak harabiyetiyle oluşan bir şey. Ancak genç yaşlarda da olabilir. Bu mesela doğuştan kalça çıkını sekeli olabilir. Veya geçirdiği bir kırığa bağlı kalçada kireçlenme olabilir. Yani genç yaşlardaki olan kalça kireçlemelerinin mutlaka bir sebebi vardır. Ama ileri yaşta görülen kalça kireçlemelerinin ise kendiliğinden yıpranmaya bağlı olan kireçlemeler. Evet, yaşa bağlı.
1: Hangi belirtilerle daha çok dikkat çekiyor kalça kireçlenmesi?
2: En fazla ağrı oluşur. Yani birinci derecede olabilecek problem.
1: Nasıl bir ağrıdan bahsediyoruz? Karakterize.
2: Karakterize olan ağrı kasığa vuran, uyluğun iç kısmına doğru yayılan bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Önceleri yürüme mesafesi çok uzunken gittikçe ağrı arttıkça yürüme mesafesi kısalır ve en sonunda istirahat ederken hatta gece bile artık ağrı oluşmaya başlar ve hasta aynı kalça ekleminin kireçlendiği tarafın bacağın üzerine basamaz hale gelebilir.
1: Bu belirtilerle size gelir. Sonrası nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Hangi tetkikler yapılıyor hastaya?
2: Şimdi kalça kireçlenmesi tanısı konulduğu zaman basit bir röntgenle, yani bildiğimiz basit bir röntgenle tanısı konulduktan sonra yapılacak şey tabii ki eğer çok ilerlememiş ise değişik osteotomi şekilleriyle kalça kireçlenmesinin önüne geçmek veya ömrünü uzatmak mümkün. Ancak ilerlemişse yapılacak tek seçenek kalça protezi.
1: Yani kalçayı tamamen çıkartıp yerine dışarıdan bir protez yerleştirmekten bahsediyoruz.
2: Evet, aynen, kalça ekleminin görevini gören sunni bir eklem monte ediliyor. Edildikten sonra hastanın uzun süre rahat etmesi sağlanabiliyor.
1: Her yaş için, yani hangi yaşta olursa olsun, eğer kalça görevini yapamıyorsa, kalça kemiği yerine protez konulması mümkün mü?
2: Tabi çocukluk yaşı hariç, yani ergenlik ve çocukluk yaşı hariç 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir eğer gerekiyor ise.
1: Hocam, tabi böyle şimdi baktığınız zaman vücudun tam ortası, hareket kabiliyeti açısından baktığınızda yürümek çok önemli bir davranış. Burada oluşabilecek en küçük bir duraksamanın insanın sosyal hayatıyla çok ciddi anlamda ilişkisi var. Hani ameliyat deyince böyle biraz korkutucu gibi geliyor tablo. Nasıl bir ameliyattır, ne kadar sürer ve teknoloji bize bu son dönemde bu ameliyatla ilgili nasıl fırsatlar sunuyor?
2: Evet, şimdi çok iyi bir yere temas ettiniz. Şöyle, kalça eklemi kireçlenmesinden yapılacak olan kalça protezindeki prosedür şöyle. Ameliyatı sabah yaparız, akşama yürütürüz. Ertesi günü merdivenler çıkar. 3 ay boyunca alçak yere oturması ve yerden eğilip bir şey almaması dışında her şey serbest. Dolayısıyla bu hastalarımızın bu konuda korkmamaları gerekir. Çünkü çağımızda artık yaşam konforu çok önemli bir şey. Yani yaşam konforunu artırmak için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz ve kalça ağrısıyla gelmiş bir hasta ameliyattan sonra gerçekten şu duyguya kapılıyor. Keşke daha önce olsaydım.
1: Hocam izninizle altını çizmek istiyorum. Sabah ameliyat oluyor.
2: Evet.
1: Akşam yürüyor. Ertesi gün merdiven çıkıyor ve sonraki günde taburcu oluyor.
2: Evet, aynen. En fazla 2-3 bilemediniz 3 gece misafir ediyoruz hastalarımızı hastanemizde ve aynen hastayı yatırmak mümkün değil. Yani yatırdığımız zaman komplikasyon oranını artırıyoruz. Dolayısıyla sabah ameliyat, akşam yürüme, ertesi gün merdiven inip çıkma ve daha sonra taburcu.
1: Tabii bu şimdi o güne kadar ağrı çekmiş, belki hareket kabiliyetini kaybetmiş, eve mahkum olmuş bir hasta için hani merdiven inip çıkmak böyle çok sıra dışı bir şey gibi geliyor herhalde. Şaşırıyordur bazen.
2: Evet, tabii bunlar hastalarımıza önceden söylediğimiz zaman gerçekten birçok hastamız inanamayabiliyor ama ameliyat olduktan sonra gerçekten hak veriyorlar gerçekten. Yani hastalar çok memnuniyet verici derecede memnun kalırlar.
1: Peki bu her hasta için geçerli olan standart prosedür müdür?
2: Eğer ameliyat kalitesini iyi yapmışsanız, hastada herhangi bir problem olmamışsa, çok kaliteli bir ameliyat ise bütün hastalarda aynı prosedürü uyguluyoruz.
1: İlk 3 ay biraz daha dikkatliler dediniz. İşte alçak yere oturmuyorlar. Biraz daha eğilip kalkarken dikkat ediyorlar ama ondan sonraki süreçte normal eskiden olduğu gibi bütün hareketleri yapabilir hale geliyorlar. Mesela yaşlı bir insan için günlük hareketlerini yapması yeterli ama daha genç bir hasta için işte planlaması gereken bir kariyer var, aile hayatı var, belki spor yapıyor, sporla ilgili ya da işle ilgili yapması gerekenler var. Tamamen normal hayatına dönebiliyor mu hasta?
2: Şimdi kalça protezi ameliyatındaki ameliyattan sonra görülebilecek en önemli komplikasyon veya sıkıntı, risk kalçasının çıkmasıdır. Dolayısıyla kalça ekleminin çıkmasını engellemek için koruma tedbirleri alıyoruz. Yani 3 ay boyunca yumuşak dokunun iyileşmesi için hastanın öne doğru çok fazla eğilmemesi, yerden bir şey almaması gerekiyor ki kalçasını koruyabilirim diye. Ama günümüz protezlerinde büyük baş kullanılarak hatta polar cup dediğimiz, dual onlay dediğimiz protez tipleri de bunu erken dönemde bu riski ortadan kaldırabiliyorlar. Yani 3 aylık bir dönemdeki koruma amacımız kalçamızda herhangi bir problem olmasın. Ondan sonra bütün her şey serbest. Her istediğini yapabilirler.
1: Hakikaten çok özgür bir dönem başlıyor hasta için değil mi?
2: Evet, aynen. Hastalarımız gerçekten çağımızda yaşam konforunun bu kadar önemli olduğu bir dönemde böyle kasık ağrısıyla, yürüme güçlüğüyle gelen tüm hastalarımızın bu ameliyattan korkmamaları gerekir.
1: Peki sonrasında bu protezlerimiz, ameliyatla eklediğimiz bir protezden bahsediyoruz. Bir ömrü var mı? Korumak için yapılması gerekenler, belli bir kontrol ya da bir rutini var mı tedavi sürecinin?
2: Evet, şimdi günümüz protezleri, tabii çok gelişmiş protezlerimiz var. Sadece protezin gelişmiş olması yetmiyor. Eğer ameliyatı hem protezi kemiğe oturtma açısından hem de oradaki bağ dengesini iyi ayarladığınız takdirde çok iyi bir ameliyat kalitesinden sonra protezlerimizin ömrü 25 yıldan hatta 30 yıldan fazladır.
1: Çok uzun bir süre.
2: Evet, öyledir.
1: Yani baktığınızda neredeyse bizimle beraber yaşar diyebileceğimiz hale geliyor.
2: Tabii şimdi kalça protezini dengeli vaziyette yaptığınız zaman, yani açısal bozukluk oluşturmadan yumuşak doku dengesini de iyi sağladığınız zaman hastanın aslında tam kendi kalçası, yani orijinal kalçasının ömrüne eriştiriyorsunuz aslında. Yıpranmayı azaltıyorsunuz. Ancak açısal problem varsa, bağ dengesi oluşmamışsa tabii ki ömürler kısalabilir. Bir de enfeksiyon olmaması lazım. Enfeksiyon olduğu takdirde tabii ki ömrü biraz daha kısa, hatta hiç yok gibi bir şey. Tekrardan ameliyat demektir enfeksiyon.
1: Enfeksiyon. Bütün ameliyatlarda enfeksiyon aslında ciddi bir problem. Peki hocam, şimdi bu ameliyat, şimdi bir ömür diyoruz, 30 yıldan bahsediyoruz ama aşağı yukarı yani ameliyat olduğu yaşa bakılırsa neredeyse bizimle beraber beraber yaşayacak bir protezden bahsediyoruz. Hastalığın gerisine döndüğümüzde, yani ihtiyaç oluşma noktasına baktığımızda, acaba kalça kemiğinin sağlığı için, kireçlenmemesi için vesaire ne yapmak gerekir? Evet, teknoloji bize bir şeyler sunuyor ama elbette ki en iyisi kendi sağlığımızı korumak.
2: Tabii ki, yani en iyisi kendi kalçamızı korumak tabii ki. Şimdi kalça kireçlenmesine sebep olabilecek herhangi bir hastalık yoksa, yani geçirilmiş bir travma olabilir, sistemik bir romatizmal bir hastalık olabilir. Bunlar yoksa, primer dediğimiz, sadece kalça

0: çekleminin normal gidişatında oluşabilecek bir kalça kireçlenmesinde korumamız var. Nedir? Yük binmeyi azaltacağız. Yani ayakta kalmak, uzun yol yürümek, merdiveni çıkmak, hatta en önemlisi kilo. Kilolu olmazsak gerçekten kendi kalçamız uzun yıllar bize hizmet edebilir.
1: Şimdi siz yük deyince aslında dışarıdan elimize aldıklarımızı düşünüyor insan ilk anda. Halbuki zaman içinde aldığımız kilolar da kalça için bir yük. Yanlış hareketler, eğilip kalkmalar, yaptığımız iş ya da ne bileyim ayakta durmayı becerememek, düzgün durmamak da kalçaya binen yükü arttırıyor.
0: Tabii kalçaya gelen yükü azalttığımız takdirde bir de kalça çevresindeki adalelerimizi kuvvetli kılıp egzersizlerle kuvvetlendirirsek kalça eklemine gelecek yükleri azaltırız. Kilomuz da yoksa uzun yıllar kendi kalçamızda idare ederiz.
1: Peki beslenme ile ilgili eklememiz gerekenler var mı? Evet. Genel kemik sağlığı için beslenme bilgileri yeterli mi?
0: Yani bu genel sağlığımızdaki uyguladığımız beslenmeler yeterlidir. Doğal beslenme tabii ön planda gelmektedir. Onun dışında kalça eklem için özel bir beslenme kilo almamak şartıyla yok.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hasreten bugün mucize kelimesini sormak istiyorum. Çok sık olarak rastlıyoruz. Televizyonlarda, işte haberlerde, şurada burada falan. Mucize eseri kurtuldu. Mucize olarak kurtuldu. Başına böyle mucizevi bir şey geldi falan gibi ifadeler kullanılıyor. Ama biz biliyoruz ki mucize peygamberlerde görülen, sadece onlarda görülen, ama yani peygamberlerde görülen olağanüstü hallerdir. Bunu bizim gibi böyle normal insanlar için kullanmak veya bu kadar sık kullanmak, her yerde kullanmak uygun olur mu?
1: Şimdi siz bunları böyle söylerken gayri ihtiyari hani güldüm. Bizi izleyen ve dinleyenler de ya Mustafa Bey ne dedi, hoca gülüyor falan diye hatırla gelmesi. Yanlış bir şey mi söyledi? Hayır. Yanlış bir şey söylemedi. Şimdi mucize kim tarafından yaratılır ve kimde gösterilir? Unutulmuş. Yok. Şehit kime denir? Hangi durumda olur? Bu da kitaplarda yazılı. Şimdi kafirlerden ölene bazısı oturuyor mesela televizyonda. Aa diyor, işte şu kadar işte bilmem ne Güney Amerika'dakiler işte birbirine girmiş, şu kadar şehit olmuş, şu kadar gazi olmuş diyor. Gazilik ve şehitlik İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir derecedir, makamdır. Bu da mümin olan içindir. İman eden için kullanılır bu şehitlik, gazilik.
0: Mümin olmayan istediği kadar uğraşsın, şehit olamaz.
1: Olamaz yani. Zulmen öldürüldü. Şehit olur mu? Olmaz.
0: İmanı varsa olur.
1: İmanı varsa olur. Şimdi mucize de peygamberlerde görülür. Mesela peygamberler hayattayken Allah Teala onları kuvvetlendirmek için, çünkü yaratan yarattığını en iyi bilen, insanın yaratılışında birisine inanabilmesi için, kendisinin düşündüğü halde yapamadığı, yapamayacağı bir şeyi birisi yaptığı zaman böyle bakar.
0: Olağan dışı, olağanüstü bir şey.
1: Farklı bir şey.
0: Olması lazım.
1: Bunu ben yapamam. Hatta ben değil yani, kimse yapamaz bunu. Bu farklı bir şey. Durur düşünür, sonra onun söylediklerini dinler. Aa der, yavaş yavaş der ya doğru söylüyor bu. Peygamberim diyorsa peygamberdir bu. Yani Allah-u Teala onu kuvvetlenmiyor. Çünkü olağanüstü bir şey. Hatta peygamberlerden mucize hissettiği zaman, yani olağanüstü. Ben size Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına aynı şekilde Rabbim bildirdiği zaman ne bildirirse onları tebliğ etmekle vazifeliyim. Yoksa benim gücüm yetmez ki buyuruyor hiçbir peygamber. Benim yetmez buyuruyor. Mesela Musa Aleyhisselam elindeki asayı Allah-u Teala buradaki Kızıldeniz'e vurdu. Deniz açıldı. Su duvar gibi durdu. Geçtiler. Bunu Musa Aleyhisselam yapmadı.

0: Allah Teala buyurdu ki elindeki asayı denize vur. Vurdu. Cenab-ı Hak yarattı bunu. İsa Aleyhisselam önleri aynı şekilde Allah Teala buyurdu ki dua et. Dua ediyor. Kabir yarılıyor. Adam diriliyor. İsa Aleyhisselam demiyor ki ben diriltiyorum. Ha ifade ederken Allah Teala'nın izniyle anadan doğma amaların gözlerini açtım. Kabirdekileri dirilttim ama cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Sözü var mesela İsa Aleyhisselam'ın. Hani bazıların hatırına takılabilir. O öyle ifade edilir. Başka türlü de ifade edilmez.
1: Ama Allah'ın izniyle diyor.
0: Tabii diyor zaten. Dolayısıyla ne İsa Aleyhisselam, ne Adem Aleyhisselam, ne Nuh Aleyhisselam, ne İbrahim Aleyhisselam, ne Musa Aleyhisselam, ne Yusuf Aleyhisselam, ne Yakup Aleyhisselam. 124 bin'den fazla peygamber. Hiçbir zaman. Biz size mucize gidelim. Toplanın bakalım millet. Ne istiyorsunuz? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Mucizeyi Allah-u Teala yaratıyor. Lazım olduğu zaman yaratıyor. O peygamberini kuvvetlendirmek, oradaki kullarının aynı şekilde idrakini, anlayışını, yani gafleti dalmışlardı, o perdeyi açmak için Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır o. Peki ondan sonrakilerde, yani mucize sadece peygamberlerde olur. Peki peygamberlerin dışındakilerde, peygamberin dışındakilere mucize denmez. Olağanüstü haldir. Olağanüstü hal kafirlerde de olur. Mucize keramet, mucize peygamberlerde, keramet evliyada istiraç deniyor. O da fasık veyahut da kafir olanlarda meydana gelen olağanüstü haldir. Olağanüstü haldir. Kafirlerde de var aynı şekilde. Mesela Brehmen papazları şimdi riyazi çekmiyorlar falan da havada duruyor mesela. Havada durabiliyor. Sihirdir. İstiraç olarak aynı şekilde yapabiliyor bunu. Allah-u Teala şeytana verdi bunu. Yani sadece bu şeyde değil. Ama zamanımızda böyle televizyonlarda falan sunuculuk yapan çok bilmişler var. Maalesef diyor biraz sonra diyor işte cenaze için okunacak öğle namazından sonra.
1: Öğle zamanı.
0: Veya maalesef sevgili dinleyiciler bu sene Kurban Bayramı ile haç gene aynı zamana denk geldi ya.
1: Kazazade.
0: Değil mi?
1: De kazazade var.
0: Kazazade.
1: Kazanın çocukları.
0: Kazanın çocukları. Dolayısıyla hani depremzade diyor diye.
1: Depremzade.
0: Depremzade. Depremzade. Deprem çocukları. Dolayısıyla bizim bir patrocası var da yani kullandığınız kelime hangi kökenli olursa olsun bir o telaffuz ediş şeklini iyi öğrenin. Hangi anlamda onu da bilin. Yani yerinde kullanın. Diyecek bin kişiye konuşayım. Birisi anlasa yetiyor. Bitti senin sıfırlar dedi. Seni bildi. Hakikaten öyle. Yanlış yerde kullandığı zaman. Dolayısıyla şimdi mesela Ehl-i Sünnet talibleri kitaplarını okuyan bir kimse televizyonda adam şey yapıyor. Mucize olarak kurtuldu falan gülüyor. Salak herif diyor tamam mı? Mucizenin ne olduğunu biliyor. O kadar yerleşmişler ki adam aynı şekilde şeyden atlıyor. Binadan atlıyor bir şey yok. Mucize olarak kurtuldu. Her yerde sokuyor bunu. Her yere sokuyor bunu. Yanlış mı? Bu yanlış. Mucize peygamberler veren olağanüstü haldir. Her olağanüstü hal aynı şekilde mucize değildir. Kerametler de olağanüstü haldir. Allah-u Teala o alim vasıtasıyla bazılarının hidayete kavuşmasını murad etmiş ise onda olağanüstü bazı haller yaratmaktadır. Bazı haller yaratmaktadır. Ha peki diyeceksiniz ki peki dalaleti düşürmek istediklerine de o sapık kimselerde olağanüstü hal yaratıyor. Bu da istiraçtır. Yani olağanüstü hal, mucize, keramet, istiraç. Bir de firaset var. Firaset de ehl-i sünnet itikadında beş vakit namazını kılan, haramda sakınan kadın erkek her müminde meydana gelen baktığı zaman yani kalbine şak diye geliyor. Mesela Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri zamanında eshab-ı kiramdan birisi Hazreti Osman'ın yanına geliyor, dönüyor bakıyor gözünde zina alameti görüyorum. Peygamberimizle beraber vahyin bittiğini zannediyordum. Vahiy mi geliyor sana diye soruyor. Hayır diyor. Peki nereden biliyorsun? Yolda gelirken bir kadın varmış, dönmüş bakmış ona. Göz zinası. O da ya. Müminin firasetini unuttun herhalde diyor. Müminin firasetini unut.

0: daha sonra olacak olanları, bir de kıyamete kadar olacak olanları haber verdiği mucizeler var. Günü olunca kısa. Mesela bunlardan en çarpıcısı İstanbul'un Konstantiniyye'nin fethedileceğini haber vermişti. Kaç asır önce. Tahakkuk etti mi? Etti. Hazreti Mehdi'nin geleceğini haber veriyor. Tahakkuk edecek mi? Edecek. O da edecek. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılıyor. Diğerler için kullanılmaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi "Gördük ya Resulallah," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin orayı alacaktır," diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o diyarı alacak diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o beldeleri fethedecektir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi orayı gördüğü ve bildiği için, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün," dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, "Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen'de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz." Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti,

demiştir. Câbir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. Evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Hendek halkı, Câbir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir." buyurdu. Sonra bana buyurdu ki hanımına söyle. Ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin. Ekmekleri de pişirmesin. Ben önce gidip hanımıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhacirin ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar dedim. Hanımım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa hiç üzülmeyiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

Üçüncü cilt, 54. mektup. Bu mektup, Han-ı Cihan'a, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Sağlam olan dine yapışmayı ve dünya işlerini yaparken, İslamiyete uymaya dikkat etmenin, din ile dünyayı birlikte kazanmak olduğunu bildirmektedir. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak, bu parlak dine uymakta yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya nimetleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Bunlarla ahmak olanlar aldatılmaktadır. Allahü Teala'nın bildirdiği tiryak ile bu zehirlere ilaç yapmayanlara yazıklar olsun. Bu şekerli, tatlı zehirleri, İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını yapmak güçlüğüne katlanarak tedavi etmeyenlere çok acınır. Kısaca, İslamiyet'e uymak için biraz çalışan, biraz harekete geçen kimse, sonsuz olan kazançlara kavuşur. İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymak, çok kolaydır. Fakat az bir gaflet ile ve gevşeklik ile de bu sonsuz nimetler elden çıkar. Uzağı gören, doğru düşünebilen akıl sahibinin bu parlak dine uyması lazımdır. Ceviz ile, kozalak ile oyuna dalarak faydalı şeyleri elden kaçıran çocuk gibi olmamalıdır. Dünya işinizi yaparken İslamiyete uymaya dikkat ederseniz, peygamberlerin aleyhimüs salavat ve teslimat yolunda bulunmuş olur, bu sağlam dini nurlandırmış ve yaşatmış olursunuz. Ya Rabbi, sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle.

Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. 2. Ömrünün berekatı olur. 3. Duası kabul olur. 4. İnsanların hayırlısı olur. 5. Cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın 15 zararı vardır. İş bu zararların 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü arasat meydanındadır. Dünyadaki 5 zararı. 1. Yüzünde nur olmaz. 2. Ömründe berekat olmaz. 3. Duası kabul olmaz. 4. Bir mümin kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5. Ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekerat-ı mevtte olan 3 zararı: 1. Aç olarak ölür. 2. Susuz olarak ölür. 3. Hor ölür. Ne kadar taam yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan 3 zararı: 1. Kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki 4 zararı: 1. Hesabı şiddet olur. 2. Allahü Azimüşşan'ın gazabına müstahak olur. 3. Cehenneme dahil olur. 4. Onun alnına 3 satır yazı yazılır ki şunlardır: evvelkisi, bu kimse Allah'ın gazabına müstahaktır. İkincisi, bu kimse Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır: sen Allahü Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için kılmayan kâfir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı, yani 80 sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü bu dünyanın 1000 senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan her Müslüman erkeğin ve kadının

0: özrü yoksa her gün 5 kere namaz kılması farzdır. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam Kâbe kapısı yanında 2 gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun 2 katı uzayınca ikindiyi, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin 1/3 olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin 5 vakit namazın her birini bu kıldığımız 2 vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün 5 kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna, yani birinci vazife olduğuna inanmayan kâfir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kâfir olmaz, fâsık olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz, tarihi eser zengini ilimiz Edirne'nin yine aynı şekilde tarihi eserleri çok olan ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü'deki camiler içerisinde orijinal haliyle kendini muhafaza edebilmeye çalışmış olan 2. Murat Han'ın yaptırdığı bir cami var. Bu camiyi sizlere şimdi hem Murat Han'ı hem de camiyi anlatacağım. Caminin 2 tane kapısı var. Kıbleye doğru döndüğümüzde bir arkamda bulunan taç kapısı, cümle kapısıdır. Bir de yine kıbleye doğru döndüğümde sağ tarafında bir kapı daha var. Bu kapılardan birinin üzerindeki kayıtlarda Abdurrahman-ı Hıbri'nin bir kitabesi vardır diyor manzum şekilde. Abdurrahman-ı Hıbri rahmetullahi aleyh Edirne'de yaşamış. Enisül Müsamirin isimli çok kıymetli bir kitap hazırlamış. Bugün de Edirne'deki üniversitemizin, Trakya Üniversitemizin yayınları arasında onun Edirne ile ilgili olan bu kitabının baskısının yapıldığını görüyoruz. Artık oradaki bir öğretim üyesi mi yaptı? Üniversite kendisi planladı, yaptırdı. Onu bilemem. Böyle kıymetli bir insanın burada da kitabesini ben bulmak istedim. Fakat iki tarafta da bulamadım. Taç kapının üzerinde kitabe olacak yer tamamıyla suntayla kapatılmış. Koca bir yer. Kapının üstünde koca bir ahşap yer. Orada kitabe olurdu. O kitabeyi görelim. Yok. Öbür kapıda da, sağ taraftaki kapıda da orada olabilir belki dedik. Orayı da şimdi her tarafı söküp yıkıp da altında Abdurrahman Hıbri'nin yazısı, kitabesi var mı demek de bizim görevimiz değil. Dolayısıyla ben buna rastlayamadım. Caminin çok güzel bir minaresi var. Yüksekçe yapılmış ve gövdesi 16 gen olarak silmelerle indirilmiş. Bunu yapan mimar, bilemiyorum ki orijinal zamanında bu muydu? Sonradan 1621'lerde 2. Osman Han, yani genç Osman, genç yaşta 22'de vefat eden, şehiden vefat eden genç Osman zamanında da burasının tamir olduğu kayıtlarda vardır. O tamirde mi oldu? İstanbul'da olan zelzele mutlaka bu bölgeyi de çok etkiliyordu. İstanbul'da Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren olan zelzelelerin sayısı belki 50-60'tır, yıkıcı zelzelelerin, depremlerin sayısı. Bunların hangisinde hasar gördüğünü 1944'ten sonra bilemiyoruz. Ancak Abdülhamit Han başa geçtiğinde 1876'da Abdülaziz Han'ın şehit edilmesiyle yerine geçen 5. Murat Han da gördüğü uygunsuz, adaletsiz uygulamalara dayanamayarak aklını yitirince yerine Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han başa geçti. geçer geçmez memleketin her tarafındaki eğitim müesseselerini ve dini eserlerini kendi kesesinden tamir ettirdi. Yenilerini yaptırdı. 55 milyon altın lira kendi kesesinden harcama yaptı. Her caminin avlusuna bir okul, daha doğrusu her köye bir cami, onun avlusuna bir okul kampanyasını büyük bir eğitim hamlesi olarak başlattı. Ne yazıktır ki Birinci Dünya Harbi, İstiklal Harbi, daha doğrusu kronolojik söyleyecek olursak Trablusgarp-Bingazi Harbi, Birinci İkinci Balkan Harpleri, Birinci Dünya Harbi, ondan sonra da 5 yıl kadar süren İstiklal Harbi'nin neticesinde köylerimizde bu okullardan da camilerden de neredeyse eser kalmadı. Nereye gitti? Ne yaptılar? Bunların kerestelerini kış soğuk oldu da yaktılar mı? Ev yapmak için mi kullandılar? Gece konduya mı kullan? Bilemem onu. Evet. 11.500 tane cami ve okul yaptırıldığı söyleniyor. Hani nerede? Zaten bizim küçüklüğümüzde Türkiye'nin 40.000 köyü var derlerdi. Şimdi o kadar da kaldı mı kalmadı mı büyüye büyüye ilçe oldular hepsi. Dolayısıyla Abdülhamit Han bu camiyi de, dedelerinden kalma olan bu camiyi de mutlaka iyi bir şekilde tamir ettirdi. Bazı yerlerde de o tamirin izlerini görüyoruz. Bu cami kubbeli bir camiydi. Son cemaat yeri olma ihtimali kuvvetli. Ama olmama durumu da var. Çünkü esas son cemaat yerleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Bayez Han zamanında son cemaatler başladı. İnsanlar namaza vaktinde gidememeye başladı. İş, oğlan, uşak derdi. Mala davara zarar var mı yok mu derdinden dolayı insanlar ezan Allahu Ekber dediği zaman işi bırakıp da dükkanın kapısını çekip önüne bir sandalye koyup da gelen cemaat azaldı. Ha şunu da bitireyim. Yani insanlara bir tuğli emel hastalığı arız oldu. Bu çok salgın bir hastalıktır efendim. Birisinin biriktirmeye başladığını gören 10 kişi daha bu hastalığa anında yakalanır. Ben de biriktireyim. Tuğle emel sahipleri de tabii ki ibadetlerini vaktinde yapamazlar. Nasihatları kolay kolay dinleyemezler. Yaptıkları yanlışlıklardan, kırdıkları kalplerden dolayı tövbe etmeyi akıllarına getiremezler. Ne yaptım ki tövbe edeceğim kardeşim ya? O bana dedi, ben ona dedim. Niye tövbe edeceğim kardeşim? Diye insanlar böyle hallere büründüler. İşte Murat Han zamanında yapılan bu caminin banisi olan 2. Murat Han'ın Edirne'de gördüğü 3 önemli rüya var. Burayı şimdi bir rüya gördüğünü zannediyorum. Burada çünkü vefatından 7 sene önce yapılmış olan bir camidir. Nedir o rüya? O rüyaları da inşallah girelim de harim kısmında sizlere anlatayım efendim. Caminin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Böyle ortalı bir yere oturmaya çalıştım ki sizlere biraz daha rahat anlatayım diye. Harim kısmında 2 tane ana direk var. 2 tane de duvarlarda güya gizlenmiş gibi direk var. 4 tane direği yukarıdaki çatıyı taşıtmışlar. Bu direkten ahşap olduğu söyleniyor ama elliyorum bayağı bir sert. Ya yağlı boyalar çok kalın olduğu için öyle bir his veriyor ya da üstünde hani betondan falan bir kalıp da olabilir. İçi ahşap, dışı beton veya tam şey tersi çekirdeği beton, dışı ahşap olabilir. Boydan boya atılan bir hatınla ahşaptan bir bursa tipi kemer meydana getirmeye çalışmışlar. Ama ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. Burası kubbeliyken tek kubbe kurtarmıyor. Çünkü şöyleliğine neredeyse 24 metre kıbleye doğru uzun bir mekan burası. Kıbleye uzun bir cami dikdörtgen vaziyetinde. Bu 22 metrelik alanda tek kubbe, yani çapı 22 metre olan kubbe pek görülen şey değil. Ama burada 2 tane kubbe yan yana konmuş olabilir. Bir böyle konmuş olabilir. Bu da olağan şeydir. 2. Murat Han'ın gördüğü rüya üzerine Edirne'de

bir mevlevihane yaptırdığını görüyoruz. O mevlevihane daha sonra oranın idarecilerinin aralarındaki böyle sen ben davası demek pek hoş gelmiyor bana ama aralarındaki bir anlaşmazlık başladığı sırada hikmet-i ilahi bu yanan yer bu mevlevihane yandı. Yandı. Onun yerine bir cami yapıldı. Bunu yaptıran, o mevlevihaneyi yaptıran Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni rüyasında görür ve işte orada Mesnevi'nin okunmasını ve insanlara din anlatılmasını istirham eder, rica eder Mevlana Hazretleri. Yani dönün sema yapın, ney çalın falan filan dememiş efendim rüyada. Sonra üç şerefli cami veya üç şerefeli cami diyor Edirneliler. Bu caminin yapılması esnasında kötürüm bir mimarı vardı, Konyalı. İnşaat tezkeresiyle taşınırdı bu insan. Bir avuçtu. Mimarı oydu. Şimdi gittiğiniz zaman kubbesinin tam merkezinde ses verdiniz, bir şaşkına dönüyorsunuz o akustiğinden. Bu mimarı bir gün çağırır der ki, üç büyük meleği ben rüyamda gördüm. Bu caminin avludan çıkan merdivenlerinden biri şurada oturuyordu, biri şurada oturuyordu, biri şurada oturuyordu. Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam. Buralara bir işaret koy, bu rüyamın hatırasına der. Oralara üç tane sütun dikilir. İnsanlar hiç merak etmezler bu sütun neyin nesidir diye. Üstünde de bir yazı yoktur. İşte üç büyük meleğin ziyaret ettiği yer olarak üç şerefli denmiş. Ama minarelerden, dört minaresinden birisi üç şerefeli olduğu için üç şerefeli demişler. İkisinin arası bir şey gidiyor. Üçüncü gördüğü rüyada ikinci Murat Han'ın hal sahibi bir insandı. Yunan hududuna doğru giderken bir Darül Hadis Camii var şu anda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görür. Benim hadis-i şeriflerimin okunacağı bir yer yaptır, bir mektep yaptır buyururlar. Medrese yaptır. O da oraya medrese yaptırır. Sonra bunun arazisinin maalesef 12 dönümünü geçmekte olan demir yoluna alırlar. Şu anda bir Darül Hadis Camii var. Edirne'nin camileri içinde bahçesi en güzel tanzim edilmiş ve bakılmış diye her sene birincilik kazanan bir cami. Birçok seyircimiz de oraya gittiği zaman bahçesinde huzur bulur. Kolaylık tesisleri herkese yeter. Tur otobüsleri de orada çok rahat bir şekilde insanlarını indirirler. İnsanın tabii ihtiyaçlarını, abdest almasını, hanım ziyaretçilerin çocukları olanların çocuklarını emzirmesini falan sağlayacak her türlü tertibat orada alınmıştır. Murat Han'ın yaptırdığı hayrat saymakla bitmez. Allah Teala ona gani gani rahmet eylesin. Onun en büyük hayratı da Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir evlat yetiştirmesidir. İstanbul'u fetheden, çağ kapayıp çağ açan bir insandı. Burada şimdi şöyle sağdan başlarsak hemen arka tarafımda sağ elim civarında bir minber var. Minber bugünkü marangoz makinalarından çıkan bir minber. Eskiden mutlaka burada mermerden veya ahşaptan, mermer olması çok kuvvetli muhtemel bir minber vardı. Nereye gitti bilmiyoruz. Mihrabı derseniz yağlı boyayla kat kat boyana boyana özelliğini olduğu gibi kaybettiği gibi bir de çinilerle basamaklı şekilde normal dikdörtgen pano yerine basamaklı bir pano koymuşuz. O da pek görülen bir şey değil. Bunun yanında şamdanları olması lazım. Şamdanlar da kim bilir nerededir. Arka mahfilleri var. Üst ve alt mahfiller. İnsanlar yanlış olarak galat sebebiyle efendim burası kadınlar mahfili falan diyorlar. Osmanlı'da camilerdeki mahfiller kadınlar mahfili, erkekler mahfili diye ayrılmazdı. Bu mahfiller insanların oturup ders yaptıkları yerlerdi. Her bir mahfil bölümünde bir ilim adamı, etrafını çeviren 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi onlara bir fenni, ilmi konuyu anlatmaya çalışırdı. Problemlerini çözmeye çalışırdı. Şimdi böyle dersler veriliyor mu?
Nerede efendim? Nerede? Maalesef hiçbir camimizde yok. Camilerimiz sadece 5 vakit namazı kılıp, kalabalık namazları kılıp, efendime söyleyeyim bayram namazı gibi, cuma namazı gibi koşa koşa uzaklaştığımız yerler halinden çıkarılmalı, iyi bir eğitim verilmeli. Eğitim veriyoruz diye de ehli sünnetin dışında bazı bilgilerle insanların kafalarını doldurmamak lazımdır. Aksi halde bugün İslamiyet adına insanların hayatına kasteden zalimleri buralardan da yetiştirmiş olma ihtimali beni korkutuyor, ürkütüyor. Efendim Uzunköprü'deki çekimlerimiz inşallah devam edecek. Bugün sizlere, dünden başlamıştık zaten, bugün sizlere 2. Murat Han'ın yaptırdığı bu büyük hayratın, 30 dönümden fazla bir alana oturan hayratın camiini anlatabildik. Gerisi yok. Bir de köprüsü var. İnşallah sıra gelince köprüsünü anlatacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasta ziyaretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Cömertlik. Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup, ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle övülmüştür. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamazlardı. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Bir gün adamın biri Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Yanında bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek, "Geliniz Müslüman olunuz. Zira o peygamber hiç fakirlikten korkmayan bir kimse gibi hediyelerde bulunuyor," dedi. Bir defasında Peygamber Efendimiz eline geçen 90 bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü, her gelene verdi, tamamen bitirdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse cennetin yüksek derecesine gider. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Birincisi, Allah-u Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah-u Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Allah-u Teala buyurdu ki, zatım için razı olduğum din, bu İslam dinidir. Bu dine yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıfla bu dine ikram ediniz. Allah-u Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine buyurdu ki, İki haslet var ki Allah-u Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allah-u Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır, cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Allah-u Teala buyuruyor ki, fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın, onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim. Cömertin kusuruna bakmayın. Zira her hatasında Allah-u Teala onun elinden tutar. Allah cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. Allah-u Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Resul-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azat edilmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Ali sual etti. Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niçin istisna ediyorsunuz? Resul-i Ekrem buyurdu ki, bana Cebrail aleyhisselam geldi ve yalnız bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allah-u Teala'nın hoşuna gitti, onu beğendi. Yine buyurdu ki, cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın,

cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bin alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri, yalnız namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kin duymamaları ve Müslümanlara nasihat sayesindedir. Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilikle uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara sevk etti. Kıtlık olan kurak yerlere yağmur gönderip kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Hazreti Ali buyurdu ki, dünyalığa sahip olduğun zaman ver. Vermekle mal tükenmez. Dünyalığın azaldığı zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz. Hasan-ı Basri Hazretlerine cömertlik nedir diye sorduklarında, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir diye cevap verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri de buyurdu ki, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha büyük felaket, meşveretten daha büyük yardımcı olmaz. İyi biliniz ki Allahü Teala ben cömerdim, kerem sahibiyim, cimri ve alçak insanlar bana mücavir olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir buyurdu dedi. Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Dedi ki, bu dirhem kimindir? O kimse benimdir dedi. Hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, bir hayra vermedikçe senin olamaz buyurdu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abdullah bin Cafer radıyallahu teala anhüm hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuzdular. İhtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Var dedi. Bir koyunu vardı, sağdı ve sütünü onlara verdi. Yiyecek bir şeyin var mı dediler. Yoktur, bu koyunu kesin yiyin dedi. Kestiler, yediler ve biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gelirsen sana iyilik ederiz dediler ve gittiler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin dedi. Bir zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. "Hayır," dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirindim," buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Onu kendi hizmetçisiyle Hazreti Hüseyin'in yanına gönderdi. Hazreti Hüseyin kadına "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. 1000 koyun ve 1000 altın verdi dedi. Hazreti Hüseyin de o kadar vermelerini söyledi ve hizmetçisiyle Abdullah bin Cafer Hazretlerine gönderdi. Abdullah bin Cafer Hazretleri de "Onlar sana ne verdiler?" dedi. 2000 koyun ve 2000 altın dedi. O da 2000 koyun ve 2000 altın verdi ve "Eğer doğruca bizim yanımıza gelseydin onlara sıkıntı vermezdiniz. Yani onların vereceğini de ben sana verirdim," dedi. İhtiyar kadın bu nimetlerle sevinerek kocasının yanına gitti. Bir gün Hazreti Ali ağlıyordu. Niçin ağladığını sordular. Buyurdu ki, 7 gün oluyor evime bir misafir gelmedi. Bir kimse bir arkadaşının yanına gitti. 400 gümüş borcum var dedi. Arkadaşı hemen ona o parayı verdi ve sonra ağladı. Hanımı dedi ki, madem ağlayacaktın niye verdin? Hanımına şöyle cevap verdi. Ona değil, gelip benden isteyinceye kadar halini sormadığıma ağlıyorum. Sevgili dinleyiciler, Müslümana yakışan kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de
başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ı hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir.

Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hilye-i Saadet, çok cömert idi. Server-i kainatın mübarek parmakları, iri olup etliydi hem mübarek kolları. Vücudunun kokusu güzel idi miskten de, bedeni hem yumuşak, kuvvetliydi hem de. İriydi kemikleri yine omuz başının, genişti göğsü dahi peygamberi zişanın. Sevgili peygamberin mübarek kalbi dahi, olur idi her zaman nazargahı ilahi. Boy itibariyle de yine server-i alem, uzun boylu olmayıp kısa da değildi hem. Gelseydi yanına uzun bir kimse eğer, yine de ondan uzun görünürdü o server. Oturduğu vakitte mübarek omuzları diğer oturanlardan olurdu hep yukarı. O serverin mübarek saç ve sakalları da kıvırcık ve düz değil, ondüleydi aslında. Uzatır ve bazen de keserdi saçlarını. Yine o boyamazdı saç ve sakallarını. Vefat ettiği zaman saç ve sakallarında ak kıl 20'den dahi azdı aralarında. Mübarek bıyığını zaman zaman kırkardı. Uzunluğu ve şekli tam kaşları kadardı. Misvak ve tarağını ayırmazdı yanından ve aynaya bakardı taranacağı zaman. Bütün güzel huylarla iyi ahlakın hepsi peygamberi zişanda toplanmıştı cümlesi. Bunlar ona doğuştan verilmiş idi ancak, kazanılmış değildi sonradan çalışarak. Asla bir Müslümana hiç lanet etmemiştir ve mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için kimseden almamıştır intikam. Her işi Allah için yapıyordu çünkü tam. Aile efradına, hısım akrabasına çok iyi muamele ederdi ashabına. Ev içinde yumuşak ve güler yüzlüydü. Hizmetçisine bile tevazu gösterirdi. İşlerinde yardımcı olurdu ashabına. Küçük çocuklarını alırdı kucağına. Fakat kalbi bunlarla hiç meşgul değildi. Ruhu her an melekler ulvi alemindeydi. O bütün insanların cömertiydi en fazla. Bir şey istendiğinde yok demiyordu asla. Zira istenilen şey var ise veriyordu. Eğer mevcut değilse hiç cevap vermiyordu. İyi kötü herkese o peygamberi zişan yapardı ki o kadar çok iyilik ve ihsan. Rum imparatorları, hatta İran şahları yapamazdı o kadar ikram ve ihsanları. Buna rağmen kendisi kendi arzusu ile yaşardı sıkıntı ve tam bir tevazu ile.

Abdülkadir-i Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki, şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalple kabul etmek ve dille de söylemek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Eğitim bir toplumun geleceğini inşa eden en köklü ve en stratejik süreçtir. Bu sürecin merkezinde yer alan öğretmenler de sadece bilgi aktaran birer profesyonel değil, aynı zamanda hal ve hareketleriyle, duruşlarıyla ve görünümleriyle öğrencilere rehberlik eden birer rol modeldir. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğretmenlerin okul ortamlarında beyaz önlük giymesini teşvik eden kurumsal düzenleme, Türk eğitim sisteminde yeni ve vizyoner bir dönemin kapısını aralamaktadır. İlk bakışta sadece bir giysi tercihi gibi görünen bu adım, esasen pedagojik derinliği, kurumsal ciddiyeti ve mesleki itibarı pekiştirmeyi amaçlayan bütüncül bir eğitim felsefesinin de somut bir tezahürüdür. Yani beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır. Tarihsel sürece bakıldığında öğretmen önlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren eğitim seferberliğinin ve aydınlanmanın en önemli simgelerinden biri olmuştur. Köy enstitülerinden modern şehirlere kadar uzanan o büyük eğitim hamlesinde önlük, idealist öğretmen figürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu geleneği modern bir vizyon

Öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerinden doğrudan bir etkiye sahiptir. Beyaz renk, doğası gereği temizliği, saflığı, tarafsızlığı ve bilimi simgeler. Sınıfa giren bir öğretmenin üzerinde taşıdığı beyaz önlük, öğrenci zihninde bilginin, otoritenin ve şefkatin birleştiği güvenli bir sığınak algısı oluşturur. Beyaz önlük, öğretmeni okul ortamındaki diğer unsurlardan ayıran, ona mesleki bir zırh ve ciddiyet kazandıran stratejik bir araçtır. Dünyanın pek çok gelişmiş eğitim sisteminde de kurumsal kimlik çalışmaları bu tür görsel standartlarla desteklenmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in vizyoner liderliğinde yürütülen bu çalışma, eğitimde sadece müfredatın değil, fiziksel ve görsel standartların da yükseltilmesi gerektiğinin somut bir kanıtıdır. Bu uygulama, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına yakışır bir ciddiyetin okul koridorlarına hakim olmasını sağlamış ve bakanlığın eğitim politikasındaki vizyoner yaklaşımını bir kez daha perçinlemiştir. Bazı kesimler bu uygulamaya sert söylemler saldırıyorlar. Peki neden? İşte efendim herkes dilediği gibi giyinmelidir. Bu öğretmene hakarettir kabirinden muhalif söylemlerle meseleyi bambaşka mecralara çekmeye çalışıyorlar. Ancak velilerin ezici çoğunluğu bu uygulamayı destekliyor. Öğrencilerin kıyafetlerine de daha sıkı takip mekanizması işletilmelidir diyenler de çoğunlukta. Bakınız, geçtiğimiz gün akademisyen bir arkadaşım bana şunları söyledi. Sınıf ortamı bir podyum değildir. Öğretmen görünüşüyle ciddiyeti, saygınlığı ve zarafeti simgelemelidir. Öğretmen bilgi sunandır. Bu uygulama çok yerinde ve gecikmiş bir karardır. Üniversitelerde bu güzel uygulamayı hayata geçirmelidir. Öyle ki bazı kadın akademisyenlerin amfilere hangi kılık kıyafetlerle girip çıktığını herkes bilir. Devlet kendi kurumlarının kimin nasıl giyinip kuşanacağına kendisi karar vermelidir. Gelinen noktada bu bir zaruret olmuştu. Gençlerimizin ve çocuklarımızın zihin ve algılarını bambaşka yerlere kanalize eden tiplere devlet asla prim vermemelidir. Bu arkadaşıma hak vermemek mümkün mü? Bana göre de sokaklarımızdaki çıplaklık gün geçtikçe artıyor. Bu herkesin malumu. Bu durumdan rahatsızlık duymayan var mı? Sık sık yurt dışı seyahati yapan birisi olarak söyleyebilirim ki Moskova'da bile İstanbul sokaklarındaki çıplaklık yoktur. Sırf muhalefet olacağız diye şortlarının boyunu edep yerlerine kadar çıkaranlar ve atletle dolaşanlar utanmayabilirler. Ancak bizler onlar adına gerçekten utanıyoruz. Adab-ı muaşiret diye bir deyimimiz vardı. Yerinde giyinmek, yerinde konuşmak, yerinde davranmak kabilinden bu kadim söyleme geri dönmek zorundayız. Sokaklarımızdaki kılık kıyafet fecaati gerçekten normalin çok ötesine geçmiş ve ahlak sınırlarını ihlal etmektedir. Bizden söylemesi.

Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Piyasada fon krizi sonrası başlayan tribülansa dün ekonomi yönetimi el attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi sabah saatlerinde toplandı. Piyasa açılmadan önce "yapısal risk yok, tedbirler uygulanacak" mesajı verildi. Ardından da Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası Varlık Fonu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bir dizi önlemi devreye girdi. Bu önlemler arasında en radikal olanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımıydı. 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının alım ve satımı durduruldu. Bu fonlardan 130'unun tasfiye edilmesine karar verildi. Kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan Tasarruf Finansman şirketinin "Katılım Evim" ve "Bir Evimi Satın Alması" için girişimlere başladığı açıklandı. Merkez Bankası likidite yönetimi adımları kapsamında fonlama miktarını artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım attı. Pusula ve Tera portföy fonlarının temerrüde düşmesiyle derinleşen likidite krizine karşı Türkiye Varlık Fonu hisse alımlarına başladı. Diyebilirsiniz ki şimdiye kadar nereye?

delerdi. Esasında bir süredir bazı yatırım fonlarının düşük işlem hacimli hisselerde büyüttüğü pozisyonlar, bu pozisyonlarla sağlanan fon getirileri, yüksek getiriler nedeniyle fonların daha da büyümesi, fonların içindeki hisse senetlerinin kağıt üzerinde görülen piyasa değerlemeleriyle ilgili kurumların radarındaydı. Bu fonların kendi aralarındaki borç alacak ilişkileri, borsada düşük hacimli hisselerde arka planda yaptıkları ortaklıklar, serbest fonların manipülasyona açık şirketlerin hisselerindeki yapay fiyat yükselişlerini nasıl gerçekleştirdikleri takip ediliyordu. Hatta geçen yılın sonunda dönemin SPK yönetimi bu konuda adımlar atılabileceğine yönelik mesajlar vermişti, ancak ondan sonra gerekli adımlar tam olarak atılmadı. O arada da fonların elindeki hisse senedi oranları tehlikeli seviyelere çıktı. Fona yeni para girişi oldukça sistem işledi. Fon yönetimleri hisse almaya devam etti. Bu düşük hacimli hisselerin fiyatı yükseldikçe fonların birim değerleri de arttı. Bu da yüksek geri getiri isteyen yatırımcıların sayısını yükseltti. Anlayacağınız sarmal daha da karmaşıklaşıp büyüdü. Bu yıl ard arda uluslararası kurumlardan Türkiye'nin sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. MSCI'in Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü yeniden değerlendirebileceği uyarısından sonra Standard & Poor's ve Dow Jones'un izlemeye aldık açıklamaları tuz biber oldu. SPK bu kez alelacele düzenlemeleri devreye aldı. Şirketlere de kendilerini düzeltmeleri için süre tanındı. Fakat düzenlemelerden sonra dahi fonlara girişler katlanarak arttı. SPK'nın getirdiği kurallarla fon yönetimleri sığ hisselere sıkışmış portföylerini düzenlemeye koyuldu. Fonları küçültüp daha likit hisselere geçmeye çalıştı. Fonlar ellerindeki hisseleri azaltıp BIST'in likit kağıtlarını toplamaya koyuldu. Ellerindeki hisseleri sattıkça o hisse senetlerinin fiyatı düştü. Hisse senedi fiyatı düştükçe fonların getirileri azaldı. Fon getirileri azaldıkça da yatırımcılar fonlardan çıkmaya başladı. Yani tıpkı yükselişteki gibi bu kez de düşüşte aynı sarmala girildi. Fonlar ellerindeki hisseleri nakde çevirmekte zorlanınca yatırımcıların parasını ödeyemedi. 15 Eylül'de pusula portföy temerrüt ilan etti. Sonrası domino taşı gibi geldi. Atlas ve Terra portföy fonlarında da benzer ödeme sorunları oluştu. Fonlarda başlayan krizin bulaşıcılık etkisinin sermaye piyasalarına daha fazla sirayet etmemesi için de SPK neşteri vurdu. Bundan sonra ne olur? Bana kalırsa sayıları yarım milyonu bulan fon zedeler için sert ve acılı sayılabilecek tedbirler yakın vadede daha şeffaf ve yatırım yapılabilir bir sermaye piyasası oluşmasını sağlayacak. O yüzden neden geç kalındı demek yerine zararın neresinden dönerse kârdır diyerek meseleye bakalım. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi, Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne" başlıklı makalesini sunuyorum. Cezaevi personeli yanında ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinden bazı isimlerin tutuklanmasından sonra tutuklu olduğu dönemde Kaşif Kozinoğlu'nu hain gibi göstererek hakkında algı operasyonu yapan ve ölümünden önce infaz emri verilen Kurtlar Vadisi senaryosunu yazanların ifadelerinin alınmasının ardından dün de birlikte aynı koğuşu paylaştığı iki isim ve dönemin FETÖ'cü Silivri başsavcısıyla cezaevi savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Kaşif Kozinoğlu, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Ebubekir Efe'nin talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çekici isim FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. FETÖ'cü Başsavcı Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isimdi. Gözaltına alınan bir diğer isimse olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. FETÖ'den ihraç edilen cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılmıştı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu'yla aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor.

Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. 12 Kasım 2011'de herhangi bir kalp ve damar hastalığı bulunmamasına rağmen kalp ve damar rahatsızlığından öldüğüne dair sahte gerekçeyle şüpheli ölümünün üzeri kapatılan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın ifadesi okuyan herkesi şaşırttı. Dizide MİT mensubunu canlandıran karakterin isminin Kazım Kaşifoğlu olmasını hayal ürünü diye açıklayan Şaşmaz şunları söyledi. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunun ortaya çıkması ve dahili bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyorsa da bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır. Raci Şaşmaz'ın ifadesinde Osman Sınav'ın dizinin yapımından ayrılmasına dair şu sözleri ise yeni soruları gündeme getiriyor. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılış şekli bu şekilde olmuştur. Birincisi Osman Sınav gibi sinema ve dizi konusunda birikimi olan bir ismin senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu şikayet edilecek değil, yararlanılacak bir tecrübedir. İkincisi eğer Osman Sınav tehdit aldığını söyleyerek diziyi devrediyorsa, Raci Şaşmaz ve ekibin kim tarafından tehdit edildiğini, tehditle diziyi kendisinin devralmasının şüphe oluşturacağını, hatta eğer tehdit varsa kendisinin de diziyi devralmayacağını söylemesi gerekmez mi? Eğer Osman Sınav tehdit aldıysa ve diziyi bitirmek yerine Raci Şaşmaz'ı devretmek zorunda kaldıysa bu durum Raci Şaşmaz'ı da zan altında bırakmaz mı? Dediğim gibi hiç kimseye inandırıcı gelmeyen Raci Şaşmaz'ın ifadesi konuyu aydınlatmak yerine yeni soruları gündeme getiriyor. Bundan olsa gerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Osman Sınav'ın diziyi Raci Şaşmaz ve ekibine devretmesinden sonraki bölümler hakkında inceleme başlattığını şu basın açıklamasıyla duyurdu. Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlarla soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Savcılığın Kaşif Kozinoğlu şüpheli ölümü üzerine Fethi Kabir kararı alıp uygulanmasına yol açtı. Raci Şaşmaz ve diğer senaristlerin ifadelerinin ardından dizide Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ve yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılış sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Osman Sınav, FETÖ'cülerle aynı yolda yürümek istemedi. Ah be Osman hocam, niye her şeyi anlatmadın? Bunun yanında gazeteci İsmail Saymaz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kozinoğlu hakkında ölmeden önce dizide önce infaz emri verilen, öldükten sonra ise iğneyle hava enjekte edilerek infaz edilen Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran sanatçı Sedat Savtak'la konuşmuş. Sedat Bey 3 bölüm oynadınız, tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu'yla paralelliği var mı yok mu sorusuna şu cevabı vermiş. Var, zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Kaşif Kozinoğlu'nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu'na göre uyarlanan bir roldü diyor. Dolayısıyla zaten bu kahraman
uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu'na göre bu rol yazıldı. O günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun itirafçı olacağını iddia edenler de zaten FETÖ'cülerdi. Hrant Dink suikastından hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, 14 Kasım 2011'de Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü fazlasıyla şüpheli, 9 gün sonraki duruşmanın en önemli sanığı üstelik gizli tanık olmayı kabul ettiği iddiaları ortada dolaşırken ölürse ne düşünmek lazım diye yazmıştı. FETÖ'cü gazetecilerden Erkan Acar da itibar suikastı yaptığı Kozinoğlu hakkında aynı dezenformasyonu yaymak için 2014'te Kod Adı Köroğlu isimli bir kitap yazmıştı. Kozinoğlu'nun hedef alınıp öldürülmesine kadar her aşamasında FETÖ'nün casusu eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 2018 Aralık'ta FETÖ elebaşına yazdığı etkisiz hale getirilmesini içeren mektubundan, 2009'da sahte ihbar mektubuyla Ergenekon kapsamında takibi alınıp telefonlarının dinlenmesine, 2011'de Oda TV kumpasından tutuklanıp duruşmaya 10 gün kala öldürülmesini, otopsi raporu dahil ölümüyle ilgili soruşturmanın FETÖ'cü savcılar eliyle kapatılmasından ölmeden önce olduğu gibi öldükten sonra da itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanya dahil her adımında FETÖ'cüler rol oynadı. O nedenle herkes dizideki olaylardan kullanılan isimlere kadar Kurtlar Vadisi'nin Osman Sınav'dan sonra FETÖ Vadisi'ne düşmesini konuşuyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in, Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şender'in, yargının en önemli operasyonu başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de her yeni güne farklı alanlarda operasyon haberleriyle başlıyoruz. 3 gün öncesine kadar önem listesinde yeni nesil suç örgütleri ve sokaklar güvende operasyonları ilk 2 sırayı paylaşıyordu. Şimdi o listede ilk sıra değişti. Salı günü yapılan tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması yüzlerce operasyon arasında en önemli operasyon unvanını aldı. Operasyona vatandaşın daha ucuza meyve sebze yemesi üzerinden bakan çok. Ayakkabısının çamurlanmasından korkmayan, tarlalara, bağlara, zeytinliklere giren çıkan bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki, bu operasyon vatandaşın cebi değil, üretim zincirinin devam edebilmesi için hayati önem taşıyor. Gediz Havzası'nın bereketli topraklarında yetişen salçalık domatesin kilogramını fabrikalar çiftçiden 3-3,5 liraya satın alıyorlar. Dün baktım, salçalık domates markette 20.95'ten satılıyordu. Çiftçi domatesin kilogramını fabrikalara şu an 3,5 liradan satıyor. Sözleşmeli alımlardaki çiftçinin yarısı bu kapsamda fiyat 4,5 lira oldu. İyi bakım ve hibrit tohumlarla şu an 1000 metrekarede ortalama 10-12 ton verim alınıyor. Eskiden verim daha yüksekti ama iklim koşulları ve az gübre verimi biraz azalttı. Şimdi beraber bir hesaplama yapalım. Brüt gelir 1000 metrekare yani bir dönümde sözleşmeli üretimse 12 tondan 54 bin lira, sözleşmeli üretim değilse 42 bin lira ediyor. Fide, dikim, gübre, ilaçlama, toplama bir dönümde üretim maliyeti 33 bin lira seviyesinde. Stopaj, vergi ve fabrika fire hesabı harici dönüm başı brüt kar 12 ile 22 bin lira. Buna karşın aynı ürünün halka satışından elde edilen hasılat 251 bin 400 lira. Aradaki devasa fark nakliye, dağıtım, fire hesabıyla açıklanamayacak kadar büyük. Türkiye'de çiftçiden ucuza alıp halka pahalı satanlar üretim zincirini riske atıyorlar. Çiftçi üretmeyince devlet ithalata yöneliyor. İthalat başlayınca çiftçi üretime dönse bile ürün değer bulmuyor ve bu bizi fasit bir daireye sokuyor. Bu uzun zamanda süren bir sorun. Önceki sene Antalya Kumluca'da tarlada fiyatını aldığımız domatesin aynı ilçedeki bir markette 10 katı fiyata satıldığının haberini aktarmıştık sizlere. Yani yargı son derece sorumlu bir alanın üzerine gidiyor şu an. Serbest pazar ekonomisinde devlet fiyatlara müdahale etmez ama devlet üreticisini ve vatandaşını ne istersek yaparız diyenlerden korumak zorundadır. Tarım ve hayvancılıkta ne yapıp edip ithalatı minimize etmek ve sermaye gücünü çiftçinin elindeki ucuza almak olarak kullanan aracıları baskılamak zorundayız.

da sorunlarımız var. İklim değişikliği küresel bir sorun ama buna ek olarak giderek artan tarım işçiliği maliyeti var. Dünya birincisi olduğumuz incirde İran ve Afganistan ucuz toplama maliyeti sayesinde Türkiye'ye karşı fiyat avantajı yakalamaya başladılar. Hem ucuz işçilik hem de Avrupa pazarına mesafe avantajı olan Mısır ve Fas soğuk hava zincirlerini düzeltebilirlerse onlar da dünya pazarında bizi zorlayacaklar. Yargının aracı terörüne vurduğu ilk darbeyi fırsat olarak görmeli, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın üzerine titremeliyiz. Çiftçi üretmez, gıda zinciri koparsa bunun bedelini hepimiz öderiz. Milliyet'te Özay Şendir'in Yargının En Önemli Operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var.

Akşamda Kurtuluş Taiz'in süreçte kritik bir eşik daha aşıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Çerçeve yasanın çıkmasına karşın İmralı ve Kandil'in silahları teslim etmek için yasa kapsamında kurulacak alt kurulda Öcalan'ın resmi olarak görev almasını beklediğini yazmıştık. Bu konuda bir tıkanma olmasa da bir tartışmanın yürüdüğünü ve hükümetin yeni çözüm formülü arayışında olduğunu belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum dün katıldığı bir programda bu duruma açıklık getirdi. Uçum, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt kurulunca Abdullah Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. Uçum, bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bu açıklamasıyla beraber süreçteki en büyük engellerden birinin de aşıldığı anlaşılıyor. Ayrıca Öcalan'ın komisyonda görevlendirilmesi, Kandil'in silahları bırakması önündeki en büyük bahanenin de ortadan kalkması anlamına geliyor. Uçum, Devlet Bahçeli'ye atfedilen İmralı Adası'nda Öcalan'a villa yapıldığı haberlerine de açıklık getirdi. Yeni yapının cezaevinden bağımsız bir konut olmadığını, buranın cezaevine bağlı ek bir ünite olduğunu söyledi. Şüphesiz Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilmesi ve yeni konut yapıldığı haberleri kamuoyunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirecektir. Uçum, İmralı'ya tanınan imkanların örgütün tasfiyesi amacını taşıdığının özellikle altını çiziyor. Buna rağmen konunun siyasi istismara çok yatkın olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin öncülük ettiği devlet projesi olarak yürütülen bu sürecin yönetilmesinde ipin ucunun kaçma ihtimali de yok değil. İmralı daha az talepkar görünmesine karşın Kandil'in zaman içinde talep çıtasını daha da yükselteceğinden kuşkunuz olmasın. Bu yoldan elbet geri dönüş olmaz fakat ipin ucu kaçarsa toparlamak hayli zor olur. Sürecin kırılgan dengesi tarafların taleplerini karşılıklı olarak yükseltmesiyle değil ortak bir zeminde buluşmasıyla korunabilir. Aksi halde bugün aşıldığı düşünülen engeller yarın çok daha büyük tıkanıklıklara dönüşebilir.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Süreçte kritik bir eşik daha açıldı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın "Washington'da bölgeyle ilgili yeni bir plan pişiyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Konuyla ilgili haber önceki hafta çıkmıştı. Buna göre Trump İran'ı çevrelemeyi ve İsrail-Arap normalleşmesini hedefliyordu. Trump ekibi bu yönde çalışma yapıyordu. Bu kapsamda savaş sonrası düzende Amerika'nın garantörlüğünde bölgesel bir uyum oluşturulması, Gazze planının sürdürülmesi ve İsrail-Suriye, İsrail-Lübnan güvenlik anlaşmalarının kotarılması ve Suud-İsrail normalleşmesinin sağlanması planlanıyordu. Planın hayata geçmesi için İsrail ve Amerika'daki seçimler beklenecekti. İran yanlısı Husilerin Yemen hamlesi tam olarak bu konjonktüre denk düştü. Bağlantılı iki gelişme şudur. 1. ABD, İsrail ve 8 Arap ülkesinden üst düzey askeri yetkililer Almanya'da İran toplantısı yaptı. Körfez Genelkurmay Başkanlarının İsrail'i muhatapla aynı masada oturması çarpıcıdır. Sonraki gelişme de şu oldu. İsrail, ABD'nin Avrupa Komutanlığı'nın görevinden alınan CENTCOM'un görev alanına alındı. Haberi duyuran Axios, bu adım İsrail'in CENTCOM şemsiyesi altında bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olmasına imkan sağladı yorumu yaptı. 2. Trump önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle bir araya gelecek ve savaş sonrasını görüşecek. Bu sırada İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Shelly, Kuveyt'in önümüzdeki 6 ay içinde İbrahim Anlaşmalarına katılabileceğine dönük, yalanlanmayan ilginç bir çıkış yaptı. Amerika Birleşik Devletleri biraz da bu yeniden ısıtılan plana Suud'u ikna etmek için Yemen'deki gelişmelere seyirci kalıyor. İran, Amerika'ya karşı Hürmüz'den sonra ikinci büyük kozunu elde etse de ABD'nin savaşmaya takati yok. Washington kendi develerinin peşinde. Bu yüzden Amerikalı yetkililer geçtiğimiz günlerde Umman'da Husi temsilcileriyle görüştü. Husiler de Kızıldeniz'de Amerika-İsrail gemilerini hedef almayacaklarını açıkladı. Böylece çok uluslu öfkeyi üzerlerine çekmeden odaklarını Suud üzerinde tutarak Babül Mendeb'deki kazanımlarını korumak istiyorlar. Mekke'ye saldırı girişimleri ise bu stratejileriyle çelişiyor. Amerika ve İsrail İran'da hiçbir hedefine ulaşamadı. Bu İran için büyük bir başarıdır. Bu kapsamda ateşkes anlaşması imzalanmıştı. 14 maddelik anlaşmanın her satırında Amerika, İran taleplerini kabul ediyordu. Ancak İran bununla yetinmek istemedi. Hürmüz'de statüko değişimi istedi. Bu kapsamda bölgesel saldırılarını sürdürdü. Son süreçte sadece Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ın kuzeyini hedef alıyor. İsrail'in Hamas liderlerini hedef aldığı Doha saldırısı Arap dünyasında büyük bir kırılmaya yol açmıştı. Körfez ülkelerinde yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi fikri bu saldırının ardından güç kazanmıştı. Ancak Yemen'deki gelişmelerde başta Suud olmak üzere Körfez ülkelerinde benzer bir kırılmaya yol açıyor. Peki İran, Körfez'i karşısında konsolide eden, Suudi Arabistan'ı İsrail'le işbirliğine zorlayan, İsrail'i izolasyondan kurtaracak böyle bir girişime neden imza atıyor? Çok ilginçtir. Bana kalırsa İran'ın iki temel sebebi var. 1. Savaştan stratejik kazanımlarla çıkmak, bu normal. 2. Karşı mihverin kimlerden oluşacağını belirlemek. İran, Mekke İttifakı gibi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir eksenle rekabet etmektense, içinde İsrail'in yer aldığı bir düzeneyi düşmanlaştırmanın daha kolay olduğunu düşünüyor. Bölgede uzun vadeli kazanım peşinde koşarken, rejimin İran halkı gözündeki meşruiyetini de hesaba katıyor. İsrail, yaşanan gelişmeleri izolasyondan kurtulmak için bir fırsat olarak görüyor. Yemen'deki gelişmelerden yola çıkarak Mekke İttifakı kağıt üzerinde kaldı diyorlar. Suudi Arabistan'a resmi talep gelmesi halinde destek olabileceklerini söylüyorlar. Bu kapsamda istihbarat paylaşımına başladıkları da yazılıp çiziliyor. Oysa İsrail'in Yemen'de Suudi Arabistan'a sağlayabileceği katkı oldukça sınırlıdır. Bu destek istihbarat paylaşımı ve hava desteğinin ötesine geçemez.
Askeri konulara vakıf uzmanlar hava operasyonlarının Yemen'de sınırlı etki uyandıracağını, detaylı planlanmış bir kara hamlesi olmadan Yemen'de başarı sağlanamayacağını vurguluyor. İsrail'in böyle bir kapasitesi var mı? Amiyane tabirle söylüyorum, boş yapıyorlar. Yemen'de tüm tarafların evet diyebileceği bir anlaşmaya ihtiyaç var. İran'la varılacak bir anlaşmanın en kolay yol olduğu açık ancak pek mümkün görünmüyor. O halde Suudi Arabistan kendi topraklarına dönük saldırıları engellemek için adım atacaktır. Son tahlilde Husilerin Babül Mendeb'deki kazanımlarını yetersiz görerek Suud topraklarını hedef alması, Riyad'ın petrol boru hatlarını vurması, blokaj uygulaması meşru müdafaa hakkı doğuruyor. Yemen'deki Husiler Suud'a ait F-15 uçağını düşürebilecek hava savunma sistemine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu İran bağlantılı güçlü bir lojistik ağa sahip olduklarını gösteriyor. Riyad'ın bu lojistik hatları kesmeden, Yemen'de gerçek bir kara gücü oluşturmadan, istihbarat ve planlamadaki zafiyeti gidermeden adım atması zor. Ama yapmak zorunda. Hiç değilse kendi topraklarına saldırıları durdurabilmek için. Son bir notla bitirelim. Kızıldeniz'de güvenliği sağlayacak çok uluslu gücün Ekim ayında faaliyete geçmesine dönük bekliyoruz.

beklenti var. Türkiye'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci tamamlandıktan sonra katılması beklenen bu gücün odak noktası Kızıldeniz'de seyri sefer güvenliği olacak. Yemen toprakları görev kapsamında değil. Ama yine de bu girişim Riyad'ın yalnız olmadığının gösterilmesi açısından önemlidir. Bölge çok şeylere gebe. Takip edeceğiz.

Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın Washington'da bölgeyle ilgili yeni bir plan pişiyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30. Sure, Beyyine Suresi 1-8. Ayetler. Zelzele Suresi 1-8. Ayetler. Adiyat Suresi 1-11. Ayetler. Kariya Suresi 1-11. Ayetler. Tekasür Suresi 1-8. Ayetler. Asr Suresi 1-3. Ayetler. Hümeze Suresi 1-9. Ayetler. Fil Suresi 1-5. Ayetler. Kureyş Suresi 1-4. Ayetler. Maun Suresi 1-7. Ayetler. Kevser Suresi 1-3. Ayetler. Kafirun Suresi 1-6. Ayetler. Nasr Suresi 1-3. Ayetler. Tebbet Suresi 1-5. Ayetler. İhlas Suresi 1-3. Ayetler. Felak Suresi 1-5. Ayetler. Nas Suresi 1-6. Ayetler. Sayfa 597-604.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh, baba yadigarıydı. Hazreti Ömer Faruk şehit edildiğinde derin kılıç yarası var idi bedeninde. Bir cerrah çağırdılar henüz vefat etmeden. Gelip yaralarını anında dikti hemen. Dedi, 3 gün müddetle etmeyin hiç hareket. Zira dikişler için tehlikelidir gayet. Anladı vefatının yaklaşmış olduğunu. Hazreti Ayşe'ye irsal etti oğlunu. Abdullah gitti hemen onun evine kadar. Dedi ki, pederimin size bir ricası var. Diyor ki, ahirete göç edersek eğer biz, Ravda'ya defnim için izin verir misiniz? O bunu işitince üzüldü, çok ağladı. Dedi, Hazreti Ömer baba yadigarıydı. O yeri kendim için düşünüyordum fakat, madem ki o istiyor, ederim muvafakat. Zira daha layıktır o Resulün yanına. O yeri seve seve feda ettim ben ona. Velakin huzuruna varınca peygamberin, desin ki çok selamı var size Ayşe'nin. Hem de sual etsin ki şunu Resulullah'a, ona kavuşmam için çok zaman var mı daha? Abdullah bu cevabı alarak geldi yine. Nakletti aynısını mübarek pederine. İzin verdiği için sevindi o da gayet. Bu sefer şu şekilde etti ona vasiyet. Ölürsem bir daha git evine Ayşe'nin. Bir daha izin iste Ravda'ya defnim için. Belki benden utanıp etmiştir müsaade. Sonra vazgeçebilir, şimdi evet dese de. Çıkmasına az vakit kalmıştı ki namazın, doğruldu yatağından abdest için ansızın. Lakin o hareketle söküldü dikişleri. Ashab haber alarak girdiler hep içeri. Buyurdu, hakkınızı helal edin cümleniz. Zira mahşere kaldı bir daha görüşmemiz. Kelime-i şehadet getirdi son bir daha ve mübarek ruhunu teslim etti Allah'a. Vasiyet mucibince Abdullah gitti hemen, yine izin istedi Hazreti Ayşe'den. O ağlayıp dedi ki, ya emiral müminin, vefatında bile sen adlini terk etmedin. Vermiş idim o yeri sana ben daha önce. Değişir mi kararım şimdi vefat edince? Teçhiz ve tekfin gibi hizmetleri gördüler. Namazını kılarak Ravda'ya götürdüler. Bir sahabi Ravda'ya yaklaşıp biraz daha edeple arz eyledi şunu Resulullah'a. Dedi, ya Resulallah, getirdik biz Ömer'i. Yanınıza defn için var mıdır izin emri? İşitti cümle sap sesini peygamberin, buyurdu, dostumuzu yanımıza getirin. Ve Ravda'nın kapısı açıldı birdenbire. onu defneylediler şimdi yattığı yere.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan İbrahim Havvas Kutüs-i Suruh buyuruyorlar ki, kalbin ilacı beştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır buyurdu İbrahim Havvas Allahu Aleyh.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
2: Hayırlı cumalar. Hocam, benim bir alışverişle alakalı sorum var. Ben dışarı bayanların çıkarken giydiği uzun terazeler var. Benim o eskimişti. Komşuda bir yer olduğunu söyledi. Böyle eski usul, elden istediğin zaman götürüp veriyormuşsun. Ben de yani bilmediğim için sevindim. Oğlum da şey dedi, anne o tür yerler vergi kaçırması kolay, artık devlet o tür yerleri yasakladı, oradan alma dedi. Gerçekten hani böyle bir şey var mı, uygun mu değil mi, onun için size danışmak istedim hocam. Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı cumalar.
0: Sağ olun.
3: Önce ben hocamla çocuklarımla büyük imtihanım var, dua istiyordum.
1: Rabbim kolaylık versin, aranıza muhabbet ihsan etsin, hayırlı neticeler ihsan eylesin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Bir de ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Her vakit girdiğimde abdest almamız gerekiyor mu? Yoksa hani o abdestle ikinci namazı kılabiliyor muyuz?
1: Peki efendim.
3: Bir de hatmi kerimim var, kabul ederseniz.
1: Estağfurullah, kaydettik efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın.

0: feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankaribi zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa onların kalplerine de ferahlık ihsan edip sıkıntılarını hayra tebdil etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Teşekkür ederiz.
0: Efendim dinleyicimiz dedi Paris'e gibi fareciler var dedi. Burada dedi bir komşumuz dedi. Bir yer varmış herhalde alıyor satıyor böyle şeyleri falan. Öyle deyince ben sevindim dedi. Oğlum ikaz etti. Anne dikkat et dedi. Hani böyle yerler şu anda devletin gözetimi altında. Çünkü buralarda hakikaten yapılan şeylere televizyonlarda haberlerde görüyoruz. Gazetelerde yazılıyor. Hiç ummadığın yerde ummadığın şeyler çıkıyor. Adam mesela limonu 49 lira alıyor, 70 liralık fatura kesiyor. Sülalesini diziyor. O ona. Yani adam 5 liraya vermiş. Bir bakıyorsun ki maliyeti 100 lira olmuş. Adam 100 lira da koyuyor, 200 lira satıyor. Yani din unutulunca, iman gidince kul hakkı, mul hakkı falan hepsi hak getire. Şeyde tabii böyle şeyleri şey yapınca Emin abiler Cağaloğlu'ndayken oradan anlatmışlardı. Bir gün dediler hocamıza arz ettim. İşte Efendi Hazretleri Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri için hocamız işte 25-30 sene imanı İslam'ı anlattı. Ama anlayan 3'ü 5'i geçmedi. Ben de arz ettim. Efendim bu herkese lazım olan iman kitabında imanı İslam'ın şartları yazıyor. Yani bir kimse gayret etse bir gecede o kitabı okur. Hatta her gece okumuş olsa ezberler bile. Yani demiş 25-30 sene diyorsunuz. Buradaki murat nedir? İşte o zaman hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki karışım buyuruyorlar kul hakkının ne menen bir şey olduğunu idrak eden, anlayan, bunu sindiren, kalbine yerleştiren bir kimse akşam evine gittiği zaman ayaklarını uzatıp yatabilir mi? Peki kul hakkı insanın hatırına nasıl gelir? Gerçekten ehl-i sünnet itikadındaysa yani iman etmiş itikadda düzgünse hatırına gelir. Başka türlü kıtiyen gelmez. Merhamet de öyle Mustafa abi. Yani şimdi utanmak, arlanmak, ondan sonra ne bileyim ya bu insan ben hakkına girebilirim diye kul hakkından ya bu hayvana ben eziyet edebilirim yarın mahşerde hesabı sorulur diye hayvan hakkından sakınmak ancak imana bağlı. İman var, her şey var. İman yok, hiçbir şey yok. Ha diyeceksiniz ki kestirip attınız. Bana ait değil bu söz. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi. İman vermedi, ne verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İnsana anlatırken mesela acıvıla geçiyor, aceleştir. Hemen çabucak yapıyor falan. Ve eğer iman etmemişse, iman onda yoksa, Allah-u Teala buyuruyor ki, belhüm edal, hayvandan aşağı olur. Şimdi mesela bakıyorsun haberlere geçiyor. Çocuk kayıp arıyorlar falan, ha babası öldürmüş. Çocuğun babası çocuğu öldürüyor. Evlat ana babayı öldürüyor. Yeğen geliyor halasını, dayısını, amcasını neyse iki bilezik için katledip gidiyor. Baktığın zaman bunda din yok, iman yok. Öyle bir korku da yok. Çünkü ben ne yaparsam yanıma kar kalır zannediyor. Ne yaparsam yanıma kar kalır zannediyor. Şimdi

0: az vardır. Sen kısası uyguladığın zaman kim ne yapabilir ki o zaman? Ve kısasta öyle bir hüküm bildirmiş ki Allah-u Teala. Mesela diyelim ki Allah-u Teala hayırlı ömürler versin, babanı birisi öldürdü. Siz kaç kardeşsiniz? Babanın kardeşleri, kendi çocukları, hepsi bunlar aynı şekilde mirasçı pozisyonda. Hakim, siz diyelim ki 10 kişisiniz mirasçısı. İttifak halinde kısas dediniz mahkemede. Hakimin yapacak hiçbir şeysi yok. Ancak bu 10 kişiden birisi diyet falan derse, o zaman hakim zorlayabilir orasını. Katili affetme yetkisi sadece mirasçılara aittir. Sadece mirasçılara aittir. Başka yok. Efendim Cumhurbaşkanı affetti. Efendim işte Başbakan affetti. Bilmem mahkemede merahat ettirdi falan. Bunların hepsi hikaye. Onların hepsi hikaye. Efendim işte demokrasi, onun da hakkı vardı falan, yok. Allah-u Teala yarattığını iyi bildiği için, mesela bir erkek yanında iki tane şahit gelse, iki tane kadın olması lazım. Efendim bu kadınları aşağılamak değil mi? Ya yaratılışı böyle. Gözünün önünde bir kadının aynı şekilde birisi birisini öldürmüş olsa, mahkemeye gittiğinde o katilin yanında çocukları da olsa, kadın o çocukları görünce ben görmedim deyiverir, tamam. Doğruyu söylemez. Saklar ve gizler. Yaratılışı buna müsait çünkü. Dünyanın nizamı için Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Yani kadın kullarını böyle yaratmış. Bu aşağılamak değil ki. Dünyanın nizamı, hayatın yürümesi buna bağlıdır buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bakıyorsun, eski eşyaları alıyor, satıyor. Hani dinleyicimizin bu sualinden kaynaklanan da oğlu demiş ki anne, hani dikkatli ol falan. Doğru söylüyor çocukcağız. Doğru söylüyor. Ya bir yerden böyle geçiyorum. Her gün aynı şekilde böyle ikinden sonra bir arkası açık pick-up mı diyorlar, ne diyorlar, öyle bir araba. Orada ayakkabı satıyor falan. Allah Allah. Yani çok da bir gelen giden yok. Ya bir gün böyle bir arkadaş da oradan geçerken, ya dedim ben bunu burada hep görüyorum falan dedim. Yani çok müşteri var falan. O güldü. Evet dedim, müşteri var abi dedi. Ne demek dedim, o müşteri var. Ben görmedim hiç müşteri ayakkabını. Onlar da sadece ayakkabı işi yapmıyor abi dedi. Ne yapıyor? Uyuşturucu. Burası dedi, yani durduğu yer dedi, merkezi bir yer dedi. Ayakkabıya bakarken dedi, el altına veriyor, çekip gidiyor dedi. Şimdi ahir zaman ya, ahir zaman ya. Hani bazen kullanırlar, çivisi çıkmış dünyanın. Ya bundan 400 sene önce İmam Rabbani Hazretleri buyurlar ki ahir zaman başladı. Hicri bin yılından itibaren başladı. Hicri bin yılından itibaren başladı. O bin yılından bin yıl geçince, yani Hicri 2000 yılı geçince, işte İsa Aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc kavmi çıkacak, Hazreti Mehdi de o zaman gelecek. Tabii biz böyle deyince çok kimse gocunuyor Mustafa Bey. Sen de ikaz etmiyorsun tabii. Başkasının tekerine taş koyuyormuşum ben. Adam Mehdi'ymiş. Biz de diyoruz ki İmam Rabbani Hazretleri işte 3. binin yenileyicisi olacak, daha işte 550 sene var diyoruz. Ayıp değil mi ya? Adam Mehdi'nin ilerlemiş. Sen niye 550 seneden bahsediyorsun? Adam 550 sene yaşasın mı yani?
1: Söylememek lazım tabii öyle şeyleri.
0: Değil mi? Bir tane vardı şimdi hapiste. O sonucu nereden çıkarıyor bunları falan filan diye. Nereden çıkarıyor bunları falan diye. Meğer adam sonra öğrendi ki Mehdi'liğini aynı şekilde yapmış. Mürid hani Mehdi diyecek. Ama Allah rahmet eylesin. Emel abiler bir gün işte o özel hizmette bulunanlardan birisi anlatmıştı da, orada buyurmuşlar ki işte gelenler olmuş onları anlatırken, bunlar da tabii özel hizmette olduğu için dinliyorlar. Buyurmuşlar ki mesela buyurmuşlar, orada bir arkadaşı göstermişler. Sana birisi gelse ceketini ise, buyurun efendim ne emredersiniz efendim. O gitti, ikinci geldi ceketini dedi, buyurun efendim ne buyurursunuz efendim. Gitti üçüncüsü, onuncu geldiniz bana da çıkarı buyurmuşlar. Ya ben buyuruyormuşum, ben mübarek bir adammışım falan diye ben havaya girer. Ben
1: neymişim?
0: Tabii ben neymişim falan ha. Ben neymişim falan. Artık keramet meramet falan da uydurmaya başlıyorlar. Oho, oho, adam yalancıysa ne kerameti uydururlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vefatının hemen akabinde. Adam mesela zeki şişenin içerisine kirici koyuyor. Kirici böyle sulandırarak oval şeklinde getiriyor şişenin içerisinde. Yumurta şeklinde getiriyor. Her gelene bu benim mucizem diyormuş. Yumurta demiş, bu şişenin ağzından girer mi girmez. Demiş bu yumurta değil mi?

0: yapıyor? Yumurta. Yumurta şeklini vermiş herif. Ya sen bana böyle şeyleri öğretmiyorsun ya falan. Böyle bir keramet falan filan. Uçamıyorum zaten de.
1: Ben bazen kendim için şey yapıyorum. Yani acaba diyorum, bazı evliyalar evliya olduğumu fark etmezmiş ya.
0: Acaba ben de,
1: ben de onlardan evliyayım da farkında mı değilim? Allah Allah. İnsan buna müsait hocam.
0: Evet, müsait. Yani üç kişi bir araya geldi miydi ya? Hani babaannemler kuşakları derlerdi. Üç kişi bir araya geldi mi adam idam ettirler diye. Hakikaten üç kişi bir araya geldi mi adama şey, o sen ne mübareksin, ne buyurdun falan filan derken gider. Vaktimiz daraldı ama hemen hemen anlattığı bir şeyi nakledeyim. Daha önce anlattık her şeyi. Dinleyicilerimizden belki dinleyip de hatırlayanlar olabilir. Bir genç kendine mürşid arıyor. Yani böyle biraz hani şimdi bilinçli diyorlar ya, biraz yoldan beri altyapısı olanlara soruyor. Onlara işaret ediyor. Tanıdığınız, bildiğiniz böyle bir mürşid var mı? İtikad düzgün, tanıdığı yok ama dürüst o zamanki insanlar. Demiş ki yaşlı bir adam, evlat demiş, bunlar demiş ben mürşidim demez hakiki olanlar. Sen demiş git falan bir yerde bir cami var. Orada sabah namazına git. En arkada kalanın, camiden çıkarken en arkada kalanın peşine takıl. O yok ben mürşid değilim falan derse bil ki mürşittir o. Sakın bırakma onu. Sakın bırakma. Onlar ben mürşidim demez. Hakikaten gitmiş. Saf temiz bir genç. O sonra bakmış sabah namazına en arkada birisi çıkmış. Onun peşine takılmış. Efendim demiş işte beni talebeliğe kabul edin. Şöyle bakmış adam. Demiş evladım ben demiş namazları bile demiş yani bilgilerim demiş kıt. Sureleri bile demiş tek başıma zor okuyorum falan demiş. Ben de demiş ne mürşit var ne aynı şekilde başkasına dini bilgi alacak bilgi var. Sen demiş git Allah-u Teala ihsan etsin. Büyükler böyle söylermiş. Adam demiş ki evladım demiş yanlış Allah ben büyük falan değilim ya. Yok onlar öyle söylermiş ya, onlardan falan değilim ben demiş. Onları severim ama bilmem demiş. Bilmem ben değilim. Ondan sonra en sonunda adamcağız demiş ki evladım demiş, bak şu elime demiş ya ben oduncuyum demiş. Odu kese kese nasırlaştı. Ben demiş beş vakit namazımı işte kanaat böyle camiye yetiştiğim zaman camide kılarım evinde. Bu kadar demiş yani. De, çoluğumun çocuğumun nafakası.
1: Odundan anlarım.
0: Helalden temin etmek için dağa gider odun keser odun aynı şekilde satarım. İyi yaşamı temin ederim. Yok eve kadar gelmiş. Kapının önünde duruyor. Adam içeri girmiş. Ondan sonra pencereden şöyle perdeyi bakmış. Genç duruyor. Abdest tazelemiş. İki rekat namaz kılmış. Arkasına elini kaldırmış. Ya Rabbi demiş. Sen benim kalbimi biliyorsun. Bende bir şey olmadığını da biliyorsun. Bu gencin kalbinde biliyorsun. Bu gencin kalbinde biliyorsun. Dolayısıyla demiş. Bende bir şey yok. Sen demiş bu gencin aynı şekilde muradı neyse ihsan eyle demiş.
1: Aradı neyse.
0: Ver. Aradı neyse ver. Ben kalbini bilmem. Sen bilirsin. Biraz sonra kapıya birisi gelmiş. Ne oldu demiş. Almadım içeri. Yok demiş almadım. Bekle demiş şimdi. O girmiş içeriye. Giriyor bir saat sonra çıkıyor demiş seni çağıracak. Neyse hakikaten çağırmış. Oduncu bir şeyler anlatıyor günler ayları falan derken o yükseliyor. Oduncu da şey yapıyor. En sonunda oduncu demiş ki bak evlat demiş. Senin ihlasın sebebiyle demiş Allah-u Teala demiş. Hani sen kapıda beklerken birisi geldi ya. O Hızır Aleyhi Rahmi'ydi. O geliyor bana anlatıyor. Ben pür dikkat dinliyorum. Hemen seni alıyorum. Onun anlattıklarını sana anlatıyorum. Benim öyle bir şey yok. Ben anlamam. Benim müşridim sensin. Tamam. Sana da birisi yapışırsa haberin olsun.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, alın yazısı insanın icraatıdır. Dünyada farklı yerlere akan nehirler vardır. Kimi Karadeniz'i, kimi Akdeniz'i, kimi de başka denizlere akıyor. O nehirlerin aktığı yerden gidecekleri yeri bilmek zor değildir. İnsanlar da dünyada cennete veya cehenneme akan iki nehir gibidir. Yaşayışıyla, konuşmasıyla, icraatlarıyla, ibadetleriyle herkes bir yere akıyor. Herkesin nereye aktığı, gittiği yoldan bellidir. İstisnalar olabilir. Yani kudret sahibi Cenab-ı Hak bir taraftan alıp diğer tarafa koyabilir. Ama adeti şöyledir ki, nehrin aktığı yer belli olduğu gibi insanların da ahirette gideceği yer

0: dünyadaki işlerinden bellidir. Demek ki alın yazısı insanın icraatı oluyor. Yani insanın alın yazısı neyse onu yapar. Kimi dinin yıkılması veya değiştirilip bozulması için, kimi de İslamiyet'in yayılması, insanların huzura kavuşması, kötülüklerin önlenmesi için çalışır. İkisinin de alın yazısı bellidir. O halde insanın kaderi ne iş yaptığından bellidir. Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun boş şeyle uğraşmasıdır hadis-i şerifi gösteriyor ki, bir kimse ne dünyaya ne de ahirete hiç faydası olmayan işlerle uğraşıyorsa, Allah onu sevmiyor demektir. Çünkü Allah-u Teala, Müslümanın iyi niyetle çalışmasını ibadet kabul ediyor. Çalışan, vazifesine düşkün olan, gerek dünyası gerekse ahireti için faydalı olan bilsin ki, Allah onu seviyor. Tembel olanı, işine geç geleni, işinden kaytaranı da Allah sevmiyor. Kişi namazı öyle bir kılıyor ki ne tadili erkana ne tumaninete riayet ediyor. Alelacele kılıp kaçıyor. Peygamber Efendimiz hırsızın en büyüğü namazından çalandır buyuruyor. Hırsızlık illa birinin cebinden mal çalmak değildir. İşinden, vazifesinden, ibadetinden çalan yani bunları hakkıyla ifa etmeyen de hırsızdır. Yaptığımız her şey videoya alınır gibi kayda geçiyor, ahirette önümüze konacak. Onun için hiç kimse kendisini haklı göstermek, temize çıkarmak için bir başkasını ikna etmeye uğraşmasın. Allah-u Teala her şeyi görüyor ve biliyor. Müslüman buna inanan ve bilen insan demektir. O halde başkalarını bırakıp aynaya bakalım, kendimizi görelim ve ne halde olduğumuza karar verelim. Bize kendimizi gösterecek ayna, Silsile-i Aliye büyüklerinin hayatı ve kitaplarıdır. Peygamber Efendimiz, faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diye dua ediyor. Bu dua, öğrendiklerimizle amel etmeli, yoksa vebal altında kalırız demektir. Duyduktan, öğrendikten sonra yapmamak çok tehlikelidir. Çünkü hadis-i şerifte ahirette en şiddetli azap ilminden istifade etmeyen alimlere olacak buyuruluyor. İlim demek illa yüzlerce kitabı ezberlemek değildir. Çünkü maksat araba uçak gibi bir vasıtayla Mekke'ye varmaktır. Bir vasıta ki Kabe'ye, Mekke'ye götürmüyor, o vasıta ne işe yarar? İlimden maksat da Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Bu maksada ulaşmaya faydası olmayan ilim vebaldir. Yanlış bir şey öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla işittiğimiz, öğrendiğimiz şeyi yapmak mecburiyetimiz vardır. Peygamber Efendimiz işitip öğrendiği halde haramdan sakınmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, ahirette en şiddetli azabı görecektir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala, kulum bunu sen işittin, öğrendin, filan kulun vasıtasıyla ben bunu sana bildirdim, ne yaptın buyuracak. Cevap veremeyenin hali ne olur? Allah korusun, biraz sıcaksa veya kaynarsa abdest suyuna bile dayanamayız. Cehennem çok dehşetli bir yerdir. Hesap günü çok dehşetli bir gündür. Ahirete dönelim, biraz kendimizle uğraşalım. Niye hep başkasıyla uğraşıyoruz? Biz çok mübarek bir kimse miyiz? Hiç mi hatamız, kusurumuz yok? Niye sağa sola dil uzatıyoruz? Belki de kısa bir zaman sonra öleceğiz. Biz neyi bekliyoruz? Neye göre hesap yapıyoruz? Neye güvenerek hayırlı işlerimizi tehir ediyoruz? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Bayezid Camii'nde 30 sene imanı anlattım. Anlayan 3-5 kişiyi geçmedi buyurmuş. Nasıl oluyor da bu kadar az anlayan çıkıyor? Anlamak, kalbe nakşetmek demektir. İmanın kalbe yerleşmesi zordur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, o hakkı ödemedikçe cennete giremez buyuruyor. Kul hakkının önemini anlayan bir kimse, ayaklarını uzatıp yatamaz. İnsan şehit olarak vefat edip, cennetin kapısına kadar gitse bile, eğer üzerinde kul hakkı varsa ilahi adalet yerini bulmadıkça cennete giremez.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce anlattıklarınızın sohbette hemen hemen tekrarı gibi bir şey
2: evet,
1: oldu.
2: Evet, öyle oldu. Hemen abiler anlattı dedik, o da.
1: Biz de boş değiliz hocam.
2: Dedik zaten aynı şekilde. Tamam.
1: Estağfurullah.
2: İlk dinleyicimiz hani muallakta kaldı. Ne yapayım ben dedi. Gideyim mi gitmeyeyim mi? İhtiyatla hareket etsin. Ya sorsun soruştursun. Hakikaten burası güvenilir bir yerse gitsin. Mahsur yok. Yani eski perancasını versin. Oradan yenisi varsa onu alsın. Belki oğlu şöyle diyor. Hani hırsızlık malları falan gelmiş olabilir. Böyle olabilir. Mesela biz Fatih'te otururken, o zaman siz de hatırlıyorsunuz. İstanbul'un en büyük garajı Topkapı'daydı.
1: Şehirler arası terminaldi.
2: Ve orası acayip bir yerdi. Bizim ben ilk defa başıma geldi. Apartmana girmiş. Baktım ayakkabı gitmiş. Dedim ya, ayakkabıları götürmüşler. Abi hemen dedi Topkapı'ya git dedim. Burada satın götür.
1: Biraz sonra satışa çıkarırlar nasıl olsa.
2: Öyle demişti. Orası öyle bir yerdi. Ve orada bir sürü mağaza kılıklı yerler de vardı. Yani dinleyicimizin oğlunun hatırıma gene yanlış değil.
1: Para falan atlıyorlar, bir şeyler demiş oğlu. Yani bir şey bildiği var ve itibar etsin bence. Yani.
2: Şey yapsın yani, dikkat olsun, iyalık olsun. Efendim gelelim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Maliki mezhebinde de hep vakit mi abdest almak lazım? Hayır. Onu çok kimse karıştırıyor. Sadece teyemmüm. Maliki ve Şafii mezhebinde eğer su ile abdest alamıyorsa, bir özrü varsa, Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde teyemmümle namaz kılacaksa, bu iki imam, İmam Malik ve İmam Şafii rahmetullahi aleyhima, bu ikisi teyemmüm vakitte sınırlıdır. Vakit girince alınır, öbür vakit yani o teyemmüm bozacak, abdesti bozacak bir şey yoksa, mesela öğle vakti girince alır teyemmümünü. İkindiye kadar abdesti bozan bir şey olmadıysa ikindiye kadar bu istediği kadar namaz kılar, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okur, tesbihatta bunda hiçbir şey yok. Ama ikindi girince yani hele gitmedi bir şey olmadığına gene teyemmüm alacak. Fakat Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde mesela hatta öğleden önce teyemmümü aldı, öğleyi kıldı, bozacak bir şey olmadı. İkindiyi de kıldı, bozacak bir şey olmadı. Akşamı da kıldı, bozacak bir şey olmadıysa yatsıyı da kılabilir. Yatsıyı da kılabilir. Abdest konusunda dört mezhepte de aynıdır. Vakit girmeden önce mesela Maliki mezhebin taklidi de nerede? Vakit girmeden önce abdestini alır. Mesela öğlen kuşluk vaktinde aldı abdestini. Bozacak bir şey olmadı. Öğleyi kılar. Gene bozulmadı. İkindiyi de kılar. Gene bozulmadı. Akşamı da kılar. Gene bozulmadı. Yatsıyı da kılar. Hatta mübalağalı anlatılıyor da işte sabah namazının abdestiyle yani beş vakitte kılabilir. Sabah dahil olmak üzere onunla beraber beş oluyor. Beşinde kılabilir. Peki bu mümkün mü? Kışın mümkün olabilir. Vakitler şey ya, peş peşe kısaldı ya, günler kısaldığı için.
1: Peş peşe geliyor.
2: Yani şeyde de öyle fazla içecek kullanmadıysa, yiyeceklerinde ona göre seçici davrandıysa, hani günde bir defa helaya çıkıyorsa, mümkün.
1: Öyle ikindi yatsıyı kılabilir.
2: Kılabilir. Tabii kılabilir. Hadi sabahı diyelim şey yapar da ama sabah öğle için arada aldığı abdestle ikindi akşam ve yatsıyı kılabilir mi? Kılabilir. Bu mümkün. Mümkün. Yani diğer mezheplerde böyle. Sadece o teyemmüm konusunda. Bir de Hanefi mezhebinde diğer mezheplerde aynı. Özür sahibi olan vakit girince abdest alıyor. Vakit girince. Şimdi bu dinleyicimiz bu suali sordu da bu suali bir de bir kaynağı var. Biriler bir şeyler anlatmıştır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte bir özürü vardı. Maliki mezhebini taklit etmeye başlıyor. Ben iki tane banta alınmış, ikisini de dinledim. İlkinde işte oraya gelen misafirler de çağırmış hemen abiler. Vakit girdikten sonra mübarekler teşrif etmişler oraya namaz kılacak yere. Buyurmuşlar ki, demiş hakkını zelal edelim kardeşim, buyurmuşlar ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Çünkü Maliki mezhebinde teyemmüm vakit girince alınır. Ben onun için vakit bekledim, vakit girince teyemmüm aldım, öyle geldim.
1: Birinde böyle diyor.

0: Birinde böyle diyor. Bir başkasında da şey yaparken kardeşim buyuruyorlar, biz Maliki'yi taklit ediyoruz, vakit gelince abdest alınır. Ben vakit geldi, abdest aldım, geldim buyuruyorlar. Abdest kelimesini kullanıyorlar. Tabi abdest deyince halbuki tam ilmihal dikkatli bir şekilde olursa abdest genel adıdır. Teyemmüm de bunun içindedir. Yani oradaki muratları teyemmümdür, anlattıkları teyemmümdür. Senin altyapın olmayınca ondan sonra bunu yaydılar bazıları. İşte bak, İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kendi sesinden Maliki mezhebinde abdest aynı şekilde vakit girince alınır. O zaman ilmihaldeki yalandır. Öyle mi? Ya, ilmihal esastır arkadaş. İlmihale yazmışlar. Saat Tebidi yazmışlar. Kaynakta göstermişler. Dolayısıyla işin aslı bu. Sen bunu okumuş olsaydın. Ha, buradaki muratları teyemmüm. Hemen anlardın. Onun için de mesela Hakikat kitabının bu kitapları okundukça insan bu tek kaynak Kur'an meali okuyarak dinimi öğrenirim diyenlerin sapık olduğunu anlar. Niye? Mustafa Bey, işte bak, bir insan Hüseyin Hilmi Efendi ise insan, cuma namazı kılacaklar, aşağı inerlerken işte abdest aldım diyor falan. Oradaki muratlar teyemmüm. O abdestin içersek teyemmümdü. Senin de bilgin olmadığı için bunu anlamadın. Ondan sonra da anlamadığın için yaydın. Peki Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın arkadaş sen? Kendin gibi bir insanın muradını anlayamadın da Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın? Onun için ayet-i kerimeleri anlamak kelam-ı ilahiden, yani o Musaf'ta yazılı olan ayet-i kerimelerden Cenab-ı Hak neyi murad ediyor? Murad-ı ilahiyi anlamak ifadesi kullanmışlar. Bunu en iyi Peygamber Efendimiz anlıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in ayrıca anlamadığı olup Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu, Cebrail Aleyhisselam da mesela bir ayet-i kerim var, yazıyor Saad Tebedi'de. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben de aynı şekilde oradaki muradı anlamadım, arz edeyim, arz ediyor. Ondan sonra tekrar Peygamber Efendimiz'e gelerek oradaki murat buymuş, buyuruyor. Dolayısıyla Maliki mezhebini taklit eden kadın erkek teyemmüm almıyorsa, suyla abdest alıyorsa, namazdan önce aynı şekilde alır. O aldığı abdestle öğleyi de kılar, ikindiyi de kılar, akşamı da yatsı da kılar. Hiç mahsur yok.
1: Sigortayla ilgili bir soru var. Uygun mudur diye. Mesela sigorta deyince tabii insanın aklına arabamız var, sigortası var. Sigorta
0: araba, ev.
1: Ev var, sigorta yaptırıyoruz.
0: Artistlerin gözünü, kulağını, yüzünü.
1: Organlarımızı sigortalattırıyoruz. Veya işte sağlık sigortası var. Veya işte ne onun adı, BES dediğimiz bireysel emeklilik sigortası var. Bunların hepsi sigorta. Uygun mudur?
0: Mustafa Bey, şimdi Saadet-i Ebediye'de sigorta bahsi var. Orası çok dikkatli bir şekilde okunursa, bir defa değil birkaç defa okunursa, İslam ahkamının, yani İslamiyet'i bildirmiş olduğu bütün hükümlerin icra edildiği yerde geçerlidir o. Ne dönemde? Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, ondan önceki İslam devletlerinde. Osmanlı yıkıldıktan sonra İslamiyet'in ahkamının hükümlerinin tatbik edildiği bir yer kalmadı. Yok. Efendim işte Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslüman olan işte başbakan oluyor, cumhur olsun. Ama kanun aynı. Mesela TC kurulduğu zaman, Osmanlı'yı kırıp da TC kurulduğu zaman bilmem ne kanunu İtalya'dan, bilmem ne kanunu İsviçre'den, bilmem ne kanunu Almanya'dan. Yamalı Bohçaya döndürmüş. Hatta birisi göndermişti, bir Alman ilim adamı makale yazmış da, ya demiş, biz bu Türklere demiş bir gömlek biçtik demiş, bu gömlek onlara olmadı, bırakalım da demiş, kendi gömleklerini kendileri hazırlasınlar. Olmuyor tabii ki.
1: Onun haricinde ekonomi tamamen dışarıya bağlı.
0: Şimdi oraya getireceğim. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, yani Yahudi ve Hristiyan ittifakının bize dayattığı hükümleri, banka sistemi, sigorta sistemi, çünkü bunlar büyük paraların getirdiği yerler. Dolayısıyla onlar buralardan büyük paralar aynı şekilde değerliyorlar çalışmadan.
1: Seni de bağlıyor.
0: Kendine bağlı. Mecbursun diyor. Dolayısıyla İslam hakemini tatbik edilmediği yerlerde bütün mesele, hani özel sigortada caiz mi falan. Ya güvenilirse tamam. Mesela 2 gün önce miydi? Hani devlet gene el koydu o fonlara. Evet. Adamlar ne tokatlar çeviriyorlarmış mesela oralarda evet, da. Evet. Ne tokatlar çeviriyormuş. Efendim fona koydum işte 100 lira koyuyorum 1000 lira kazandım. Ya dünyanın hiçbir yerinde yok bu arkadaş ya.
1: Birçok insanın canını yaktılar.
0: Evet. Dolayısıyla eğer itimat edilen, güvenilen bir şirketse no problem yapılabilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse, herhangi bir kimseyi veya Allah-u Teala'yı sevdiğini söylese, biz ona inanmalı mıyız? Yani şu açıdan soruyorum. Onun bu sevdiği belli olur mu? Yani karşıdan bakan insan bunu bilebilir mi? Veya bilebilmesi için, bu karşıdan bakanın ona inanabilmesi için neleri görmesi lazım? Bunun bir alameti falan vardır herhalde.
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda da bir sevgi uzun uzun anlatılmış. Sevginin de alametleri var. Ve insan tabiatı itibariyle meyli tabi diye bir tabir kullanmış İslam alimleri. Meyli tabi, yani insanın tabiat itibariyle meylettiği bazı şeyler var, istek ve arzular var, bunların muhabbet ettiği şeyler var, sevdikleri var. Bir de mesela insan tabiatının bu bedeni toprak, su, hava, ateşte yaratılmıştır buyuruyor. Dört madde, enasır, erba diye geçiyor. Bunların hepsinin de aynı şekilde tabiatları gereği, yaratılışları gereği bazı şeylere karşı sevgileri ve muhabbetleri var. Bunların da var. Buradan da kaynaklanıyor. İnsan hoşlandığı şeyler var. Onlara karşı muhabbeti var. Ve insan doğduğu yeri sever. Vatan sever.

0: sevgisi deniyor. İmandandır hadis-i şerif o. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zikretmiş. Anneyi babayı sever. Kardeşleri sever. Ondan sonra ne bileyim akrabasını sever. Buna benzer şeylere karşı yani yaratılış itibariyle meyilleri vardır insanın. Meyilleri vardır. Ama mesela İslam alimlerinin bahsetmiş olduğu bir de sevgi var. O sevgi farklı bir şey mesela. Allah-u Teala'yı sevmek. Yani bir insanı sevmek, anne babayı sevmek veyahut da herhangi bir eşyayı sevmek gibi değil. Mesela bir kadın bir erkeği sevebiliyor. Bir erkek bir kadını sevebiliyor. Evleniyor, çocuklar oluyor, çocuklarını sevebiliyor. Arkadaşlarını sevebiliyor. Bu tabiat icabı bazen menfaat gereği de olabiliyor. Ona karşı aynı şekilde bir muhabbeti söz konusu olabiliyor. Ama İslam alimleri bunu didik didik etmişler. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri çok uzun anlatmış bunu. Çok uzun anlatmış. Mesela doğduğu yere alışkanlık sebebiyle vatanına karşı muhabbeti olur. Muhabbeti olur. Ama daha, o muhabbet diyelim ki başka bir yere hicret etti gitti. Daha iyi şartlar, daha iyi şeyler olduğu zaman orası silinebiliyor ondan. Orada silinebiliyor. Veyahut da nefsten veyahut da bu maddelerden kaynaklanan bir meyil vardır herhangi bir şeye karşı. O da sevgi diye aynı şekilde bağlanıyor. Mesela evlada karşı muhabbet vardır. Evlat büyüdü, azgın oldu. Annesini babasını dövmeye başladı. Aman dedi yani seni doğuracağım ama doğurmasaydım falan işte. Bazen orada derler seni doğuracağım ama köpek doğursaydım falan diye diyenler oluyor. Yani öyle nefrete mucib şeyler olabiliyor. Hı. İşte anacığım babacığım falan filan derken büyüyünce menfaatlerine ters gelince anasına babasına ters davranan, döven hatta öldüren bile oluyor. Ya bitiyor yani. Hı. O sevgi bir yerde aynı şekilde noktalanıyor. Peki dinimizin bildirmiş olduğu Allah sevgisi, Allah-u Teala sevgisi o apayrı bir şeydir. Apayrı bir şeydir. İnsanın zaten tabiatında, yaratılışında öyle meyli vardır. İnsan ihsanın kurcağızıdır buyuruyor. İyilik edene karşı insanın tabiatı gayri ihtiyari meyleder. Meyleder. Ama Cenab-ı Hak diğer varlıklar gibi değil, mahlukat gibi değil. Mahlukattaki sevgi ona kavuştuğu zaman veyahut da onunla belli bir müddet kaldığı zaman ona olan o muhabbeti törpülenmeye başlıyor. Deforme oluyor. Mesela bir erkek bir kız için aşık olmuştur. Öldüm, bittim, yanıyorum falan diyor. Kıza bir kavuşayım bir iş. Sonra bunlar böyle ölüyorum bitiyorum falan derken evleniyor. 3 ay sonra da mahkemeye başlıyor.
1: Sefer kavgadan ölüp bitmeye
0: evet,
1: başlıyor.
0: Kavgadan ölüp bitmeye başlıyor falan. Ve diğer konularda da mesela arabaya karşı bir tutkusu vardır, bir sevgisi vardır falan. Arabayı alıyor. İlk günler tozunu, dumanla neyse temizliyor, memizliyor. Sonra bir bakıyor kız çamurun içerisinde. Yani her taraf berbat olmuş. Dönüp bakmıyor. Fakat yani mahlukata olan bu meyil İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki ona kavuştuğu zaman biter o. O biter. Doğru. Ama yaklaştıkça başka ifade olmadığı için onu kullanmışlar. Çünkü Allah-u Teala mekan ve zamandan uzak olduğu için ona bizim anladığımız şekilde yaklaşmak değil. Kalben yaklaşmaktır o. Yaklaştıkça artan bir sevgi var. Resulullah Efendimiz, onun varisleri ve her şeyin üstünde de Cenab-ı Hakk'ın sevgisi. Cenab-ı Hakk'ın sevgisi. Ona olan sevgi de yani kalben yaklaştıkça artıyor. Ve aşk-ı ilahi denen, ilahi aşk denen o aşk başlıyor. Şimdi bu aşk kelimesini zamanımızda da kullanıyor da aşk falan değil. Yani mesela iki gün burada kalıyor sonra bunu boşuyor, geçiyor. Aşık oldum diyor bir hafta sonra. Hatta bir spor yazarı vardı çok hoşuma gitmişti. Bunlar diyor yalama olmuşlar diyor. İki günde aşık mı olmuş adam? Olmaz o tabii ki. Menfaat ilişkisi başka bir şey değil. Aşk mı aşk falan değil. Hepsi hikaye. Seven ve aşık olanın zaten siz de onu soruyorsunuz. Alametleri olur mu? Tabii ki olur.
1: Neresinden belli yani?
0: Ha, neresinden belli. Evet ben Allah-u Teala çok seviyorum. Ona aşığım ben. Hele Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yolunda ölürüm. Namaz kılıyor musun hemşehrim? Hocam kılmıyorum da ben çok seviyorum. Yalan o. Niye? Çünkü üstünü çizerek İslam alimleri buyuruyorlar ki daha önce İslam alimlerden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir şeyi çok seven onu çok anar. Hatırlar. Her konuda elini uzattığı zaman ha Rabbim ne der? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl yapmış? Hatırlar onun gibi yapar. Ve Ehl-i Sünnet alimleri de üstünü çizerek buyuruyorlar ki seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Efendim ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorum. Peki günlük hayatında kaçta kaçı o sevdiğin zata Aleyhisselatü Vesselam benziyor? Hiçbirisi. Sevgisi yalandır. Sevgisi yalandır. Evet ben Allah-u Teala'ya aşık böyle. Deli divane oluyorum falan. Deli divane oluyorum. Peki arkadaşım Allah-u Teala'ya iman ettin mi? Onun emirlerini öğrendin mi? O emirleri yapıyor musun? Yasaklarını öğrendin mi? O yasaklardan sakınıyor musun? Allah-u Teala'nın kullarına merhametle muamele ediyor musun? Çünkü Allah-u Teala kulları için ıyalim tabiri kullanmıştır. Evet, Cenab-ı Hak çoluk çocuktan münezzehtir ama ıyalim tabiri kullanmıştır. Çünkü onlara hakaretten onları üzen sahibini gücendirmiş olur. Ondan sonra bunları söyleyince yani demek istedim ki yani ben evet de yani falan, evet de yani de falan, o zaman sevgi yalan. Sevgi yalan. Mesela İstanbul'da Ebu Eyyub-i Ensar radıyallahu anh hazretlerinin kabrine gelenler oluyor.
1: Eyüp Sultan Hazretleri.
0: Evet. Eyüp Sultan Hazretleri'ne gelenler oluyor. Zaman zaman siz de gidip görüyorsunuz. Biz de gidip görüyoruz. Ben bazen mesela İslam alimlerinin bildirdiği şekilde bakıyorum. Gelenlere bakıyorum. Diyor ki işte Eyüp Sultan Hazretleri'ne gittik. Zorluyorum kendisini. Hani sevdiği neresinden belli olacak? Bakıyorsun edep yok, terbiye yok. Aynı şekilde giyim, kuşam falan. Hiçbirisi uymuyor. Hiçbirisi uymuyor.
1: Gittik demek için gelmiş.
0: Ha, gittik demek için. Herkes gidiyor. Ha, biz de gittik. Bu sevgi değildir. Seven sevdiğine itaat eder. Ebu Eyyub-i Ensar radıyallahu anh hazretlerine itaat ne demektir? O Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eshabıydı. Ne bildirdi bize? İstanbul'a niye geldi? İslamiyet'i bildirdi. İslamiyet'te ne var? Emirler var, yasaklar var. Sen emirleri yapıyor musun? Yasaklardan sakınıyor musun? Yok. Nasıl Ebu Eyyub-i Ensar radıyallahu anh hazretlerini sevdiğini iddia edersin ki? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yani sevginin, hani sevginin olup olmadığı ona itaata bağlı. Peki insanlar içinde de böyle tabii. Mesela Şah Nakşibend Bahattin Buhari diye bilinen evlad rasuldür ve kendisi Nakşibendi diye Allah'a gelmiştir. Kendi ismiyle de hep öyle şey yapılmıştır. İmam Bahattin Buhari Hazretleri. Bu zatın bir talebesi var. Alaaddin Attar Hazretleri. Kendisi de talebeydi. Kendisinin üstadı da Seyyid Emir Giler Hazretleri'ydi. Hocası da evlad-ı rasuldür. Kendisi de evlad-ı rasuldür. Şimdi Seyyid Emir Giler Hazretleri'nin medresesinde bu talebeyken bir gün böyle bir cezbeye kapılıyor. Dağ, tepe, bayır gidiyor. Uzaklaşıyor. Bir adımına giriyor. Eyvah diyor. Medreseye girdim, dönüyor. O anda kış günü böyle içeride aynı şekilde Seyyid Emir Giler Hazretleri ders veriyorlar falan. Birden onu görünce kesiyor. Kim bu diyorlar. İşte Bahattin. Atın bunu dışarıya. Kış günü. Kış günü. Dışarıda kar, fırtına var. Yaka paça öbür talebeleri tutup atıyorlar. Dışarı çıkıyor. Gitmek, kalmak. Bıçak sırtı. Bıçak sırtı. Orada Bahattin Buhari Hazretleri bu zat, özür dileme, bu zat alim, veli, Allah'tan sevgili kulu, evliya bu kulu. Bana düşman değil. Ben aynı şekilde cezbeye kapıldıysam onları da bundan öğrendiydim. Bu benim iyiliğime söylüyor. Nefsi diyor ki bak seni attı git. Ruh da diyor ki gitme. Bu zat, yani sen hastasın, tedavi edecek seni. Tedavi etmesi için orada ruhunu veya nefsini. Nefsi diyor ki git. Ruh diyor ki hayır. Bu zat Allah-u Teala'nın gönderdiği bir nimettir. Bu zat bize Allah-u Teala'nın sevgisini anlatıyor. Bizi Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacak. Ruhunu yapıyor ki ben gitmiyorum. Gitmiyorum. Kaldı Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri oldu. Oradaki o kalışı Allah rızası için sevgiydi. Hocasına itaati gerektiriyordu. Sahabe-i kiram aleyhimdan efendilerimiz de peygamberimizi çok sevdiler. Onun için çok itaat ettiler. Bahattin Buhari Hazretleri'nin talebesi Alaaddin Attar Hazretleri aynı şekilde, ki Buhara'nın en zengin evladı, işte ailesi. Hocası dedi ki elma satacaksın. Mağazaları var. Elma sat. Satıyor. Mağazaların önünde sat. Orada da satıyor. Çünkü ebedi saadeti hocasının rızasında olduğunu görüyor. Ve Allah için seviyor.
1: Kardeşlerini, çocuğunu, ananın babasını için, feda ediyor.
0: Allah için seviyor. Yani elmaları, elma küferlerini götürüp de yalancıktan efendime sattım da gidiyor. Yok öyle. Sattın da başlıyor. Ne gidiyor satıyor. Ha, abileri dövüyor bile. O ayrı bir mesele. Demek ki sevginin alameti, sevdiğini söyleyen zata karşı muhabbet varsa ona itaat etmesi. Allah Teala'yı seviyorsa Allah-u Teala'ya itaat etmesi. Resulullah Efendimiz'e itaat seviyorsa ona itaat etmesi. İslam alimlerinin ve evliya-i kiramı sevdiğini söylüyorsa zaten bunlar Allah-u Teala'nın sevgisinden kaynaklanan bir sevgi ve muhabbettir. İtaat etmesi gerekir. İtaat yoksa sevgi yalandır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Bazı kimseler ve hele
2: kendilerini din adamı tanıttıran bazı din cahilleri, din büyüklerinin,

0: büyüklerinin sözlerini değiştirmeye kalkışıyor. Fakat bir şey bilmedikleri için itiraz olarak hiçbir kitaba dayanmadan akıllarına geleni söylüyorlar. Mesela, efendim, sünnet yerine farz kaza edilmez. Ben bunu kabul edemem. Saatlerce kahvede oturup boş vakit geçireceğine kazalarını kılsın, sünnetleri bırakmasın diyenler oluyor. Evet, kahvede saatlerce oturmasın da kazalarını kılsın. Sözü doğrudur. Fakat kazalar için sünnetleri bırakmasın sözü doğru değildir. Kazaları kılmamak ve boş vakit geçirmek büyük günahtır. Ama bu günahları işleyenin sünnetler yerine kaza kılmamasını istemek, bu adamı üçüncü bir günaha sokmayı istemek olur. O halde namazlarını özürsüz olarak kılmamış olan kimse, büyük günahtan kurtulmak için sünnetler yerine kaza kılmak fırsatını kaçırmamalıdır.
1: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
2: Ebu Eyyub-i Ensari Hazretleri. 1. Bölüm. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mihmandarı, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden, Ensardandır. Türkiye'de Eyüp Sultan olarak tanınır. Künyesi Ebu Eyyub'dur. İsmi Halid olup babasınınki Zeyd bin Küleyb, annesininki Hint binti Rebiya bin Ka'b idi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen Medine'de Melik Tübbe'nin evinde doğdu. Melik Tübbe Hazreti İbrahim'in dininden olup Yemen'de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem 700 sene önce yaşadı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geleceğini devrin büyük alimlerinden öğrenip buraya gelerek yerleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dahi binalar yaptırıp iman ettiğini bildiren bir mektup yazarak bıraktı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret-i Nebevi'den sonra Medine-i Münevvere'ye teşrif edince Melik Tübbe'nin bu mektubu çıkarılıp Peygamberimize arz edildi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte "Tübbe'ye sövmeyiniz çünkü o mümin idi." buyurdu. Hazreti Ebu Eyyub-i Ensari Bi'set'in 11. senesi miladi 620 Hac mevsiminde iman ederek Müslüman oldu. Bi'set'in 12. senesinde miladi 621 Hac mevsiminde 2. Akabe biatında bulunarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetiyle şereflendi. Eshab-ı kiram ve ensar-ı kiramdan oldu. Hanımı Ümmü Eyyub da Müslüman olup Peygamberimize hizmetle şereflendi. 3 erkek, 1 kız çocuğu vardı. Eyyub, Abdurrahman, Halid erkek, Amre de kız çocuğudur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 14 gün Kuba denen yerde kaldı. Buradan Medine'ye hareket etmek üzere ana tarafından akrabası ve dayıları olan Neccar oğullarına haber gönderdi. Neccar oğulları kılıçlarını kuşanıp geldi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kılıp Medine'ye hareket ettiler. Medine'ye geldiklerinde yolun iki tarafını dolduranlar "Resulullah geldi, Resulullah geldi" deyip sevinç gözyaşları döküyorlardı. Medine uluları Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem devesi Kusfa'nın yularına sarılarak "Ya Resulallah, bize buyurunuz. Size yabancı olmayan, hürmet eden, düşmanlarınızla mücadeleye gücü yeten ailemizde misafir olunuz." diyorlardı. Resulullah Efendimiz de

sallallahu aleyhi ve sellem, deveyi kendi haline bırakınız. Çünkü o memurdur. Emir olunduğu yere gider. Ona yol veriniz diye onlara teşekkür ediyordu. Onlar da deveyi bırakıyorlardı. Deve sonunda Neccaroğulları yurduna gelip bugünkü Mescid-i Nebevi'nin yerine çöktü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akrabamız evlerinden hangisinin evi daha yakındır diye sorunca, Neccaroğullarından Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri, ya Nebiyallah, benim evim yakındır. İşte şu evim, bu da kapısı diye göstererek Resulullah'ı evine davet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin evinde Mescid-i Nebevi, hücreler ve odalar bitinceye kadar kaldı. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri onun gece bekçiliğini ve muhafızlığını yaptı. Kendisi, hanımı Hazreti Ümmü Eyyub Fatıma ve annesi Hazreti Hint gece gündüz Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ettiler. Böylece mihmandarlık makamı Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar hiç kimseye nasip olmayan bir şeref Hazreti Ebu Eyyubi Ensari'ye nasip ve ihsan olundu. Evlerinde şahıslarına pek çok hadis-i şerif söylenmiştir. Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, dünyada en faydalı ilaç, maddi ve manevi bakımdan eşi bulunmayan tek ilaç, Kur'an-ı Kerim'dir. Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen, maddi manevi her hastalığın, her derdin devası, şifası, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfi, 100 bin derde 100 bin şifadır. Çok insanın Allah demesi, Allahü Teala için değildir. Onlar kafasındaki şeye Allah diyor. Hayallerindeki Tanrı adına ahkam kesiyorlar. Allah'ın değil, kendi isteklerinin peşindeler. Allahü Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem tanımadan kendisine yapılan ameli de imanı da kabul etmez. Allahü Teala Habibimi sallallahu aleyhi ve sellem geçerek arada o olmadan bana gelmeyin. Onsuz olan hiçbir şeyi kabul etmem buyuruyor. Allahü Teala kendisine kavuşturacak her kapıyı kapatmış, tek kapıyı açık bırakmıştır. Bu tek kapı Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kalbidir. Peygamberler dahil herkes bu kapıdan geçmedikçe Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Bu dünyada aldanan olalım, aldatan değil. Ben haklıyım demeyelim. Ben haksızım diyelim. Ben haklıyım diye ahirete bırakırsak haksız çıkabiliriz. Bu dünyada herkesle helalleşelim. Sen haklısın diyerek rahat edelim. Sakın işimizi ahirete bırakmayalım. Bir kimse peygamberlerin ibadetini yapsa, helalleşmek veya ödemek suretiyle kul hakkından kurtulmadıkça cennete giremez. Dinli dinsiz herkese hep iyilik edelim. Hiç iyilik edemezsek güler yüzlü tatlı sözlü olalım. Tatlı dil, güler yüz hem bizi koruyan hem de düşmanlarımıza dahi zarar vermeyen, aksine onu ferahlandıran çok güzel bir huydur. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bir şey ekmeli ki öbür tarafta biçilebilsin. Eğer bu tarlaya verilen tohum ekilmezse, tohum yenir veya zayi edilirse, ahirette bir şey elde edilemez, bir şey biçilemez, bir şey toplanamaz. Bu dünya tarladır. Tohum nedir? Allahü Teala'nın verdiği ilim, mal, kuvvet, sıhhat, iman, ihlastır. Boşa harcamayıp bunları bu tarlaya eken, ahirette 1'e 1000, 100 bin, 500 bin, artık ne kadar lütuf verilirse
o oranda biçecektir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh doğru sözlüdür. Ondan işittim ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günah işleyen biri pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse, Allahü Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Allahü Teala Nisa suresi 109. ayetinde mealen, biri günah işler veya kendine zulüm eder, sonra pişman olursa, Allahü Teala'yı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır dedi. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh her sözü dinleyenin ve okuyanın kalbine tesir etmekteydi. Buyurdular ki, takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka asi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan gelir. Bir defasında bilmeden şüpheli bir şey yiyip hemen anlayınca zorla istifra edip midesini boşalttı ve sonra şöyle dua etti. Allah'ım, bilmeden yaptım. Çıkarabildiğim kadarını çıkardım. Beni bundan ve damarlarımda kalanlardan sorguya çekme. Birine nasihat veriyordu. Sonunda şöyle buyurdu. Ey kardeşim, sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et. Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek. Allah sevgisini halis olarak tadanı, bu sevgi dünyayı istemekten alıkoyar ve bütün insanlardan uzaklaşır, kesilir. Ömrünü faydasız, boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise, hasat zamanında pişman olur. Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et. Bir hutbesinde buyurdu ki, ey insanlar, Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mü'mine, İslam'dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Müslümanlardan hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanların küçüğü Allah yanında büyüktür. Allahü Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, mü'minlere karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmayı severse, Allahü Teala da ona kavuşmayı sever. Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin. Üç kimse imanın tadını bulur. Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sever. Yalnız Allah'ın sevdiği kimseleri sever. İmana kavuştuktan sonra kâfir olmaktan korkması, ateşte yanmak korkusundan daha çok olur. Ey eshabım! Siz öyle bir zamanda geldiniz ki, Allahü Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp, birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki, o zamanın mü'minleri, emirlerin birini yapabilip, dokuzunu bıraksalar, cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun. İslamiyet, garip, kimsesiz olarak başladı. Son zamanlarda, başladığı gibi garip olarak geri döner. Garip olan Müslümanlara müjdeler olsun. Müslümanlık, Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve Allahü Teala'nın mahluklarına acımaktır. Allahü Teala'dan ömrünüzün başında ve sonunda afiyet ve yakin isteyiniz. Doğruluğa ve iyiliğe dikkat edin. Zira bu ikisi
cennete götürür.

yalandan ve kötülükten sakının. Zira bunlar cehenneme götürür. Bize her nimet verene, iyilik edene mükafatını verdik. Fakat Ebu Bekir'in iyiliğinin, ikramının karşılığını veremedik. Ona Hak Teâlâ Hazretleri, kıyamette ikramda bulunacak, mükafatını verecektir. Bana Ebu Bekir'in malının verdiği fayda gibi, hiç kimsenin malının faydası olmadı. Dost edinseydim, Ebu Bekir'e edinirdim. Fakat ben Hak Teâlâ'nın dostuyum. Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri ile ilgili bir menkıbe nakledelim. Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında Mısır'ı da ziyaret eden Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri burada da büyük hürmet ve alaka ile karşılanmıştır. Mısır valisi Hazreti Ukbe bin Amir idi. Vali ile aralarında şöyle bir hadise geçti. Vali bir gün akşam namazına gecikti. Cemaat bir hayli bekledi. Nihayet cemaate gelip imam oldu. Namazı geç de olsa kıldırdı. Cemaat arasında Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri de vardı. Namazdan sonra Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri valiye, "Ey Ukbe, Resûl-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını geciktirenler hakkında şu sözünü duymadın mı? Ümmetim akşam namazını yıldızların gökyüzünü kaplamasına kadar tehir etmedikçe hayır üzeredir yahut fıtrat üzeredir." Hazreti Ukbe "Evet" diye cevap verince "O halde akşam namazını niçin bu kadar geciktirdiniz?" diye sordu. Hazreti Ukbe meşguliyeti sebebiyle bu gecikmenin vaki olduğunu ifade edince Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri, "Yemin ederim ki senin bu yaptığını görerek halkın, Resûlullah da sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı zehabına düşmesinden endişe ederim" dedi ve valiyi ikaz ve irşad etti. Onun Mısır seyahatinin asıl sebebi bir hadis-i şerifi validen tahkik etmekti. Resûl-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen hadisi bizzat Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem duyan Hazreti Ukbe'den başkası hayatta kalmamıştı. Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri durumu Hazreti Ukbe'ye bildirip kendisini dinlemek istediğini söyledi. Hazreti Ukbe mezkûr hadis-i şerifi şu şekilde anlattı. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim bu dünyada bir müminin kusurunu örterse, Cenab-ı Hak da kıyamet gününde onun kusurunu örter. Hazreti Ebu Eyyub radıyallahu anh, böylece bir hadisi tahkik etmenin gönül huzuruyla Medine'ye dönmüştür. Onun için, Allah yolunda cihad için cepheye gitmek neyse, bir hadis içinde uzun yolları kat etmek aynı derecede mukaddes bir vazifeydi. Ebu Eyyûb-i Ensârî Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ölmeden evvel ölelim. Bu nasıl olur? Öyle bir şekilde inanacağız ki, ölmüşüz. Fakat acımışlar, birkaç dakika müsaade etmişler bize. Böyle düşünüp ona göre yaşayacağız. Rabbine güvenen kula Allahü Teala yardım eder. Paraya, mala, mülke, şuna buna güveneni güvendiğiyle baş başa bırakır. Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur. Allah'ın

dibinde başka sevgi olduğu görülür. Allah sevgisi olan kalpte ihlas olur. İhlas olan kalpte Allah sevgisi olur. İhlasla dünya zıttır. Dünya nefsin ve şeytanın tuzağıdır. İman Allahü Teala'nın bizzat ihsanıdır. Çünkü bir kimseye bir şeyler anlatılır ama imanı Allah'tan başkası veremez. Çünkü bir kimseye bir şeyler anlatılır ama imanı Allah'tan başkası veremez. Allahü Teala bir kuluna iman vermişse ihsanlardan en büyüğünü vermiş demektir. Artık o kulun kalkıp bir kuruşun hesabını yapması, mümin kardeşinin gıybetini, dedikodusunu yapması çok çirkindir. Ey müminler! Allahü Teala sizin gönüllerinizi birbirinize ısındırdı. Onun nimeti sayesinde sizler kardeş haline geldiniz. Daha önceleri bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Sizi oradan çıkaran O oldu. İşte Allah size işaretlerini böyle apaçık gösterir ki doğru yola kavuşabilirsiniz. O halde ey iman edenler, Allahü Teala'ya ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem tam uyun. Allahü Teala Resule uyan Allah'a uymuş demektir. Eğer yüz çevirirlerse ey peygamberim, bu onların bileceği bir şeydir. Biz seni onların başına bekçi göndermedik buyurmaktadır. Ey iman edenler, size her işte, her durumda Allahü Teala'dan korkmanızı nasihat ederim. Hoşunuza giden işler kadar size zor gelen durumlarda da hakikate sarılın. Şunu bilin ki doğru söz dışında hiçbir kelam hayır ve yarar getirmez. Yalan söyleyen yaratılış hikmetini saptırmış, bunu yapan ise helak olmuştur. Ey insanlar! Büyüklenmekten sakının. Topraktan yaratılıp yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi de ne demek oluyor? Bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendisini beğenmesi ne kadar anlamsız. Ey insanlar! Çalışın ve nefislerinizi içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allahü Teala'nın ilmine havale edin. Öbür aleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Çünkü Allahü Teala mahşer gününde herkes dünyada hayır ve kötülük olarak yaptığı her şeyi hazır bulacak ve isteyecek ki kötülüklerle arasında uzak bir mesafe bulunsun. Allah size kendinden korkmanızı emreder. Allah kullarını çok esirgeyicidir. O halde Allahü Teala'dan korkun. Onun emir ve yasaklarına iyice kulak verin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın ve unutmayın ki Rabbinizin huzuruna mutlaka çıkarılacak ve küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Bununla beraber Allahü Teala dilediğini bağışlayabilir. O bağışlayıcı ve affedicidir. Kendinizi iyi tanıyın. Sadece kendi noksanlarınızla meşgul olun. Yardım istenilecek tek kudret sahibi Allahü Teala'dır. Onun dışında hiçbir güç ne yapabilir ne bozabilir. Muhakkak Allah ve melekler sürekli olarak o yüce peygambere salat ve selam getirirler. Ey iman edenler, siz de o yüce peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam edin. Ya Rabbi, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selamların en seçkiniyle salat ve selam et. Bizleri de o alemlerin efendisine salat ve selam et.

0: etmekle şereflendir, yücelt. Bizleri ona gönül verenler arasında haşret. Bizleri onun havzından su içen bahtiyarlardan kıl. Ya Rabbi, sana boyun eğmemiz hususunda bize yardımcı ol. Bizleri düşmanlarımız karşısında muzaffer kıl. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların en hayırlısı geç öfkelenen, çabuk sakinleşendir. İnsanların en şerlisi ise çabuk öfkelenen, geç sakinleşendir. Bugünkü konumuz tevekkül. Tevekkül, dinin bildirdiği bütün sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemektir. Bir işe başladığın zaman Allahü Teala'ya tevekkül et, ona güven ayeti kerimesi, tevekkülle beraber azmederek çalışmak lazım olduğunu gösteriyor. Tevekkül, değiştirilmesi insan gücünün dışında olan üzücü hadiseleri ezelde takdir edilmiş bilip üzülmemek, Allahü Teala'dan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. Çeşitli maniler insanın gönül huzuruyla yaşamasını önler. Huzursuzluktan kurtulmanın çaresi, lüzumlu tedbirleri aldıktan sonra işin neticesini Allahü Teala'ya bırakmaktır. Çünkü insan bir işin neticesinin iyi mi kötü mü olacağını bilemez. Hayır zannettiği çok şey şerle, şer zannettiği çok şey de hayırla neticelenebilir. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli, hayırlıysa olsun demelidir. Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı, hasta olmamak için önceden tedbir almayı, çocuk sahibi olmak için evlenmeyi, hasta olunca ilaç kullanmayı, görebilmek için ışığı sebep kılmıştır. Sebebi, istenilen şeye kavuşmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan şeyi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki, bu akla ve dine uygun değildir. Allahü Teala insanların ihtiyaçlarına kavuşmak için bu sebeplere yapışma kapısını yaratmış ve açık bırakmıştır. Onu kapamak uygun olmayıp insanların vazifesi kapıya gidip beklemektir. Sonrasını o bilir. Kinin bileşiklerinin sıtmaya, salisilatların romatizmaya, aşı ve serumların, antibiyotiklerin ve sülfamitlerin de bakterilere karşı tesiri, ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi gibidir. Yangını suyla söndürmek de böyledir. Tesiri muhakkak olan bunun gibi ilaçları kullanmamak tevekkül değil, ahmaklıktır, haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey Allah'ın kulları, ilaç kullanın. Her hastalığın ilacı vardır. Yalnız ölüme çare yoktur. Musa aleyhisselam hastalanmıştı. İlacını söylediler. İlaç istemem, Allahü Teala şifasını verir diyerek tavsiye edilen en tesirli ilacı kullanmadı. O zaman Allahü Teala, ilaç kullanmazsan şifa ihsan etmem buyurdu. İlacı içip iyi oldu. Fakat sebebini merak etti. Allahü Teala, sen tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara faydalı tesirleri veren kimdir? Elbette tesirleri yaratan benim buyurdu. Görülüyor ki tabibe gitmeli, ilaç kullanmalıdır. Fakat doktora ve ilaca güvenmemeli, şifayı Allahü Teala'dan istemeli.

0: İlaç içip de iyi olmayan, ameliyat masalarında kalıp can veren az değildir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kafidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eğer Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi sizi de rızıklandırırdı. Bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. İbrahim aleyhisselamı mancınıkla ateşe atarlarken Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Yani bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekil, ne iyi yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip bir dileğin var mı diye sorunca buyurdu ki var. Fakat sana değil. Böylece hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de sözünün eri olan İbrahim diye metholundu. Said bin Cübeyr hazretlerinin elini akrep sokmuştu. Annesi elini uzat da efsun etsinler. Yani uydurma şeyler okusunlar diye ant verdi. Ama o efsun yapan ve ateşle dağlayan kimse Allahü Teala'ya tevekkül etmemiş olur hadisi şerifini bildiği için diğer elini uzattı, efsun yaptırmadı. Alimlerden birine hep ibadetle meşgul oluyorsun, ne yiyip ne içiyorsun dediler. O da dişlerini gösterdi. Yani değirmeni yapan suyunu gönderir demek istedi. Çünkü rızıkları Allahü Teala'nın gönderdiğine inancı tamdı. Nitekim Hud suresinde buyuruldu ki, yeryüzündeki her canlının rızkını Allahü Teala elbette gönderir. Birisi Veysel Karani hazretlerine nereye yerleşeyim diye sorunca, o da Şam'a yerleş buyurdu. Soran, acaba Şam'da geçim nasıldır deyince, Veysel Karani hazretleri, rızıklarından şüphe eden kalplere yazıklar olsun. Bunlara nasihat faide etmez buyurdu. Sevgili dinleyiciler, tevekkül kalp işidir ve imandan meydana gelir. Tevhidi ve Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi ve ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından dolayı üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Mesela iftiraya uğrayan bir kimse mahkemeye düşünce kendine bir avukat tutar. Üç şeyde avukata güvenirse bu kimsenin kalbi rahat eder. Birincisi, avukatın ona yaptıkları iftirayı iyi bilmesidir. İkincisi, bildiğini iyi anlatmak için doğruyu söylemekten çekinmemesi. Üçüncüsü de avukatın bunu canla başla müdafaa edeceğine inanmasıdır. Avukatına böyle inanır güvenirse kendisi ayrıca uğraşmaz. Allahü Teala bize yetişir. O ne iyi vekildir ayeti kerimesini iyi anlayıp rızık takdir edilmiş, ayrılmıştır. Vakti gelince bana yetişir der. Değerli dinleyiciler, bütün bunlardan açıkça anlaşılıyor ki dinimiz çalışmayıp boş oturup tevekkül ediyorum demeyi yasaklamaktadır. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise Sirruh. İlla edep lazımdır. İmam-ı Rabbani ki, alim ve veli bir zat, bir gence mektup yazıp, şöyle etti nasihat: en iyi kul dünyayı kalbinden çıkarandır ve Allah sevgisiyle her an kalbi çarpandır. Zira dünya sevgisi başıdır her günahın, ondan kurtulmaksa başıdır taatların. Hadiste buyuruldu: dünya ve dünyadaki hak için olmayanlar melundur tabii ki. Lakin Hak Teâlâ'yı her an hatırlayanlar asla böyle olmayıp onlardan ayrıdırlar. Zira öyle kimseler vardır ki evliyadan, her zerre ve hücresi zikreder Hakk'ı her an. Bunlar dünya adamı olmaz ve değildirler. Çünkü onlar Allah'la her an beraberdirler. Dünya, kalbi Allah'tan gafil eden şeylerdir. Haram ve mekruh gibi kerih, günah işlerdir. Para, mal, mevki, makam, bunlar gibi her sebep, eğer böyleyseler, dünyadır bunlar da hep. Hak Teâlâ buyurdu: bizden yüz çevirenden, sen de çevir yüzünü, onları sevme hemen. İşte dünya, insanın büyük can düşmanıdır. Hak'tan uzaklaştırıp azaba yaklaştırır. Bu dünya düşkünleri hiç toparlanamazlar. Pişman olacaklardır ahirette aşikar. Dünyayı terk etmek de esasen şu demektir: ona düşkün olmamak ve kıymet vermemektir. Düşkün olmamanın da şöyledir ki manası, müsavi olmasıdır, var veya yok olması. Böyle olabilmek de bir Allah adamının yanında yetişmekle mümkün olur bir hakkın. Böyle kamil birisi ele geçerse eğer, emrine can ve başla itaat icap eder. Çünkü onun bir içten teveccüh ve nazarı siler atar kalpteki karartı ve pasları. Kalpten hubbi dünyayı çıkarabilmek için böyle biri lazımdır. Yolu budur bu işin. Eğer ele geçmezse böyle kamil bir kişi, başka bir usul ile halletmeli bu işi. O da böyle tam kamil bir İslam büyüğünün yazdığı kitapları okumaktır gece gün. Onların kitapları, nasihat ve sözleri edeple okunursa temizler gönülleri. Çünkü onlar her sözü Allah için söylerler. Böyle olduğu için kalplere tesir eder. Edeple okunursa onların kitapları, o mecliste muhakkak hazır olur ruhları. En az 8 sahife okursa her kim eğer, onların ruhlarından çok istifade eder. Kitabı okurken de yalnız okumamalı, aile efradıyla birlikte okumalı. Zira sırf ilim olur tek kişi okuyunca, velakin sohbet olur birlikte okununca. Her iki şekilde de lazımdır illa edep, çünkü budur insanın yükselmesine sebep.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Buram buram Anadolu. Çanakkale. Program yapımcısı İrfan Özfatura. Seslendiren Haydi Küçükdeniz.

buram buram Anadolu ekibi olarak adına destanlar yazılan bir kenti tanıtacağız sizlere. Çanakkale'yi, dilimiz döndüğünce. Devir Orhan Gazi devridir. Bursa'yı fetheden sultan burayı payitaht yapar ve diker gözünü suyun öte yakasına, Rumeli'ye. Hayalinin tülden tuvaline çizer Edirne'yi, Tekirdağ, Kırklareli'ni. Dahası Makedonya'yı, Bosna'yı, Arnavutluğu. Üsküp, Kosova, Filibe, Kızanlık, Serez ve Yenice göz kırparlar ona. Haydi derler, an bu andır, dem bu dem. Kızıl elma belirir. Hilale hasret iller düşer Orhan'ın düşüne. Ve bu işle canından çok sevdiğini vazifelendirir. Öz oğlunu, Süleyman Şah'ı. Osmanoğulları yaptıkları gece keşiflerinden birinde yakamozlara serenat atan şaşkın bir muhafız yakalarlar. Onu derdest edip apar topar kaçırırlar. Süleyman Şah korkudan dudakları uçuklayan zavallıya iyi davranır. Kemerini, kuşağını çil çil altınlarla doldurur. Eh, o da Çimpe Kalesi'nin gizli dehlizlerini gösterivermek gibi ufak bir hizmeti seve seve kabul eder artık. Katrandan zifir bir gece binerler sala. Sererler suyun üstüne seccadelerini. Süleyman Şah'ın yanında gün görmüş iki komutan, Ece Bey ve Fazıl Gazi vardır. Sonra 80 gözü kara mücahit. Gecenin kör vakti sürüye dalan kurtlar gibi kaleye girer yiğitler. Tırpan gibi biçerler gafil küffarı. Göz açıp kapayıncaya kadar hisar ele geçer ve açılır ufuk. Gökteki hilal gülümser gönderdekine. İskeleye bağlı gemilere el koyan Osmanlılar sabaha kadar 300 atlı taşırlar karşı sahile. 300 şimşek çakar, 300 yıldırım olur düştüğü yeri yakan. Düşman yahu neler oluyor diyesiye Akça Limanı gemileriyle geçirirler ele, ardından Bolayra dikerler sancağı. Ve açılır Avrupa yolları. Tarihçilerimiz Süleyman Şah'ın sala bindiği anı Alparslan'ın Malazgirt'te hutbeye çıktığı ana benzetirler. Biri Anadolu'nun kilidini açmıştır bize, diğeri Rumeli'nin. Süleyman Şah nazara mı gelir bilinmez. Atından düşerek vefat eder. Orhan Gazi bu körpecik Bahadır'ın kabri üstüne muhteşem bir türbe yaptırır. Bundan böyle Gelibolu beşik olur Osmanlı denizciliğine. Saruca Paşa imar ve emniyet faaliyetlerini organize eder. Limanı elden geçirip düzenler ve muhafız komutanlıkları kurar. Ahali yelkencilik, peksimetçilik gibi denizcilere hitap eden zanaatlere yönelirler. Yine Haliç tersaneleri kurulasıya kadar Gelibolu Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen gemi inşa merkezidir. O yıllarda Gelibolu'dan pek çok kurt denizci çıkar ki bunlardan adı aklımıza ilk gelenleri Çalıbey, Kaptanı Derya Sinan, Hafız Ali ve güzelce Kasım Paşalarla Emir Ali Baba'dır. Ancak Kemal Reis ve yeğeni Piri Reis'in şöhreti sınırlarımızı zorlar. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi günümüz coğrafyacılarını bile şaşkına çevirecek detaylarla doludur. Henüz yeni keşfedilmiş olan Amerika ve o yıllarda bir muamma olan Antarktika dantel dantel işlenmiştir. Uzmanlar böylesi hassas bir haritanın ancak uydu fotoğraflarıyla tespit edilebileceği konusunda hemfikirdirler. Belki de kalp gözü, kim bilir. Hamza Koy adını 40 gemilik filosuyla Ege adalarındaki Venedik hakimiyetini sarsan Hamza Bey'den alır. Saruca Paşa, Yıldırım Bayezid Han'ın kaptanı deryasıdır. Murat Hüdavendigar'a vezir olup Kosova'da komutanlık yaptığını biliyoruz. Ancak Saruca Paşa ilk Osmanlı donanmasını tesis edip çektiri tabir edilen süratli tekneleri geliştirdiği için asırlardır yad edilir hayırla. Şerbetçi Baba ismi unutulmuş bir derviş gazidir. Ancak onun himmetiyle Süleyman Şah'ı bir zırh gibi kuşattığı söylenir. Asıl adı Karaca Bey olan Bayraklı Baba'nın hoş bir menkıbesi var. Bir çarpışmanın ardından bulurlar onun cesedini. Mübareğin karın hizasından aldığı derin kesikten sarkan bez parçası dikkatini çeker arkadaşlarının.
derken anlaşılır mesele. Düşmanın eline geçmesin diye yarasına sokmuştur bayrağı. İşte Kadir Şinas halkımız o günden beri kabrini bayraklarla süslerler onun. Yine Gelibolu'da Hallacı Mansur Hazretlerine ait olduğu iddia edilen bir türbe var ise de bu büyük velinin Bağdat'ta metfun olduğu bilinen bir vakadır. Bu türbede İmralı Adası'nın fatihi Emir Ali Baba yatar. İmralı Adası adını ondan alır. Gelibolu'nun yetiştirdiği iki cevahir vardır ki tüm İslam alemine mal olmuş kıymetlerdir. Bunlar Katip Salih'in çocukları Yazıcızade Muhammed Bican ile Yazıcızade Ahmet Bican efendilerdir. Muhammed Bican efendi ilim aşığıdır. Hararetini söndürmek için gittiği Maveraünnehir illerinde Haydar Hafi ve Zeynel Arap hazretlerinden feyz imbikler. Gelibolu'ya yerleşip talebe yetiştirir. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin dahi onları ziyaret için Gelibolu'ya koştuklarına bakılırsa Yazıcızadelerin değeri iyi anlaşılır. Yazıcızade Muhammed Bican Efendi'nin Megabirü'z-Zeman, Şemsiye ve Şerhü'l-Füsus-u Hiken'i kaleme aldığını biliyoruz. Ancak o çilehaneye kapanarak 7 yılda vücuda getirebildiği eseri Muhammediye ile tanınır. Dedelerimiz bu kitabı satır satır ezberler, uzun kış geceleri yanık sesle söylerlerdi. O devirde hatırı sayılır sayıda Muhammediye Han vardı. Eserin müellifinin elinden çıkan ilk nüshası 2. Abdülhamit Han'ın kendi el ceyziyle yaptığı bir abanos sandıkta saklanmaktadır. Yine unutulmaz hazine Envarül Aşıkî'nin yazarı olarak tanıdığımız

0: Ahmet Bican Efendi, Acaibül Mahlukat ve Dürr-i Meknun adlı eserleri de kaleme almıştır. Yazıcızade kabristanı 14 asırdan günümüze, geçmişimize ayna olabilecek muhteşem mezar taşlarıyla bezenmişti ki, kaynaklardan burada Kaptan-ı Derya Güzelce Kasım ve Hafız Ali Paşaların, Kazasker Şeyh Mehmet ve Şeyhülislam Dürrizade Hazretlerinin, Dağıstanlı Davut Han ve Halime Begüm Hatun'un yattığını öğreniyoruz. Listeyi üstün körü geçiyorum, zira sayfalar dolusu. İşte bu açık hava müzesi maalesef yıktırılır ve mezar taşları müteahhit tarafından öğütülüp Gelibolu Ordu Evi inşasında mozaik malzemesi olarak kullanılır. Üzücü değil mi? Gelibolu, Osmanlı donanmasının hareket noktasıdır. Ecdadımız sefer öncesi bu namazgahta toplanır, zafer niyazlarında bulunurdu ki nabzında tekbirler atar hala. Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemini fark eden ecdadımız suyun daraldığı noktalara hisarlar yaptılar. Henüz Fatih devrinde karşı kıyıdaki hedefleri vurabilen toplarla mücehhez kalelerimiz Marmara ve İstanbul'u emniyete almıştı. 1914 yılında yönetimi ele geçiren İttihatçılar affedilmez bir hata işlediler. Sırf Almanya'nın menfaatleri uğruna 4 ayrı cephede itiraf devletleriyle savaştılar. Bu 3 macera perestin komutasındaki Osmanlı orduları Sina, Rusya ve Irak'ta unutulmaz acılar yaşadılar. Evlatlarımızın cesetleri bile ortada kaldı, yem oldu kurda kuşa. Ancak Çanakkale'de insanüstü bir azimle dövüşen Mehmetçik, dünyanın en güçlü donanmasını çevirdi yüzgeri. Azılı Türk düşmanı Churchill, bölgedeki istihkamlarımızın cılız, cephanemizin az, silahlarımızın döküntü olduğunu iyi biliyordu. Hele sıkı bir ateşle sahilleri hallaç pamuğu gibi attıktan sonra ellerini kollarını sallayacak ve savaş senfonileri çalarak gireceklerdi İstanbul'a. İngilizler Hintli, Fransızlarsa Senegalli Müslümanları gemilere doldurmuş, Almanya'ya karşı savaşacaksınız yalanıyla sürmüştüler üzerimize. Ancak sahilden gelen ezan sesleriyle acı hakikati öğrenen bu derileri koyu, içleri aydınlık kardeşlerimiz ellerinden geldiğince ağırlaştırdılar manevraları ve hantallaşan hedefler yem oldu topçumuza. Yine siperlerimize el bombası yerine konserve, çikolata ve peksimet atan bu insanları unutamadık hala. Çanakkale savaşları yeşil sarıklıların yardımlarının aşikare görünüp belgelenmesi yönünden ehemmiyet arz eder. Ömründe top görmemiş erlerin vücudundan 3 misli ağır mermiyi tek başına kundağa verip geminin bacasından kazan dairesine düşürmesi tesadüf olamaz değil mi? Yine zırhlıların sularımızdaki 3-5 serseri mayını adeta arayıp bulduklarına, sanki toslamak için gayret sarf ettiklerine şahit oluyoruz. Deniz savaşlarındaki hezimetten sonra çıkarma ile karadan Çanakkale'yi zorlayan İngilizler bu sefer Avustralyalı ve Yeni Zelandalı satılmışları sürdüler üzerimize. Ancak Anzaklar yaman aldılar boylarının ölçüsünü. Ve dünyanın en güçlü ve en şerefsiz donanması sersefil döndü geri. Churchill tırnaklarını kemirip saçlarını yoldu. Gel gelelim bu savunma tam 250 bin evladımıza mal oldu ki neredeyse tamamı yüksek tahsilli gençlerdi ve yerleri doldurulamadı.
1: Buna her meydanı derler, bunda söz olmaz. Çifte yürekli erkekler şahin gelir bu yana. Ale bele ile ihanet olmaz. Kopurlar fermanın imanın, kıyarlar canet.

Maskeli üçler Mondros mütarekesinin ardından yurt dışına kaçtılar. Ancak döktükleri kan bırakmadı peşlerini. Cemal ve Talat Paşalar Ermeni komitacılar tarafından öldürüldüler. Geç de olsa anladık Ulu Hakan'ı, o meşrutiyet masallarını.

Çanakkale balık yönünden çok şanslı. Tabii bir akvaryum olan Saros Körfezi ve balık sürülerinin nehir gibi aktığı boğaz bir lütfu Rabbimizin. Dünyanın en lezzetli sardalyaları bu sularda yakalanır. Bölge halkı sardalyayı tuzlayıp kurutur, çiroz yapar. Tutulan balık miktarı günlük tüketimi aşınca konservecilik gelmiş gündeme. Bu sektör Çanakkale ekonomisinin lokomotifi haline gelivermiş bir anda. Güçlü tesislerde modern usullerle hazırlanan gıdalar sadece Anadolu halkının tercihine sunulmakta kalmamış, yurt dışı pazarları da zorlamaya başlamış ciddi ciddi. Balıkesir yönüne açılıyoruz.

Güllü Deresi'nin suladığı yeşil ova Çan'a götürüyor bizi. Çan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kendi halinde bir kasabaymış bir zamanlar. Bir zamanlar diyoruz çünkü sahip olduğu seramik tesisleriyle çatlatıp kırmış kabuğunu. Bu tesisler sektörün yeryüzündeki en büyük 10 kuruluşundan biri. 2,5 milyon metrekare üzerine kurulan 9 ayrı fabrikanın bacası tütüyor. Burada sadece fayans ve aksesuar değil, yüksek ve orta gerilim izolatörleriyle çok hassas bir mevzu olan cihaz izolatörleri de üretiliyor. Mamullerinin irice bir dilimini ihraç eden müessese sadece Çan değil, yurt ekonomisine de hatırı sayılır katkılarda bulunuyor. Fabrikaya gelen toprak önce çamur haline getirilip fırınlanıyor. Sonra öğütülüp presleniyor. Sırlanıp tekrar pişiriliyor.

sonrası ambalaj ve sevkiyat. Çam dağları gür ormanlarla kaplıdır. İlçe merkezi yeşil ve sevimlidir.

İletişimdeki çılgın gelişmeler Anadolu'yu da sarmış. İşte Çan 25 bin nüfusuna rağmen mahalli televizyon kanalına sahip.

Biga, klasik bir Anadolu kasabası ve kelimenin tam manasıyla bir tarım ve hayvancılık merkezi. Tahıl, ayçiçeği ve susamın yanında sebzecilik yaygın. Sanayi elbette tarıma dayalı. Süt, konserve ve yem fabrikaları mevcut. Hayvancılık gelişmiş. Özellikle peynir imalatında haklı bir üne sahipler. Biga pazarında tavuktan koyuna ne ararsanız var. Hatta bıldırcından

Bir kadar ancak Anadolu'muzun ücra köşelerinde rastlayabildiğimiz el sanatları yaşama mücadelesi veriyor. Sanatkarlar tıkır deyip duruyorlar, hani eski hızlarıyla olmasa da. Bakın Mustafa Usta çıngırak yapıyor kınalı kuzulara. Metali hamur gibi işleyip şekil veriyor. Biz bazen mola veririz yol boylarında. Kontağı kapatınca boşluğa düşeriz sanki. İstanbullu olmak zor zena. Kulağımız ciyaklayan kornalara, yırtınan sirenlere ve cızırtılı hoparlörlere alıştığından olsa gerek yadırgarız sessizliği. Uzaktan uzağa gelen havlamaları, melemeleri şiir hazzıyla dinleriz. Sonra o fondaki çıngırak seslerini. Hele ezan vakti çıkmasın sürüler yola. O tatlı telaşenin sesini değişmem senfonilere.

0: Bigalı bakırcılar her çekiç darbesiyle zikreden pirlerini anlatırlar çıraklarına. Tahta tokmaklar döve dursun kızıl levhaları, biz hayranlıkla seyrediyoruz kuğu boyunlu ibrikleri, pekmez kazanlarını, sinileri, sahanları. Dahası minare alemlerini. Bu demirci orak yapıyor nasırlı ellere, bereketli hasatlar için. Biçer döverlerin hayatımıza yaman girdiği bu çağda dik yamaçlardaki taşlı tarlaların hakkından orak geliyor ancak. Başaklar adedince terleyen bu insanların hasadı da hasattır hani. Bu tanelerdeki lezzet farklı mıdır bilemem. Ama benim köylüm bir başka haz alır ürünün öylesinden.
1: Of. Tamam. Şöyle bak. Ver şimdi çırağına da bir bak.
0: İrfan Şahin sanatın son temsilcilerinden. Manda derisini kumaş gibi dikip nakış nakış işleyen bu gün görmüşün parada pulda gözü yok. Galibiyet temennasını çakan yiğitler onu ansınlar yetermiş. Koç yiğitlerin önünde diz çöktüğü, baş pehlivanların elini öptüğü bir başka sanatkar söyleyin bana. İşte bu heyecan bağlar kısmetçiyi işine. O sevdalıdır, hem kara sevdalıdır güreşe. Vücudu ufak dükkanındaysa da gönlü yeşil çayırları dolanır daima. Bir kısmet 10 günde tamamlanır. Bu az bir süre değildir malum. İşte kısmetçi ile kısmeti arasında bir ünsiyet peydahlanır bu esnada. Hani anlatılması zor, ifadesi güç olanından. Ve kısmeti yavrusuna gösterdiği şefkatle okşayıp bırakır beşiğine, zembiline. Dualar mırıldanır yiğitlerin ardından. Anadolu'nun çok yerinde lokum kaynatır şekerciler. Ama Bigalılarınki bir başka. Zira onlar ne bakır kaplarından vazgeçmişler ne de odun ateşinden. Sakız gibi mübarek, mis kokulu. Ağ köylüler düştüler önümüze. Bizim köysüz eksik olur dediler Biga. Ve ekmekle başladılar ikrama. Çam dallarının kızdırdığı saç üzerinde yağla pişirilen bu ekmeklerin lezzetini tarife kalkmayacağım sizlere. Yanında köpüğü maşrapadan taşan yayık ayran,

Ları ve peynir. Oturup yedik doyasıya, deva niyetine. Hani ne demişler? Cömertin ikramı şifadır. Bu köyde boş duran yok. Kış günleri vakit geçirip oyalanacak bir şeyler bulmuşlar kendilerine. Sepet ve hasır örenler az değil mesela. İri iri küfelerden minyatür sepetlere aklınıza gelen her şeyi örüyorlar. Hem büyük bir ustalıkla.

Bir başka ağ köylü çanta imal ediyor mütevazı atölyesinde. Büyük şehirlerdeki mağazaların lüks vitrinleri için. Çorapçılık hala revaçta. Soğuk kış günlerinin sıcak dostları alımlı renkleriyle göz kırpıyorlar bizlere. Alıyoruz elbette. Biga Çarşı Camii son devir Osmanlı mimarisinin sade örneklerinden biri. Mimarı Gelibolulu Tahsin Ağa. Ulu Cami ise asırlar yaşamış. Fatih'ten daha yaşlı olduğu rivayet edilen bu eseri Veliyullah'tan olduğu söylenen Veysi Çelebi inşa ettirmiş. Ne sözümüz bitti ne görüntülerimiz. Ama zaman, anlıyorsunuz değil mi? Hadi kalın sağlıcakla.

0: her noktada sizlerleyiz.
1: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
2: TGRT FM.
3: İlimden medeniyete.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medyada programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Geçen haftaki sohbetimizde Fenari, Molla Fenari rahmetullahi aleyhin soyundan gelen Fenarizadelerden bahsetmeye başlamıştık ki bunlardan biri de Muhyiddin Çelebi'ydi. Ne kadar dürüst, doğru ve ilimle yüklü olarak görevler yaptığının misallerini sizlere sunmaya çalışmıştık. Bitiremedik ama geçen hafta, bu hafta inşallah Fenarizade Muhyiddin Çelebi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Hacca gidip de oradan dönüşünde 1542 senesinde en yüksek rütbe ile 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. İlmen geleceği en yüksek noktaya gelmişti. 3 sene sonra sıhhati biraz değişince istifa etti. Vefatına kadar insanlara ilim öğretmekle uğraştı. Diyorsunuz ki şimdi belki içinizden veya dışınızdan da söyleyebilirsiniz yanınızdaki arkadaşına. Ya Şeyhülislamlıktan bu adam niye istifa etti? Bir yamukluk mu yaptı? Hayır. Hayır. Sıhhati bozulunca ben her kapımı çalana, benden her türlü dini meseleyi sorana fetva yetiştirmekten aciz kalıyorum. Bu görevi sapasağlam bir adam yürütmeli diye vebalinden korkarak istifa etti. Evet, olur mu? Olur tabii canım. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi bakıyorsunuz siyasi bir çekişmenin ardından sıhhi sebepten birisi istifa ediyor. O ruhi sıhhi sebepten istifa ediyor. Yani olmaz arkadaş ya, ben dediğimi yapamadıktan sonra niye ben bakan olacağım, niye başbakan olacağım diye efendim sıhhi bir sebep gösteriyor, rahatsızlığım var diyor. Halbuki bu sözü söylemek suç, dinen suç. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki fela temaredu fetemeredu, bir kimse ki hastayım derse hasta olmadığı halde o hastalanır. Yani temaruz eden bir gün o temaruz olarak söylediği hastalığa veya başka bir hastalığa yakalanır buyuruyor. Kim söylüyor? Efendimiz aleyhisselam söylüyor. Devlet görevlerinde böyle devletin ciddiyetini tam anlayamayan, kazara o göreve getirilmiş olanlarda temaruza biz çok rastlardık efendim devlette çalışırken. Yani o gün birine söz vermiştir, gezmeye gidecektir. Gider doktordan rapor alır. Peki bunun suç ortağı kim? O raporu veren doktor. Öğrenci işte yok yazılmamak için o gün birinin düğününe gidecektir ailesiyle beraber. Git yavrum bir rapor al gel derler. Rapor alır gelir. Temaruz. Hasta olmadığı halde hasta raporu alan temaruz etti. Hasta raporu veren de bu temaruza yardım etti. Bu suç 50-50 olmaz yani. İki tarafa da %100 vebal yükler. Yarı sorun yarı sorun olmaz bu işte. İkisi de çünkü suç işlemiş. Hadis-i şerife göre suç işlemiş. Evet ama ilim öğretme gücünü buldu kendinde. Yeni gençleri yetiştirmeye devam etti. Muhyiddin Çelebi, Fenarizade Muhyiddin Çelebi 1548'de yani hacdan geldikten 6 sene sonra, 3 senesi Şeyhülislamlık olarak geçti. Efendim geri kalan zamanda efendim ilim öğretmekle geçti. İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Camii etrafındaki kabirlerden biridir. Ha gidip gördün mü? Görmedim. Şimdi TGRT belgeseldeki böyle camiler, türbeler, hanlar, hamamlar belgeselini
senelerdir elhamdülillah çektiğimiz için, hem de birisi bir zatın mezarını veya dedesinin kabrini arıyor, bazı bilgiler veriyor, oradan buradan soruyor, sonra da telefon ediyor ki efendim siz bilirmişsiniz, biz sizden soracağız. Kardeşim ben nereden bileyim? İşte Fenerizade'nin rahmetullahi aleyh kabrinin yerini bilmiyorum. Evet, civarı kitaplarda yazdığı gibi. Gitsen görsen

o kırmızı çizgiyi geçtim, hayatın kırmızı çizgisinin bir öbür tarafına doğru geçtim. Dolayısıyla oralara bir Eyüp Sultan ziyaretine dahi gitme imkanım olmuyor. Onun için siz gençsiniz, gidin araştırın, sorun görevlilerden, bulun, bize de telefon edin, buradaymış deyin. Biz de eğer hayattaysak, yaşıyorsak bu program için mailden ulaşın, telefonla ulaşın, bir yolla ulaşın TGRT FM'e ve bize. Ben de bunu bütün dinleyenlerime, sadece Türkiye değil, dünyada uydudan yayın olduğu için her tarafta dinleniyor. İnternetten yayın olduğu için dinleniyor. Oradaki insanlar da öğrenmiş olsun. Buyurun. O hizmetten gelecek sevabı da ben bunu bulup bana haber verene bağışlayacağım. Ben ondan hak istemem. Yeter ki hepsini sevabını alsın. Kendiniz bilirsiniz efendim, ben ne diyeyim. Muhittin Çelebi salih insanlarla beraber olmayı severdi. Alimdi, fazıldı. Salih, Allah-u Teala'dan onun emirlerine itaat etmemekten dolayı korkardı. Edememekten dolayı korkardı. Acaba bir hata mı ediyorum diye. Yaşayışına dikkat ederdi. Yediğine, içtiğine, konuştuğuna, düşündüğüne dikkat ederdi. Düşüncelerinin bile insanın yeri gelir hesabı olur efendim. Yani bir insan bir günaha niyet etse, bir günah işleyecek ama işlemese, o günah ona yazılmaz. Ama bu insan eğer mübarek beldelerde ise, yani Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de ise, orada bir günah düşünse, ona günahı işlemediği halde günahı yazılır. Onun için Ömer radıyallahu anh İslam ümmetini sevdiği için, zarar görmemesi için hac biter bitmez, hac görevi biter bitmez, sayılı günlerdir onlar, biter bitmez hac etmeye gelenleri, ya biraz daha kalalım, buralara bir daha gelemeyiz, işte deve sırtında geldik, yayan geldik, ağla gözyaşı falan filan, çok sevdik, sopalarla adamları kovalatırdı Mikat mahallenin dışına. Çık gidin, gidin. Niye? Çünkü orada günaha niyet edebilirler, İşlemeseler de. Ve günah yazılacak. Bu da ilgilenmeyen halifenin torbasına konacak bu günahlarda. İster mi Ömer radıyallahu anh? Adaletiyle tanınmış. Onun için adaletiyle bu mübarek yerlerde sopayla adam kovalatırdı söz dinlemeyenleri. Ha şimdi gidiyorsun Vahabiler, efendime söyleyeyim, bir bayramda, seyranda böyle bakıyorsunuz, en olmayacak yerde, Mescid-i Nebevi'de coplarla Müslümanları kovalıyorlar. Siz bu türbeye doğru durup dua ediyorsunuz, küfrediyorsunuz, kafir oluyorsunuz diye. Bu zamanın idarecisi nerede? Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği nerede efendim? Görüyor musunuz? Zaman nasıl değişiyor? Bugün bunları gören hacılarımız, Ramazan-ı Şerif bayramı sonrasında, Kurban bayramı sonrasında, işte Mescid-i Nebevi'de beyaz direkler arasında namaz kılmak için uğraşan, kabri saadete karşı selam verip dua isteyen, dualar edenlere, nasıl oradaki görevlilerin, vazifelilerin sıkıntı verdiğini görüyorlar da, ya ne yapsınlar adamlar işte, demek ki böyle emniyet sağlanıyor diyor. Halbuki orada o öyle olmaz. Olmaz. Sen adama tapınıyorsun diye kabri saadete de durup da dua etmeyi, müşriklere has kelimelerle ifade etmen, kusura bakma ama imanı olan

saati namazımızı ya alıyor ya almıyor. 23 saat ne olacak? Oradaki takvalar ne olacak? Yediği içti, insanın boğazından temiz girerse elbette ki camiye, caminin yolunu bilir. Yoksa onun mahallesinde cami olur, camiyi bilemez. Vallahi ben bilmiyorum, git kardeşim filana sor diye. Benim çok başıma geldi efendim. Caminin duvarında oturmuş sohbet ederlerken ezan okundu mu diye sordum. Vallahi bilmem ki okundu mu okunmadı mı dediler. Adamın kulağı ezanda değil ki. Tasavvuf yolunda yüksek derecelere ulaşıp marifetullah'a kavuşmuştu. Alışverişte helal ve harama çok dikkat ederdi. Kul hakkından sakınırdı. Bugün bütün memleketlerde, bütün dünyayı düşünün. Belki bazı memleketlerde hani para pul meselesi olmadan bir bedevi hayatı yaşayanlar olabilir. Bedevi demek İbn Haldun rahmetullahi aleyhin yazdığı şekliyle bedavadan geçinen demek efendim. Bedavadan geçen bedevi. Yani bir yerde bir subaşı buldu, çadırını oraya kuruyor. Oradaki otla hayvanlarını besliyor. Hayvanının sütüyle karnını doyuruyor. Etiyle karnını doyuruyor. Efendim, çoluk çocuğunun üstünün, başının efendim kumaşlarını, hayvanların yününden, tüylerinden ev halkı hepsi görev almış. Hiç beş kuruş sermaye olmadan sadece emekle yaşayan insanlar demek. Bedevi, bedava yaşayan. İnsanlar ne zaman ki o bedeviden hadari denilen şehirleşmeye geçince bu sefer kendi ihtiyacından fazla şeyler yetiştirmeye başladılar. İşin içine para karıştı. Halbuki adam kendi ihtiyacı kadar hayvan yetiştiriyordu. O da yetiyordu ona. Bu şimdi hayvanı çoğalttı. Hayvan çoğalınca süt çoğaldı. Kendi ailesi 10 kişi ise 100 kişilik süt geliyor. Ne olacak? Bu sütü bir yerde satacak, para alacak. Yünü bir yerde satacak, para alacak. Bu sefer bunlarla, bu 100 hayvanla uğraşırken kendi ekmeğinin buğdayını ekemeyecek. Gidecek, buğday alacak. Olmadı, un alacak. Olmadı, ekmek de yapamayacak kadar telaşı varsa bu sefer ekmeği de çarşıdan alacak. Onu da oradan alınca işin içerisine başka şeyler girdi. Şimdi efendim filan gıdada hile var, filan filiş mekan gıdada hile var, şunlar katılıyor bunlar. Kardeşim sen demedin mi arkadaş ben lüks hayat istiyorum diye, al sana lüks hayat. Her şey naylon olmuş, insanı da naylon yapmaya çalışıyorlar. Evet. Alışveriş hepimiz yapıyoruz. Peki acaba alışverişte kullanılacak sözlerden tutun da konacak şartlara kadar hangisi bizim Allah-u Teala'nın emirlerine uygun halde oluyor? Kaç kişimiz alışverişte ya ben böyle şart koşuyorum ama buna dinimiz ne diyor? Ya mal benim diyeyim arkadaş, ben istediğim şartı koşarım. Allah Allah, Allah Allah, iyi. Koş, seninse mal koş ama senin değil. Sen emanetçisin buyuruyor kitaplar. O zaman mal senin değil. Bunun yolu nereden geçer? Alışverişin hukukundan geçer. Kiracı, kiracı hukukunu bilecek. Mal sahibi, kiralama hukukunu bilecek. Birine kiralıyorsun. Kafa yoruyor muyuz? Aa. Ya bu zamanda bu geçerli. Bu geçerli olunca tabii adamlar geliyorlar. Ha sen bu kurallara uymuyor musun? Bir açık göz geliyor, bir telefon ediyor. Bütün bir yıllık birikimini, bir ömür birikimini bir yalan telefonla alıp gidiyor. Ya Rabbi ben ne suç işledim de bunu yaptı diyorsun bir de. Ya arkadaş Allah-u Teala hesabı soruyorsun.

0: Ben ne suç işledim de bu geldi başıma. Neyse, bunu daha ileriye götürmeyeyim. Ama alışveriş hukukunu bilmekte fayda var. Ciddi olarak fayda var efendim. Ciddi olarak. Allah Teala'nın huzurunda eğilmekten başka kimseye baş eğmemişti. Daima abdestli bulunurdu. Konuşması tatlıydı, akıcıydı. Hak ve hakikati anlamak için çırpınırdı. Muhittin Çelebi Hanefi mezhebinde büyük alimdi. Türkçenin yanında Arabi ve Farisi'yi iyi bilirdi. Mekke-i Mükerreme'de mücavir iken, tefsir okuturken, mücavir demek orada hac zamanından sonra bir mazeretle kalabilmektir mücavir. Bir hizmet için kalmak, mücavir olmaktır. Tefsir ilmine dair bir kitap yazmaya başladı Mekke-i Mükerreme'de. Ancak tefsiri tamamlayamadı. Fıkıh ve tefsirdeki yüksek derecesi yanında mübareğin şairliği de vardı. Şiirinde muhyi mahlası kullanırdı. Hoca Selman ve Molla Cami gibi büyüklerin şiirlerine Farisi nazireler yazdı. Şem-i muhabbetün ki şeb-i gam çerağıdır. Gönlüm fitilidir yüreğim yağı, yağıdır. Ahımla sanma dinlene şem-i muhabbetin, yelden ana zarar yok, erenler çerağıdır. Yani muhabbet mumun gam gecesinin ışığıdır. Muhabbet bütün gamları alır götürür. Gönül onun fitili, yüreğimin yağı da o mumun yağıdır, kandilin yağıdır. Muhabbet mumun ahımdan söner sanma, o büyüklerin kandilidir. Bu sebeple ona rüzgar zarar verip söndüremez buyuruyor. Efendim, Fenerizade Muhyiddin Çelebi rahmetullahi aleyhi, Osmanlı'nın eski şeyhülislamlarından büyük alim, efendim adil bir kadı efendi, 15 sene bu hizmetlerde bulunmuş kıymetli bir müderris. Bu sohbetimizde onun anlatımını böylece bitirmiş olduk. İnşallah haftaya başka bir konuda sizlerle beraber olmaktan inşallah mutluyuz diye seslenebiliriz, nasip de varsa. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: diye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: TGRT FM Haber.
1: Ekonomi oluştu dedi ve havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz açıklaması dikkat çekti. Efendim, Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik hafta içerisinde konuşuldu. Sert düşüşler ve bazı hisselerdeki taban seviyeler birçok karmaşayı da beraberinde getirdi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketine ait tam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlattı efendim. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu tasfiye sürecinde görevli olacak. Peki en önemli soru, çünkü bu yaklaşık 1 trilyondan bahsediyoruz. Yatırımcılar alacaklarını nasıl ve ne zaman alacaklar? Evet, fonda tasfiye sürecinin yol haritası, krizden çıkış haritasını sizlerle paylaşacağız. Evet efendim, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada son durum ne, bakacağız birlikte. Eski MİT yetkilisinin koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi talebi vardı ve iki isim için ev hapsi verildi. Son dakika gelişmesi, koğuş arkadaşları hakkında ev hapsi onaylandı. Kaşif Kozinoğlu'nun bu sıcak gelişmeleri birazdan ayrıntılarıyla paylaşacağız. Evet efendim, savaş devam ediyor İran-ABD arasında. Bu arada küresel petrol piyasasında da alarm zilleri çalıyor. Evet, 100 doların üzerinde ve daha da yükseliyor. Wall Street devi JP Morgan'da kritik uyarılarda bulundu. Nedir bu kritik uyarılar? Önümüzdeki dakikalarda bakacağız. Ve efendim, Karadeniz'de dev kapışma diyoruz. Bugün gözler Süper Lig'de olacak. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı Kırmızılılar'da en dikkat çeken konu Osimhen olacak mı olmayacak mı sorusuydu. Sakatlığı devam eden Osimhen kadroda yer almıyor. Bordo Maviller ise yeni teknik direktörleriyle ilk maçına çıkacaklar. Evet, önemli istatistikleri de maça dair ekranlarınıza getireceğiz. Efendim, gün başlıyor etiketiyle. Sorularınızı, görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın, siz de gündeminizi ve ayrıntılar.
2: Yaş sebze ve meyve piyasasının baronları hakkında karar verildi. Gözaltına alınan 40 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi tutuklandı. Pazar fiyatlarında düşüş olacak mı az sonra? Dönem dönem yatırım araçlarının getirisi değişiyor. Yatırımcının tercihi de buna göre şekilleniyor. Peki şu sıralar hangi yatırım yöntemi revaçta? Yatırımcı birikimini nasıl değerlendiriyor? Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Ve Kaşif Kozinoğlu, MİT yetkilisinin vefatına ilişkin birçok soru işareti. Soruşturmadaki son duruma bakacağız. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'ınsa işlemleri sürüyor. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün araştırılmasına yönelik soruşturmada gelinen son duruma bakacağız şimdi. Ve geçtiğimiz günlerde dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la birlikte Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Dört şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın ev hapsi talebinde bulunduğu albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın kararları onandı. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'ın hakimlikte işlemleri sürüyor. Evet, bu sıcak gelişmenin ardından şimdi önemli bir törene gidiyoruz. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist hizmete girdi. Yeni pistten ilk uçuşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıktığını söyledi.
3: İstanbul İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Teşekkürler.
4: Hayırlı yolculuklar.
5: Yeni pistten havalanan ilk uçağın pilotuna kalkış iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinden ilk uçuş gerçekleşti.
4: Ya Allah! Bismillah!

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. İstanbul'a kazandırılan ulaştırma yatırımlarına dikkat çekti.
1: Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık.
0: İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde projeye karşı çıkanların sözlerini de hatırlattı.
1: Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
0: Havalimanının ulaştığı rekorlara dikkat çeken Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kurultay ve parti ismi tartışmalarını gündeme getirdi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Türkiye'nin sivil havacılıkta ulaştığı seviyeye de dikkat çekti.
1: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye katkısına da vurgu yaptı.
1: İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine, yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
0: Konuşmanın ardından yeni pist dualarla açıldı. İstanbul Havalimanı'nın yeni pistinden havalanan ilk uçağın adresi ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.
1: Ya Allah! Bismillah!

Efendim, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon başlatıldı. Oyuncudan şarkıcıya, eski futbolcudan sosyal medya fenomenine kadar 18 isim hakkında sabah gözaltı kararı çıkmıştı. 10 isim serbest kaldı. Bazı isimler hakkında tutuklama talebi var.

0: şarkıcıdan ünlü oyunculara.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Ben mezun oldum. Çıkış işlemlerimi de yaptım. Geldim.
0: Eski milli futbolcudan spor yorumcusuna.
4: Ortayı yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
6: Benim akışımda o şekilde yaşanmıyor. Ben normal, hani nasıl yaşıyorsam o şekilde.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Oyuncu, şarkıcı, manken, sosyal medya fenomeni, iş insanı ve içerik üreticisi olarak tanınan 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
7: Konuş. Konuş.
0: Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya içerik üreticisi Melis İşiten'in de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.
8: Ne aldın baba? Duru, kızım sen biliyor musun?
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
8: Yani hiç doğum gününde böyle bir hediye almamıştım, o yüzden.
0: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan isimlerin adreslerinde de arama yapıldı.
9: Seninle bir şey konuşmam lazım.
10: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
9: Sorsan anlatacağım.
0: Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kimi yüzünü şapka ve kapişonuyla kapattı, kimi de gözlük taktı.
11: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
0: Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. 10 isim serbest bırakıldı. Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaşsa adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahinkaya, Şaş ve bir şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.
12: Efendim, bu uyuşturucu operasyonları gazetelerde de yer alıyor. Evet, birazdan ayrıntılı okuyacağız ama şöyle birlikte bir 19 Eylül manşetlerine bakalım diyoruz. Türkiye gazetesi 24 ünlüye daha zehir baskını demiş. Hakikaten çok ciddi bir problem bu. Cezaevlerinde uyuşturucudan yatan yaklaşık 150 bin kişi var. Çok ciddi bir rakam ve soruşturmalarda işin cabası. Manşete geldiğimizde Türkiye gazetesinde havacılıkta zirvedeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. pistten ilk uçuş iznini verdi ve bir kadın pilotumuzla, bir hanımefendi pilotumuzla konuşması da çok anlamlıydı. Kadın pilotlar gerçekten çok daha farklı uçuruyor. Ben bunu yaşadım. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde sorunlu fonlar karantinada. Efendim, Borsa İstanbul'da sert düşüşlere sebep olan bu manipülatif işlemlerin ardından 131 fon tasfiye edildi. Peki mağdur olanlar var. 900 milyar, 1 trilyondan bahsediliyor. Paralar nasıl alınacak? Önümüzdeki dakikalarda ayrıntılı bu yol haritasına bakacağız. Bakın, yüz binlerin beklediği çıkış planı hazır ve dileriz iyi bir tedbir alınır. Milliyet gazetesi de dolandırıcılık imparatorluğu demiş. Evet, yine aynı şekilde bu konu manşetlerde, Yeni Akit'te de aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Bütün bir fon piyasasının onda birinden bahsediyoruz ama görüyorsunuz işte yurt dışında da haberleri yapıldığı için güven bir zedelendi mi geriye almak çok zor. O nedenle buradan çıkış planı çok önemli. Yeni Akit'te soyup kaçma devri kapandı manşetini atıyor. Şöyle bir bakalım Sabah gazetesi. Devlerin düellosu demiş. Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşması var. Bu dev derbiye ilişkin notları da paylaşacağız sizlerle. Gün başlıyor da Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Sabah gazetesinin manşeti. Evet, Hürriyet gazetesi de en çok sorulan fon soruları diyor. Çünkü paralar nasıl geri alınacak burada? Mağdurlar hangi sıralamayla paralarını alacaklar? Ödenen paraların tamamı geri alınacak mı? Buradaki plan programa ilişkin çok soru var. Önlemler alındı. Risk yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı yatırımcılara. Uçak inmez dediler, rekor kırıyor. Akşam gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Fon parası en geç 3 ayda cepte, yine ilk sayfalardaki haber. Evet, Fanatik gazetesi Karadeniz'de dev kapışma diyor. Evet, Galatasaraylılar Osimhen'i merak ediyordu ama sakatlığından dolayı oynayamayacak. Muhammed Salah Trabzonspor'un yıldızı ve yeni teknik direktörleriyle Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor diyelim. Birazdan gazetelerimize detaylı bakacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları geliyor şimdi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya geldik dedi. İkinci aşamaya dair ipuçları verdi.
13: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
14: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya gelindi. Gözler hukuki ve idari adımlara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'daydı. AK Parti Adana İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı programında terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.
13: Biz özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da mecliste 467 sayın milletvekillerimizin çoğunluğuyla kabul edildi.
14: Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Gürlek kritik eşiğe işaret etti.
13: Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
14: Gürlek Adana'daki sokak çetesi operasyonlarına da değindi. Endişelerin giderildiğini söyledi.
13: Biliyorsunuz son zamanlarında özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamında özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı.
14: Bakan sürecin yatırım ve turizmi de destekleyeceğini belirtti.
13: Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek.
12: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel düzenlenen programda konuştu. Yine terörsüz Türkiye açıklamaları geldi.
15: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Daha güçlü bir Türkiye vurgusu yaptı.
15: Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etmeye, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 19 Eylül Gaziler Günü için düzenlenen programa katıldı.
15: Gazilerimizin ve vazife mağlullerimizin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Bakan Yaşar Güler konuşmasının büyük bir bölümünü gazilerin vatan uğruna gösterdikleri kahramanlıklarına ayırdı.
15: Sizler milletimizin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsallerisiniz. Şanlı tarihimizin en kritik dönemeçlerinde mukaddes değerlerimiz uğruna büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiniz.
12: Ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet

0: Erkan Tuncer partiden ihraç edildi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ancak yeni partiye geçen isimlerin dosyalarının da işlemden kaldırılmasına karar verildi.
1: Alkol aldı, sarhoş oldu, kavgaya tutuştu. Mekanı birbirine kattı. Bu skandalın ardından Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Gözler aktif olarak CHP üyesi olan ancak Özgür Özel'in kurduğu yeni parti adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle disipline sevk edilen 51 kişiye çevrilmişti. Onlar hakkında bir karar çıkmadı. Toplantıda gittiği bir mekanda alkol alarak kavgaya tutuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in durumu değerlendirildi. Tuncer partiden ihraç edildi. Diğer yandan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ancak yeni partiye geçen isimlerin dosyalarının işlemden kaldırılmasına da karar verildi.
2: Tedbir nedeniyle resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek haklarındaki dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, yeni bir siyasi partiler ve seçim yasasının geniş bir mutabakatla yapılacağını söyledi. Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir diyerek reform çağrısı yaptı.
3: İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanununda bu dönemde el alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
1: MHP'nin hukukçu kurmayı Yıldız net konuştu. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olan siyasi partiler kapatılmalı dedi.
4: Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri anayasanın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye'de parti kurmanın şirket kurmaktan daha kolay ve karlı hale geldiğini bir kez daha vurguladı. Hülle ve pazarlık partilerini türediğini söyledi.
4: Kumar ve bahis mekanlarının siyasi parti adıyla bir tabelanın arkasına nasıl konuşlandıkları, sırf pazarlık için kurulan organizasyonların demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde tez konusu olmalıdır.
1: Yıldız, siyasi partiler yasasıyla seçim yasasında da köklü reformların işaret fişeğini yaktı.
4: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu yeni bir siyasi partiler yasası ile seçim yasası çerçeve yasada olduğu gibi geniş bir mutabakatla yapılacaktır.
0: Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında 14 kişi hayatından olmuştu. Kayıp 14 kişi ise hala aranıyor. Yeni gelişmeler de var. Facianın geleceğinin önceden belli olduğu fakat önlem alınmadığı ortaya çıktı.
5: Filojet gemi faciası soruşturmasında sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkemeye yeni bilgiler sunuldu. WhatsApp yazışmaları kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra alabora olmuştu. 30 Ağustos'ta denizin ortasında tam anlamıyla can pazarı yaşanmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin de kurtulduğu kazada kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise denizden, havadan ve karadan 7-24 aralıksız sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi, kaptan, ikinci kaptan ve diğer şüpheliler dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Sanıklar hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme suçundan elde edilen yeni bilgiler mahkemeye aktarıldı. İhmaller bir bir sıralandı. İkinci kaptanın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları da bilgiler arasında yer aldı. Geminin sol kızağının kırıldığı ve gemi kaptanının bilgisi dahilinde gelişi güzel bir şekilde tamir ettirildiği ile ilgili yazışmalar bulundu. Bilgilerde esas ve ikinci kaptanın Türkiye ayağında firari olarak aranan bir şirket yetkilisinin de bu durumdan haberdar olduğu vurgulandı. Mahkeme sanıklara uyuşturucu testi de yaptırdı. Polis de geminin hızla kara kutu tespitinin henüz henüz yapılamadığını açıkladı. Girne Kaza Mahkemesi soruşturmanın devam etmesine dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını kararlaştırdı.
0: Efendim, geçen yıl kaybettiğimiz arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un bir şarkısını duydu, işitti, duygulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli derin bir iç çekti, Ferdi bizi mahvettin dedi. Bahçeli ayrıca Pozantı'da hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi'ne de sanatçının anısına bir çınar dikilmesini istedi.

0: Gülserdi Mahvettin diye.
1: Ferdi Tayfur'un sesini duydu, hem keyiflendi hem hüzünlendi. Ferdi mahvettin bizi dedi. MHP lideri Bahçeli usta sanatçının hatırası için çınar dikilmesini istedi.
0: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya. Madem bir millet bahçesin, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur sevgisini bilmeyen yok. Yıllarca arabasında, yürüyüşlerinde hep onun sesiyle hüzünlendi. O büyük usta geçen yıl 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Tüm sevenleri arkasından ağladı. Bahçeli de o kaybın üzüntüsünü yaşadı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan Bahçeli'ye Ankara'da bir sunum yaptı. Yeni yapılacak Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda aniden o tanıdık ses yükseldi. Arka fonda Ferdi Tayfur Bana Da Söyle adlı eseri seslendiriyordu. Bahçeli'nin yüzünde o tanıdık mutluluk belirdi. Başkana bir de talimat verdi.
0: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya. Madem bir millet bahçesin, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: Tayfur'un hatırası o çınarın gölgesinde ölümsüzleşecek. Biz de bu
2: milletin... Vefa ne kadar güzel bir duygu değil mi? Evet efendim, şimdi ayakkabı alışkanlıklarımıza bakacağız. Dost başa düşman ayağa derler. Ayakkabının hayatımızdaki önemi atasözlerine bile konu oldu. Kadın için de erkek için de kıyafetin en önemli tamamlayıcısı. Peki ayakkabıyı ne kadar süre giyiyoruz? Klasik ayakkabı mı yoksa spor ayakkabı mı tercih ediliyor? İşte cevaplar.

0: Ben genelde hani spor ayakkabıları tercih ediyorum. Evde kunduram da var ama çok kullanmıyorum.
1: Ayakkabı bir kıyafetin en önemli tamamlayıcısı. Farklı mecazi anlamlara gelse de ayakkabının hayatımızdaki yeri atasözlerine bile konu olmuş. Dost başa, düşman ayağa bakar sözü halk arasında ayakkabının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kullanılmış.
2: Ayakkabı sadece ayağımızı korumuyor, tarzımızı da tamamlıyor. Öyle ki bazılarının evinde ayakkabıya ayrılan yer neredeyse bir dolap kadar.
3: Evde 7 çift ayakkabım var. 2,5-3 ayda bir ayakkabı alıyorum. Çoğunlukla ben topuklu alıyorum. Spor pek almıyorum.
4: 3 ayda bir ayakkabı değiştirebilirim.
2: Peki neden?
4: Hem mevsimsel geçişler için hem de rahatlık için, o yüzden değiştiriyorum.
2: Kimi ayakkabıyı eskitmeden yenisini alıyor, kimi ise tek bir ayakkabıyı senelerce giyiyor.
5: Senede 3-4 kez ayakkabı alıyorum. Evde rahat tahmini 9-10 tane ayakkabım vardır.
2: Saydın mı?
5: Saymadım. Spor, babet ve sandalye tarzı ayakkabılar tercih ediyorum. Eğer mutlu bir andaysa diyorum baba ayakkabı almam lazım ya da anne ayakkabı almam lazım. Bir bakıyorlar, tamam diyorlar o zaman.
1: Eskiden klasik ayakkabılar daha çok tercih ediliyordu. Ancak son dönemde bu alışkanlık değişti. Şıklığın yanı sıra rahatlık da ön plana çıktı.
0: Abi ben spor ayakkabı tercih ediyorum. Kundura mı kaldı ya Allah aşkına? Yani böyle kundura giyen var mı abi? Ben spor ayakkabıcıyım. Yani.
1: Hem ayakkabı alışkanlıklarının değişmesi hem de hazır boyaların çıkması eskiden sandıkla sokaklarda gezen boyacıların büyük oranda ortadan kalkmasına yol açtı.
6: Müşteri azalıyor tabii. Azalmaz olur mu? Kafayı kaşıyamıyorduk. Ama şu anda müşteri bekliyoruz. Burada 5 kişi çalışıyoruz.
2: Kimi boyayı evinde yapıyor, kimi boyayı ustasına yaptırıyor.
7: Eskiden ayakkabıcılara boyatıyordum, şimdi evde boyuyorum.
8: Fırsat buldukça gelip burada ayakkabımı boyatıyorum. Evde boyamıyorum ben, kendim boyayamıyorum.
9: Yani evde de boyuyoruz da boyacılardan daha çok memnun kalıyoruz.
10: Şimdi de ülkelere göre açıklanan evli

0: Evlilik sürelerine bakacağız. Sizce en uzun evlilik süresi acaba hangi ülkede ve Türkiye'mi sıralamanın neresinde? İşte uzun evliliğin sırları ve diğer ayrıntılar.
1: Bir ömür aynı yastığa baş koymak için söz veriliyor. İlk adım işte bu noktada atılıyor.
2: Evet.
3: Evet.
4: Ancak evlilikler artık kısa sürüyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor.
5: Bir imzaya bakıyor zaten. Çok basit.
6: Saygı kalmadı, sevgi kalmadı.
4: Evlilikleri en uzun ve en kısa süren ülkeler açıklandı.
1: Evli kalma süresi araştırmasında listenin başını 18 yılla İtalya çekiyor. Türkiye listenin 21. sırasında. Türkiye'de ortalama evli kalma süresi 12 yıl olarak belirlendi.
7: Çok şaşırdım.
4: İtalya'yı 17,5 yılla İspanya, 17 yılla Portekiz takip etti. Fransa'da evlilik süresi 16,5 yıl olarak hesaplandı. En kısa evlilik süresi ise 5 yıl 4 ayla Endonezya.
1: Yapılan araştırma ülkeler arasındaki evlilik sürelerinin farkını ortaya koydu. Kimi ülkelerde evlilikler çok uzun sürüyor, kiminde ise çok kısa. Sırrını merak ediyorum ben.
8: Bilmiyorum ki.
1: Evli değil misin?
8: Evliyim.
5: Anlayış, sabır.
7: Karşılıklı anlayış. İkincisi, karşıdaki sinirliyse sen susacaksın.
9: Peki öyleyse niye dilini tutmuyorsun be kadın?
10: Niye tutayım? Sen bağır, ben susayım. Oh ne ala.
1: Nasıl peki bunca yıl beraber aynı yastığa baş koydunuz?
5: Sabır, karşılıklı anlayış.
1: Çiftlere göre uzun süren evliliğin sırrı basit. Karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış. Kavgalar edilse de yengeye tabii. Sabır.
11: Tabii.
1: Evliliklerde anlaşmazlık yaşanınca çiftler adliyenin yolunu tutuyor. Peki ya dünya genelinde boşanma sayıları neden bu kadar arttı?
5: Tahammül.
1: Hiç mi yok gençlerde?
5: Maalesef.
12: Ekonomiden kaynaklı sıkıntıların yansıması evli olan insanlar arasında maalesef çatışmaya sebebiyet veriyor.
8: Tahammül azaldı.
1: Kaç yıllık evlisiniz peki?
7: 25.
1: Kaç yıldır evlisiniz?
11: 41 yıl oldu.
1: 41 kere maşallah.
5: Gençlerimiz biraz daha özveri ve sabır.
13: Eşlere tavsiyem birbirlerini iyi anlasınlar.
1: Çinmeye gönlü olmak diyebilir miyiz?
7: Tabii ki, artı çocuklar.
11: Çok doğru bir söz. Yani karşılıklı özveri, anlayış, sevgi...
0: Evet efendim, şimdi bugün gözler dev bir maçta olacak. Trabzonspor Süper Lig'de Galatasaray'ı bu akşam konuk ediyor. Sarı Kırmızılılar'da gözler sakatlığı süren Osimhen'deydi. Kadroda yer almayacağı açıklandı. Bordo Maviler ise yeni teknik direktörleri Thomas Reis ile ilk maçlarına çıkıyor.
4: Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Galatasaray'a Trabzon deplasman öncesi Osimhen'den kötü haber geldi. Sakatlığı süren Nijeryalı golcü kadroda yer almıyor. Osimhen'in yanı sıra Lemina, Singo ve Kaan Ayhan da forma giyemeyecek. Trabzonspor'sa Thomas Reis yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Alman teknik direktör Galatasaray'ı yenerek iyi başlangıç yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Mısırlı yıldız Salah en önemli gol ayağı olacak. Galatasaray bu sezon 13 puan, Trabzonspor'sa 7 puan topladı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan maçı Bordo Mavililer 2-1 kazanmıştı.
0: Efendim evet, dev bir karşılaşma dedik. Gözler Trabzonspor Galatasaray maçında. Şöyle tabii, hani Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray var. Bu da herkes artık biliyor. Trabzonspor'un da tabii ki en önemli yıldızı Muhammed Salah'ta olacak gözler. Şimdi Trabzonspor'la Galatasaray rekabetinde bakalım şimdiye kadar neler yaşanmış. 144. randevu olarak sevgili İlayda yayın editörüm şöyle hem de bir istatistikleri bize veriyor. Osimhen'siz Galatasaray Trabzon sahnesine çıkıyor. 144.

randevuda Trabzonspor Galatasaray'ı saat 20'de ağırlayacak. 107. lig maçı olacak. Rekabete baktığımızda Galatasaray genel olarak 66, Trabzonspor 45, 32 maç berabere. Galatasaray bu maçlarda 197 gol attı, Trabzonspor 159 gol. Evet, yani gollü oluyor maçlar gördüğümüz kadarıyla. Ligde Galatasaray 47, Trabzonspor 33 ve 26 maçta berabere kalındı şimdiye kadar. Ligde atılan gollere baktığımızda Galatasaray'ın yine öncü bir durumu var. 143'e 121. Tabii ki lig sıralaması için de önemli bir karşılaşma diyoruz. Ve Galatasaray-Trabzonspor maçından bu istatistikleri de paylaştıktan sonra gazetelerde bakalım hangi başlıklar var. Peki. Hemen devam ediyoruz gazetelerle o zaman. Şimdi şöyle bir Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi ama önce Türkiye gazetesi diyeceğiz. Bir dakika, oturmaya çalışıyorum şu anda. Evet, Türkiye gazetesi geliyor önce. 19 Eylül Cumartesi başlıkları gelsin. Türkiye gazetesinde havacılıkta zirvedeyiz. Bu arada öncesinde de gözler kuzeyde diye yine az önce bahsettiğim Trabzonspor Galatasaray maçına detaylı yer veriliyor. Evet, Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşması artık kozlarını paylaşacaklar. Milli ara öncesi deniyor. Fırtına yeni hocasıyla bu puan farkını düşürmek, aslansa zirvedeki yerini korumak istiyor denilmiş. Evet, havacılıkta zirvedeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yeni pisti uçuşa açtı. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır dedi. Yıldızımız daha da parlayacak. İstanbul Havalimanı'nın önemini özetledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomiye katkısından da bahsetti. Her 1 liralık yatırım ekonomiye 5.6 milyar olarak dönüyor. 2030 hedefimiz 44 milyar dolarlık gelire ulaşmak dedi. Ve motosiklete çeki düzen. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. Hafta içinde TGT Haber'de konuk oldu. Aynı zamanda İçişleri Bakanı iki kazadan biri motosiklet kaynaklı dedi. Evet, çoğumuz buna katılıyoruz gerçekten. Motosiklet eylem planı hazırlanıyor efendim. Türkiye gazetesinde ayrıntılar var. Bu arada trafik ışıklarında da özel bir bekleme alanı oluşturulacak. Evet, motosikletlerden mustarip olanlara da bu haberi vermiş olayım. Böyle özel bazı tedbirler gündemde. Hürriyet gazetesine gelelim. Türkiye'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışını yaptı. Erdoğan TK-1763 sefer sayılı İstanbul-Helsinki uçuşunun kaptan pilotu Cemile Nur'a telsizden hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu ve yeni pistten ilk kalkış için komut verdi. Efendim, kadın pilotlarımıza ben ayrıca kolaylıklar diliyorum. Çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Vallahi bir ön yargım vardı, yalan yok. Biraz böyle ürkmüştüm ilk kadın pilotumuzun sesini duyduğumda bir uçuşumuzda. Fakat zorlu hava şartlarına rağmen mükemmel bir uçuş gerçekleştirdi. O nedenle o anımı da unutmuyorum. Marsilya'yı ağlattılar. Beşiktaş'ın başarısı yine spor basınının gündeminde. Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı tarihi skorla deviren Beşiktaş, Avrupa medyasında manşetlere çıktı. Marsilya aşağılayıcı bir yenilgi aldı diyor Le Figaro. Beşiktaş acımasızca etkili bir Türk takımıydı yorumunu yaptı. Fransız gazeteler Marsilya 3 dakikada 2 gol yiyip çöktü diye yazdı ve futbolcularımızdan da övgüyle bahsediliyor bu manşetlerde. Ve gelelim fon krizine. Efendim, Borsa İstanbul'da çarşamba günü hani bir siyah kuğu yaşandı diyeceğim ama öngörülmezlikleri anlatır siyah kuğu genellikle. Yani bir anda ortaya çıkan olaylar ekonomide. Fakat burada aslında biraz da böyle adım adım geldiğini görüyoruz. Çünkü bu manipülasyon işlemlerini yapan fonlar vardı ama kendilerine bir türlü çeki düzen vermediler. Sonuç itibariyle bu fonlarda 850 milyar liradan bahsediliyor. Yani bu parayı yatırımcı nasıl alacak? Yani bu fonlara güvenip yatıranlar SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlarda parası bulunan
550 bin yani yarım milyon yatırımcıdan bahsediliyor. Evet, soru yağmuru var. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. En çok sorulan sorular ve yanıtları önümüzdeki dakikalarda ekonomi yazarı Necmettin Batırel ile konuşacağız. Bundan sonraki süreci. Bakan Şimşek'te gerekli önlemler alındı. Diğer fonlar ve piyasalar için risk yok dedi. Mevcut aşamada alınan tedbirler yeterli açıklamasını yaptı. Sabah gazetesine geliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde açıklaması manşette. Efendim, bu arada MİT yetkilisi rahmetli Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili koğuş arkadaşları gözaltına alınmıştı. İkisi için ev hapsi kararı çıktı. Bu son dakika gelişmesini Gün Başlıyor da paylaşmıştık. Ve cezaevinde kaldığı koğuşun güvenlik kamerası görüntüleri var. Zehirlendiğine dair kuvvetli şüpheler ortaya çıkıyor. Koğuşta sır karartma başlığıyla bazı görüntüler yer alıyor. Hasan Atilla Uğur, aynı zamanda koğuş arkadaşı Kaşif Kozinoğlu'nun. Kozinoğlu avludayken koğuştaki ışıkları 14 dakika boyunca kapatıyor. Burada başka görüntüler de var. Bazı şüpheler öne çıkıyor. Kozinoğlu avluda volta atarken 14 dakika boyunca ışıklar sönüyor. Kozinoğlu hastaneye kaldırılınca da kahve içtiği bardağı hemen yıkıyor. Soruşturmada iki eski savcı tutuklama talebiyle Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları da mahkemeye sevk edildiler. Fakat son dakika bilgisini paylaşmıştık. Yıldırım ve Atilla Uğur için ev hapsi talebi onandı. Akşam gazetesinden başlıklar geliyor. 24 ünlüye daha zehir gözaltısı. Tanınmış isimlere yönelik yeni uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 24 gözaltı kararı verildi. Serbest bırakılanlar da var. Detaylar akşam gazetesinde. Uçak inmez dediler, rekor kırıyor. İstanbul Havalimanı'nda 4 ana pistten bahsediliyor. Pardon, 4. ana pistten ilk uçuş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye karşı çıkmıştı muhalefet, şimdi havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz diyor. Takoz siyaseti artık bitti açıklaması da alt başlıklarda. Efendim, şimdi dolandırıcılıklar bitmiyor tabii. Şimdi bu fonlardaki manipülatif hareketler, kimileri çok ciddi kazandı, kimileri işte mağdur olduğu yatırımcılar bu düzenlemeleri bekliyor. 3 ay içerisinde paraların ödeneceği belirtildi. Bu arada efendim, İsrail bağlantılı bir de forex vurgunu var önümüzde. Yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex yatırımlarıyla dolandıran yapılanmayı MİT deşifre etti. 191 şüpheli yakalandı. Yapının İsrail bağlantılı olduğu belirlendi. Bu arada şebeke çalışanlarına İsraillileri dolandırmayın talimatı verilmiş. Böyle bir başka oyun da var işin içinde. 15 milyar lira varlığına el konulan şebekenin yöneticilerinden olan bir isim de Yigal Amit görünüyor fotoğrafta. Havaalanından ifadeye götürüldü. Atilla Uğur, İkisi eski savcı, 3 zanlıyla birlikte mahkemeye sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin olarak da Atilla Uğur gözaltı işleminin ardından ev hapsi talebi geldi ve onandı bu karar. Fon parası en geç 3 ayda cepte. Akşam gazetesinden öne çıkan bir başka başlık. Şimdi ekonomileri de bakalım son birkaç dakika içerisinde. Evet, toksik fonlar ifadesi kullanılmış bu fon kriziyle ilgili olarak. 131 fonun tasfiyesi söz konusu. 850 milyar liralık bir para var ve Takas Bank'ta saklanacak varlıklar yetkili iki banka, Halkbank ve İş Bankası tarafından uygun şartlardan nakde dönüştürülecek ve yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Hani sisteme ilk giren ilk çıkar mantığı içerisinde de ilk yatırımcıların paraları ödenmeye başlanacak. Bu şekilde böyle küçük küçük ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Tasfiye sürecinin 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ekonomi gazetesinin ardından Dünya gazetesine de bakalım. Piyasaya likidite hamlesi geldi. Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışların ardından bakın, borsa 13.509'dan kapandı. Ufak ufak bir toparlandı ama yine de yatırımcılar tedirgin, yani bunu açık açık söylememiz lazım.
sadece bu fonlarda yaşandı ama

tabii ki sistemin onda birinden bahsediyoruz. Ama yine de sirayet ediyor tabii, bir güvensizlik ortamı bir süre devam edecek gibi görünüyor. Borsa İstanbul'da sert satışların ardından Finansal İstikrar Komitesi toplandı. SPK, Merkez Bankası, BDDK'dan peş peşe tedbirler geldi. Emlak katılımda katılım evim ve bir evimi almak için harekete geçti. Emlak katılımdan satın alma teklifi geldi deniyor. Diğer detaylarda haberin devamında. Petrol 100 doların üzerinde, bir başka ekonomi haberi Dünya Gazetesi'nden. Evet, ekonomi haberleri, sıcak gelişmeleri de böyle baktıktan sonra şimdi ara zamanı, saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: get a hint of. To get a hint of.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Görüntüler Antalya Kızılarık Caddesi'nden. Kazada bir kadın sürücü yerde yatıyor, zaman aleyhe işliyordu. Şeridi tıkayan araçlar yüzünden sirenleri çalan ambulans milim ilerleyemiyordu. O anları gören belediye temizlik görevlisi Hüseyin Yayla bir an bile tereddüt etmedi.
1: Baktım bayan yerde yatıyor, millet yol vermiyor. Ambulansı yol açtım. Ambulansı şey ettim, milleti trafiği sağladım. Vatandaşı görevimi yaptım.
0: Bir elinde süpürgesi, diğer elinde çıkardığı reflektörlü yeleği kendini araçların önüne attı. Yeleğini sallayarak kilitlenen trafiği tek tek açtı. Ambulansa adeta bir hayat koridoru oluşturdu. Yağmur felaket getirdi. Kayganlaşan yol kazaya sebep oldu. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil felakete sürüklendi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler demir yığınına dönen araçtaki 5 yaralıyı çıkardı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. ...36 metrelik gulet kayalıklara çarparak yan yattı. Teknedeki 11 kişi son anda kurtarıldı. Muğla Bodrum'da Karaada açıklarında gece saatlerinde seyreden 36 metrelik dev gulet, kaptanın dikkatsizliği sonucu Yassıada kayalıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan tekne kısa sürede su almaya başladı. Büyük paniğe yol açan kazada guletteki 7 mürettebat ve 4 yolcu tekneyle güvenli bölgeye tahliye edildi. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Su alan lüks gulet tamamen batmasını önlemek amacıyla ekiplerce kayalıklara halatlarla sabitlendi.

0: acemi şoförlüğün rekorunu kırdı. Polonya'da bir acemi sürücü arabasını park etmeye çalışırken ortalığı birbirine kattı. Otoparka yanaşmaya çalışan sürücü önce önündeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda panikleyen şoför aracı hızla geri vitese taktı. Gaz pedalına sonuna kadar bastı. Hızla geriye doğru savrularak park halindeki 6 aracı birbirine kattı. Zincirleme kazada neyse ki herhangi bir yaralanma olmadı. Yolun ortasında iki köpek vardı. Araç hızla yaklaştı ve iki canlının üzerinden geçti. Ne frene bastı, ne durup köpekleri kontrol etti. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi. Dirmil mahallesinde kaydedilen anlar kısa sürede tepki çekti. Sürücü çarpmanın ardından hiçbir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı. İki köpeğin ise nerede olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. Yaşındaki çocuk boğazına kaçan şeker nedeniyle bir anda nefessiz kaldı. Panikleyen annenin yardımına muhtar yetişti.
1: Hemlik hareketiyle çok şükür çocuğumuzun boğazından şekeri çıkardık ve hayata tutunmasını sağladık.
0: İzmir Bornova'da yaşanan olayda muhtar Mehmet Can Polat çocuğun nefes alamadığını fark etti, hemen kucağına aldı. Hemlik manevrasıyla müdahale etti. Saniyeler süren müdahale sonuç verdi. Çocuğun boğazındaki şeker çıktı. 3 yaşındaki çocuk yeniden nefes aldı.
1: Yaklaşık bir 15 yıl öncesinde böyle bir eğitimim olmuştu. Biliyorsunuz bunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor.
0: Kahraman muhtar, muhtarlıkta artık şeker bulundurmayacağını da açıkladı. Kontrollü yıkım

0: Kontrolden çıktı. Bebekli aile faciadan kıl payı kurtuldu.
1: Bir gürültü duyduk. Aniden bir deprem etkisi yarattı bizim binada da.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bina yerle bir oldu.
1: Dışarıya çıktığımızda baktığımızda buradaki bina yıkılmıştı.
0: Moloz yığınları yola savruldu. Ortalık toz duman içinde kaldı. Bina yıkılmadan önce bebeğiyle birlikte yoldan geçen aile saniyelerle ölümden döndü.
1: Bir tane bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten bir dakika sonra binanın bir anda yıkıldığını gördük. Yola moloz parçaları gelmişti. Bizim işyerlerin önüne de doğru gelmiş.
0: Mobilya mağazası da zarar gördü. İşçiler yıkılan duvarı yeniden ördü.
2: İki aile birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı. Biri polis, 12 kişi yaralandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında devam eden husumetli silahlar konuştu.
3: Geri dönün.
2: Mahalle savaş alanına döndü. Evlerin siper olarak kullanıldığı çatışmada kurşunlar birisi polis memuru 12 kişiye isabet etti. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Karadeniz semalarında Türk F-16'ları görevdeydi. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları Batı Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı kokpite giren pilotların hazırlık anlarından kalkışa kadar uzanan görüntüleri paylaştı. Savaşan şahinler olarak bilinen F-16'lar görev kapsamında Karadeniz semalarında eğitim yaptı. Bakanlık açıklamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de Karadeniz eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki güç gösterisi kameralara böyle yansıdı.

Kendi canını tehlikeye atmış, Türk restoran müdürü küçük kızın hayatını kurtarmıştı. Onur İnci kahramanlık ödülü aldı. Olay geçtiğimiz Mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanmıştı. Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtaran kişi Türk restoran müdürü Onur İnci olmuştu. Olabilecekleri fark eden ve önleyen Onur İnci'nin gösterdiği kahramanlık çok konuşulmuştu. Olay sırasında sadece kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından Merton Kahramanları Ödülü layık görüldü. Onur İnci ödülünü törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı.

Yeniden günaydın. TGRT Haber'de gün başlıyor, devam ediyor efendim. Sıcak gelişmelerle yine güne başladık. Evet, eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'ın ise işlemleri sürüyor. Bu arada hatırlatalım. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardında birçok soru işareti var ve soruşturma 15 yıl sonra yeniden başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan'la birlikte Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli emniyetteki işlemler

0: Birinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın ev hapsi talebinde bulunduğu Albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın kararları onandı. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'ın hakimlikteki işlemleri sürüyor. Evet efendim, son durum böyleydi. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili. Şimdi de İstanbul'da deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarına bakacağız. Bu kapsamda Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1600'den fazla konutun yapımı tamamlandı. Kura çekim töreninden görüntüler geliyor.
1: İstanbul'da deprem riskine karşı dönüşüm hız kesmeden sürüyor.
2: İşte bugün de bu muazzam eserimize yenilerini ekliyoruz. Zeytinburnu, Merkez Efendi Mahallemizde, Maltepe'de, yine Gazi Osman Paşa'da dönüştürdüğümüz yuvaların kurallarını çekiyoruz.
1: Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da dönüşümü tamamlanan toplam 1642 konut için kura çekim töreni düzenlendi.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1642 bağımsız bölüm tamamlandı ve şu anda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.
4: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz.
5: 25 senelik vardı hemen hemen.
3: Depreme dayanıklı değildi.
5: Değildi.
3: Kentsel dönüşüm olmasaydı.
6: Biraz korkumuz da var. Şu an bitti için şu an bekliyorum, emmimi geçsin de rahatlayayım.
1: İstanbul Zeytinburnu'ndaki törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kurum Türkiye'deki dönüşüm rakamlarını açıkladı.
2: Bugüne kadar Türkiye genelinde tam 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık. Ve hala da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu projeler çocuklarımızın güvenli evlerde büyümesi, annelerimizin, babalarımızın huzur içerisinde uyuması, buradaki esnafımızın bereketli bir mahallede çalışması demektir.
1: Hak sahipleri için kura heyecanı yaşandı.
2: Asiye, Ramanlı ve hissedarları.
7: 2 numara A2 1A.
8: Eski binaların hepsi yenilendi. Sağlam binalar oldu. Yerimiz belli oldu. 3+1.
1: Öte yandan Bakan Murat Kurum'dan TOKİ'den konut sahibi olan vatandaşlara indirim müjdesi geldi.
2: Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
1: Borcunun %20'sini ödeyenlerse yine %25'lik indirimden faydalanacak.
2: Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Başbakan Ünal Üstel'le basın açıklaması yaptı. Cevdet Yılmaz Rum kesimine yüklendi.
9: Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
1: Rum kesimini eleştirdi. Katil Netanyahu ile ilişkilerine hedef gösterdi.
9: Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 barış harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslar yürüttü. Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma mesajı verdi.
9: Biz kim ne yaparsa yapsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği uluslararası statüye, kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için her türlü desteği vermeye ve her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.
1: Yılmaz, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasına da değindi. Türkiye'nin desteğinin her zaman devam edeceğini söyledi.
9: Bir an önce kayıplara ulaşmayı temenni ediyoruz. Bizim üzerimize de ne düşerse bu hususta yapmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna da katılım gösterdi. Yaptığı konuşmada uyuşturucu baronlarına göz açtırmamak gerekiyor dedi.
0: İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti, ana pist hizmete girdi. İlk doğu batı yönlü pist olma özelliği taşıyan yeni pistin işletme ruhsatına gelmesiyle ruhsatlandırma süreci de tamamlandı. Bakan Uraloğlu TGRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.
10: Dördüncü pist havalimanına öncelikle yeni bir kapasite katacak.
1: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yeni pistinin sağlayacağı avantajları anlattı. TGRT Haber ekranlarından yapılacak yeni pistlerin müjdesini verdi.
10: Biz önümüzdeki süreçte kuzey-güney yönünde iki tane daha ana pist ve bir yedek pisti de inşallah bitirip açacağız.
1: İstanbul Havalimanı'nda pist sayısı 6'ya çıktı. İlk doğu batı yönündeki pist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni pistle ilgili detayları TGRT Haber'e anlattı.
10: Sadece kalkış için kullanacağımız bu pisti, şu anda halihazırda bizim kuzey-güney yönünde pistlerimiz. Bütün operasyonları da böyle yapıyoruz. Bu pistimizi doğu batı yönünde inşa ettik.
1: Peki bu pist İstanbul Havalimanı'na ne kazandıracak?
10: Doğu yöne kalkacak olan uçakların taksi yolu noktasında bir avantajı olacak uygun terminalle beraber. Hem daha kısa taksi yolu, hem yakıt tasarrufu, hem zaman tasarrufunu inşallah bu şekilde bize sağlamış olacak.
1: İstanbul Havalimanı'nda her yıl yolcu sayısının arttığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu yeni terminal için de tarih verdi.
10: Geçen seneyi 84,5 milyonla kapatmıştık. Bu sene inşallah 87 milyonla kapatacağız. Halihazırda 67 milyonlara gelmiş durumdayız. Ve aynı şekilde bizim buradaki terminal kapasitemiz de işin sonunda hedeflenen 200 milyon. Bir de yeni terminali de gelecek süreçte planlıyoruz.
0: Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davası ikinci celsesiyle sürüyor. Dava devam ederken başsavcılık ek iddianame hazırladı. 12 eylemin yer aldığı iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza isteniyor.
1: İBB soruşturması ile ilgili ek iddianame düzenlendi. 12 eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza istendi. Ek iddianame Silivri'de devam eden İBB davasıyla birleştirilmesi için mahkemeye gönderildi. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası ikinci celsesiyle sürerken yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşehir Belediyesi İştiraki Şirketler Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. 12 yeni eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli için ceza isteniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ana davayla birleştirilmesini kararlaştırdı. İddianamede ağırlıklı olarak ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer aldı. Savcılık bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini kaleme aldı.
11: İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kuruldu.
1: Savcılık Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği için aynı suçtan yeniden ceza istemediğini açıkladı. Ancak İmamoğlu'nu örgüt lideri, Keleş'i örgüt yöneticisi olarak nitelendirerek Türk Ceza Kanunu 225 kapsamında 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talebinde bulundu.
0: Efendim gün başlıyor da şimdi Doğu Karadeniz'den kuvvetli yağmur görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Meteorolojiden aslında Doğu Karadeniz için o kritik uyarılar gelmişti. Rize sel suyuna teslim oldu. İşte o görüntüler tabii ki şu anda suyu tasfiye etmek amacıyla ekiplerin çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış başladı. Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Trabzon'un ardından Rize'yi de sel vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz sahil yolu dağlardan gelen dere suyunun denize ulaşamaması sebebiyle şiddetli yağışın da etkili olmasıyla göle döndü. Yollarda çift yönlü uzun araç kuyrukları da oluştu. Kuvvetli yağmur esnasında sahil yolunda trafik durdu. İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki birçok araç da su altında kaldı. Büyük bir maddi hasar var. Şu anda ekipler sel suyunu tasfiye çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yine kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Bugün itibariyle Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde yine yağışların metrekareye 100 kilograma kadar çıkması beklenirken sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı da tedbirli olmak gerekiyor. Evet, bu uyarıların ardından şimdi Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Hastane çalışanlarına yönelik bir uyuşturucu operasyonu vardı. 23 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklandı.
1: Hastanede uyuşturucu ve usulsüz reçete iddiası, aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik uyuşturucu ve tefeci operasyonunun ikinci dalgası düzenlenmişti. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda aralarında 2 doktorun da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İddiaya göre şüpheliler uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteli ilaçlar için para karşılığında usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenliyordu. Bu ilaçlar daha sonra satılıyordu. Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 120 gram uyuşturucu madde, 155 uyuşturucu hap, tabanca ve mermiler ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Aralarında 2 doktorun da bulunduğu 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
0: Efendim tabii belirsizlik dönemlerinde yatırım araçlarının da getirileri çok değişiklik gösteriyor. Yatırımcının tercihi de buna göre şekilleniyor. Peki son dönemde hangi yatırım aracı revaçta? Yatırımcı elindeki birikimi nasıl değerlendiriyor? İşte cevaplar.
12: Şahmeren olsun, kolye olsun, bileklik olsun. Altın kadına o kadar güzel geliyor ki inanılmaz bir şekilde. Yani hem ışıltısı hem enerjisi her şekilde.
13: Kimi için birikim demek, bilezik demek, kolların işte böyle şıkır şıkır dolması demek.
14: Tabii ki de. Kadına iyi gelir. Kadınlık hormonunu, dişil enerjiyi artırır. Bunlar alınıp kullanılması gereken ürünler. Dünyanın neresine giderseniz gidin altın altındır, paraya çevirirsiniz.
15: Mesela
12: seversiniz? Bilezik mi, kolye mi?
15: Bilezik.
12: Alır mıyız?
16: Alırım. Gençliğimizde daha çok alıyorduk. Benim eşim altını çok seviyor.
17: Yüzük, küpe, kolye, bileklik. Bunun dışında mesela bilezik yatırım aracı demektir.
13: Kimi içinse en güvenilir adres eskilerin de tabiriyle yastık altı ya da banka hesabı.
18: Tabii ki altın alıyorsunuz. Helal paranızı altına çeviriyorsunuz. Yani faize yatırmayacaksınız. Altın alacaksın, evinde biriktireceksin.
13: Her ay maaş attığında imkanı olan parasının bir kısmını köşeye atıyor.
19: Zor günlerimizde yardımcı oluyor yani.
20: Mutlaka çocuklarımıza, kendimize, torunlarımıza bir şeyler bırakmamız lazım.
13: Altın, döviz, borsa, fon seçenek çok. Peki yatırımcı en çok hangisini tercih ediyor?
21: Altın alırız.
12: En güvenilir adres neresidir?
21: Bankadır.
22: Ben yatırım aracı, ben arsa alırım. Başka hiçbir şey almam.
23: Bir bakarım, dartarım, onu dartarım, altını dartarım, öbürünü dartarım, ona göre karar veririm.
24: En çok değerlendiren külç altın alıyorlar. Külç altına yönelme var. Diğer ürünlerde biraz daha kaybolduğu için devamlı külç altına bir yönelme var.
13: Dönem dönem yatırım araçlarının getirileri değişiyor.
17: Çok az sayıda insan çok kazandığını söyleyenler var ama daha çoğu battığını, iflas ettiğini, çok zarar ettiğini söyleyenler var. Borsanın yine en azından bir dayanağı var. O halka arz ediyor.
13: Yine de gelenek hiç değişmiyor. Yatırımcının en güvenli limanı altın oluyor.
24: Kesinlikle altına dönülüyor. Çünkü altın hiçbir zaman kaybetmiyor. Devamlı altına dönüş var. Yani bu geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Büyük bir ihtimalle gelecekte de böyle olacak.
0: Sonbaharın gelişiyle havalar serinlemeye başladı. Kombiler de yanmaya başladı. Bilemiyorum, yakanlar vardır. Ancak tabii dikkat diyoruz, çünkü doğalgazda kademeli tarife uygulanıyor. Yani sınır değeri aşan indirimden yararlanamıyor.
25: Abonelerin %85'inin, %87'sinin hayatı değişmeyecek. Onlar destekte kalmaya devam edecekler. Çünkü onlar o tüketimin daha altında tüketiyorlar.
1: Havalar serinledi, kombiler devreye girdi. Ancak dikkat, doğalgazda kademeli tarife başladı. Yaşadığı şehirdeki sınır değeri %75 aşan indirim alamayacak. Yani doğalgazda ölçüyü kaçıran daha yüksek faturayla karşılaşacak.
26: Biz yani zeminde oturduğumuz için çok fazla açıyoruz.
1: Sistem Nisan ayında uygulamaya girdi. Her il için her ay ayrı tüketim sınırları belirlendi. BOTAŞ tarifesine göre kademe 1'de metreküp fiyatı 10 lira 62 kuruş, kademe 2'de ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık %70'e ulaşıyor. Ankara'da kademe 1 sınırı Eylül'de 40,69, Ekim'de 76,86, Kasım'da 161,63, Aralık'ta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul'da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Bu tabloya göre Eylül'de Ankara'da 40 metreküp doğalgaz kullanan kademe 1'den, yani 10,62 liradan ödeme yapacak. Cebinden 425 lira çıkacak. Ancak bu sınır değeri %75 aşan ve 71,21 metreküp kullanan abone 756 lira yerine 1280 lira ödeyecek. 525 lira fazla ödemeyle karşılaşacak.
27: Ablam sıcakladığında bütün camları açıyor. Ben onu uyarıyorum hep, fatura kabarmasın diye.
1: Merkezi sistemle ısınan binalarda toplam tüketim daire sayısına bölünerek hane başına tüketim belirlenecek.
0: Ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan fındıkta haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin tamamen ortadan kaldırılması için müfettiş görevlendirildi.
28: Ticaret Bakanlığı fındık piyasasında düğmeye bastı. Ordu ve Giresun borsa işlemlerinde sıkı denetim süreci başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki adil işleyişi korumak ve üretici haklarını güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre fındık üretimi ve ticaretinin merkezi konumundaki Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişini görevlendirilen müfettişler mercek altına alacak. Fındık piyasasında oluşabilecek spekülatif hareketlerin ve usulsüzlüklerin önüne geçmeye hedefleyen bu adımla görevlendirilen müfettişler, illerdeki ticaret borsalarında tüm alım, satım ve fiyatlama mekanizmalarını detaylı bir şekilde araştıracak. Denetimlerin serbest piyasa koşullarında üreticinin mağdur edilmesini engellemek ve sektördeki güven ortamını yeniden tesis etmek amacıyla sıkılaştırılacağı vurgulandı.
0: Efendim şimdi domateslerin salça yapılması ve kışa hazırlanması zamanı. Kilosu şu anda tezgahta ortalama 25 lira. Kışın domateste yaz lezzetini yakalamak ve uygun fiyatlardan faydalanmak isteyenler için de konserve telaşı bütün hızıyla sürüyor. Peki güzel bir konserve hazırlamanın püf noktaları neler? Bakalım.

0: konserve zamanı. Bütün evlerde domates konserveleri, turşular, soslar yapılmakta.
1: Domatesler ucuzladı. Pazarda kilosu 25 liraya satılıyor. Taze domatesleri kışında afiyetle tüketmek isteyenler domates konserveleri yapmak için kasa kasa alışveriş yapıyorlar.
2: İlk önce pazardan malzemelerimizi alıyoruz.
1: 8 kavanoz domates konservesi yapmak için pazardan 10 kilo domates, 3 kilo da kırmızı kapya biber alacağız. Hepsi toplamda 400 lira tuttu. Sepetimize 8 tane kavanoz ve kavanoz kapağı da ekledik. 8 tane aldık, toplamda 104 lira tuttu.
0: Kilo armut domatese 3 kilo kapya biber katıyorum. Zeytinyağda soteliyoruz. Ondan sonra da üzerine kabuklarını soyup doğradığımız domatesi atıp bir güzel kaynatıyoruz. İçine şeker atıyoruz. Domatesin ekşiliğini alması için.
1: Konserve yapımı gayet kolay. İşte bu malzemelerden hem menemen hem de domates konservesi hazırlayacağız.
2: Domates ve kapya biberler sirkeli suda bir güzel yıkanıyor.
1: Domateslerimizi bir güzel yıkadık sirkeli suda. Peki ya sonra?
0: Sonra da kabuklarını çıkartıyoruz sıcak suyla ve böyle bir çentik atıyoruz.
1: Neden peki?
0: Kabuğu daha kolay soyulsun diye. Aslında bu domates kabuğuyla da olur.
1: Şimdi domatesi ben de doğramaya çalıştım Nur teyze.
0: Güzel oldu. Çok becerikli ve çok yeteneklisin.
1: Kırmızı biberi neden katıyoruz peki? Damak tadına göre mi o da?
0: Damak tadına göre çok lezzetlendirdiğini düşünüyorum ben kapya biberi.
1: Şimdi domates konservesinde üçüncü aşamaya geçtik. Nur teyzemle beraber hem domatesi hem biberleri doğradık. Şimdi rondo aşaması var.
2: Ve fokur fokur pişmesi için ocağa gönderme vakti.
1: Şimdi pişirme aşamasına geçtik ama burada da püf noktaları var.
0: İçine bir su bardağı da sıvı yağ koyduk. Biberiyle beraber soteledik. Üzerine de rondodan geçirdiğimiz domateslerimizi kapyalarımızla beraber soteledik ve melemenimiz olmak üzere. Şöyle 2-3 tane küp şeker atıyoruz. Bu domatesin ekşiliğini alıyor. Çok az indirirken kaya tuzumuzu katıyoruz.
2: 20 dakika pişiriliyor.
1: Ancak kapaktan kavanoza dikkat etmemiz gereken birçok püf noktası var.
0: Kapakların her zaman sağlam ve her sene değiştirmeleri gerekiyor.
1: Yoksa bozuluyor. Yoksa ve konserve bozuluyor, çöp olur.
0: Emeğimiz boşa gider. Böyle 2 defa tık edecek, böyle ses çıkar. Sonra sıkıca kapatıyoruz ve melemenimizi ters çeviriyoruz.
1: Kışın afiyetle yemek üzere domates konservelerimizi Nur teyzemle beraber hazırladık. Yiyene afiyet, bal, şeker ve şifa olsun diyoruz.
0: Amin inşallah.
3: Efendim, serveti ona huzur değil, ölüm getirdi. 44 yaşındaki emlakçı Ramazan Arıkan'ın hayatını kaybetmesi başta sıradan bir sağlık vakası olarak görülmüştü. Ancak soruşturma derinleştikçe bir cinayet planı ortaya çıktı. İddiaya göre Arıkan önce fare zehriyle, sonra da dana deviren olarak anılan sakinleştiriciyle zehirlendi.
2: Serveti ona ölüm getirdi. Emlakçı Ramazan Arıkan'ın ani ölümü önce sıradan bir sağlık vakası gibi görüldü. Ancak soruşturma açıldı. Ortaya korkunç bir cinayet planı çıktı.
4: Anne Sultan Seki, oğul Batuhan ve anne Sultan Seki'nin sevgilisi Mustafa tırın yanındayken Ramazan Arıkan'ı öldürmek üzerine bir plan program yapıyorlar.
2: İddiaya göre Arıkan'a önce 2 kez fare zehri verildi. Son darbe ise hayvanları sakinleştirmekte kullanılan dana deviren ilacıyla geldi.
4: İlk başta Temmuz ve Ağustos ayında bir zehirleme girişimi söz konusu oluyor. Hani fare zehriyle bunu gerçekleştiriyorlar.
2: 44 yaşındaki emlakçı Ramazan Arıkan 16 Kasım 2025'te hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kalp krizi ihtimali üzerinde duruldu. Ancak şüpheli ölümle ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmada Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu Batuhan itirafçı oldu. Batuhan'ın kan donduran ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine girdi. Buna göre cinayet planını annesi Sultan Seki ve annesinin sevgilisi Mustafa Ünal yaptı. Olay günü baba oğul birlikte pikniğe çıktı.
4: Batuhan ve babası Ramazan pikniğe gidiyorlar ve bu sırada Mustafa'yı da Sultan kuzeni olarak tarif ediyor.
2: Piknikte baba Arıkan'ın tükettiği salata ve ayranın içerisine dana deviren ilacı konuldu.
4: Halk arasında dana deviren olarak da tabir edilen ancak at sakinleştirici özelliği ve orada kullanılan ksilazin etken maddesinin olduğu bir ilaç kullanılıyor.
2: İlaç nedeniyle sersemleyen Arıkan, özoğlu Batuhan ve Mustafa Ünal tarafından eve götürüldü. Ölümcül darbe evde vuruldu. Oğlu babasını tuttu. Mustafa Ünal ise zehri Arıkan'ın kalbine enjekte etti.
4: Olayın gerçekleştiğinde de zaten Batuhan babasının kollarını tutup direkt kalbe enjekte edilmesi de bu salınımın, vücutta salınımın daha hızlı olmasını ve ölümün kesinlikle gerçekleşmesine yönelik bir iradeyi ortaya koyuyor.
2: İddianamede Ramazan Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki, iki çocuğu ve eski eşinin sevgilisi Mustafa Ünal hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
3: Efendim, Türk sineması ve tiyatrosu dev bir çınarını kaybetti. Milyonların Aşkı Memnu dizisinde Arsen Hala olarak benimsediği, bağrına bastığı sanatçı Gülsen Tuncer 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Tuncer geriye unutulmaz karakterler bıraktı.
5: Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda. Evde durumlar nasıl?
6: Yanlış bir şey mi söyledim ağzımcım?
7: Sizler de beni özlüyorsanız hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum. İyi günler, iyi yıllar, iyi yaşamlar diliyorum. Sevgilerim.
2: Bir cümlesiyle bile hayatı anlatıyordu. Sahnedeydi, beyaz perdedeydi, ekrandaydı.
5: Adnan Ziyagil'in evliliği, köşkün çalışanlarının dedikodu malzemesi mi yani? Varsayımlarla bir evliliğin temeline bomba döşenir mi?
2: Ama onu milyonlar Aşk-ı Memnu'nun o dimdik duruşlu asil Arsen halası olarak tanıdı. 81 yaşındaki usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
5: Çok şanslıyız Adnan. Ne makul gelinimiz var.
2: Bir nesil onu Arsen Hala diye sevdi. Oysa ömrünü sanata adadı. Tiyatro, sinema, seslendirme, sanatın neredeyse her alanında iz bıraktı.
8: Eğer hayata bugün güzle başla deseler, müzik ve arkeoloji yapardım.
9: Oo,
8: belki gelirsen bir lan.
9: Gelirsiniz.
8: Dur bakalım.
2: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kısa süre önce 4. evre beyin kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gördü, direndi ama hastalığa yenik düştü.
8: Ülkemiz insanlarına ve bütün dünya insanlarına sağlık, esenlik ve en fazla da barış, bereket ve sağlık dileklerimi iletirim.
2: 1945'te Adana'da doğdu Gülsen Tuncer. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi usta isimlerin öğrencisi oldu. 1968'de tiyatro sahnesinde başlayan yolculuğu yıllar boyunca sinema ve televizyonla devam etti. Ödüller aldı, sayısız karaktere hayat verdi.
5: Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda.
10: Evlilik konusunda acele ettiğimi düşünüyorsun.
5: Çok mutlu olduğunu görüyorum.
2: Geride unutulmayacak bir sanat mirası kaldı. Türk sanat dünyası dev bir çınarını kaybetti.
5: Bihter'in son kararları düşünmeden alınmış kararlar gibi geldi bana. Sen ne diyorsun?
3: Efendim, Tuncer'in cenaze töreni de yarın olacak. Şişli Camii'nden öğle namazının ardından veda edeceğiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Efendim, bu arada şarkıcı Nev hayata tutunuyor. Tedavisi devam ederken normal olaya geçmesi planlanan şarkıcının geçişi temkinli ilerlemek adına pazartesi gününe ertelendi.
11: Zor, zor bir daha, daha da güven.
9: Yoğun bakımda entübe edilmişti. Şarkıcı Nevin tedavisinde kritik aşamaya geçildi.
11: Suya yazı yazmak gibi seni sevmek.
9: Zor, sen gibi...

0: Sukutu Hayal ve daha birçok şarkısıyla tanınmış, 2000'li yıllarda büyük bir ün kazanmıştı şarkıcı Nev. 57 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmış, sağlık durumu ciddiyetini sürdürünce çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Öyle sevmedi hiç kimseye böylesine. Bugünlerde normal odaya çıkması planlanan şarkıcının geçişi doktorların aldığı kararla pazartesi gününe ertelendi. Erteleme kararının nedeninin ise sanatçının mevcut değerlerini korumak ve tedavide daha temkinli ilerlemek olduğu belirtildi. Şarkıcının menajeri de alkol iddialarına açıklık getirdi. Nev'in uzun zamandır alkol kullanmadığını söyledi. Ömrünün yarısından çoğunu müziğe adayan bir isim Nev. Sevenleri ondan güzel bir haber bekliyor. Zor, zor bir daha, daha da
1: güvenme. Evet, Nev'e de şifalar diliyoruz. Son durumu böyle. Efendim, Antalya'dan şimdi çok farklı, ilginç bir hikaye geliyor. 26 yaşındaki doktor Eylül Uçal, girdiği kurada annesinin hemşire, babasının sağlık memuru olduğu hastaneye atandı. Yani çocukken koşturduğu koridorlara hekim olarak döndü. Eylül ailesine büyük gurur yaşattı.
2: Çocukken kulaklığı takıp doktor abilerini, ablalarını hayranlıkla izlerdi. Annesinin nöbetlerinde hastane koridorlarını arşınlar, bir gün ben de beyaz önlük giyeceğim derdi. Ve o hayal tam da çocukluğunun geçtiği o koridorlarda gerçek oldu.
3: Hani bir gün doktor olmayı hayal ediyordum ama onlarla aynı hastanede, Finike Devlet Hastanesi'nde olmak, yani o kadarını hayal edemiyordum.
2: Antalya Finike Devlet Hastanesi'nde emsalsiz bir gurur yaşanıyor. 26 yaşındaki çiçeği burnunda pratisyen hekim Eylül Uçal, girdiği kurada tam da anne ve babası yıllardır emek verdiği hastaneye atandı.
3: Atama açıklandığındaysa annem benden önce davranıp beni aradı ve aradığında sevinçten ağlıyordu ve birlikte biraz duygusallaştık ve biraz ağladık.
2: Evde babasının prensesi, annesinin göz bebeği ama acil servisin kapısından içeri girdikleri an işler değişiyor. Onlar artık mesai arkadaşı.
4: Acaba birlikte çalışmak bize nasip olur mu diye çok dualar ettik. Karşılığını görüp kızımla aynı iş yerinde çalışmak bizi çok mutlu etti ve çok gururlandırdı.
2: Bazen kızım sözü kaçsa da profesyonellikten ödün verilmiyor.
5: Meslek ünvanlarımızla burada olduğumuz için doktor hanım diyorum tabii ki. Ama evde o bizim prensesimiz.
1: Ve bu güzel hikayeden sonra saatlerimizde 9.32 olmuş. Haydi gazeteler diyelim. 19 Eylül Cumartesi manşetleri ve ilk sayfaları geliyor. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Gözler kuzeyde. Trabzon'la Galatasaray dev maçta karşı karşıya geliyor efendim. Galatasaray Osimhen'siz olacak. O nedenle yıldızlardan Muhammed Salah Trabzonspor adına, Leao da Galatasaray adına hep fotoğraflarda yer alıyor. Artık fırtına yeni hocasıyla birlikte kazanıp puan farkını düşürmek, aslansa zirvedeki yerini korumak istiyor. Efendim, kirayı mazot zammına bağlıyorlar. Evet, bahaneler arasına şimdi bir de bu girdi. Enflasyonu tetikleyen kira piyasasında zam dalgası yeniden başladı diyor Türkiye Gazetesi. 6. pist açıldı. Aynı anda 4 uçak kalkacak. Havacılıkta zirvedeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. pistin açılışına katıldı ve Türkiye Sivil Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır dedi. İsrail soygununa MİT operasyonu geldi. Dikkat çeken haberlerden biri bugüne dair İstanbul ve Muğla'da üstlenmişlerdi. İsrail'i ekibin yönettiği kripto ve forex dolandırıcılık çetesi çökertildi. 3 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediliyor. Bu arada çete çağrı merkezi elemanlarına özel bir eğitim vermiş. Yani gidip baksanız orası bir ofis, sanki böyle herkes normal bir iş yerinde çalışıyormuş havası var. Bakın düzgün böyle gençler gibi görünüyor ilk bakışta. Her biri için maske, hayat hikayeleri uyduruldu. Farklı dilleri konuşan görevliler kurbanın milliyetine göre görevlendirildi. İsrail'e elebaşları deşifre olmamak için de ofiste İbranice konuşmayı kesinlikle yasakladı. Ve MIT'in operasyonuyla adım adım takip edilen İsrailli çete 3 milyar dolarlık küresel bir vurgun yaptı. İsrail ve ABD'liler hariç birçok ülkeden insanı dolandırdılar. Aman o gelen telefonlara da lütfen dikkat. Ben zaten Forex dedikleri andan itibaren kabul etmiyorum görüşmenin devamını. Çağrı merkezi çalışıyor.

0: İnsanları da yalan makinesiyle güvenlik testinden geçiriliyordu. Çete sahte isim ve uydurma hikayelerle insanları tuzağa çekti. Bu tabii sıcak bir gelişme. Bakalım, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. En çok sorulan fon soruları, bir yandan da manipülatif işlemlerle maalesef borsamızda çok ciddi çekilmeler oldu. Bazı hisseler taban fiyatları gördü ve güzel bir gidişat vardı. Aslında Borsa İstanbul'da bir anda işler tersine döndü ve o kritik seviyelerin altına indi. %6'ya varan düşüşler görüldü çarşamba günü ve devre kesiciler gündeme geldi. SPK'nın artık tasfiye kararı açıkladığı 131 fon için bundan sonra ne olacak? Evet, en çok sorulan fon soruları, 550 bin yatırımcının akıbeti merak ediliyor. Ve varlıklar satılıp ödeme yapılacak. İlk olarak kimler parasını alacak? 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirler, eğer gerçekleşmemişse bu emir veren kişilere öncelik tanınacak deniyor. Diğer fonlar da etkilenebilir mi? Müdahaleler sonrasında şu an için bulaşıcılık riskinin azaldığı değerlendiriliyor denilmiş. Hürriyet gazetesi manşetten görüyor bu konuyu. Akşam gazetesine geçiyoruz. 19 Eylül Cumartesi ilk sayfası şöyle. Akşamda üst başlıklardan bir haber. Polisler için sosyal konut. Polisler uzun vadede taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ankara ve İstanbul burada pilot bölge olarak seçildi. İlk etapta başkentte 2000 konut yapılacak. Polisler için bu haberi paylaşalım. Akşam gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, uçak inmez dediler, rekor kırıyor. İstanbul Havalimanı'nda dev bir ekonomi oluştu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece Temmuz'da 8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Yani hani doğruya doğru büyük bir vizyon, çok ciddi bir hareketlilik var ve kapasite anlamında çok büyük deniyordu. Ama şu anda gerçekten böyle bir yani geçiş güzergahı olmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu yönde açıklamalar var. Fon parası en geç 3 ayda cepte ve İsrail bağlantılı Forex vurgunu haberleri Akşam Gazetesi'nde de öne çıkıyor. Milliyet Gazetesi'ne geldiğimizde Osimhen yok efendim. Osimhensiz Galatasaray'da pek tat tuz olmuyor ama bakalım bu akşam Trabzon maçında neler yaşanacak. Maçın saat 20'de olduğunu hatırlatalım. Fanatik Gazetesi'nde biraz daha böyle çarpıcı fotoğraflarla yer alıyor haber. Ona da bakarız. Dolandırıcılık imparatorluğu manşeti dikkat çekici. Yabancı ülke vatandaşlarını internetten forex ve kripto yatırımlarına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi. Bu arada Mossad izleri taşıyor demiş Milliyet. 191 kişi gözaltına alındı. Milyar dolarların İsrail'deki hesaplarına aktarıldı bu para. İsrail ekonomisinde kullanıldı ve MIT deşifre etti. Efendim, özellikle bu da vurgulanıyor. İsrail bağlantılı bu dolandırıcılıkta Türkiye ayağının elebaşları ve çalışma usulleri MIT tarafından deşifre edildi. Miras kavgası, Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası açıklandı. 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a mirasını bıraktığı iddiası tartışma oluşturdu. Yeğeni Levent İnanır'dan gelen açıklama, dayımın irade sorunu vardı sözü tabii kafaları çok karıştırdı. Kadir İnanır'dan bahsediyoruz sonuçta. Neslihan Acar ve kızı tepki gösterdi bu açıklamaya da. Hukukçular şöyle diyor, kardeşlerin ve yeğenlerin mirasta saklı payı yok. Dolayısıyla hukuken kişinin istediği kişi veya kuruma mirasını bırakabileceği belirtiliyor. Trump dünyaya duyurdu, Grönland bizim oldu. Evet, bu arada efendim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın New York'a gidiyor. Sıcak gelişmelerimizden biri olacak önümüzdeki günlerde. Çünkü dünya liderleri New York'ta salı günü bir araya gelecekler. Fanatik gazetesine bakalım. Karadeniz'de dev kapışma. Bir tarafta yeni hocasıyla kötü gidişe son verip beyaz bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor. Thomas Rice'la bakalım neler yapacak bu akşam. Bilmiyorum tabii, çok şey. Trabzonlular çok umutlu biliyorum. Bir yanda Muhammed Salah cephesi var ama bir yanda da 4 yılın şampiyonu, liderlik koltuğunu kimseye bırakmamaya kararlı olan Galatasaray. Bu akşam futbol severlerin gözü kulağı Papara Park'ta olacak. Bordo Maviller 40 bin taraftarının desteğiyle sahaya çıkıyor. Tabii bu da önemli. Karşılaşma saat 20'de, kadrolar açıklandı. Bunu da hatırlatalım. Evet, yine Akit gazetesindeyiz. Şimdi de soyup kaçma devri kapandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları, bir yandan da borsadaki hareketlilik sonrası fon kriziyle ilgili artık kaostan çıkış senaryoları oluşturuldu. 28 Şubat sürecinin ekonomik ağını oluşturan banka hortumcuları tarafından devletin sırtına yüklenen 54.8 milyar dolarlık batık kredileri temizleyen AK Parti, milletin alın terini soyup kaçma dönemini kapattı diye manşet haber devam ediyor. Bu arada fon krizinde 7 şirkete ait olan 131 yatırım fonunun SPK aracılığıyla tasfiye edildiği de belirtiliyor. Yarım milyon yatırımcı var. Yaklaşık 1 trilyon liradan bahsediyoruz. Bu paralar nasıl ödenecek? İş Bankası ve Halk Bankası bu anlamda görevlendirildi. 3 aylık bir süreçten bahsediliyor. Yeni Şafak gazetesine de baktığımızda yine aynı şekilde sorunlu fonlar karantinada denilmiş. Efendim, Kazım Kozinoğlu, MİT yetkilisi, rahmetli hakkında soruşturma, Kaşif Kozinoğlu pardon, MİT mensubu Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edilmişti. Koğuş arkadaşları hakkında bugün sıcak bir gelişme olarak paylaşıyoruz. Ev hapsi kararı verildi. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında. Bu arada geçen hafta biliyorsunuz Fethi Kabir yapıldı. 15 yıl sonra mezarı açıldı ve hala bazı dokularının bozulmadığı görüldü. Bu da zehirlenme iddialarını güçlendiriyor. Gözler şu anda Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek haberlerde. Diyelim ekonomi zamanı. Şimdi de ekonomi haberlerine ve gazetelerine bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Üretimi korumak dezenflasyon kadar önemli. Evet, Türk firmaları İTO'yla dünyaya açılıyor. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları. Evet, bu arada tabii ki rekabet çok önemli hale geldi. Hürmüz Boğazı'nda ve Babülbendep'teki krizlerin ardından. İstanbul Ticaret Gazetesi'nin ardından şimdi de ekonomideyiz. Toksik fonların durumu tabii merak ediliyor. 131 fonun tasfiyesini Halk Bankası demiştim, hemen düzelteyim ben bu vesileyle. İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. 7 portföy yönetim şirketine bağlı 131 fondan bahsediyoruz. Tabii çok ciddi bir meblağ var. Diğer fon şirketleri görevlerine devam edecek, bir bulaşıcılık riski olmadığı belirtiliyor. Bakan Mehmet Şimşek de sınırlı sayıda fonda yaşandığını söyledi. Risk piyasasının bu riskinde piyasanın tamamına yayılmaması için çok güçlü tedbirler devreye alındı dedi. Aslında doğruya doğru, bir anlamda çok büyük bir türbülansa da yol açabilirdi. Yani birbiri ardına bulaşıcılık başlardı. İşte döviz cephesi, piyasalar, bütün yani ortalıkta karışabiliyor biliyorsunuz bu tip krizlerde. Bir ana önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve tasfiye kararları alındı. Bu arada emlak katılımdan da katılım evim ve birim evim için satın alma teklifi geldi. Dünya Gazetesi'nin de manşetinde bu konu detaylarıyla yer alıyor. Efendim, bu arada az önce söylediğim Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşecek. New York'ta yapılacağı belirtilmiş. Dünya Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump bir araya gelecekler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında. Bu arada Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna da "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" açıklamasını yaptı. Evet, evet efendim, gazetelerin sonuna geldik ekonomi haberleriyle birlikte. Şimdi yayın akışımız Hayatın İçinden de devam edecek. Saat başında görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobil

0: Diye kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.
3: Moloz yığınları yola savruldu, ortalık toz duman içinde kaldı. Bina yıkılmadan önce bebeğiyle birlikte yoldan geçen aile saniyelerle ölümden döndü.
4: Bir tane bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten bir dakika sonra binanın bir anda yıkıldığını gördük. Yola moloz parçaları gelmişti, bizim işyerlerin önüne de doğru gelmiş.
3: Mobilya mağazası da zarar gördü. İşçiler yıkılan duvarı yeniden ördü. Virajlı yolda dehşet verici bir kaza. Malezya'da bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde kırmızı bir otomobil dar ve virajlı bir yolda ilerliyor. Tam virajı alacağı sırada karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak kontrolü kaybediyor. Motosikletli kendi şeridinden çıkıyor ve iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor. Motosiklet sürücüsünün yaralı olduğu, hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Bangladeş uçağı Londra'ya giderken büyük bir aksiyona sahne oldu. Uçak seyir halindeyken iki yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı ve taraflar birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Koltukların arasında yaşanan tekme tokatlı kavga aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yolcuları dehşete düşürdü. Kabin görevlileri ve yolcular duruma müdahale etti. Güçlükle araya giren ekipler öfkeli iki adamı birbirinden ayırarak sakinleştirdi. Uçağın güvenli bir şekilde rotasına devam

0: herkes hıçırarak korkuyor. Anne beni öldürecekler. Anne beni bıçaklayacaklar. Ben hızlıca bulunmasını istiyorum. Yani gerçekten şu anda çok kötü. Biz çocuklarımızı okula göndermemeyeceğiz. Ağlıyor. Anne ben okula gitmeyeceğim diyor.
1: Görüntüleri izleyen anne büyük üzüntü yaşadı. Çocuğunun sadece darp edilmediğini, harçlığının da gasp edildiğini belirtti.
0: Harçlık veriyorum. Harçlık elinde alıyorlar. Markete gidip çağırmazsan, bize bir şey getirmezsen seni öldürürüz, biçeriz.
1: Anne oğlunun yüzü ve vücudundaki darp izlerini fark edince şikayetçi oldu. 12, 14 ve 15 yaşındaki 3 akran zorbası gözaltına alındı.
0: Başka anneler yanmasın, başka çocuklar kaçınmasın.
2: Allah söyleyeyim, hastalığım var, vurmayın vallahi bak.
3: Kendi canını tehlikeye atmış, Türk restoran müdürü küçük kızın hayatını kurtarmıştı. Onur İnci kahramanlık ödülü aldı. Olay geçtiğimiz Mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanmıştı. Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtaran kişi Türk restoran müdürü Onur İnci olmuştu. Olabilecekleri fark eden ve önleyen Onur İnci'nin gösterdiği kahramanlık çok konuşulmuştu. Olay sırasında sadece kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından Merton Kahramanları Ödülü layık görüldü. Onur İnci ödülünü törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı. Karadeniz semalarında Türk F-16'ları görevdeydi. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları Batı Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı kokpite giren pilotların hazırlık anlarından kalkışa kadar uzanan görüntüleri paylaştı. Savaşan Şahinler olarak bilinen F-16'lar görev kapsamında Karadeniz semalarında eğitim yaptı. Bakanlık açıklamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5. Anajet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de Karadeniz eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki güç gösterisi kameralara böyle yansıdı.

Brezilya'nın Pernambuco eyaleti film sahnelerini aratmayan feci bir kazaya sahne oldu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü dar ve yokuş aşağı sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Sokağın üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli yüksek hızla yol kenarındaki duvara ve demir kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce havaya uçarak beton zemine çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan ekipler araçtan hızla inerek yerde yatan şüpheliyi gözaltına aldı. Tartıştı, akranını yere yatırdı, yüzünü defalarca yumrukladı. Aynı lisede okuyan iki grup arasındaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki genç birbirine yumruklarla saldırdı. Akranların kavgasında bir genç araya girip onları ayırmak istedi ama o da başka bir öğrenci tarafından engellendi. Çevredekiler bir süre kavgayı izledikten sonra tarafları ayırdı. Yolun ortasında iki köpek vardı. Araç hızla yaklaştı ve iki canlının üzerinden geçti. Ne frene bastı, ne durup köpekleri kontrol etti. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi. Dirmil mahallesinde kaydedilen an.

0: Onlar kısa sürede tepki çekti. Sürücü çarpmanın ardından hiçbir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı. İki köpeğin ise nerede olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. Yaşındaki çocuk boğazına kaçan şeker nedeniyle bir anda nefessiz kaldı. Panikleyen annenin yardımına muhtar yetişti.
1: Hemlik hareketiyle çok şükür çocuğumuzun boğazından şekeri çıkardık ve hayata tutunmasını sağladık.
0: İzmir Bornova'da yaşanan olayda muhtar Mehmet Can Polat çocuğun nefes alamadığını fark etti, hemen kucağına aldı. Hemlik manevrasıyla müdahale etti. Saniyeler süren müdahale sonuç verdi. Çocuğun boğazındaki şeker çıktı. 3 yaşındaki çocuk yeniden nefes aldı.
1: Yaklaşık bir 15 yıl öncesinde böyle bir eğitimim olmuştu. Biliyorsunuz bunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor.
0: Kahraman muhtar muhtarlıkta artık şeker bulundurmayacağını da açıkladı. Dikkatsiz ve hızlıydı. Sürücü trafik ışığını son anda fark etti. Ani fren kazayı önleyemedi. Takla atan araçtan böyle çıkarıldı. Feci kazanın adresi Erzurum'un Azizliye ilçesi. Trafik lambalarını fark edemeyen sürücü ani fren yaptı. Işıkları 50 metre kala kontrolden çıkan araç taklalar atarak önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da karşı şeride savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Yaralının yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hadi. 36 metrelik gulet kayalıklara çarparak yan yattı. Teknedeki 11 kişi son anda kurtarıldı. Muğla Bodrum'da Karaada açıklarında gece saatlerinde seyreden 36 metrelik dev gulet, kaptanın dikkatsizliği sonucu Yassıada kayalıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan tekne kısa sürede su almaya başladı. Büyük paniğe yol açan kazada guletteki 7 mürettebat ve 4 yolcu tekneyle güvenli bölgeye tahliye edildi. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Su alan lüks gulet tamamen batmasını önlemek amacıyla ekiplerce kayalıklara halatlarla sabitlendi.

0: Yeniden günaydın diyoruz. Gün başlıyor, devam ediyor efendim. Yeni saate yaklaşırken borsada yaşanan fon krizinden bahsedeceğiz ve son duruma bakacağız. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. İş Bankası ve Ziraat Bankası da tasfiye sürecinde görevlendirildi. Yatırımcıların alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği de netleşti.
1: 131 fonun tasfiye sürecinin çerçevesi çizildi. İki banka süreçte görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK tasfiye sürecinin yol haritasını da belirledi. Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri 17 Eylül itibarıyla durduruldu. Fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tasfiye işlemlerinde iki banka görevlendirildi. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Burs, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak. Peki yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye kararı paranın sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Fonların hisse senedi, tahvil, nakit ve benzeri varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Önce fonun borç ve yükümlülükleri karşılanacak. Kalan tutar yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları katılma payı oranı da aktarılacak. Yani yatırımcıya yapılacak.

0: olacak ödeme ilk yatırdığı tutar üzerinden değil, tasfiye sonunda oluşan net fon değeri üzerinden hesaplanacak. Özellikle serbest fonlarda değeri yüksek seviyelere çıkan sığ hisselerin tasfiye sırasında satılması bu hisselerde sert düşüşlere yol açabilir. Bu durumda fonun toplam değeri de azalabilir. Dolayısıyla yatırımcıya ödenecek tutar ilk yatırılan para değil, tasfiye sonucunda oluşan net fon değeri içindeki payına karşılık gelen tutar olacak. Tasfiye sürecinde ödemeler ilk giren ilk çıkar kuralına göre yapılacak. Yani ilk giren yatırımcılar ödemelerini ilk alacak kesim olacak. Tasfiye işlemleri duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır başlığıyla açıklama yaptı. Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.
1: Efendim, Türkiye piyasalarını bu hafta içerisinde etkileyen en önemli olay bu fon krizine ilişkin ayrıntılar ve bundan sonraki yol haritası konuşulmaya devam ediliyor. Birçok soru işareti var. Türkiye Gazetesi ekonomi yazarıyla ayrıntıları konuşacağız. Necmettin Batırel bizimle birlikte. Gün başlıyor. Hoş geldiniz Necmettin Batırel, günaydın.
2: Hoş bulduk Sedacığım, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Necmettin Hocam, hemen sormak istiyorum. Şimdi burada nasıl bir büyüklükten bahsediliyor? Yani piyasadaki bu fon piyasası diyeceğiz. Yani bu fon büyüklüğünün kaçta kaçı bu krizden etkilendi?
2: Evet, %10'u %11 etkilendiği söyleniyor Sedacığım. Fakat fon büyüklüğü yani 2024 yılında 188 milyon liraydı. Ama bugün gelmiş olduğu noktada yani fon toplam büyüklüğü 900 milyar TL civarına yükselmiş vaziyette. Korkunç bir artış bu. Bir de 350 bin kişinin bu işten etkilendiği söyleniyor. 350 bin kişi para yatırmış. Niye para yatırmış? Zira biliyorsunuz fonlar, biliyorsunuz altındaki altın fonları yıllık bazda %170 kar veriyor. Ama hisse senetlerinde %120'ye kadar çıkıyor bu kar. Hisse senetlerindeki karlar daha hızlı gerçekleşiyor. Bir de bu fonlar biliyorsunuz sığ hisselerde alım yaptılar.
1: Hocam peki bunun işaretleri daha önceden alınmadı mı acaba? Bu manipülatif işlemler zaman zaman oluyor piyasada çünkü. Neden tedbir gelmedi, bir düzenleme gelmedi sorusu var, size sorayım.
2: Şimdi para fonları ve diğer yatırım fonları biliyorsunuz aslında yıllardan beri aynı sistemde çalışıyor. Hı-hı. Çalışmıyordu daha doğrusu. Son 1-2 yılda sistemin dışına çıkılarak fonlar grup içi finansman ve suni fiyat şişirme mekanizmasına dönüştürüldü. Yani bunu yapan da kendine haksız kazanç sağlama yolunu seçen fon yöneticileri. Yatırımcıya düşük riskli, güvenli liman olarak pazarlanan bu fonların arkasındaki usulsüzlüklerin ve manipülasyonların şimdi tespit edip ortaya çıkmasına şu gelişmeler yol açtı biliyorsun. Yani sistem de eskiden daha küçük miktarlarda yapılıyordu. Fakat daha sonra inanılmaz büyüklüklere ulaştı. İşte bunu kontrol etmek çok zor Sedacığım. Yani çok büyük paralar dönmeye başladı. İnsanlar da yatırımcılar da kendilerine büyük kazanç sağladılar. Haksız kazanç sağladılar. Tasarruf paralarının sahipleri tamamen buhar olmayacak. Siz de haberinizde verdiniz biliyorsunuz. Ama fonun türüne içeriğine bağlı olarak bir takım zararlar söz konusu olacak. Zira aldıkları hisseler piyasalardaki değeri üzerinden işlem görüyor biliyorsun. Bu değer tabii otomatik olarak düşecek. Düştüğü zaman da eğer satabilirse son derece büyük bir zarar söz konusu. Yani benim gördüğüm paralar ne zaman ödenecek? 3 ay içerisinde ödenecek diyor paralar diyor. Yani panik yapmamak lazım aslında.
1: Peki. Zarar telafi edilecek. Finansal İstikrar Komitesi de toplandı. Bakan Mehmet evet. Şimşek Başkanlığı'nda. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi tabii ki bir korku da oluştu. Borsaya girmek isteyenler ya da şu anda borsa içerisinde yatırımcı olan kişilerde. Yani hiç umulmadık bir anda çok sert hareketler başladı. Temerrüt paniği yaşandı borsa içerisinde. Bu yani bir güven bunalımına yol açar mı?
2: Açtı zaten Sedat'cığım. Maalesef açtı. Yani bakın insanlar şimdi nasıl güvenilir para yatırsınlar? Bakın ben size söylüyorum. Bu para fonları biliyorsunuz yatırımcı adına hisse senedi, tahvil, döviz, altın alıp satan bir kuruluşlar. Bunlar biriktiriyorlar, bir havuz içerisinde biriktiriyorlar bu fonları, yatırımlarını, yatırımcıların verdikleri paraları. Hangi alanda güçlüyse o alana yatırıyorlar. Paralar kazanıyorlar. Yani yatırımcı bütün gelişmeleri takip etme imkanı yok yatırımcıların. İşi var, gücü var herkesin tabii. Ama bu fonları teslim ediyorlar paralarını. Benim paramı değerlendir diyorlar. O da istismar etmiş aslında. Çok yanlış bir uygulama benim gördüğüm kadarıyla. Yani bindiği dalı kesmişler. Çok yanlış yaptılar yani fon yöneticileri. Zaten 20 kişi tutuklandı biliyorsun. Ama işte eğer elinizdeki fonun durumunu merak ediyorsanız yatırımcılara, kamuyu aydınlatma platformu üzerinden fon kodunu aratarak SPK'nın tasfiye listesinde olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu da önemli bir gelişme olarak ben aktarıyorum bu şeyi. Yani şu ekonomi yönetimi biliyorsunuz sistemik risk taşımıyor dedi. Güven vermeye çalıştı piyasalara. Aldığı önlemler, mesela Merkez Bankası haftalık repo yerlerinde likidite krizini aşmak için 100 milyar liralık haftalık repo yerlerine 300 milyar lira çıkarttı. Diğer taraftan BDDK'da önemli gelişmelere imza attı yani yatırımcıları rahatlatmak için. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda en panik havası tamamen yatışmış değil. Fakat diğer taraftan ben Morgan Stanley biliyorsunuz Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi. Bu olayın sistemik ve para krizine dönüşmeyeceğine bir rapor yayınladı. Bu önemli bir gelişme. Özellikle yabancı yatırımcılar açısından önemli bu. Bunlara tabii, biraz güven verdiler.
1: Hocam en önemlisi de dünya gazetelerinde yani Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın ekonomi gazetelerinde de bu konuyla ilgili yorumlar var. Yani bir risk primini etkileyecek bir sorun yaşanır mı burada onu merak ediyorum. Bir de hocam acaba şimdi bunu İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla bu tasfiye süreci devam edeceği için genel anlamda ekonomiye bir yükü olur mu?
2: Yani tabii olacak Sedacığım. Yani ben sana söyleyeyim. Yani bu işlerden büyük bir kayıp var şu anda gerçekten. Milyarlarca liralık bir kayıp var.
1: 850
2: kayıp...
1: milyar civarında bir portföy.
2: Daha kaybın net büyüklüğü ortaya çıkmadı. Yani risk primi dediğin çok önemli. Yani biliyorsunuz 220 seviyesinde dedi risk primi. Bu olay yaşandıktan sonra 232'ye çıktı. Yani 12 puan arttı. Yani dışarıdaki borçlanmalarımız daha maliyetli hale geldi. İnşallah dilerim bu seviyede kalır. Tabii yeni haftada bence bu satış havası devam edecek. Yani zira kimsenin şimdi alım yapacak hali kalmadı Sedacığım. Yani herkes elindeki hisse senedinin ne kadar düşük zararla kapatma yoluna gitmeye başladılar. Bu satış çevreleri devam edecek. Piyasada para likiditesi zayıfladı çok yani para yok. Bu yüzden şirketler de fonlar da temerrüt yani ödeyememe durumu açıklıyorlar. Bu da tabii yatırımcıları ürkütüyor. Çok kötü bir gelişme oldu Sedacığım. Yani evet, borsa Türkiye'nin en güvenilir para piyasalarından bir tanesiydi yani Borsa İstanbul. Herkes hissetti. Bir de borsadaki bu düşüş şirketlerin değerlerini de aşağı çekecek. Yani şirketlerin değerleri biliyorsunuz hisse senetlerindeki fiyatlarıyla beraber oluşuyor.
1: Yani BIST 30 dahi etkilenebilir değil mi hocam bundan?
2: Etkilendi. Tabii ki etkilendi. Baksanıza yani bankalardaki satışlar, bütün sanayi şirketlerinde satışlar başladı ya. Aslında haksız bir gerileme bu. Yani bu sanayi şirketleri yaptıkları işlerden dolayı değer kaybetmiş değil. Tamamen bu fon krizi dolayısıyla büyük bir darbe yediler. Tabii şirketlerin hisse senetleri düştüğü zaman da hem değerleri düşecek hem de biliyorsunuz halka açıklık oranları azalacak şu anda. Halka arzlar biliyorsunuz çok büyük prim yapıyoruz.
1: Çok ciddi bir furya vardı. Peki hocam devletin bu zararı, bu maliyeti üstlenmesi tabii artılardan biri. Yatırımcılar, herkes şunu merak ediyor yani yüz binlerce yatırımcı parasını nasıl alacak? Nasıl bir takvim uygulanacak burada?
2: İşte onu SPK açıklayacak biliyorsun. 3 aylık dönemler halinde. Eğer 3 ay içerisinde bu işi çözemezse 3 ay daha yeniden uzatma talebinde bulunacak. Tabii önemli olan Sedacığım yani hisselerin piyasadaki değeri. Yani size o fonun almış olduğu, piyasadan almış olduğu hisselerin değeri düşerse sizin tasarruflarınız da eriyecek yani bundan kaçınılmaz. Bakın ben size söylüyorum. Yani çok büyük bir sıkıntı içerisine girdiler. durup dururken.
1: Peki şöyle
2: yani...
1: net sorayım hocam. Bir yatırımcı diyelim 100 bin lirasını yatırdı. Bunu kaçta kaçını alacak? Ana paranın tamamını alacak mı?
2: Ana paranın tamamını alamayacak maalesef Sedacığım. Yani ana paradan kayıplar olacak. Yani en az %10'luk bir kayıp olacak benim gördüğüm kadarıyla. Bu artabilir de. Zira piyasanın vereceği tepkiye bağlı Sedacığım. Yani bu elinde fonların almış olduğu, tasarrufların elde etmiş olduğu hisse senetlerini yatırımcılar birdenbire elinden çıkartmaya çalışırlarsa panik havasına kapılıp o zaman daha büyük zarar uğrayacaklar. Bence şu anda yatırımcının kesinlikle satış yapmaması lazım. Piyasanın oturmasını beklemesi lazım. Yani şu anda bir fırtına esiyor. Bu fırtınanın geçmesini beklemek lazım. Zira panikle yapılan hareketler son derece zararlı sonuçluyor.
1: Evet hocam, şu anda şimdi bazı tabii tedbirler de açıklanıyor ard arda. Hem Merkez Bankası'ndan hem BDDK'dan toksik fonların da 3 ay içerisinde tasfiye edileceği belirtiliyor. Sizce bu kaotik süreç evet bir miktar rüzgar dindi ama daha ne kadar etkileri devam eder?
2: En az 3 ay devam edecek Sedacığım maalesef. Ben bunu istemeyerek de söylüyorum açıkçası ama 3 ay içerisinde bir defa taşlar kolay kolay yerine oturmayacak. Alınan önlemlerin bir defa hayata geçmesi lazım. Yani bu likitte talebi ne kadar devam edecek? Yani önemli olan o. Yani para ihtiyacı ne kadar artacak? Tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu Sedacığım. Yani piyasaya boyuna para enjekte ediliyor. Bol para çıkıyor. Bu pol paranın biliyorsunuz enflasyon üzerinde olumsuz etkisi var. Yani piyasada para ne kadar kullanırsa fiyatların yükselmesi de o kadar kolay oluyor. Yani bir taraftan da enflasyonu olumsuz etkileyecek bu gelişme. Yani ister istemez. İşte devletin şu anda aldığı kararlar en önemli gelişmelerden bir tanesi güven Sedacığım. Yani piyasaya yatırımcılara mutlaka güven verilmesi lazım. Güven verildikten sonra bunlar satış emirlerini ertelerler. Erteledikleri zaman da fırtına dinleyecek benim gördüğüm kadarıyla. Yani dediğim gibi baştan da söyledim. Panik yapmaya hiç gerek yok. Bir defa olan oldu. Birden bitti. Yani fon yöneticileri mutlaka cezalarını çekecekler. Bu fon yöneticilerinin topladıkları paralar nerede işte? Yani büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani mesela adamın şahsi hesaplarına baktığın zaman ortaya çıkacak manzarayı ben şu an tahmin edebiliyorum. Yani milyonlarca liralık bir kazanç var ortada. Bu kazancı kriptoya mı çevirdiler? Yurt dışına mı havale ettiler? Nasıl yaptılar? Bunları da masak ortaya çıkartacak benim gördüğüm kadarıyla. Yani çok kötü bir istismar var ortada maalesef Sedacığım. Saf, temiz yatırımcıların paraları, güvenle verdikleri paraları maalesef bu sığ hisselerde alım yaparak çok büyük bir sıkıntıya yol açtılar. Tabii yatırımcı bunu gördüğü zaman da aslında buna müdahale etmesi lazımdı. Neden sığ hisselerde benim param değerleniyor diye. Aslında sorulması gereken önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani İMKB 30 kağıtlarında değil de hiç işlem görmemiş kağıtlarda neden bu para değerlendiriliyor? Sırf hisselerle biliyorsunuz satış yapmak çok zor. Yani satışa çıkarttığınız zaman kimse alıcı yok. Fiyat aşağı düşüyor.
1: Bir de yatırımcı burada bilgilendirildi mi hocam? Söylediğiniz gibi yani yatırımcıların sürekli böyle hisseleri takip etme şansı yok. Acaba o kullandığınız belki de 1'e 10, 1'e 20 veren hisselerden acaba yatırımcı bilgilendirildi mi? Hayır, bir yandan kolay para tuzağı mı burada kuruldu? Bunlar da tabii yatırımcılar açısından merak konusu.
2: Ben bilgilendirildiğini tahmin etmiyorum Sedacığım. Yani hiçbir şekilde açıklama yapılmamıştır.
1: Peki bunlara. Böyle toksik başka fonlar var mı hocam sistem içerisinde? %10'luk bir kesim dediniz ama başka gelişmelerde bekliyor musunuz?
2: Hayır yok beklemiyorum. Aslında şimdi olan çıktı, olay ortaya çıktı. Tamamen çıktı ortaya. %80, %90'lık bir bölüm şu an etkilenmemiş vaziyette ama psikolojik olarak biliyorsun yani insanlar bir moral bozukluğu meydana geldi yani piyasada. Yani alayım mı satayım mı, neyi alayım neyi satayım, aldığım hisse senedi acaba düşer mi? Çünkü sağlam bir hisse senedini alsanız dahi bu psikolojik baskıdan dolayı hisse senedi değer kaybedecek. Bu kesin bir şekilde ortaya çıktı. Tabii şu anda yatırımcılar şunu yapabilirler, bakın ben size söylüyorum. Yani düşük hisse senedini satın alarak daha düşük fiyattan geri toplayarak aradaki farktan kazanç elde edebilirler. Tabii bu riskli bir tablo. Ama tabii, bu da... Sonrası şu anda kamyon yokuştan aşağı iniyor Sedacığım, tamam mı? Yani nerede binersen kamyona o kadar para kazanırsın. Yani böyle bir sistemde uygulanabilir ama tabii bu riskli bir sistem. Bir de şu var, yani herkes buna cesaret edemez.
1: Tabii ki hocam, dediğiniz gibi çok riskli, zaten çok zemin de öyle çok sağlam değil. Dünya borsalarına da baktığımızda hocam, sizi bulmuşken, bu fon krizinin ardından bir yandan da faizler çok konuşuluyor. Bütün dünyada enflasyonla mücadele var. Fed biliyorsunuz hafta içerisinde faizi yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım bekliyorsunuz? Orta vadeli program da açıklandı. Yıl sonuna yaklaşırken acaba ekonomik gidişat nasıl?
2: Yani ekonomide Merkez Bankası'nın işi zorlaştı biliyorsun, petrol fiyatlarının yükselmesinden sonra. Fakat hafta sonunda dikkat edilen bir gelişme oldu. Suudi Arabistan alternatif petrol yollarını devreye soktuğu için petrolde bir düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı 108-110 dolara kadar çıkmıştı biliyorsunuz, Brent petrol. Şu anda 103 dolara kadar gerilemiş vaziyette. İnşallah 100 doların altına düşer. Petrol fiyatlarının gevşemesi Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıracak. Bir de biliyorsunuz Trump dedi ki işte İran anlaşmak istiyor dedi. Kısa süre içerisinde anlaşma yapacağız falan dedi. Ne diyorum, Trump bu işten kurtulmak istiyor.
1: Evet, bir de dediğiniz gibi Trump'ın açıklamalarının ardından Amerika cephesinde neler oluyor? Şimdi de ona bakacağız. Necmettin Batıral, evet. Çok teşekkür ederim hocam yorumlarınız için. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
1: Evet, ekonomi yazarı Necmettin Batıreli uğradıktan sonra şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri İran heyetinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ülkeye girişine izin verdi. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise genel kurula video konferansla hitap edecek.
0: ABD ile İran arasındaki savaşa rağmen diplomasi kapısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için aralandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara New York'ta düzenlenecek 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verildiğini açıkladı. Karar kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de aralarında bulunduğu heyet, gelecek hafta New York'taki yüksek düzeyli toplantılara katılabilecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel kurula katılımına izin verilmemesi de Birleşmiş Milletler'in gündemindeydi. Has been completed. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermemesi üzerine sunulan tasarı 81. Genel Kurul'da oylandı. Karar 3 hayır oyuna karşı 152 evet oyuyla kabul edildi. ABD, İsrail ve Paraguay karara karşı çıkarken 4 ülke çekimser kaldı.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabul edilen tasarıyla Abbas'ın genel kurula önceden kaydedilmiş video ile hitap etmesine izin verildi.
4: Al-Watika.
0: Karar ABD'nin tutumundan duyulan üzüntüyü vurgularken uygulamanın yalnızca bu oturumla sınırlı kalacağını belirtti.
5: Who voted in favor? 152.
0: Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansur kararın ardından desteğe teşekkür etti.
6: وَقَدْ أَكَّدْنَا وَسَنَظَلُّ نُؤَكِّدْ
0: Mansur üst üste ikinci kez yaşanan engellemenin yasa dışı olduğunu belirtti. Bu durumun bir daha tekrarlanmamasını umuyoruz dedi.
1: Evet efendim, New York Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hazırlanıyor. Dünya liderlerine ev sahipliği yapacak ama görüyorsunuz tabii ki Filistin Devlet Başkanı video konferansta katılabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın New York'a gidiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor? Sevgili Dilek Kaya, İhlas Haber Ajansı muhabiri şu anda bizimle. Dilek'ciğim, yani gecenin bu saatinde merhaba diyorum sana ve... Bakalım neler yaşanıyor. Trump bir yandan son hız seçime doğru yaklaşırken ekonomiyi az önce konuştuk. Bazı sıkıntılar var. Zor günler geçiriyor gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler zirvesinde neler olacak acaba?
7: Aslında Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin bu sene daha hareketli olması bekleniyor. Çünkü güvenlik önlemleri normal daha önceki yıllara göre daha da arttırıldığını görüyoruz. Arka arkaya gelen açıklamalar var. Özellikle Netanyahu konusunda, çünkü Netanyahu'ya karşı yapılacak olan protesto gösterilerinde ciddi bir örgütlenme bekleniyor New York'ta. Buna karşılık da gizli servis başta olmak üzere güvenlik önlemlerinin arttırıldığı yönünde açıklamalar geldi. Ve biliyoruz ki Mamdani'nin yaptığı açıklamalar da vardı. Özellikle Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar neticesinde tutuklanabileceği ihtimali üzerinde de hala tartışmalar devam ediyor. Her ne kadar yasal bir zemine oturtulmamış olsa da bu konu şu an da Birleşmiş Milletler gündemindeki en önemli noktalardan biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü Netanyahu zor günler bekliyor burada açıkçası.
1: Dilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la bir araya gelecek. Bu görüşme trafiğine ilişkin bir açıklama var mı?
7: Henüz görüşme

0: detaylarına ilişkin bir açıklama paylaşılmadı ama Tom Baran yapmış olduğu açıklama ilk etapta önemliydi. Çünkü herhangi bir bununla ilgili şu anda programı henüz ABD Başkanı Donald Trump'ın netleşmediği için bildiğimiz ilk bilgi 21 Eylül ve 22 Eylül tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump New York'ta olacak. Ve geldiğinde büyük ihtimalle yapacağı görüşme çok fazla sayıda var aslında. Türkiye'nin haricinde İran Savaşı ile ilgili olarak da bölge ülkelerle bazı görüşmeler yapması bekleniyor. Fakat Türkiye ile yapacağı görüşmenin önden bilgisi verildi ve bu Tom Barak tarafından verildi. Açıkçası Amerika-İsrail savunma ilişkilerine yönelik konuların ele alınacağı hem de İran Savaşı'na yönelik bazı detayların konuşulacağı bir görüşme olması bekleniyor şu anda. Bununla ilgili detayları açıkçası biz de hala bekliyoruz.
1: Şimdi Dilek, söylediğin gibi NATO zirvesinin ardından iki isim bir araya gelecek. Merakla bekliyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a hareket edecek. Bu arada Trump cephesini son olarak sana sormak istiyorum. Seçim bütün hızıyla yaklaşıyor. Ara seçimlerde Trump nasıl bir pozisyonda? Eli güçlü bir şekilde seçime girmek istiyor ama gerçek öyle mi?
0: Açıkçası değil. Son yapılan anketlere baktığımızda hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde değişecek koltuk sayıları da ele alındığında anketler şu anda demokratların yaklaşık 9 puan ileride olduğunu gösteriyor. Bu Trump açısından ciddi risk barındıran konu ve aynı zamanda ekonomi konusu Amerika'da çok fazla ön plana çıktı. Çünkü yükselen enerji piyasasındaki fiyatlar, petrol fiyatları şu anda marketten tutun günlük hayat içerisindeki tüm harcamalara yansıyor ve Amerikalılar bu konuda ciddi anlamda şikayetçiler ve şu anda baktığımızda hala aynı tavır devam ediyor. Amerika kendisine ait olmayan bir savaşa, İran Savaşı'na girdi ve sırf bunu İsrail istediği için yaptı diye hala Amerikan halkının ciddi tepkisini almaya devam ediyor.
1: Evet, gerçekte böyle. Dilek Kaya, çok teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Evet, Dilek Kaya'yı uğurluyoruz. Son durumu aldık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde. Bu arada Grönland'da ABD'nin askeri varlığını genişletecek açıklama anlaşma içinde ilk adım atıldı. Trump, Danimarka ve Grönland yönetimiyle anlaşmaya varıldığını söyledi.
2: We don't do it. Russia or China will take over Greenland.
3: Danimarka ve Grönland'da ABD'nin askeri yetkileri genişletildi. Düzenlemeyle Washington'a adada daha geniş askeri yetki verilecek, ABD'nin rakiplerine ise yeni kısıtlamalar getirilecek. ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland'ın kalıcı güvenliği için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, ABD'ye Grönland'ın güvenliği için gerekli gördüğü faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sağlayacağını söyledi. Anlaşmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı. Yeni üsler kurulup kurulmayacağı, adaya ilave asker ve silah gönderilip gönderilmeyeceği bilinmiyor. Anlaşma Grönland'ın siyasi statüsünü ise değiştirmiyor. Trump ayrıca ABD'nin rakibi olarak gördüğü ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık oluşturmasını Washington'ın yazılı onayına bağladı. Danimarka, ABD ve Grönland yönetimlerinin anlaşmaya gelecek hafta imzalaması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle Washington'ın adadaki askeri hareket alanının genişlemesi öngörülüyor.
1: Ve şarkıcı Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı olarak tanınan Türkşat Kuntan Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınması için talimat verilen Uçuk, HSK'nın kararıyla görevden de uzaklaştırıldı.
4: Senin dilekçeni alan ve işleme koyan savcının da hakimin...
5: Boşanma aşamasındaki eşine gönderdiği video ortaya çıktı. Savcı ve hakim meslektaşlarına küfreden savcı hakkında soruşturma açıldı. Görevden de uzaklaştırıldı.
6: İmam Hatip'te okumuştum önceki. Sapıklığı oradan geliyor.
5: Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk, ünlü şarkıcı Gülşen'e İmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle açtığı soruşturmayla tanınıyordu. Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcıydı. Eşiyle boşanma aşamasında olan savcı Uçuk'un savcı ve hakimlere küfrettiği video dava dosyasında yer aldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisine hakaret suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türkşat Kuntan Uçuk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4: Senin dilekçeni alan ve işleme koyan savcının da hakimin...
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından da Uçuk, Bozova Cumhuriyet Savcılığı görevinden 3 ay süreyle geçici olarak uzaklaştırıldı.
1: İstanbul Fatih'te dövizcide işlenen çifte cinayette son gelişmelere bakacağız. Emniyetteki işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken olay öncesine dair yeni görüntüler geldi.
7: Döviz bürosunda işlenen çifte cinayetin failleri adliyeye sevk edildi. Olayın silinen görüntüleri ise geri getirildi. Kanlı olay hafta başında İstanbul Fatih'te Molla Fenari mahallesinde Sofçuhan nişanındaki bir döviz bürosunda meydana gelmişti. İş yeri sahibiyle konuşmak için büroya giden 30 yaşındaki Adnan Aksoy ile 27 yaşındaki kardeşi Kadir Aksoy silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Çifte cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen biri 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayet bürodaki ifadelerinde birbirini suçlayan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde döviz bürosuna giden grubun önce aynı nişanındaki çay ocağına girerek çay içtiği, bir süre sonra buradan ayrılarak döviz ofisine geçtiği anlar yer alıyor. Şüphelilerin olayda kullandığı silahlardan birini kum kapıda denize attıkları belirlenmişti. Yeri tespit edilen silah dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilmişti. Silahlar üzerindeki balistik inceleme sürüyor. Soruşturmada olayın eski bir husumete dayandığı saptanmış, olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 2 milyon sahte dolar bulunmuştu.
1: Efendim, Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur alarmı devam ediyor. Trabzon'da ise akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Havalimanındaki otopark göle döndü.
5: Önce şimşekler çaktı, sonra sağanak Trabzon'u vurdu. Havalimanını su bastı. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yollar kısa sürede suyla doldu. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. En dikkat çeken görüntü ise Trabzon Havalimanı'ndan geldi. Havalimanı'nın otopark alanı ve çevresi yağmur sularıyla kaplandı. Otopark adeta göle döndü. Araçlar su içinde kaldı. Meteorolojinin uyarıları ise endişeyi artırdı. Doğu Karadeniz için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış alarmı verildi. Trabzon'da hafta sonu yağışın daha da şiddetlenmesi bekleniyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit.

Kulaklarınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhabalar dostlar, işte yine birlikteyiz. İnce duygularda, şiirlerde buluştuk yine. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kısa bir zaman diliminde duygularda tek yürek olabilmek ve sonra tekrar buluşmak için birbirimizi özlemek ne güzel. Ve dizeler arasında gezinirken çok yakın şeyleri hissedebilmek. Bu bizim şansımız. Ben sizlerle olmaktan çok keyifliyim. Dilerim sizler de en az benim kadar mutlusunuzdur bu birliktelikten. İşte ilk şiirimiz geliyor. Yılmaz Aybar'dan. Şiirimizin adı da Şiir.

Sen her sözcüğü yağmur damlalarınca göklerden gönlüme dökülen şiirsin. Akarsın ta derinlere, kalbimin en gizli köşelerinde birikirsin. Sen her dizisi ışık huzmelerince gözlerimden ruhuma süzülen şiirsin. Uzarsın ummadığım yerlere, ummadığım yerlerde kesilirsin. Sen her bölümü çiçek demetlerince içimin en ince iplikleriyle sarılı şiirsin. Durursun yıllar yılı öylece, ne solmak ne dağılmak bilirsin. Sen baştan başa büyü, baştan başa sihirsin. Sen düşlerimde yaşattığım, gerçekte yazamadığım şiirsin.

Dostlar, şiirli yolculuklar hep sevgi duraklarına varır nedense. Yüzyıllar boyu şiirin ana teması aşktır, sevdadır çoğu kez. Belki de sevgi denen, aşk denen duygu en iyi şiirle ifade edilebildiği içindir. Biz de bu ana temadan fazla uzaklaşamıyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, yine sevgiye gelip dayanıyoruz. Hayatın asıl amacı, asıl güzelliği olan sevgiyi sanatın hiçbir dalından ayrı tutmak olası değil. İşte bir şiir daha, konu yine sevgi. Karacaoğlan'dan şiirimiz, bakalım ne yerine, adı böyle. Ela gözlü nazlı dilber, koma beni el yerine, altın kemerin olayım, dola beni bel yerine. Hecine gönlüm hecine, yiğide ölüm gecine, al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Gel kız karşımda dursana, şu benim halim sorsana, zülfünden bir tel versene, koklayayım gül yerine. Karacaoğlan der nolayım, kolun boynuma dolayım, nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine.

Teknolojinin bize sunduklarını asla inkar edemeyiz. Bu nankörlük olur. Ama galiba teknoloji romantizmin en büyük düşmanı gibi. Eskiden mektup diye bir şey vardı. İnsanlar duygularını ve yaşadıklarını mektuplarla birbirlerine iletirlerdi. Şimdi herkesin cebinde bir cep telefonu. En uzak mesafeler bir uçak gidimi yakın. Özlemek, yazışmak yok gibi. Mesajlar hızla gidip geliyor ve asla kalıcı değil. Bir mektubu yıllarca saklayabilir, hatta öpüp koklayabilirsiniz. Ama bir cep telefonunun böyle bir işlevi yok. Bunca lafı niye ettim biliyor musunuz? Kerim Aydın Erdem'in Son Mektup isimli şiiri var sırada. Şiirimiz geliyor şimdi. Yazdığım bu son mektup seni er geç evinde bulacak. Postacı kapını vurduğunda maceramız bitmiş olacak. Sana şiirler yazmayacağım. Mısralarımla gülmeyeceksin. Sana Ozan'ın sevdiği demeyecekler. Arasan da bulamayacaksın beni. Bir ince hayaldir, kemirecek göz bebeklerini. Çelimsiz davranışlarına saplanacak sızılar. Başka bulutlar, başka yağmurlarla gelecek. Ben başka şehirlere göç edeceğim, sen odana dolacaksın. Nasıl olsa bulanık akacaktı bu ırmak. Bırak, bildiğince aksın. Son mektubumla bileceksin, dünya gerçekten acı. Başka kapıları vuracak bundan böyle dört gözle beklediğin postacı.

Sevgi, aşk ille tek bir kişiye özel olmayabilir tabii. Vatan sevgisi, toprak sevgisi, ana, baba, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, belki bazen bireye yönelik sevgileri aşabilir. Ve bu duygularla yazılan nice şiirler yüreklerimizi coşkuyla doldurur, bizi bambaşka yerlere alıp götürür. İşte onlardan birisi İbrahim Zeki Burdurlu'nun Kardeşlik Türküsü isimli şiiri geliyor şimdi de. Gözlerime bak, sen varsın, ben varım senin duygularında. İyilik, güzellik, doğruluk, kardeşçe bir mavi yolculuk. Sen benim içime doğarken ben senin sözlerin olayım. Adımlarımız aynı türküde, yollar bir olduğumuz için hür. Uzaklar yakın, çok yakın, gök avucumuzda görünür. Sen yelkenlerime dolarken ben senin denizlerin olayım. Ne var ayrı düşmeye candan? Neden başka seslere doğru? Üçümüz, beşimiz, milyonumuz, hepimiz bir tek nisan yağmuru. Sen benim dileklerimle yorul, ben senin dizlerin olayım. Aynı gök, aynı toprak, aynı gün, bir kardeş halkasıyız el ele. Koş Van'dan İzmir'e can can, bak dönmüş vatan bir tek güzele. Sen benim acılarımla solarken ben senin gündüzlerin olayım. Bir ufkun içinde bir tan var, o hepimize tek ocak. Uçarı sevgilerle yücelen 28 milyonda tek bayrak. Siz benim yaralarımı sarın, ben sizin, sizlerin olayım. Tut elimden, tut özümden, gel varlığıma kanat ol. Ben senin varlığında eridim, sen yeniden, yeniden hayat ol. Sen benim baharımı renklerken ben senin gözlerin olayım. Ayrılma yollarımdan, gel bana, ben koşayım sana yollarımdan. Acıda, yasta, sevinçte, bayramda, topla yemişlerimi dallarımdan. Sen tek kurtarıcım olurken ben zafer gözlerin olayım.

Kimi zaman tüm duygular teke yönelir. Dünyada o sevgili ve sizden başkası yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Her şeyde onu görür, onu duyar, onu hatırlarsınız. Daha doğrusu aklınızdan hiç çıkaramazsınız. Bunu yapmayı da hiç istemezsiniz zaten. Hele de sizi kırmıyor ve üzmüyorsa, bu sevgiyi dünyanın en değerli hazinesini saklar gibi yüreğinizin kuytularında gizler ve bitmemesi için yaradana yakarırsınız. Onu kaybetmek düşüncesi bile sizi deli etmeye yeter. Onu uçan kuşlardan kıskanırsınız ve onun için elinizden gelen tüm fedakarlıkları seve seve yaparsınız. İşte bu hissedişler sırasında eğer şair bir yürek taşıyorsanız inci gibi dökülür dizeleriniz. Tıpkı büyük şair Halil Soyer'in dizeleri gibi.

Bulu seninle göze almışım. Baştan ant içmişim başın üstüne. Süzme bal peteği ince dudaklar, haktan gönderilmiş dişin üstüne. Canında candaşım, yolunda yoldaş. Canın sıkılır da çatılırsa kaş, komam da ne demek taş üstüne taş. Dağları yıkarım taşın üstüne. Gözümün nurusun, sevgimin özü. Gidişin yıkılmam olur en azı. Bırak beklemeyi baharı yazı, bir kış daha gelir kışın üstüne. Beni sevmek olsun işin ne olur. Borcumu isteme peşin ne olur. Benzin dökülünce düşün ne olur bağrımdaki şu ateşin üstüne. Kıskanırım sinek konsa alnına, saçın ürkek ürkek inse alnına, yüklü borç senedi dense alnına, çift imza atarım kaşın üstüne.

Şu şairlerin hayal güçleriyle başa çıkmak güç doğrusu. Sevdiğinin kaşının üstüne imza atmak ancak bir şairin aklından geçebilir. Bazen düşünüyorum da, keşke tüm insanlar şairler gibi duygusal, onlar gibi romantik bakabilselerdi hayata. Belki o zaman dünyamız daha barış içinde, daha sevgi dolu bir gezegen olabilirdi. Kim bilir? En azından bizler, şiir sevenler olarak şairler gibi duygusal ve sevgi dolu bakmayı deneyebiliriz. Madde madde, katı katı bakmak yerine duygu duygu, insan insan yaklaşabiliriz kişilere ve olaylara. İşte yaşama sevgi gözüyle, gönül gözüyle bakan bir genç ozan Ersun Bağcı'nın güzel bir şiiri geliyor şimdi sizler için. Şiirin adı Cesaretim Yok. Yüzüne bakmaya cesaretim yok, güzelliğin beni del eder ondan. Çatal kirpiklerin ateşli bir ok, yakar bu sinemi, kül eder ondan. Dost, cahille alışverişte misin? Nadan ile aynı görüşte misin? Altının kadrini bakkal ne bilsin? Satamaz gevheri, pul eder ondan. Ayırma Ersun'u gözünden ırak, ciğerime salma zehirli tarak. Kaprisle karışık nazını bırak, usandırır beni, el eder ondan.

Dostlarım, Bir Çift Yürek isimli kitabı okudunuz mu bilmiyorum. Okuyanlarınız hatırlayacaklardır. Bir Avustralyalı yerli kabilesine konuk edilen bir doktor hanımdır kitabın kahramanı. Kabileyle dostluğunun hayli ilerlediği bir gün merakını yenemez ve sorar onlara. Sizin atalarınızın yamyam olduğunu söylüyorlar, doğru mu? Yerli kabilesinin yaşlı bilgesi başını sallar ve şöyle yanıtlar. Evet, doğru. Bununla övünmek olası değil tabii. Ama yerinmemiz de gerekmiyor. Çünkü bizim atalarımız yiyecek bulamadıkları için hem

Toprak güvenir mi? Bitmez bu karanlık yerin altında gürültü. Bağrındaki can vermişe toprak güvenir mi? Dolmaz günümüzün zinciri, kopsun bu şehirde. Artık yarı kalsın bu masal, her şeye son ver. Bir gün çekilir kalbe siyah dalgalı perde. Ömrün dediğin şamdanı en son nefes üfler. Bir ömrü baharında bitirdim bu diyarda. Gün geldi ki yanmak bana, yakmak sana düştü. Gün geldi ki rüzgarları dinmiş odalarda, bir yastığa yorgun başımız yan yana düştü. Senden kalan izler solacak büsbütün artık. Günler yeni bir sevgi peşinden koşacaktır. Benden çözülüp gölgemi sardın bugün artık. Mendilde değil gözyaşı kirpikte sıcaktır. Ayrılık şiirlerin ana konularından bir diğeri bilirsiniz. Kimi zaman güzel bir ayrılık şiiri okuyunca iyi ki hasret var, iyi ki özlüyor insanlar sevdiklerini diye düşünüyorum. Ama tabii biraz bencilce oluyor böyle düşünmek. Ayrılıklar çok uzun süreli olmasın. Sevenler birbirlerinin değerini bu sürede daha iyi anlasınlar. Ve ayrılık bitince birlikte olunan anların her saniyesinin tadını daha bir hissetsinler yüreklerinde. Ve şairler ayrılıklar boyunca birbirinden güzel şiirler yazsınlar içimizi burkan. Erdoğan Alkan'ın Ayrılık isimli güzel şiiriyle devam edelim. Ve o şiirden hemen sonra yine aynı şairin Yüreğim Sevda Pınarı isimli, daha sonra da bestelenmiş çok coşkulu, çok hoş bir şiiri gelecek. Arda arda ekleyeceğiz onları.

Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık. Yürüye yürüye bitmez gurbet yolunda ayrılık. Yollar ömür boyu uzun, sonu gelmez yolumuzun. Zeytin gözlü kara kızın örgülerinde ayrılık. Ayrılık sevda yüküdür, bitmez tükenmez öyküdür. Bazen içli bir türküdür ozan dilinde ayrılık.

Ayrılığı çeken bilir, gurbet ile çıkan bilir. Çizgi çizgi, yol yol olur yarın elinde ayrılık. Ucu bucağı belirsiz, bir bahçedir dünya sessiz. Alkan ağaçtır meyvesiz, biter dalında ayrılık.

fakir bir şairim ama yüreğim zengin acanım. Gönül ferman dinlemiyor, serde gençlik var sultanım. Yağmur üstüme üstüme, varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan yaştan değil, aşkından sırılsıklamım.

Evet dostlar, bu programımızın da ne yazık ki sonuna geldik. Sizlerin yüreklerinizde daima sevinç, neşe, mutluluk ve huzur bitmek bilmesin diyerek biz bu defalık bitiriyoruz. Ama yine buluşacağız, şiirde yine buluşacağız. Ben ve sizler şiiri böyle sevdikçe. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Davut Genç vardı. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırladım ve sunmaya çalıştım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: TGRT Haber Merkezi'nden günaydın. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Efendim yeni saate Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan da tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün araştırılmasına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı.

0: Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğansa tutuklandı. Ve Rize'de etkili olan sağanak gece boyunca şiddetini artırdı. Metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Kentte peş peşe su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Evet, şu anda Rize'den görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Sel suyunu tahliye işlemi devam ediyor. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken toprak kaymaları ve yol çökmeleri meydana geldi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den bir açıklama geldi. İlçede 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştuğunu açıkladı. Kuvvetli yağmurun ardından da tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Bu arada Rize Valiliği de yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden de uzak durulmasını istediler. Efendim, meteorolojinin sağanak yağmur uyarılarının ardından özellikle kuvvetli sağanak yağmur Rize'de ve Trabzon'da etkili oldu. Rize'den şu anda canlı olarak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ekiplerin sel suyunu tahliye işlemleri devam ediyor. Gördüğünüz gibi yerleşim yerlerinde ciddi anlamda sel suyu tehdit ediyor. Ve özellikle meteorolojinin Rize, Trabzon ve Artvin'de yine sel baskını uyarıları söz konusu. Bu arada yetkililerden de açıklamalar geldi. Özellikle maddi hasar olduğu belirtiliyor. Bu arada sel suyundan kurtarılanlar da oldu. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Ciddi anlamda günlük hayatı etkilediği de dikkat çekiyor. Evet, şu anda araçlarında sel suyunun ardından toprak altında kaldı ve yarı yarıya da sel suyunun içerisinde yüzdükleri görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasındaki ikinci celseye gidiyoruz. Dava devam ederken başsavcılık ek iddianame hazırladı. 12 eylemin yer aldığı iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza isteniyor.
1: İBB soruşturması ile ilgili ek iddianame düzenlendi. 12 eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza istendi. Ek iddianame Silivri'de devam eden İBB davasıyla birleştirilmesi için mahkemeye gönderildi. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası ikinci celsesiyle sürerken yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşehir Belediyesi İştiraki Şirketler Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. 12 yeni eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli için ceza isteniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ana davayla birleştirilmesini kararlaştırdı. İddianamede ağırlıklı olarak ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer aldı. Savcılık bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini kaleme aldı.
2: İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kuruldu.
1: Savcılık Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği için aynı suçtan yeniden ceza istemediğini açıkladı. Ancak İmamoğlu'nu örgüt lideri, Keleş'i örgüt yöneticisi olarak nitelendirerek Türk Ceza Kanunu 225 kapsamında 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talebinde bulundu.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni bir siyasi partiler ve seçim yasasının geniş bir mütabakatla yapılacağını söyledi. Yıldız, Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir diyerek reform çağrısı yaptı.
3: İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanununda bu dönemde el alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
1: MHP'nin hukukçu kurmayı Yıldız net konuştu. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olan siyasi partiler kapatılmalı dedi.
4: Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri anayasanın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye'de parti kurmanın şirket kurmaktan daha kolay ve karlı hale geldiğini bir kez daha vurguladı. Hülle ve pazarlık partilerini türediğini söyledi.
4: Kumar ve bahis mekanlarının siyasi parti adıyla bir tabelanın arkasına nasıl konuşlandıkları, sırf pazarlık için kurulan organizasyonların demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde tez konusu olmalıdır.
1: Yıldız, siyasi partiler yasasıyla seçim yasasında da köklü reformların işaret fişeğini yaktı.
4: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu yeni bir siyasi partiler yasası ile seçim yasası çerçeve yasada olduğu gibi geniş bir mutabakatla yapılacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Başbakan Ünal Üstel'le basın açıklaması yapan Yılmaz Rum kesimine yüklendi.
5: Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırım dan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
1: Rum kesimini eleştirdi. Katil Netanyahu ile ilişkilerini hedef gösterdi.
5: Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslar yürüttü. Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma mesajı verdi.
5: Biz kim ne yaparsa yapsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği uluslararası statüye, kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için her türlü desteği vermeye ve her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.
1: Yılmaz, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasına da değindi. Türkiye'nin desteğinin her zaman devam edeceğini söyledi.
5: Bir an önce kayıplara ulaşmayı temenni ediyoruz. Bizim üzerimize de ne düşerse bu hususta yapmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna da katılım gösterdi.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata bin Meysere rahmetullahi aleyh, namazı vaktinde kıl. Ata bin Meysere ki, kendisi tabiinden, o zamanın tanınmış hadis alimlerinden. Geceleri uyumaz, hep ibadet ederdi. Hane halkını dahi kaldırıp şöyle derdi: kalkın, namaz kılın ki namazda vardır hayır. Zira gece namazı uykudan hayırlıdır. Tatlı uykudan kalkıp yapılan bu ibadet cehennem azabından kolaydır daha elbet. Bayezid Bistami, dinde günah ve haram, yani yasak ne varsa hepsinden kaçardı tam. Ve emirlere dahi ederdi tam riayet. Bilhassa namaz için ederdi fazla gayret. Bir sabah namazına bir defa geç uyandı. Baktı ki güneş doğmuş, üzülüp içi yandı. Zira sabah namazı kalmış idi kazaya. Buna üzüntüsünden başladı ağlamaya. Gözyaşları dökerek inledi üzgün üzgün. Zira bu kendisine dert olmuştu büsbütün. O sırada şöyle bir nida duydu gayipten: senin bu günahını mağfiret eyledim ben. Sen çok pişman olarak ağlayıp sızlayınca 70.000 namaz ecri ihsan ettim ayrıca. Birkaç ay geçmişti ki bir sabah vakti yine çok az zaman kalmıştı güneş doğma vaktine. O ara şeytan gelip onu uyandırarak dedi ki: ey Bayezid, namazın geçiyor, kalk. Bayezid Bistami fırladı yatağından. Namazı kıldı ama hayrette kaldı o an. Bir mana veremedi şeytanın bu işine. Çağırıp sual etti bu işi kendisine. Buyurdu ki: ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Beni uyandırmakta neydi asıl maksadın? Kazaya kalsın diye uğraşırken durmadan niçin uyandırdın beni güneş doğmadan? Dedi ki: sen namaza kalkamadın geçen gün. Bu yüzden çok üzülüp ağladın üzgün üzgün. Affetti Hak Teâlâ günahını o zaman ve 70.000 namazın ecrini etti ihsan. Seni uyandırdım ki kalkıp namaz kılasın. Yine öyle çok fazla sevap kazanmayasın. Lokman Hakim oğluna ederdi ki nasihat: namazı vaktinde kıl, aksatma sakın evlat. Asıl ki her binayı tutan bir direk vardır, namazın da dindeki yeri bunun aynıdır. Siz amellerinizi nurlandırın namazla. Zira namazdan üstün bir taat yoktur daha. 5 vakit namazını eda eden Müslüman kurtulur ahirette cehennemde yanmaktan.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı doğru iman ve imanı korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı, ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen, o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren
ve yediye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzre olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek.

0: İnsanın kendinden utandığı olur mu hiç? Kimileri için hayır demek doğru olur herhalde. Ama ben utandım. Hem de öyle utandım ki belki de kendimi rahatlatabilmek için bunu sizlerle paylaşacağım. Ben bir devlet dairesinde çalışıyorum. İşimi de seviyorum. Ama o gün nedense birden çok sıkıldığımı fark ettim. Yerimde duramıyor, bir türlü kendimi işime veremiyordum. Çıkıp biraz hava almak istiyordum ama ha deyince de çıkılmaz ki. Fakat bir çare bulmalıydım. Şefime gidip acil bir işim olduğunu, bana bir saat kadar izin vermesini rica ettim. O güne kadar hiç böyle bir talebim olmadığı için şefim sözlerime inandı ve bir saat izin verdi. Daireden çıkıp bulduğum ilk taksiye atladım. Deniz kenarına gidip biraz hava almak istiyordum. Taksi! Taksi!
1: Nereye gideceksiniz?
0: Sahile lütfen.
1: Peki. Of. Şey, bir sıkıntınız mı var?
0: Evet ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu yüzden de deniz kenarına gidip biraz hava almak istiyorum.
1: Eğer sağlığınız yerindeyse, sizi sıkacak belli bir derdiniz de yoksa kendinizi böyle yıpratmayın beyefendi.
0: Nasıl yani? Bu insanın elinde olan bir şey değil ki.
1: Beni yanlış anlamayın lütfen. Ya benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?
0: Neden? Sizin neyiniz var ki?
1: Yüzümdeki yara izlerini görmüyor musunuz?
0: Aa, yara, evet. Şimdi fark ettim.
1: Ben bir gaziyim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nasıl oldu?
1: Bolu'da askerlik yaparken takviye birlik olarak Hakkari'ye gönderildik. Arkadaşlarımıza yardıma giderken kurulan pusuda yüzümün sağ tarafı şarapnel isabeti sonucu parçalandı. Aynı anda birkaç arkadaşım da şehit oldu. Ben 2,5 yıl Gata'da tedavi oldum. Plastik cerrahiyle birazcık kendime gelebildim.
0: Hay Allah. Çok üzüldüm.
1: Ama ben sizin gibi nedensiz yere kendimi üzmüyorum. Her şeye rağmen yaşamaya çalışıyorum.
0: Galiba haklısınız. Peki bir şey soracağım.
1: Tabii.
0: Devlet sizlere iş imkanı sunuyor. Siz neden taksicilik yapıyorsunuz? Bir işe giremediniz mi?
1: Ben istemez miyim devlet işinde çalışmayı? Fakat aldığım yaralar beni perişan etti. Çok çabuk yoruluyorum. Halsiz düşüyorum.
0: İyi ama devlet zaten bu haliniz için size iş vermek istiyor.
1: Doğru. İşe girdiğimi varsayalım. Günde en az birkaç defa dinlenmem gerek. Ben her gün amirimden izin alıp istirahat edemem. Hem iş kaybına sebep olurum, hem de diğer çalışanlara haksızlık etmiş olurum. Yani her iki yönden de haksızlık etmiş olurum ki bunu istemem. O yüzden de gerek yok. Kendime göre taksicilik yapıyorum. Yorulduğum zaman çekiyorum bir kenara, dinleniyorum. Çok şükür geçinip gidiyorum.
0: Anlıyorum. Biliyor musunuz, bana çok güzel bir ders verdiniz. Bugün sırf sıkıldığım için iş yerimdeki amirime yalan söyleyip dışarı çıktım. Niyetim deniz kenarında hava almaktı. Ama şimdi yaptığımdan ve kendimden utanıyorum. Lütfen beni dönüp aldığınız yere bırakır mısınız?
1: Tabii.
0: Şimdi anladınız mı neden kendimden utandığımı? Bu dürüst Anadolu çocuğu belki bilerek, belki bilmeyerek bana çok güzel bir ders verdi. Ben utandım. Şimdi devlet malı deniz diyenlerin de bir parça olsun utanıp kendisine gelmelerini bekliyorum.

0: aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz,

0: camide yapılan hatim kutlamasında dışarıda giyilen altı temiz ayakkabıyla caminin içine girebilir miyiz? Caiz midir?
1: Halın üstüne mi basacak bu?
0: Tabii.
1: Uygun değil ya.
0: Peki hatim kutlaması yapmak uygun mu?
1: Hatim kutlaması diye bir şey yok kitaplarda. Hatim duası var. Şimdi tabii doğru dürüst anlatılmadığı için insanlar da bilmiyor bunu. Çocuğuna hatim indirmişlerdir. O da çok garip bir şey. Bir çocuk getirdiler de. Aa dediler işte amcası dedesi bu dediler hatim etti. Kur'an-ı Kerim açtım falan. Boku harfleri tanımıyor. Ya. O dedim her şey dedim aynı şekilde şov ya. Alıyorlar anaokulu mesela. Aa biz hatim ettiririz falan. Bu herhalde kendi okuyor çocuk da okur gibi yapıyor falan. Aa bitti. Tamam canım. Yapay zeka da var şimdi. Çocuk hafız oldu ama zır cahil. Kur'an-ı Kerim harflerini tanımıyor. Şeyde ben çocukluğumda hatırlıyordum da. Biz Azad Osman Efendi vardı. Onda okumuştum ben. Onun oğlu da bize İmmatoğlu'da kimya derslerine geliyordu. Bir tane Topaloca namıyla Konya'da birisi vardı falan. İşte o Azade merhum da o da okumuş ondan icazeti var falan. O zaman böyle tabii çocuktuk biz ortaokula gidiyorduk falan. İşte o Topaloca Sübhaneke'yi bir ayda geçmiş falan. Tabii çocuktuk. Oh, kafasızmış gibi falan. Halbuki öyle değilmiş o. Öyle değilmiş o. Sonra ben o Azade Osman Efendi'ye gittiğimde o zaman öğrendim işin mahiyetini. Şimdi Sübhaneke'de aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim harflerinin çoğu var. Çoğu var. Eğer hafız yetiştirecekse o Sübhaneke okurken harfleri çıkarma ondan sonra tecvid kaidelerini yerine getirmez. Meleke haline gelmediği müddetçe başka bir sureye geçmiyor. Ezberlettirmiyordu. Ha dedim şimdi işin sırrı belli. Bir ayda iki ayda o harflerin yerleşmesi lazım. Şimdi sen harfi tanıtmadan işte ondan sonra bunun adı kutlama olur. Hatim kutlaması olur. Ondan sonra da ayakkabıyla gir. Tabii canım çizmeyle de girersin. Ayakkabıyla da girersin. Şortla da girersin. Hepsini girersin yani. Edep diye bir şeycik yok. İnsan sorarken bile çekinir ya. Değil mi?
0: Temiz ayakkabıyla girecekmiş ama yani. Altı temizmiş.
1: Ya temiz miyiz? Netice itibariyle bunun adı ayakkabı mı değil mi? Bu bir. İki. Gerçekten sildi temiz. Ayakkabıyı girdi caminin içinde dolaşıyor. Başkaları buna hüsnüzan mı edecek, suizan mı edecek? Efendim altı kere niye öyle düşünüyorlar falan? Düşündürtme. Mesela kitaplarda buyuruyor ki kimseye suizan etme. Ama başkasının da senin hakkında kötü düşünmesine, suizan etmesine sebep kılacak bir şey yapma. Osman Ünlü gitmiş, üzerinde yeni rakı şişesi yazan şişenin içerisine sirke doldurmuş, sallaya sallaya götürüyor. Aa hocaya bak dedim rakı içiyor. Ya insan bir sorar içindeki bunun rakı değil işte sirke.
0: Bir
1: üstü zannedin. İyi de Osman Ünlü yeni rakı yazan şişenin içerisine niye koydun onu? Değil mi? Suizan etme. Ama suizan edilecek bir iş de yapma. Caminin içerisine sen ayakkabıyla girdiğin zaman bir başkası ha kirliyormuş diyecek. Kapaldır küldür sokakta giydi ayakkabıyla içeri girecek. Ne oldu şimdi senin yaptığın? Girmeye bir terlik götür. Terlik götür. Ve camide zaten halılar var. Çıplak ayakla aynı şekilde torapla gir. İlla aynı şekilde ayakkabıyla mı girmen lazım? Kutlama yapılacak.
0: Ya şimdi orada hanımlar gün yapıyorlar birbirlerini ziyaret ettiklerinde çantalarında ayakkabı terlik götürüyorlar. O eve girince onu giyiyorlar. Şimdi olay baştan yanlış olduğu için zaten onu da öyle bir şey lanet daim bir evde yapılmış bir hanım toplantısına döndürmüşler. Öyle
1: aynen öyle. Ya yani camiye saygı, camiye edep. Hani bir Ramazan işte bir programda konuştu bizim mahkemeye verdiler diye. Evet. Ya işte neticesi bu. Neticesi bu olur. Oraya aynı şekilde ayakkabıyla gelir, şortla gelir, baş açık gelir, bilmem ne gelir falan. Edep medebi kalmaz. Ondan sonra da böyle işte hatim duasının adı hatim kutlaması olur. Ondan sonra çocuk doğum günlerini camide yapar, gültü parıltı falan. Ondan sonra ilahileri söyleyeyim. İçeriye dep alırlar. Deple söylerler. Ne oldu? Efendim camiye topladık. Camiye topladık. Ne oldu o zaman? Aynı şekilde başka şeyler içinde toplaya. Daha çok toplayabilirsin yani. Minetikler hanımlar topla şeye bir sürü genç gelir ondan sonra camiye.
0: Camiyi sevdirmek için.
1: Değil mi?
0: Her şey mübah o zaman.
1: Allah Allah Teala muhafaza buyursun. Allah ya, şimdi Mustafa Bey konu konuyu açıyor da, İmam-ı Sebri Hazretleri, bak hakikaten biz naklederken bile, mesela kitapta orada okurken esas ismi bu değil. Bak ismini unuttuk. Ya kitaplarda haberi İmam-ı Sebri Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Sebri Hazretleri böyle geçiyor. Sevr öküz demektir. Bu zatın ismi bu değil. Esas orijinal ismi bu değil. Ama bir gün talebelerinden bazıları camiye girerken mübarek yine sağ ayağıyla girmiş. Sağ ayağıyla camiye girmiş. Girdikten sonra dönmüş. Demiş buraya demiş bir sevir yani bir öküz girse önce ya sağ ayağını atar veyahut da sol ayağını atar. Alternatifi yok başka.
0: %50 %50 yani.
1: %50 %50. Diyor ki sesli olarak kendine, senin diyor öküzden ne farkın var diyor ya. Hayvandan ne farkın var? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide camiye girerken sağ ayakla girip ve bu sağ ayakla girerken de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yaptı diye düşünmeden bir hayvan gibi rastgele bir ayağını attın. Bundan sonra senin adın Sevr olsun buymuş. Nasıl bir ihlasla söylediyse İmam-ı Sevri Hazretleri diye geçiyor. İmam-ı Sevri
0: Hazretleri. Öyle meşhur olmuş.
1: Meşhur olmuş. Şimdi kitaplarda bu yazıyor. Ondan sonra sen de kalkıyorsun. Efendim altı temiz olan bir ayakkabıyla gireceğim. Hay hay. İşte üzerinde ben şey yıkadım, şey yaptım falan. Yeni rakı yazan şişeler içerisine şerbet koyup camiye getirdim. Ondan sonra onlar camide toplamışlar, kafa çekiyorlar değil mi? Neyi iftira ediyorlar? Ettirtme. Mesela şeyde kitaplarda anlatılırken, diyelim ki bir evde yalnız kadınlar ve kızlar var. Mesela hanım var, kızlar var. Kocası yok evde. İşte kadının diyelim amcasının oğlu geldi mesela. Abi kadının kocası yok. Onun oraya girmemesi lazım. O kadın da onu efendim akrabadan almaz. Bir müddet sonra iftira edilir. Ben bu adamı görüyorum, buraya girip çıkıyor. Bu kadının aralarında aşırı bir şey mi var falan. Efendim öyle bir şey yok, bunlar iftiradır. İyi de arkadaş, bu iftiraya sen aynı şekilde Allah-u Teala'nın emrine uymadığın için kapı açtın. Sen yaptın bunu. İslamiyet boşuna mı emretti? Boşuna mı emretti onları? Yani orada erkek yoksa girmeyeceksin arkadaş. Kapıdan bekleyeyim. Kapıda bekle. Nerede beklersen bekle ama girmeyeceksin. Çünkü hadis-i şerifte açıkça buyuruyor ki birbirlerine mahrem olmayan ve arada nikah bağı olmayan bir kadınla bir erkek bir evin içerisinde ayrı odalarda olsa bile, bulunsa, bir şey olmasa bile yine şüphe çeker. Benim bir kötü niyetim yok, erkeğin de yok, kadının da. Kötü niyetin yok arkadaş da ne halt etme, aynı çatı altında kalıyorsun. İslamiyet bunu yasak ediyor ya. Çünkü sizin öyle niyetiniz olmasa bile Peygamber Efendimiz diyor ki bir kadınla bir erkek aynı çatı altında aranda nikah bağı yok, mahremi değil, bulunsa üçüncüsü şeytandır buyuruyor.
0: Halvet olur.
1: Öbürsü olur, hepsi olur.
0: Her şey olur.
1: Yani ona mani olamaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de dinimizi öğrenmek için fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okunacak. Mesela şimdi burada camide bunlar kutlama yapacaklar değil mi? Bu ayakkabım temiz diye geldi. Öbürsü de hayızlı olarak giriyor bunların içerisine. Çünkü öyle diyenler var ya, hayızlı halde Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar ya, İmam Hatip okullarında, Diyanet'in kurslarında okutturuyorlar ya, hayızlı halinde.
0: Ne mahsuru var?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde böyle hayızlı haldeyken tuttuktan sonra camiye girmenin diyor ne mahsuru olacak diyor. Oraya ibadet için giriyor, Allah diyecek diyor falan. İslamiyet de bunu yasak etmiş, haram olduğu bildirilmiş, günah olduğu bildirilmiş. O zaman sen ehemmiyet vermiyorsun. O zaman bacım, istersen başında başörtü ol, ister çarşaf olsun, bu şekilde böyle giriyorsan Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir emrini, bir sözünü, dinin bir emrini, sözünü hafife aldığın için namazla kılsan şey iman gitmiştir. Ta ki bu halden tövbe edinceye kadar. Mürted oldun çıktın. Ya bu kadar ehemmiyetli mi? Bu kadar ehemmiyetli Mustafa Bey bu. Peki ama efendim işte hocalara soruyor da hocalar böyle diyor da falan. Ya buraya gelmeden önce açmıştı. Efendim dedi, kızım dedi işte İmam Hatip'e gidiyor, hafızlık için şey yapıyor, çalışıyor falan dedi. İşte orada kurrağı olan bir hoca hanım demiş, sen demiş abdestsiz olarak demiş, daha regil olmadın, hayız görmedin. Kur'an-ı Kerim aç tutuyor kız. Ondan sonra onu böyle yüzünden okuyabilirsin, hafızlığa çalışıyorsun falan. Bu ne demek dedim ya? Bu ne demek? İslamiyet yasak etmiş aynı şekilde, kadın olsun erkek olsun. Abdestsiz olarak aynı şekilde mushaf tutulmaz. Ezberinde okumaya izin verilmiş. Efendim işte hafızda ara verilmeyecekmiş de, eğitim içinmiş de falan. Sonra da aynı şekilde başka mazeretler belirlenir. Belli olur. Adam diyecek ki arkadaş benim ihtiyacım vardı, gittim aynı şekilde mağazadan ekmek şu bu falan aldım götürdüm. Bunun adı hırsızlık değil diyecek. Değil mi? Veya aynı şekilde yolda giden erkek bir kadını gördü, çok şehvetlendim işte, ne yapayım, günaha girmemek için o kadar tecavüz ettim. Ne olacak şimdi, meşru mu olacak bu şimdi? Çok susamıştım, baktım içkiden bir şey göremedi, içi verdim canım, yani susumu gidermek için yaptım bunları. O zaman İslamiyet'in emri nerede kaldı? İmam-ı Rabbani Hazretleri döneminde o zaman bir, talebesinin bir tanesi işte efendim demiş hani böyle... İşte talebeleri davet ediyoruz, konu komşu davet ediyoruz onlar için. Yani bugün bankalardan kredi diyorlar. O zaman da aynı şekilde tepeciler var arada. Şeyli, faizli para alacak. Ama bari bir celallenmiş. Bu ne demek diyor ya. Bu ne demek? Bir kere aynı şekilde davet vermek farz değil, vacip değil. Yerine getirmek şart değil. O zaman diyor, İslamiyet'in emri ne kıymeti kaldı? Efendim işte insanlara böyle yiyecek veriyoruz ya, hani ikramda bulunuyoruz ya, onlar memnun ediyor bize, duasını alacağız ya. Ya haram işleyerek mi alacaksın duayı? Allah-u Teala memnun değil, razı değil. Lanet yağıyor oraya. Sen kalkıyorsun aynı şekilde, efendim karınlarını doyurduk ya, yiyecek oldu ya, çok sevap. Ne sevabı ya? Şimdi biraz eline para geçecek, patır patır patır patır umreye gidiyor falan. Bakıyorsun Kabe'nin önünde oğlan diz çökmüş, kıza evlenme teklif ediyor Kabe'nin önünde. İyi halt ediyorsun. İyi halt ediyorsun. Bari orada zifafa da girin de oldu olacak.
0: Vatan asliniz doğrusu olsun.
1: Tövbe yarabbim. Ya yani bu bilgilerinden uzaklaştırınca kendilerini Müslüman zannedenler böyle işte hatim kutlaması... Ondan sonra yok ben umreye gittim. Ha bir de onu şey yapıyor. Ha, sen çağrılmadın. Tabii sen de umreye gitmedin. Sen de çağrılmadın tabii ya. Otur kendine ya.
0: Bu yüzden üzgünüm ya.
1: Değil mi? Allah Allah. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin.
0: Yani. Hazreti Ömer Efendimiz miydi o hocam? Geçen de nakletmiştiniz ya. Dininizi iyi bilmezseniz yaşadıklarınızı din zannedersiniz.
1: Aynen. Hazreti Ömer'in sözü o. Yaşadıklarınızı din zannedersiniz. O zaman aklına gelen tabii canım
0: tam
1: niye
0: o,
1: olmasın?
0: Tam o işte yani bu işler.
1: Aynen böyle. Aynen böyle. Şimdi bir şey daha hatırıma geldi. Kitaplar yazdığı için nakledici. Şimdi Selçuklu, Anadolu Selçuk Devleti yani zayıfladı, göçtü ve Anadolu'da bir sürü
0: beylikler
1: türedi. Mustafa Bey, bu beyliklerin hepsinin başındakiler Müslüman. Ehl-i Sünnet. Beş vakit namazını kılan insanlar. Hepsi ama. Ha tamam hani baş olma sevdası o ayrı bir mesele. Ama itikatlarında no problem. Hepsi ehl-i sünnet. Peki din gayretleri o da no problem. Şimdi Osmanoğulları onlar 2-3 çadır 5-3 çadır mı ne gelmişler.
0: Küçük bir beylik.
1: Küçük bir beylik. Bakarak. Küçük bir beylik. Şimdi o zaman bunlar mesela hatırında kalmıştı gelmeyen beyliği. Ya şimdi Osmanoğulların 2-3-4 katı büyüklüğünde Karamanoğulları
0: mesela çok büyük.
1: Devlet geleneği var evet. Falan filan. Şimdi ya biz varken o niye? Ama Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in hani bir gün bir eve misafir oluyor. Yediriyor içeri bir odaya yatmak üzere gün. Bakıyorlar ki eskiden sen de görmüşsündür ya. Biz çocukluğumuzda hatırlarız. Köylerde öyle rahma falan yoktu. Koca bir çivi bez torba yapılır musaplar için. Onun sapı olur. Daha yukarıya böyle. Orada asılır. Okumak isteyen onu oradan alır. Okur. Tekrar oraya asar. Yüksekte olması gerekir. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki musap yukarıdaysa orada yatılabilir. Ayak uzatılabilir. Ama edep de derece derece. Osman Bey onu orada görünce sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okumuş.

0: Bizim ismimizi yerde görmeye aynı şekilde rıza göstermedi. Aziz etti. Biz de onu aziz ediyoruz. Evliya oldu. Sen şimdi camiye çizmeyle gireceksin. Hatim duasını, hatim kutlaması diyeceksin. Değil mi? Ya Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin. İşi şova çevirdiniz.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.

0: aklınızda bulunsun.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmesin.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

taklalar atarak önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da karşı şeride savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Yaralının yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

0: Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Rize'de etkili olan sağanak gece boyunca şiddetini arttırdı. Metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Kentte peş peşe su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken toprak kaymaları ve yol çökmeleri de meydana geldi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ilçede 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğunu açıkladı. Şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Rize Valiliği de yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını bekledi. Rize'de dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış heyelanla birlikte gördüğünüz gibi hayatı olumsuz etkiliyor. Şu an itibariyle herhangi bir can kaybı yok ve vali İhsan Selim Baydaş tedbir amaçlı boşaltılan ev ve köyler olduğunu açıkladı.
1: Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış dalgasıyla karşı karşıyayız bölgesel olarak. İlimizde de şu ana kadar tespit edilen metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Yer yer değişmekle beraber şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık.
0: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğansa tutuklandı.
2: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasının odağında kaldılar. Emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ard arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur'la

0: ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
1: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: FETÖ'den ihraç edilen eski başsavcı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan son isim oldu.
2: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınan emekli albay, ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da babasıydı. Hasan Atilla Uğur, Silivri Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
3: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor değerli izleyenler. Yeni sistemde uzun yıllardır sonuçlanmayı bekleyen davaları hızlıca karara bağlayan yargı mensuplarının teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hızlı biten dava için hakim ödüllendirilecek.
4: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal adaleti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurullardan biridir.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye gazetesine anlattı.
6: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
0: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
6: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
0: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
6: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
3: Ucuz bir ulaşım aracı olması ve kurye hizmetlerinin yaygınlaşması nedeniyle motosiklet kullanımında patlama yaşanıyor. Araç sayısının artması, dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalarda kaçınılmaz hale geliyor. Öyle ki Türkiye'deki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı. Şimdi bunun önüne geçmek için yeni tedbirler hayata geçirilecek.
7: Geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
0: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon araç trafikte. Bunun 1 milyon 200 binini motosikletler oluşturuyor. Araç sayısının artması dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. Her iki trafik kazasından birinde motosikletlerin rolü bulunuyor.
7: Pandemi sonrasında e-ticaretin, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle bu taşıt sayımızdaki artış %39.2. Bu hızlı artış trafik güvenliği bakımından ciddi seviyelere ulaştı.
0: Tablo özellikle moto kuryeler açısından dikkat çekici. Kazaların %16'sını kuryelerin karıştığı kazalar oluşturuyor. Bu tablo üzerine İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosiklet eylem planı hazırlanıyor.
8: Maddi yönden tatmin ediyor. Haftalık en kötü böyle öldüm kalktım 5 günde 23 bin lira para kazanabiliyoruz. Aylık değişiyor tabii. Ortalama 100 lira falan kazanılıyor.
0: Buna Buna göre ticari ve hususi motosiklet kullanımı birbirinden ayrılacak. Motokuryelerin çalışma koşulları yeniden ele alınacak. Çalışma ve dinlenme süreleri kurallara bağlanacak. Çünkü günde 12, 14 hatta 16 saate varan sürelerle çalışan motokuryeler var.
8: Anestezi
9: mezunsun.
8: Evet. Atanamadım, kuryeliği tercih ettim. Bir de hani maddi yönden daha çok tatmin edici.
0: Motokuryelere özel sürüş eğitimleri verilecek. Trafik ışıklarında özel bekleme ve rezerv alanları oluşturulacak.
3: Yükseköğretim Kurulu üniversitelere gönderdiği yazıda yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersinde terörsüz Türkiye konusunun işlenmesini talep etti. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
10: Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak. İlk dersin konusu terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere bir yazı gönderdi. Yazıda üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin açılış törenlerinde ve ilk dersinde terörsüz Türkiye konusunun gerekli hassasiyetli işlenmesi istendi. Üniversiteli öğrenciler ilk derste tarihi süreci tüm boyutlarıyla işleyecek. Bu sayede farkındalıklarını güçlendirecek. Öğrenciler Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiğini öğrenecek.
3: İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist hizmete girdi. Yeni pistten ilk uçuşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle gerçekleşti. Açılış töreninde Türkiye'nin sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıktığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın yapımına karşı çıkanlara da mesaj verdi. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Sadece bir günde 1787 uçak indi ve kalktı dedi.
11: İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
12: Kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
11: Teşekkürler.
12: Hayırlı yolculuklar.
0: Yeni pistten havalanan ilk uçağın pilotuna kalkış iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinden ilk uçuş gerçekleşti.
12: Ya Allah! Bismillah.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. İstanbul'a kazandırılan ulaştırma yatırımlarına dikkat çekti.
1: Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık.
0: İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde projeye karşı çıkanların sözlerini de hatırlattı.
1: Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
0: Havalimanının ulaştığı rekorlara dikkat çeken Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kurultay ve parti ismi tartışmalarını gündeme getirdi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Türkiye'nin sivil havacılıkta ulaştığı seviyeye de dikkat çekti.
1: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye katkısına da vurgu yaptı. İstanbul

0: İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta sonu diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına.

0: Bugün süt dişlerini konuşacağız. Çok önemli. Çünkü arkadan gelecek olan dişlere kılavuzluk ediyor. Süt dişleri ne anlam ifade eder? Nasıl olsa arkasından yenisi gelecek diye önemsememeli miyiz? Ya da tam tersi, süt dişleri ağızda kalma süresi uzadıkça kıymeti artan dişler mi? Hepsini birazdan öğreneceğiz. İkinci konumuzsa bugün folik asit. Anne adaylarının korkulu rüyası, bazı hastalıkların sebebi olabilir mi? Az kullanılırsa ne olur? Çok kullanılırsa ortaya çıkabilecek sonuçlar araştırmalarda nasıl gösteriliyor? Detaylar birazdan Bebeğimle Mutluyum'da. Sevgili Neşve Kayabaşoğlu bizimle birlikte, çocuk diş hekimi kendisi, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Bugün önce annelerden başlayacağız. Aslında belki anne adayıyla başlamak lazım işe. Çünkü eğer bebek sahibi olmaya karar verdiyseniz, o süreç içinde genel vücut sağlığınız gibi ağız diş sağlığınızda bir kontrolden geçirmekte galiba fayda var.
1: Evet, aslında artık planlı gebelikler yaşıyoruz. O yüzden önceden bunların önlemlerini almak kolay oluyor. Aslında birçok diş tedavisi hamilelikte de yapılabiliyor. Ama hamilelik güzel yaşanması gereken bir süreç. O yüzden biz hani hiç tedaviye gereksinim kalmadan hamileliği tamamlamak istiyoruz. Bunun öncesinde hamile kalmayı planlayan bayanların bir diş kontrolüne gidip ağızlarındaki potansiyel sorunların halledilmesinde yarar var. Bunlar çürükler olabilir, diş eti tedavileri olabilir. Hepsinin yapıldıktan sonra sağlıklı bir hamilelik geçirmek aslında çok kolay.
0: O sağlıklı hamilelik içinde ne kadar dikkat ederseniz edin problemler yaşanabilir. Şunu da gerçi anne adaylarına bir dipnot olarak verelim. Genelde dişçiye gitmekten korkuyorlar. Evet. İşte ilaç verecek, kullanamayacağım, müdahale etmek isteyecek, edemeyecek. Bu ne kadar doğru bir kanı?
1: Aslında şöyle, 0-3 ay bebeğin gelişim dönemi. O yüzden genelde 0-3 ayda çok müdahale etmek istemiyoruz. Ama bu çok acil durumlar için geçerli değil tabii ki. 3-6 ay bizim çok rahat müdahale ettiğimiz aylar. 6-9 ayda da müdahale etmek istemeyişimizin sebebi şu oluyor. Artık anne iyice ağırlaşmış oluyor. Çok uzun süre koltukta sırt üstü yatar pozisyonda kalmamak istemiyor. O durumda da hani ağrıyı kesecek minimal tedaviler yapıp hamileliğin bitimini bekliyoruz aslında. Ondan sonra da zaten hamilelikten sonra süt sağarken veya emzirirken bile tüm tedavileri yapabiliyoruz.
0: Genelde halk arasında şöyle bir inanış var. İşte her hamilelik anneye bir diş kaybettirir. Bedeli bir diştir. Eskiden böyleydi belki ama şimdi hala böyle mi?
1: Aslında buna inanmak istiyoruz. Biraz kolaya inanmak işimize geliyor. Hiç böyle bir şey yok tabii ki. Hamilelik döneminde nasıl beslenmenize dikkat ediyorsunuz? Her şeye dikkat ediyorsunuz. Tabii ki diş sağlığımıza da dikkat etmemiz gereken bir süreç. Sadece reaksiyonları biraz daha fazla, ama asla hamilelikte bir diş kaybedersiniz diye bir süreç yok. Neler yaşayabiliriz? Bir kere vücudunuzdaki kanlanma arttığı için diş eti kanamalarının miktarı artabiliyor. İkincisi de bazı annelerden çok duyarsınız. Ben 9 ay boyunca midem bulandı. İşte kusma gibi şikayetler olabiliyor. Tabii ki kusmayla sonuçlanan durumlarda ağızdaki asit oranı artıyor. Bu da tabii ki çürük sayısında artma olabilir, ama bu sonucu bu olacak anlamına gelmiyor. Yani siz zaten düzenli fırçalarsanız, belki bu kadar kusan anne adayları daha fazla fırçalar, daha çok su tüketir.
0: Zaten ihtiyaç duyar herhalde. Tabii değil ki, mi? O ağızdaki rahatlamayı sağlamak için.
1: Çok aşırı boyutları olanlar var. İşte elimi bile yıkayamadım, sabun kokusu bana çok kötü geliyordu vesaire gibi şikayetler olanlar var. Ama sonucunu bilmek lazım. Yani bunun sonucunda siz diş kaybedecekseniz veya diş çürüğünüz olacaksa, tabii ki kısa bir fırçalama bile sizi orada kurtarabilecektir. Anne adayının aslında en çok önemsediğimiz kısmı şu: eğer iyi ağız hijyenine sahip olursa çocuğu da iyi ağız hijyenine sahip oluyor. Bu böyle genetik geçiş anlamında olmuyor tabii ki. Şimdi siz eğer temiz dişlere sahip olursanız, çocuk ağzında bakterilerle doğmuyor. Tertemiz bir ağızda doğuyor ve sizden aslında bakteri geçişi oluyor. Siz dediğim illa anne adayı olması gerekmiyor. Bu baba adayları da olabilir. O yüzden diyoruz ki çocuğa temiz dişlerle yaklaşmak çok önemli. Ki sizdeki bakterilerin ona geçişini önleyebilelim
0: bir
1: diye.
0: Bir de o ilk bakım döneminde çok yakın temasla oluyoruz. Evet. Ve de çok uzun bir süre oluyor bu.
1: Yani dişlenme başladığında özellikle enfeksiyon penceresi diye bir pencere var. Çocukların gelişim döneminde, yani anneden ve babadan bakterileri aldığı dönemler. Bu da dişlenmenin başladığı dönemlere denk geliyor. Bu dönemde anne ve babanın ağzındaki bakteriler çocukta kolonize olabiliyor. Yani artabiliyorlar. Sizin ağzınızda bakteri yoksa aslında çocuğa geçen bir bakteri de olmuyor. O yüzden bu bakımı önemsememiz şart. Annenin bakterilerinin çocukta daha çok kolonize olduğu gözükmüş. Bunun için iki görüş var. Bir, genetik yatkınlığı daha fazla diye görüş var. İkincisi de zaten anneler bakımda çok daha aktif rol aldıkları
0: daha
1: için.
0: Yakınlar, daha uzun.
1: Ne kadar temiz baksalar da aslında şeyi istemiyoruz tabii ki. Ağız çevresinden öpmeyi istemiyoruz. Onun kaşığını mamasıyla işte sıcaklığa bakıp mamayı ona vermeyi istemiyoruz. Veya işte bazen görüyoruz meme düşüyor. Anne bir ağzına sokup döviz diyor, onu veriyor. Böyle şeyler tabii ki bakteri geçişini arttırıyor. Bir nebze daha bunlarda dikkat etmekte yarar var.
0: Bu özellikle biraz daha yaşı ileri anneanneler, babaanneler gibi önemsenmesi gereken bir durum. Çünkü orada galiba bir nesil kayması yaşıyoruz. Evet. Anne istediği kadar bu konuya dikkat etsin, bazen maalesef özellikle emzik alışkanlığı kötü bir alışkanlık. Genel belki ağız diş sağlığı için de az sonra süt dişlerinde konuşacağız. Anneler rahat ediyorlar çocuğa emzik verince. Hatta ben bizim de sosyal medyada yönettiğimiz sayfalarımız var. O sayfalarda dinleyicilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki işte biraz pekmeze batır, biraz bala batır, azıcık reçele batır. Bebek emzik almak istemiyor ama anne rahat etsin diye etrafındakiler böyle tavsiyelerde bulunuyorlar.
1: Şimdi şöyle, aslında benim anne olmadan önceki görüşlerim, anne olduktan sonraki görüşlerim değişti. Benim de iki tane çocuğum var.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Mesela büyük olan kızım 3 yaşında, diğeri de 9 aylık. Mesela kızım da emzik kullanamadım, kendi istemedi. Bazı çocukların emme refleksi çok fazla oluyor. Mesela onu, o bir şey emecek, ya anne memesini emecek, ya biberonu emecek, ya emziği emecek. Ama şunu bilmek lazım ki hani emmeyen çocuğu alıştırmak için bir şey yapmak çok manasız. Özellikle de pekmez, bal gibi şekerli ajanlarla bunu sağlamak gerçekten yapılabilecek en büyük hataların başında geliyor. Biz hep söylüyoruz hani biberon.

0: onun içinde su olacak, emzik boş olacak. Hepsinin terk etme yaşı var. Bazı çocuklar bağımlı olduğu için karakter olarak daha anne karnında bile parmağını emen çocuklar var mesela. Hani emzik kullansa bile bunu dur susun diye emziği tıkamak yerine o ihtiyaç duyduğunda gidip alsın ama siz ona vermeyin diye.
1: Daha küçük aileler için bu yani gidip kendisini alması tabii pek mümkün olmuyor, evet. Ki genelde de anneler daha çok o yeni doğan döneminde biraz uyuyabilmek, biraz rahatlayabilmek için veriyorlar emziği.
0: Maalesef öyle.
1: Ve hani hakikaten alışsın diye de bir sürü çaba sarf ediyorlar. Emmeyen çocuk emmiyor,
0: evet,
1: dediğiniz
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyle. Ama alıştırmak
1: için. Ama sizin ikinci çocuğunuz emdi galiba.
0: İkinci çocuğum emdi mesela. Gerçekten o çünkü hani emmesi gereken sütü emiyor, hala emme fonksiyonları devam ediyor ve hazmedemediği için o dönemleri biliyorsunuz daha çok emmek istiyor. Bu sefer o ona çok rahatsız ediyor.
1: Gaz yapıyor tabii,
0: evet,
1: hazmedilmeden.
0: Bu sefer emzik kısmına geçmek zorunda kalıyoruz. Emzikler şu an piyasada bulunan birçok bilindik markanın emzikleri damak fonksiyonlarını aslında bozmuyor. Ama tabii ki belli süreçlerde bırakıldığında bu da işte üçlü dörtlü yaşlarda artık kendiliğinden bırakılması gerekiyor. Genelde de birçok çocuk zaten bu yaşlarda bırakıyor. Çok az bir çoğunluk ona devam ediyor. İşte oradan sonra artık biraz önlem almak lazım. Şimdi çocukların okul yaşı da küçüldüğü için hani toplum baskısını onlar da hissediyorlar. O yüzden biraz daha iş kolaylaştı. Eskiden hani bizim dönemimizde zaten 6 yaşında veya 5 yaşında anaokuluna başlardın. 5-6 yaşına kadar evdeki alışkanlıkların devam, evet, edebiliyordu. Şimdi olay biraz daha farklılaştı.
1: Trajik
0: aslında
1: sahneleri var zaten emzikten vazgeçirmeyi. Evet. Ona biberler, acılar, kırmızılar
0: ya
1: sürme.
0: Ya da martıları atılabilir.
1: Evet, evet. Kuşlar aldı götürdü. Onun da bebeği varmış. Evet. Bir sürü hikayesi var onun. Doğru söylüyorsunuz. Peki diş kayıpsız hamileliği sonlandırmak mümkün dedik. Yediğimize içtiğimize dikkat, evet, edeceğiz. Ağız sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bütün bunları yaparken de annenin bebeğine güler yüzünü, bütün dişlerini gösterebilmek, evet, için hijyen sahibi, evet, olması gerektiğini söyleyeceğiz. Çünkü sonrasında yakın temasla bebeğine bakteri, aynen, bulaştırabilir. Öyle. Doğumdan sonraki süreci biraz konuşalım. Ama bu arada bir de hormonal değişikliklerin de ağız hijyeni açısından olumsuzluklara yol açabileceğini söyleyelim.
0: Anne tabii işte mesela özellikle hormon değişikliklerinden dolayı aslında kanamalarda artışta görülebiliyor. Bunlar normal. Yeter ki buna bir de bakteri plağı dediğimiz o yemek artıklarının sebep olduğu şeyler eklenip olay daha trajik boyutlara varmasın. Makul ölçülerde kanama artışları görülebiliyor. Biraz daha dikkat etmek zorunda. Tek kontrolü şu: günde iki kez diş fırçalayacağız. Mutlaka akşamları diş ipi yapacağız. Çünkü gerçekten ara bölgelerde çok fazla besin kalabiliyor. Ve tabii ki hamilelik dönemi şeker isteğinin tavan yaptığı bir dönem olduğu için hani kaçamak yaptığımızı zaten biz farkındayız. Hani o kaçamaklardan sonra belki hepsinin arkasından fırçalamak zor ama bir bardak suyla o kalan artıkları temizlemek de bizim için yarar var tabii ki.
1: Peki doğumdan sonra bebeğimizi kucağımıza aldık. Burada diş sağlığı için de aslında önemli bir süreç başlıyor. Bebek anne sütüyle tanışıyor. Evet. Biraz anne sütü diş sağlığı ilişkisinden bahseder misiniz?
0: Şimdi anne sütü aslında %8 şeker içeriyor. Normal bizim bakkaldan aldığımız sütlerde %4 şeker var. Yani hali hazırda çok tatlı bir besin süt. Anne adayları çoğu zaman hazırlarken biberonun tadına baktıkları için bilirler. Gerçekten hatır sayılır bir şeker oranı var. Normalde biz şunu istiyoruz. 1 yaşından sonra artık gece beslenmesinde sütü istemiyoruz. Ama gece beslenmesinin süresi günümüzde gittikçe uzuyor. Çünkü şuna bağlıyorum ben. Hepimiz çalışan anneleriz. Çok geç çocuk sahibi oluyoruz. Yani annelerimize göre işte eskiden 18-20 idi bu yaşlar. Şimdi hani 28-32 yaşlar civarında ilk gebelik oluyor. Ve çalıştığın için hep şöyle bir eksiklik hissediyorsun. Ya zaten çocuğum için bir tek yaptığım bu var. Gerekirse gece 5 kez kalkarım, sütünü de veririm. Ama artık 1 yaşından sonra çocuğun böyle bir delikli uyku süreci yok aslında. Yatacak ve sabah kalkacak. Birçok çocuk için bu geçerli. Biz her ağlamayı benden süt istiyor olarak algılıyoruz ve onu kucağımıza alıp süt veriyoruz. Annelere benim tavsiyem şu oluyor: yine kucağınıza alın. Çünkü sizi arıyor aslında, sütü aramıyor. Biberonla su verin. İlla bunu istiyorsun.
1: Biberonla su, sadece normal oda sıcaklığında.
0: Aynen öyle. Emzirir pozisyonda tutun bu bırakma sürecinde. Çünkü şöyle düşünün, gün içinde istediğiniz kadar emzirebilirsiniz. Çünkü tükürük salgısı aslında o içirdiğiniz sütü yıkıyor ve ortadan kaldırıyor. Ama gece hiçbir tükürük salınımı yok çocukların. Hepimizin aynı şey geçerli. Ve aslında lise bilgilerimizden hepimiz hatırlarız. Bakterinin üremesi için, elverişli ortam olması için karanlık olması lazım. Ağız içi karanlık. Nemli bir ortam olması lazım. Ağız içi nemli. Zaten bakteri hali hazırda hepimizin ağzında var. Siz bir de ona şekerli besini veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yetmezse ben bir de gece sana destek olarak birkaç kez daha vereceğim.
1: Mayalansın yani orada.
0: Yani sabaha kadar da onu yalnız bırakıyorsunuz. Çürümesin de ne yapsın? Biberon çürüğü diyoruz bu çürüklere. Hemen anneler bize savunuyor. Ben biberon vermedim, emzirdim diye. Hı hı. Aslında adı biberon çürüğü. Sebebi şu: gece sütlü besinlerle beslenmek veya yatmadan önce yiyip memede uyutmak. Maalesef ki bazı anneler şey diyor mesela, 3 yaşına kadar emzirdim ben büyük oğlumu, hiç böyle bir şey olmadı, bu küçükte oldu, demek ki ondan değil çikolataya başladı, bu ondan diyor. Hiç alakası yok, çünkü çocuk diş hekimlerinin hepsi daha bu tabloyu hani tabiri caizse kapıdan girdiğinde anlar dediğimiz, hı hı, boyutta bütün dişlerde çürük oluyor, çünkü gece o yanık içlerinde gölleniyor kalan süt, hı hı, ve dişin yüzeyinde yani yanak ve dudağa bakan kısımlarında çok ciddi çürükler oluyor. Hatta siz de sokakta görürsünüz belki, ön dişleri tamamen erimiş çocuklar. Evet. Ve alt dört diş korunuyor. Çünkü emme refleksinde dil onların üstüne kapandığı için onlara aslında gelmiyor. Tabii ki artık 20 tane süt dişimiz var. 4 tanesi korunduğunda 16 tane çürüğün ürettiği asitle sonrasında yani onlar da çürüyor, ama öncelikle ön dört korunmuş oluyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka 1 yaşından sonra gece beslenmesini bırakmak lazım.
1: Yapamadıysak bunu?
0: Şöyle mesela ben bunu çok rahat söylüyordum. İşte anne olunca öğrendiğim şeylerden biri de bu oldu. Benim şansım şuydu. İlk büyük kızım 12. ayda ilk dişini çıkardı. Normalde 6. ayda çıkar. Bu da demek oluyor ki hani benim biraz daha sürem vardı emzirmek için. 18. ay olduğunda artık azılar çıkmaya başladı ve benim kesin süt dişini bırakmam gerekiyordu. Tabii süreç uzayınca bağımlılığı da artıyor. Ve şey demeye başladım: Allah, bunca hastama söylüyorum, nasıl bırakacağım bu işi? Ve gerçekten çok korkunçtu. Ve gerçekten 2 günde bıraktım. Bu şöyle bir süreç. Bunu yaşayınca anladım. Hani sözel olarak söylüyordum ama bunu annenin karar vermesi gerekiyor. Gerçekten süt veremeyeceğim bir yerdeydim ve tutturdu. Artık süt yok, veremiyorum dedim. Ve akşamına da o süreç geçerliydi. Hani kalabalık bir ortam olduğu için gerçekten emziremeyeceğim bir süreçti. Bir şekilde sakinledi ve o geceyi öyle geçirdi.
1: Olmadan da oluyormuş yani.
0: Ve ertesi sabah kalktım, bir dakika dedim, ya ben sütü bırakmaya daha hazır değildim ki. Yani ben hazır değildim aslında. Ama bunu yapamadım yani, hani sütü vereyim sonra tekrar bırakırım, ne de olsa oluyormuş gibi. Onu kesin yapmamak lazım. Bana çok zor gelse de ikinci gecede sadece belki biraz kucağımda sallayarak uyutmak zorunda kaldım ama bitti. Şunu şuna bağlıyorum. Mesela bir anne çocuğu yola koşuyor. Öyle bir dur yapma diyor ki çocuk böyle zınk diye duruyor. Ama mesela koltukta oynuyor, siz diyorsunuz ki aa canım bak düşeceksin, yapma evladım. O zaman durmuyor.
1: Yani
0: annenin oradaki dik duruşu o kadar önemli ki, ciddiye süt yok deyince yani süt yoku biliyorlar. Yani bunu önemsemek gerekiyor. Çünkü gerçekten düşünün ki daha dün böyle bir vakamız vardı. Daha 2,5 yaşında 10 tane dişinde çürük var ve 3 saat genel anestezide bütün tedavilerini yaptık. Anne için çok travmatik. Yani bizim çok rutinde yaptığımız için alışıyoruz ama anne o küçücük çocuğunu 3 saat ameliyathanede bırakmak istemiyor tabii ki. Dönsem ona sorsaydım keşke emzirmeseydim, kendi de söylüyor zaten ama sonuç maalesef ona kayıyor.
1: Evet, şimdi tabii bu süreçte eğer hani o geçişi biraz daha yumuşak yaşamak istiyorlarsa ya da bebek bazen sizin bebeğiniz kadar kızınız kadar uyumlu olmayabilir. Gecede işte keşke açıp okusam size, bir bulabilirsem eğer okuyayım. Sırf bu emzirme rutinleri yüzünden ben bebeğimle mutlu değilim, depresyona girdim diyen, Facebook'ta profil fotoğrafını mezar taşına çeviren anneler var. Size göstereceğim bulursam eğer. Bütün bunlar aslında bu sürecin bu kadar kolay olmadığını gösteriyor. Peki kolaylaştırmak için ya da en azından bebeğin daha az zarar görmesi için ne tavsiye edebiliriz?
0: Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. Annelere de öyle anlatıyorum. Mesela düşünün ki eşiniz başınızda bekliyor. Siz her döndüğünüzde, çünkü anneler öyle bir alertlikte oluyor ki gerçekten yatakta dönüşünü bile duyuyorsunuz çocuğunuzun. Hani olabilecek bir şey değil ama yan odadaki şeyi duyuyorsunuz. düşünün ki her döndüğünüzde eşiniz tepenize dikilip bir şey mi istedin canım dediğini, elbet bir şey istersiniz. Yani bu kadar servise bir şeyler talep edilir. Yani hele de sonuna düşünmeseniz, bana bir çay getir, bana bir dur bir çikolata yiyeyim öyle yatayım, bir sürü şey bulabilir.

0: Biraz sırtın peşi falan bir sürü şey.
1: Aynen öyle.
0: Bebekler çok ister ya.
1: O yüzden bence bebeğinizi kucağınıza alıp sımsıkı sarıp aynı emzirir pozisyonda su vermekte yarar var. Çünkü çocuklar
2: mı su ya?
1: Şöyle yani, tabii ki hemen kanıp böyle her şey toz pembe olmayacak ama süreci bilmek lazım. Yani tıpkı o ilk doğduğumdaki yaşadığımız depresyonlar var ya, bu çocuğa bakamayacağım galiba, ne kadar zorluklar yaşıyorum. Bu da öyle bir süreç. Yani hiçbir çocuk bunu atlatamadan geçirmiyor bu dönem. Eninde sonunda atlatacaksınız ve bunun için mücadele edeceğiniz gerçekten 3-4 gününüz var ama dik durmanız lazım. Siz eğer o ağladı diye tıpkı diğer kurallarda olduğu gibi bundan vazgeçerseniz o zaman zaten iş olmuyor. Tabii ki aç olmaması çok önemli. Annenin takıntılarından uzaklaşması çok önemli. Çünkü birçok anne de şu yüzden süt veriyor. Ben hiç gün içinde süt içiremiyorum. Aç oluyor o çocuk, o yüzden veriyor.
2: Ya da diyor. Benim yani kokumu duymak istiyor.
1: Uyku arasında zorla veriyor yani. O yüzden aslında tabii ki bunları çok istemiyoruz.
2: Peki bir şekilde temizlemek, hijyen, tülbent,
1: şöyle olabilir. Vesaire. Tabii ki diyoruz ki illa süt içeceksin. Süt içtikten sonra başucunuzda mutlaka bir biberonda su bulunsun. En azından 1-2 yudum da onu emzirin. Yani memeyle emzirirken bile memenizi çıkartın, biberonu verin. Çünkü o son uyuduğunda zaten görürsünüz yanakların içinden sütler akar böyle. En azından 1-2 yudumda süt içerse yüzey temizlenmiş olur. Onu istiyoruz. Yapabiliyorsanız özellikle dişler çıkmışsa yine başucunuzda bir tasın içinde su olsun. Tülbente parmağınızı sarın. Şöyle yanık içlerini alıp dişinin yüzeyinden küçücük bile geçsiniz bizim için bir fayda. Tabii ki bir doktor olarak hani bunu yapın yeter demek benim için çok zor bir söylem ama kötünün en azından iyisi. Evet, zararın neresi?
2: İnci gibi tane tane çıkıyorlar tertemiz ve bakıyorsunuz diyorsunuz ki bunlar inşallah böyle kalır. Evet. O süt dişleri, işte biraz önce söylediğiniz biberon çürüklerini artık konuştuk, onu dışarıda bırakırım ama başka hangi tehlikeler bekliyor biberon süt dişlerini?
1: Aslında bize şöyle geliyor, hani toplumda sorsak çürük azalıyordur herhalde derler. Çünkü hepimiz çok bilinçli anne babalarız, işte ne diyoruz, diş çıkar kontrol başlar, diş çıkar fırçalama başlar. Ama ne olursa olsun ülkemizde çürük sayısı hızla artıyor. Bu aslında rafineri gıda sektörünün değişimiyle alakalı bir şey. Biz zannediyoruz ki işte çikolata şeker yedirmezsek, çünkü annelerin çoğu bize öyle geliyor. Biz hiç çikolata şeker daha vermedik veya tatlı hiçbir şey yemedi çocuk 2 yaşında. Kreşle birlikte tabii ki bu düzen bozuluyor ama önemli olan çocuğun karbonhidrat tüketmesi. Karbonhidratın içi zaten şeker ve ekmekler bizim dönemimizdeki ekmekler değil, hele annelerimizin dönemindeki hiç değil. Hepsinin şeker içeriği çok fazla. Hemen şekere dönüşüyorlar. Çok basit şekerlerden üretiliyorlar. O yüzden dönsek ya, sütü içtiğinde hemen fırçalamak isterseniz çok uzun süre fırçalamanız lazım ki o arınsın oradan. Çikolatada daha rahat anlarsınız aslında bu farkı. Ya da biraz bekleyip ondan sonra fırçalamak lazım. Şimdi çocuk da 2 dakika zaten fırçalamak çok zorken bir de daha uzun fırçalamak imkansız. O yüzden diyoruz ki sütünü içsin. Hemen arkasından bir çay bardağı bile olsa su içsin, ön yıkama gibi. Siz o sırada pijamasını giydirin, işte yatağını açın çünkü artık uyku rutinine girmiş oluyor. Onu da bozmak istemiyoruz. Sonra dişini fırçalayın, öyle yatırın diyoruz. Bu bizim için çok önemli.
2: 5-10 dakikadan bahsediyoruz.
1: Bile yeterli. Yani aslında yarım saat diyoruz ama bu süreç her çocukta çok rahat olmuyor. Çünkü kimi çocuk yatakta sütünü içip yatıyor. Evet. Hani buradan yarım saate geçmek için böyle minik minik bariyerler kurularak gidiyoruz.
2: Aslında bunların hepsini annelere, babalara dizilerle anlatmak lazım. Çünkü ben şimdi size anlatırken gözümün önüne bir film geldi. Filmde anne çocuğunu yatağına yatırmış, sütünü içiriyor, abajurunu, lambasını kapatıyor, odasının kapısını çekiyor ve çıkıyor.
1: Evet.
2: Biz bu sahneleri gördük. Bunu gördük. Çocuğumuzu da böyle büyütmek. Yani sütünü içecek hemen, aman o ılık ılık içindeyken yatacak, uyuyacak. Ama demek ki bunu topluma bu şekilde anlatmak
1: aslında
2: lazım.
1: Aslında mesela şimdi çocuk doktorları da istemiyor. Mesela çocuklarda reflü çok arttı ve süt aslında hazmı çok zor bir besin. Birçok çocuk reflüden dolayı artık gece süt içmiyor. Aslında gece sütünün büyümeyi arttırıcı bir etkisi yok. O sütü gün içinde içse yine aynı etken aslında.
2: Hani... Ama işte gün içinde kaçırıyorsunuz ya bazı şeyleri, emin oluyorsunuz. İçti ve yattı.
1: Evet, içti ve yattı. En azından akşam yemeğinden sonra içse bizim için yine birazcık kurtarıcı olacak aslında.
2: Bu süt dişleri için özellikle bilinmesi gereken şöyle bir not var kafamda. Süt dişlerini erken kaybetmek çocuklar için zararlı. Çünkü süt dişlerinin arkadan gelen dişler için bir kılavuzluk görevi var. Biraz o konuyu detaylandırır
1: mısınız? Şimdi aslında süt dişlerinin görevini kısaca özetlersek, birincisi tabii ki çiğnemeyi sağlıyor. Şimdi süt dişlerinizde çürük olduğunda

0: aileler bize şöyle geliyor. Ya zaten bu değişmeyecek mi? Niye bu dişlerle uğraşıyoruz ki? Şimdi şunu öncelikle bilmek lazım. Bunlar 6 aylıkken çıkmaya başlıyor ve 3 yaşına kadar devam ediyor çıkma süreci. Sonrasında da 6 yaşında değişme süreci başlıyor. Biz de zannediyoruz ki 6'da ilk dişler değişecek, işte 7-7,5'ta da hepsi değişmiş olacak. Aslında böyle bir şey yok. En son çıkardığı azı dişinin değişme yaşı 12. Yani o kadar uzun bir süreç var ki önünüzde. Şimdi çocuğunuzun süt dişlerinde çürükler varsa çocuğunuz ilk belirti olarak iştah kaybı yaşayacaktır. Çünkü yemek yiyecek. Aralarda böyle rahatsızlık hissedecek. Çocuğun mantığında benim yemek yemem olmadığı için yemek yiyorum, ağrım oluyor, o zaman yemek yemeyeyim olacak. Ve öncelikle iştah kaybını göreceksiniz. Sonra yemek sonrasında ağrıları daha şiddetlenecek ve bu sefer hani minik minik huzursuzlanmalar yaşayacaksınız. Daha sonrasında illa bir yemekle stimüleye gerek olmadan kendi kendine ağrılar başlayacak. Durup dururken çocuğunuz ağrı çekmeye başlayacak. Bu da genelde gece olacak. Gece olması demek çocuğunuzun gece uykusunun bölünmesi demek. Bu da büyüme hormonunun salınmanın durması demek. Bu büyüme hormonunun salınmaması, çocuğunuzun düzgün beslenmemesi de gelişiminin durması demek. Şimdi aslında çok basit, diş çürüğü dediğimiz şey, süt dişindeki diş çürüğü dediğimiz şey, çocuğunuzun yaşıtlarından daha az kiloya ve daha kısa bir boya sahip olmasına neden oldu. Ve biz hani bu sorunu hiç önemsemedik. Bunu atlatır, diş çekimine gidersek zaten tabii ki beslenmesi yine bozulacak. Ama alttan rehber olarak gelen dişlerin yerleri kaymasın diye hemen yer tutucu yapmak lazım. Yer tutucu çok kolay yapılan ve aslında azı dişlerine uygulanan bir tedavi. Yani önde bir dişi çekildiğinde yer tutucu yapmamıza gerek yok. Çünkü ön bölgede yer kaybı çok azdır. Yani 1 milimlerde. Ama arka dişlerde bu 3-4 milimlere çıkıyor ki bu da bir sonraki dişlenme döneminde çapraşıklığa sebep olabilir. Hatta gömük kalan dişlere sebep olabilir. O yüzden bunu istemiyoruz. Bu aslında en ciddi kısmı çocuğunuzun gelişiminin durması çürükle birlikte, ama bize hiç öyle gelmese de çocukların psikolojilerini de bozuyor. Bir sürü çocuğun gülmediğini görüyoruz çürükleri yüzünden.
1: Göstermek istemiyor.
0: Evet, çünkü özellikle o yaş grubu kızları düşünün, hani kreş döneminde ne giyeceklerini ne takacaklarını şaşırıyorlar ve şimdi siz yaşıtınız birinin dişleri çok kötü olduğunda hani onu rahatsız etmemeye çalışırsınız, ama o yaş grubu çok acımasızlar eleştiri konusunda. Senin dişlerin niye siyah? Senin dişlerine öyle ne olmuş? Ne olmuş? Ne yaptın? Sen hiç fırçalayamıyor musun diye o kadar çok rahatsız ediyor ki, ve hepsi ayrı ayrı çocuklarda ciddi psikolojik travmaya sebebiyet veriyor. Bu onların diş korkusunu da arttırıyor. Çünkü o bir sorun olarak adlandırılıyor ve bir sorunu çözmek onlar için büyük bir olay tabii ki. Tabii bu psikolojik kısmını da çok önemsemek gerekiyor.
1: Evet. Bu hakikaten çok uzun bir konu. Bugün bu programın tamamına yetiştirebilmek mümkün değil. Belki önümüzdeki programlarda biraz da çapraşık dişleri de işin içine ilave ederek, çünkü onun da tedavisinin ne zaman başladığı konusunda aileler kararsızlar. Onu da konuşacağımız yeni bir program yaparız, ama buradan özellikle süt dişlerinin önemli olduğunu, mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yerinde kalması gerektiğini, onları korumak için yapılabilecek şeyler olduğunu, ağızlarında çürük diş kalmasının süt diş olduğu için bir zorunluluk olmadığını bilmelerini istiyorum dinleyicilerimizin.
0: Mutlaka. Hatta son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi günümüzde koruyucu uygulamalar çok önemli. Tıpkı hastalıklardan korunmaya çalıştığımız gibi çürüklerden de korunuyoruz. Yani çocuk diş hekimlerinin en önemli tarafı işte çocuğa daha iyi yaklaşıp daha rahat dolgu yapmaları değil, çürük oluşmasın diye daha çok emek harcamalarıdır. İki sistem var. Bir, dişlerinin florlanması. Bu çok basit bir olay. 3 yaşından sonra yapılıyor. Ve bir oje fırçası gibi dişlerin yüzeylerine bir jel sürülüyor. Bu da dişin mine tabakasının sertliğini artırıyor. Daha sert bir diş olduğu için asit de daha az çözünüyor. Çok basit bir yöntem. Ve sadece 4 ayda bir tekrarlıyoruz. Çok kolay. Bir diğeri de fissür örtücü. O da sadece azı dişlerine yapılıyor. Biliyorsunuz azı dişlerinin girintileri var. Bütün yemekler oraya birikir ve fırçanızın kılı aslında onları temizlemek için yeterli olmaz. O girintileri bir jelle kaplıyoruz. Böylece artık o girintiler orada olmuyor. Kapanmış oluyor çünkü. Yemek dişin içine kaçmıyor. İçine kaçmadığı için de çürümüyor. Bunun da çok düz bir mantığı var aslında. Buna da fissür örtücü diyor. Değişeceği için onlarla çıkıyor. Kaldı ki biz artık gelen yeni dişlere de bunu yapıyoruz. Ve böylece çürüklüğün önüne çok ciddi geçebiliyoruz. O yüzden fissür örtücüler ve flor uygulamalarını çok önemsiyoruz. Seyircilerimize tavsiye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgiyle uğurluyorum sizi.
2: Bebeğimle Mutluyum reklamlardan sonra devam edecek.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu bizimle birlikte. Bugün folik asit konuşacağız. Ne anlam ifade eder anne adayları için, bebek için ve ne zaman kullanmaya başlamalıyız? Sevgili Ayşe Hanım, hoş geldiniz.
4: Merhaba Hülya Hanımcığım, nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz, sesinizi duymakla mutlu olduk.
4: Biz de aynı şekilde.
3: Teşekkür ederim. Bugün annelere, anne adaylarına vereceğimiz çok kıymetli bilgiler var. Folik asiti konuşacağız. Biz hamilelikten önce başlanması gerektiğini hep vurguluyoruz ama süreç nasıl olmalı? Her zaman planlanan hamileliklerden bahsetmiyoruz. Anne adayları ne zaman folik asit kullanmalı ve neden bu kadar önemli?
4: Evet. İsterseniz öncelikle folik asit nedir bir ona bakalım. Folik asit aslında bir B vitamini, B9 vitamini. Ve aslında gıdalarda da bulunuyor. Özellikle işte yeşil yaprak sebzelerde, avokadoda, baklagillerde, onun haricinde çiğ işte badem, fındık veya cevizde bulunan bir B9 vitamini. Ve DNA sentezinde yer alıyor. İşte bu yüzden önemli zaten. Hücre yapısına girdiği için gebelikteki önemi de buradan geliyor. Bizim önerimiz aslında hamile kalmadan en az 2 ay öncesinden günlük 400 ila 800 mikrogram düzeyinde aktif folat alınması. Neden aktif folat diyoruz? Çünkü folik asitin asıl işe yarayan metaboliti folat. Ve maalesef ki bizim toplumumuzda da 5 kişiden birinde MTHFR dediğimiz folik asiti folata çeviren bir enzim eksik. Bu yüzden gıdalarla genelde böyle soruyor işte gebe adaylarımız veya gebelerimiz. Gıdalarla alsak olmaz mı hocam diye. Tabii ki gıdalarla da alınabilir ama dediğim gibi eğer sizde MTHFR geniniz bozuksa veya MTHFR rediktaz enziminiz eksikse vücudunuz gıdalarla

0: aldığınız folik asidi folata çeviremeyecek ve hiçbir faydası olmayacak. Hı hı. Bu yüzden eğer planlı bir hamilelik varsa 2 ay öncesinden 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat içeren preparatların başlanmasını
1: destekleri
0: istiyorum.
1: Destekleri alabilirler. Bunu bir doktor mu yazmalı Ayşe Hanım?
0: Doktor yazmalı. Çünkü şey açısından hastanın durumuna göre işte, çünkü bazı anne adaylarında başka vitaminlerin eksikliği de olabilir yanında. Mesela sadece folik asit olarak bakmamak lazım. Eğer iyot eksikse yanında biz iyotlu bir folik asit veriyoruz. İşte B12 eksikse vitamin B12'li veriyoruz. Sadece işte folik asit düzeyi yeterli de olsa aslında biz direkt aktif folat başlıyoruz. Hı hı. Ha, diyelim ki şöyle bir soru gelebilir belki. Ben plansız bir gebe kaldım. Hı hı. Eyvah, folik asit kullanmadım, ne olacak? Biz folik asiti daha çok neden kullanıyoruz gebelikte? Bu nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin sırtında omurgasında açıklıklarla giden bazı hastalıklar var. Veya işte beyninin gelişmemesiyle giden anensefali gibi durumlar var. Bunlar için kullanıyoruz. Çok şükür ki Türk toplumunda bunlar çok sık görünmüyor. Hı hı. O yüzden hani anne adayımız kullanmadan da gebe kalırsa hemen üzülmesin. Ama tabii gebeliğini öğrenir öğrenmez bir kadın doğumcuya gidip ilacını başlasın.
1: Şimdi burada önemli iki şey var. Bir tanesi tüp bebek gibi planlanan gebeliklerde, tedavilerde siz zaten bunu süreç içine ilave ediyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Onun dışında evliliği belli bir yaşa gelmiş ve artık ben çocuk istiyorum diyen anne adaylarının folik asit haricinde de aslında mutlaka bir kadın doğumcuyla bir araya gelmesi gerekiyor zannediyorum.
0: Kesinlikle, tabii ki. Çünkü yani dışarıdan her şey normal görünse bile içerinin nasıl olduğunu ancak işte bir kadın doğumcuya giderekten, bir jinekolojik muayene, işte bir takım kan testleri, o şekilde giderekten hamile kalmasında, gebelik düşünmesinde fayda var. Yalnız folik asiti sadece şey gibi düşünmemek lazım Hülya Hanım. Sadece gebelere gerekli olan bir vitamin değil. Menopoz yaşındaki bayanlarda da çok önemli. Çünkü dediğim gibi DNA sentezinde yer alıyor. İşte eğer folik asit eksikliği varsa homosistein dediğimiz bir şey var. Kalp hastalıklarına yol açan, mesela kalp hastalıklarının İnsidansı artıyor, görülme sıklığı artıyor. Hı hı. Aynı zamanda artık folik asit eksikliği kansızlığa neden olduğunu zaten biliyoruz. Bir de Alzheimer etiyolojisine de suçlanıyor. O yüzden aslında kadın erkek herkesin kanda folik asit düzeylerine bakıp eğer eksikse, biz eksikliğini nasıl diyoruz? Genelde işte 5 ila 15'in altındaysa, düzeyin altındaysa folik asit eksiktir diyoruz. Folik asit kullanmasına fayda var.
1: Peki biraz önce işte anne adayları eğer plansız hamile kaldılar ise folik asit almaları, başlamaları gereken dönem biraz daha ötelendiyse bu durumda endişe etmesinler dediniz. Türk toplumunda folik asit eksikliğine bağlı hastalıkların görülme sıklığı az. Ama yine de riski azaltmıyor. Evet. Bu durumda neler ortaya çıkıyor? Siz tetkiklerde bu eksikliğin sonuçlarını görebiliyor musunuz? Doğumdan önce anne bu eksikliğin bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına vararak mı doğuma giriyor?
0: Genelde farkına vararaktan. Çünkü işte bir takım testler yapıyoruz hamilelik döneminde bebeğe. İşte bir detaylı ultrasonumuz var 20-22. Haftada yaptığımız. Onun haricinde 16. haftada yaptığımız bu işte nöral tüp defeklerini gösteren AFP dediğimiz bir hormon var. Onun düzeyine bakıyoruz. Eğer onda bir problem görüldüyse, bir karından su alma işlemi yapılaraktan gerçekten bebekte rahatsızlık var mı diye bakılıyor. Ve anne buna göre yaşamla bağdaşan bir anomali varsa doğurması yönünde teşvik edilerekten A grubu, yani üst düzey hastanelerde bu tür bebeklerin tedavi edebileceği bir hastanede doğuma yönlendiriliyor.
1: Aslında bu anlamda bile, yani tabii hiç eksikliğinin olmasını istemeyiz ama bu anlamda bile doktor kontrolünde olmak, bebeğin doğum yapılacağı hastanenin ekibin doğru belirlenmesi ve hızla müdahale edilebilmesi için çok kıymetli.
0: Kesinlikle. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum son olaraktan. Bir de mesela şey soruyorlar bize, işte folik asit kullanmak otizm yapar mı? Son zamanlarda gelen sorulardan biri bu. Hı hı. Bazı anne adayları işte böyle haberleri okudukları için genelde işte kullanmamaya yönelebiliyorlar. Folik asitin fazla düzeyde alınmasının otizmle ilgili olduğunu gösteren birkaç çalışma mevcut. Evet,

0: ve bu epilepsi ve annelerde, valproik asit kullanan annelerde nöral tüp defekli bebek doğurma riski daha yüksek. Onlara daha yüksek doz folik asit ve daha uzun süre öneriyoruz. Yoksa diğer anne adaylarımız hamilelikten 2 ay önce başlayıp 12 haftalık olana kadar aktif folat içeren bir folik asit kullanmaları yeterli olacaktır.
1: Nöral tüp defekti dediğimiz duruma sadece folik asit eksikliği mi sebep oluyor Ayşe Hanım?
0: Yok, tabii ki bazı kromozomal hastalıklardan tutun da başka vitaminlerin eksiklikleri de neden olabilir. Ama tabii en çok suçlananlardan biri folik asit.
1: Peki gelelim beslenme kısmına. Şimdi anne folik asit alırken bir miktar, aynı zamanda beslenmesiyle de folik asit kaynağı olan gıdaları beslenmesine ekleyerek süreci destekler mi? Nasıl bir beslenme öneriyorsunuz bu süreçte?
0: Ya aslında Hülya Hanım, ben hep gebelerime şunu söylüyorum. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa hamilelikte de öyle besleneceksiniz. Çünkü hamilelikte çok artan bir kalori ihtiyacı yok. İşte halk arasında annelerimizin, babalarımızın söylediği iki kişilik beslenmelisin. Sen artık iki canlısın. O zaman ikiz hamilelikler üç kişilik beslensinler. Yani 300 hamilelikler 4 kişilik beslensinler. Bu tamamen yanlış. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde beslenmesini öneriyoruz. Dediğim gibi yeşil yaprak sebzeler, onun haricinde işte avokado, baklagiller, çiğ kuru yemişlerde folik asit bolca bulunduğu için bunları tüketmelerini öneriyoruz.
1: Tamam, peki son bir sorum sizi göndereceğim ama bu avokado dediğiniz için konuyu açacağım. Sosyal medyada çok tartışılıyor. İşte bizim zamanımızda avokado mu vardı, anne avokado mu yerdi, anne adayı, ya da bebeğe ek gıdalarda da çok öneriliyor avokado ile başlanması. Bu konudaki fikriniz nedir Ayşe Hanım?
0: Yani eski zamanda olmayan birçok şey artık günümüzde var. İyi geldiği gösterilmiş bunun. Neden olmasın? Gerçekten kaliteli bir yiyecek maddesi. O yüzden neden olmasın? O zaman olmaması şu anda var, aman yenmesin. Bizim zamanımızda var mıydı? Ona bakarsanız annelerimiz bize hamileyken de belki folik asit o zamanlar bu kadar önemli bilmiyorduk. Ama tıp geliştikçe bazı şeyler eklenecek. Bugün olmayan şeyleri belki 3-4 yıl sonra daha farklı şeyler de öğreneceğiz. Zaten tıp da bir ilerleme bilimidir. O yüzden biz avokado yenilmesini öneriyoruz.
1: Öneriyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sevgiler.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça
1: sağ olun.
0: Kalın.
1: Kolay gelsin. Programın sonuna geldik. İki çok önemli konuyu konuştuk. Özellikle de folik asit konusunda bilgilenmek, taze bilgilerle, güncel bilgilerle anne adaylarına yardımcı olmak bizim için çok kıymetli. Elbette ki süt dişleri konusu da çok önemli. Çünkü anne adayları süt dişlerinin uzun süre ağızda kalmaması gerektiğini ya da biraz bozulursa, biraz çürürse bile bir zararı olmayacağını düşünüyor. Halbuki süt dişleri ağızda kalması gerektiği kadar, görevini yapıncaya, tamamlayıncaya kadar kalmalı ki alttan gelecek olan dişlerin yolu bozulmasın. Biz süt dişlerine bir çeşit öncü, kılavuz diş diyebiliriz. Programı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Veda edelim efendim bugün için. Bu bilgiler hafta boyunca kulağınızda kalsın. Haftaya yeni bilgilerle, yeni konuklarla yine sizinle olacağız. Bebeğimle Mutluyum'a destek olan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek.

herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: şarkıcıdan ekranların en ünlü jönlerine kadar.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Rahat bırak, düş yakamdan artık, ben de hayatıma bir bakayım. Bir bakayım ya.
0: Milli takımın eski efsane futbolcusundan manşetleri belirleyen o ünlü spor yorumcusuna kadar.
4: Ortayı yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılmıştı. 21 isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Oyuncusu, popçusu, fenomeni, sosyetiği hepsi bu dosyanın içine girdi.
6: Evet ya, aslında tam gazeteci olmamış ama.
0: Oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya, şarkıcı Sefo, futbol adamı Hasan Şaş ve ünlü yorumcu Yağız Sabuncuoğlu dahil çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
9: Ne zaman ne olacağı ve sizi nasıl şaşırtacağı hiç belli olmuyormuş. İyisiyle kötüsüyle, en beklenmedik anda gerçekleşen mucizesiyle hayat hepimiz için.
0: Gözaltına alınanlardan Nilperi Şahin Kaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Operasyonun merkezindeki isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart ise tutuklandı.
1: Ankara merkezi 15 ilde MİT'le Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye operasyon düzenlendi. 15 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mensupların evliliklerin örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Ardından da Ankara merkezli 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğansa tutuklandı.
0: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasının odağında kaldılar. Emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ard arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun

0: Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
1: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: FETÖ'den ihraç edilen eski başsavcı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan son isim oldu.
2: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınan emekli albay, ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da babasıydı. Hasan Atilla Uğur, Silivri Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
3: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde uzun yıllarda sonuçlanmayı bekleyen davaları hızlıca karara bağlayan yargı mensuplarının teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hızlı biten dava için hakim ödüllendirilecek.
4: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurullardan biridir.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye Gazetesi'ne anlattı.
6: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
0: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
6: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
0: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
6: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
3: Rize'de etkili olan sağanak gece boyunca şiddetini arttırdı. Metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Kentte peş peşe su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken toprak kaymaları ve yol çökmeleri de meydana geldi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ilçede 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştuğunu açıkladı. Şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Rize Valiliği de yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Öte yandan Rize'de dün akşam ve gece saatlerinden itibaren artıran yağış heyelanla birlikte hayatı gördüğünüz gibi olumsuz etkiliyor. Herhangi can kaybı olmadığını bildiren Rize valisi İhsan Selim Baydaş tedbir amaçlı boşaltılan ev ve köylerin olduğunu da açıkladı.
7: Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış dalgasıyla karşı karşıyayız bölgesel olarak. İlimizde de şu ana kadar tespit edilen metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Yer yer değişmekle beraber şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık.
3: İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Aşırı talepten kaynaklanan fiyat köpüğü eridi. Otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Sıfır araçlardaki cazip kampanyaların da etkisiyle ikinci elde fiyatlar düşüşe geçti. Uzmanlara göre şu an araç almanın tam zamanı. TGRT Haber ekibi sizin için piyasanın nabzını ölçtü.
8: Çok aşırı talepten gelen köpük dediğimiz kısım ortadan kalktı. Aynı araca 1.300.000 yazan da vardı, 1.700.000 yazan da vardı.
9: Bazen günlük sattığımız arabalar oluyor, bazen de aylarca elimizde tuttuğumuz arabalar oluyor.
10: Geçtiğimiz yıllarda yatırım amacıyla araç alanlar yüksek kar marjları elde ederken uygulanan kararlı politikalar sayesinde fiyatlar düştü. İkinci el otomobiller yatırım cazibesini kaybetti.
11: Balon patladı. Sıfır araçlarda çok ciddi kampanyalar olduğu için otomatikmen bunlar ikinci ellere de yansıdı.
12: Eskisi kadar karlı da değil. O yüzden yatırım amaçlı değil artık. Yani binmek amaçlı, ailece kullanma amaçlı alıyoruz, kullanıyoruz.
10: Neye dikkat ediyorsunuz?
13: Aracın orijinal olmasına, satıcının düzgün olmasına, ticaretin düzgün olmasına bakıyorum.
10: Temmuz ayında 917 bin lira olan ortalama ilan fiyatı Ağustos ayında 913 bin liraya geriledi. Bu yıl ortalama ilan fiyatında ilk kez düşüş yaşandı.
14: 1 milyon 500, 1 milyon 600 civarı bir bütçem var.
10: Bütçenize uygun araç bulabiliyor musunuz?
14: Var, birkaç tane bulduk da anlaşamadık gibi yani fiyatlarda.
15: Benim bütçem orta sınıflara yönelikti. Buraya geldikten sonra buradaki araçlara baktığımız zaman da yüksek sınıf araçlar tercih ediliyor. Fiyatlar gerçekten makul, uygun, güzel.
16: Araç almak için zaten acele edecek bir pozisyon yok. Çünkü neden? Araç fazlalığı var şu anda. Hani ben araç fiyatları daha düşer mi ya da yükselir mi diye düşüneceğine aracını temin etmesini tavsiye ederim. Bütçeleri kadar yüksek model ve kilometresi az araç almanı tavsiye ederim.
9: 1993 model 100 bin kilometrede benzin LPG'li 85 bin liraya kadar satacağım bu arabayı.
10: En ucuzu bu mu şu an?
9: Şu an Türkiye'deki en ucuz arabalar Kuş grubu.
10: Fiyat düşüşündeki etkenlerden biri de sıfır araçlardaki kampanyalar.
17: Fransız bir aracımız var, 408 binde. 2006 model 1.4.16 var. Alt segment bir araç. Tamamen yeni alan bir araba. 329 bin lira fiyatı var. Arka kısım.
18: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklamlar.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
21: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'ndan hepinize merhaba. Yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinize en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyor ve programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin usta kalemlerinden Hikmet Feridun Es seyahatleriyle bütün dünyayı insanlara anlatan, aynı zamanda çocukluğunda, gençliğinde yaşadığı eski İstanbul hayatını da esprili ve usta kalemiyle gazetelerde, dergilerde bizlere anlatan bir eski İstanbul aşıkı idi. Yakın bir zamanda kendisini kaybettik. Hemen her konuda yazılmış fevkalade güzel hatıraları, makaleleri bugün eski İstanbul hayatını canlı bir şekilde önümüze sermektedir. Onun Cumba'dan Rumba'ya adlı bir hatırasını bu hafta sizlere nakletmek istiyoruz. Son 50 yıllık yaşantımızda, yani buna siz 80 sene deyin, bilhassa İstanbullunun hayatında inanılmaz bir değişme oldu. Çarşaftan blucine, cumbadan rumbaya, çinko duvarlı gusülhaneden swimming pool'a, yani yüzme havuzuna. Bundan 30-40 sene önce, 30 sene önce blucin pantolonlu bir hanım yolumu kesti diyor Hikmet Feridun Es. Daptaracık pantolonu içinde gerilip kalmıştı. 50-55 yaşlarında kadar görünüyordu. Kendisini tanıyamadığımı anlayınca ismini söyledi. Nasıl tanımam? Çocukluğumun geçtiği mahallenin adeta Fahriye ablası gibi bir şeydi. Yandan yırtmaçlı siyah tango çarşafını hala hatırlarım. Ama hayalimde hep çarşaflı bir mahalle arkadaşı olarak kaldığı için birdenbire tanıyamadım. İşte tipik bir çarşaftan blucine hadisesi. Geçen yaz sonu ise Hilton havuzunun kenarında göbekli, kıranta, parmakları yüzüklü bir mahalle arkadaşına daha rastlamıştım. Kapı bitişik, iki tahta evde otururduk. Komşum orada evlenmişti. Zifaf odasının bir köşesinde daracık bir gusülhane vardı. Şimdi gusülhaneden yüzme havuzuna hadisesi. Evet, cumbadan rumbaya misallerinin ne haddi var ne hesabı. Bütün bunlardan son 50 senelik yaşantımızda döndüğümüz keskin virajı anlamak kabil. Geçenlerde sahil yolunda bir yabancı misafire öğle yemeği yedirdikten sonra ahır kapıdan Ayasofya'ya çıkan yokuşa vurduk. Ve birdenbire kendimizi ekranda bir ay seyrettiğimiz Ramazan sokağında bulduk. Belki 75 yıllık, siz buna yüzdeyin, hiç el değmemiş tahta bir İstanbul sokağı. Çocukluğumun mühim kısmı bu orta halliden biraz daha hallice mütevazi tahta evlerde geçmişti. Sanki müzelik eşyalarmış gibi nasıl da dokunulmadan kalmışlardı. Türlerinin son numuneleri. Köşesine bucağına kadar çok iyi bilirdim bu eski bir İstanbul şarkısını hatırlatan sevgili evleri. Nerede bugünün apartmanı? Nerede bu eski mütevazi İstanbul evleri? Aslında yine tahta kocaman bir konakta hayata başlamışım. Gözümün önüne geliyor, sokak kapısından girdiniz mi Malta taşlıkta kaldırım misali iki set. Ve bunlarda ikişerden dört tane gömme küp. Saka sokaktan gelince kimseyi görmeden içme sularını bunlara boşaltırdı. Malta taşlıkta merdivenle çıkılan iki odalı bir selamlık. Sonra gizli bir merdivenle çıkılan yukarı kattaki kütüphane. Yani hatırlı erkek misafirlerin kabul edileceği asıl selamlık. Taşlığın sağında iki kanatlı mutfak kapısı ve döner dolap, döner yemek dolabı. Kadın hizmetçiler, aşçılar, sofracılar namahremi görünmeden yemekleri dolaba koyarlar. Dolabı çevirince hop kebaplar, imam bayıldılar, hindi dolmaları selamlığa geçerdi. Mutfağın yanında ise konağın hamamı. Çift kurnalı, altından odunla ısınan minik bir çarşı hamamı. Aynen. Nitekim bu hamamın kubbesinde de çarşı hamamları gibi cam vantuz şeklinde pencereler vardı. Ve kurnanın yanındaki sette oturduğunuz zaman sıcaklığını duyardınız. Ertesi gün kullanılacak hamam geceden yakılırdı. Mutfağın bir kapısı da bahçeye açılırdı. O zamanın bahçeleri, ağaçların kadrosu bile başka bahçelerdi. Mesela bahçede çarpık iğde ağacı, bugün tamamen unutulan iğde, Trabzon hurması, duvar diplerinde çitlenbik ve fındık, çiçek tarlalarında ise bugün adeta kaybolmuş çiçekler, anaya babaya pay verenler, akşam sefaları, şebboylar, fesleyenler, kral kızılar, aslan ağzılar, saksı güzeliler.
ve bahçenin bir köşesinde yazlık yemek köşkü. Yere kadar inen pencerelerin önünde kasım patıları ve pencere güzelleri. Eski konakların ve konak yavrularının en meraklı yerleri merdiven başlarındaki raflı lamba tezgahlarıydı. Evin bütün lambaları burada dururdu. Bazen 15-20 lamba. Böyle dört başı mamur konaklar Beyoğlu'nun göbeğinde bile görünürdü. Mesela meşhur kuyumcu Babaya'nın Osman Bey'deki saray yavrusu. Bugün Osman Bey postanesinin de arasında bu olduğu 40 binanın yerinde bulunduğu bütün bir ada. Arka tarafında ise şimdiki mezarlığa kadar uzanan 3 sokak. Hepsi Babaya'nın konağı. Son zamanlarda burayı büyük iş adamı Debreli Fuat Bey, daha sonra Arnavutluk'ta Hariciye Bakanı olmuştu bu. O Debreli Fuat Bey kiralamıştı. Çocuk olarak gördüğüm bu konak Türk tahta ve konak mimarisinin eşsiz bir numunesiydi. Karşısında bulunan şimdiki benzin istasyonlarının ve sıra sıra apartmanların yerinde ise hemen her kantoda adı geçen meşhur Osman Bey gazinosu vardı. Perus Hanım'la Şamram Hanım'ın söyledikleri düet dolarda daima lafı geçen yer. Bütün bir semte ismi verilen Osman Bey. Dün gece Osman Bey'de yakaladım seni diye başlayan o meşhur kanto. Artık ne Osman Bey gazinosu ne Babaya'nın konağı. Sadece konağın eski kiracılarının çocukları aramızda.

Neyse biz konakları bırakalım da vaktiyle daha büyük toplulukların yaşadığı kendi halindeki eski evlerimize dönelim. Daha yeni eve eşya girmeden hane halkında faaliyet başlardı. Her köşeye al ağzının tadını, ver ağzımın tadını diyerek her köşeye, mutfağa şerbetler dökülürdü. Zira evin yeni kiracılara uğurlu gelip gelmeyeceği kararını ancak iyi saatte olsunlar verebilirdi. Her şeyden önce onları memnun etmek gerekti. Bahçedeki incir ağacının dibi de unutulmazdı. Çünkü incir tekin sayılmazdı. Eski intiharlarda bile eskiler kendilerini incir ağacına asarlardı. Geceleri cinlerin perilerin toplandığı incir ağacının köküne de şerbet dökülürdü. Evin kedileri insanlardan önce getirilirdi. Ve hemen teker teker sac ayağından geçirilirdi kaçmasınlar diye. Malum kedilerin çoğu insanlardan çok evlere alışırlar. Yer değiştirince de eski evi bulmak sevdasıyla sokağa fırlarlar ve kaybolurlardı. Bazen günlerce aranan böyle bir kaçak kedi eski evin kapı eşiğinde melül melül beklerken bulunurdu. Onun için sıkı sıkı sac ayağından geçireceksiniz ki kaçmasın kedileriniz. Evin birkaç kedisi olması gayet tabiydi. Ama bazı evlerin vahşi hayvanları bile vardı. Mesela zaman zaman bilhassa sıcak yaz günlerinde deliğinden çıkan yılana katiyen bir şey yapılmazdı. Ev yılanının tam bir dokunulmazlığı vardı. Çıktığı zaman evin en tecrübeli hanımları kendisine "Hadi evladım, Şahmeran'ın başı için" dediler mi süzülür giderdi. Şahmeran'ı tanımıyor musunuz? Yılanların padişahı. Güzel söz yılanı deliğinden çıkardığı gibi Şahmeran'ın ismi de yılanı tekrar deliğine sokardı. Korkulup da ev yılanı öldürüldü mü felaket. O evde ne bet kalırdı, ne bereket, ne uğur.

Eşya arabaları kapıya dayanmadan önce biz de bu Ramazan Sokağı evini şöyle bir gezelim müsaadenizle. Bugünkü zamane apartmanlarında göremeyeceğiniz bazı kısımlar vardı bu evlerde. Mesela tahta boş, bir tür balkon. Daha yukarıda dam seviyesinde cihannuma. Ve eski evlerin en mühim dekoru, adeta sembolü cumba. Şimdi tahta boş, evlerin üstünde bir tavan arasıdır. Burada umumiyette çamaşırlar kurutulurdu. Cihannuma dağ seviyesinde küçük bir oda. Buradan manzara seyredilir, oturulur, kahve içilirdi. Cumba ise evin dışarıya çıkışı. İki türlü cumba vardı. Biri minik bir balkon şeklinde, dörtgen, üstü açık cumbaydı. Buna kadınlar çıkamazdı. Öteki üstü her tarafı kafeslerle kapalı harem cumbasıydı. Daha ziyade sokak kapısının yanında olurdu. Evin hanımı kahveden, camiden dönecek olan kocasını bu cumbada beklerdi. Bazen saatlerce dirsekleri acımasın diye cumbaya minder koyarlardı. Harem cumbası mahalledeki birçok gizli muaşakaların da en mühim dekoruydu. Gece yarısına doğru evine dönen genç bekarın cumbanın içinde her tarafını çeviren kafeslerin arkasında çakılan bir kibrit alevini görmesi yahut yanan bir sigara ateşini fark etmesi çok şey ifade ederdi. En azından bir muaşakanın başladığını. Kafes arkasında kibrit ateşi. Aman yarabbim, ne çılgın macera. İşte cumbadan rumbaya sözünün, bu bir kantoydu malum, şarkıydı. Hatta böyle bir piyes de vardı, cumbadan rumbaya diye. Böyle eski hayattan yeni hayata geçişi ve bu hayatta yaşanan komik hadiseleri anlatan, biraz da acı bir dille anlatan bir hikayeydi bu. Temsili de, piyesi de yapılmıştı. Radyolarda çok oynadı uzun zaman. Cumbadan rumbaya. Rumba nedir? Rumba, bunlar 50-60 sene öncesinin meşhur bir dansıydı. Yani cumbalı evlerde oturan hanımlar rumba yapar oldular. Bu kadar büyük bir değişikliği ifade ediyor cumbadan rumbaya sözü. İşte cumbadan rumbaya sözünün ilk durağı olan esrarengiz harem cumbası budur. Gündüz sokak kapısı çalınınca evin sorumlusu kadın yahut genç kız bu cumbaya koşar ve gevrek, çıngıraklı bir sesle dışarıya bağırırdı. Kim o? Ve dışarıdan şöyle bir cevap gelirdi. Aç! Yukarıdan çekilen ve katlar arasından geçen bir iple sokak kapısı açılırdı. Sesi tanırlardı çünkü. Çocukların ömrü öteki üstü açık cumbada geçerdi. Küçükler bu kafes duvarları arkasındaki minik hapishanede kendilerince ne haince eğlenceler hasıl etmişlerdi ki. Mesela fıskiye eğlencesi. Cumbaya bir tas, bazen de boyalı su getirilir, fıskiye doldurulur, kafes delikleri arasından fış gelip geçenlerin üzerine. Cumbanın altındaki delikten geçenlere tüküren arsızlar bile olurdu. Eski ev mimarisinin bugün kaybolan en renkli köşesi de gusülhane idi. Yatak odasında dolap şeklinde penceresiz bir hamam. Tahta duvarları çinko kaplı. Sıçrayan sudan lamba şişesi çatlamasın diye çok yükseklere asılmış bir idare kandili. Tahta bir gusülhane iskemlesi. Bilhassa yeni evlenenlerin yatak odasında mutlaka bir gusülhane bulunurdu. Sıcak ve soğuk su ayrı ayrı tenekelerde taşınırdı. Burada yalnız gusül abdesti alınmaz, yıkanılırdı. Çünkü her evde hamam yoktu. Ancak haftanın belli günleri mahalle hamamına gidilir. Onun dışında bu gusülhane hem gusül abdesti almaya hem de ev halkının yıkanmasına yarardı. Eski evlerde erzak ambarıkilerden başka bir de meşhur sandık odası vardı. O günlerde üstleri İstanbul manzaralı meşhur yeşil sandıklar dururdu. Sonra yüklükler, yer yataklarının, şiltelerin, yastıkların konulduğu büyük dolaplar yerden 75 santim yukarıda. Ve evin en mühim odası misafir odası. Eski evlerde şimdiki gibi açılır kapanır kanepeler, yataklar yok. Bir de o zamanlar eve gelen giden misafir çok. Misafiri bırakın, evin halkı nerede yatacak? Odalarda sedirler var. Normal zamanda orada oturulur. Yatılacağı zaman o odada kim yatıyorsa bu yüklüklerden
efendim şilte yer yataklarını, yorganları, yastıkları çıkarır, yataklar serilir, yatılır. Onun için yatmadan önce evi bir telaş alır. Yataklar serilecek, kabartılacak, bir kere yüklükten indirilecek, serilecek, kabartılacak, çarşaflar, yorganlar hazırlanacak, oda havalanacak, kışsa odaya mangal konulup havası kırılacak. Bunların hepsi bir işti eskiden. Şimdiki gibi herkesin ayrı yatak odası, yatağı hazır yok. Zaten hazır yatak bırakmak ayıp kabul edilirdi. Yatak mutlaka kalkıldığı zaman toplanırdı. Onun için eski evlerde hiçbir odada uyku ve gece hatırası bulunmazdı. Onun için bir meskenet hasıl eder derlerdi. Sandık odası da evin bütün işte cihizleri, kullanılmayan eşyaları, modası geçmiş ve başkasına verilmeye kıyılamamış eşyaların durduğu yerdi ki burası çok mühim bir odaydı. Bu sandık odasının en meraklısı çocuklardı. Çocuklar buraya girerler, bu filmlerdeki esrarengiz odalar gibi buradan fevkalade zevk alırlar. Karıştırırlar, oradaki elbiseleri giyerler, çıkartırlar. Oradaki eşyaların ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Bazen olmadık bir eşyayı bulurlar. Bazen aile tarihine ait yakası açılmadık sırların yakasını açarlar. O için sandık odaları o zamanki evlerin fevkalade enteresan, esrarlı bir dekorunu teşkil ederdi. Ve evin en mühim odası, misafir odası. Hani tercüme romanlardaki şatolarda girilmesi yasak esrarengiz odalar vardır ya, çocuklar için misafir odası böyle bir yasak cennetti. Bazen küçüklerden birinin bağırdığını duyardınız. Anne koş, Selami misafir odasına kaçmış. Ne? Seni yumuracak seni. Aksi gibi de karıştıracak pek çok şey olduğundan çocuklar için mıknatıs gibi bir odaydı misafir odası. Çekici, cazibedar. Misafir odası temizlenir, silinir, süpürülür. Her an misafir gelecekmiş gibi bir müze edasıyla bekletilirdi. Ayda yılda bir de misafir gelse bu oda yine temizlenir muntazaman ve misafir hazır tutulurdu. Eskiler için misafir çok mühimdi. Misafiri evin kirinden, pasından, dağınıklığından uzak bir yerde ağırlamak da ev için bir şerefti. Onun için her evde misafir odası vardı ki bu misafir odası haremde ve selamlıkta olmak üzere eski evlerde iki taneydi. Ve dört odalı evde 6-7 bodrum, merdiven altlarında yaramazlık eden çocukların kapatıldığı bodrumdan tutunuz da en alt kattaki toprak bodruma kadar. O zamanlar yalnız folluktan alınan yumurta içilirdi. Herkes tavuk beslerdi. Bahçesi olmayanlar da bodrumda tavuk beslerdi. Evet, bodrumda. Tavuklar bodrum kapısındaki küçük bir delikten, tavuk kapısından sokağa çıkarlar, dolaşırlar, at tezeklerinde eşinirler ve tekrar dönerlerdi. Bazen yumurtlayacakları follukları şaşırınca da komşuları birbirine düşürürlerdi.

Eski evin en mühim yeri de kuyu idi. Suyu temin eden, yazın buzdolabı vazifesi yapan kuyu. İster karpuzunu sarkıt, ister kavununu. Konuşmalar işitirdik. Çok güzel bir ev buldum ama kuyusu yok. Biz alışmışız gümbür gümbür kuyu rahatına. Nasıl yaparız kardeş? Evet, o zamanın modern konforu kuyu idi. Şayet ip kopar da kova düşerse kuyu çengeline müracaat edilirdi. Evet, kuyu çok mühimdi. İstanbul evlerinin çoğunda kuyudan başka bir de sarnıç vardı. Sarnıç bodrumlardan bir tanesinde bulunan küçük bir taş havuzdu. Buraya su, kuyudan su alınırdı. Buranın penceresi olmadığı için fevkalade serin bir yerdi. Yemekler havuzun etrafına dizilir. Suda bekletilmesi gerekenler de sarnıçtaki suda bekletilirdi. Bu sarnıçtan icap ettiği zaman bahçe sulanır, çamaşır yıkanır. Yani çok su lazım olduğu zaman ev temizliğinde falan bu sarnıçtaki sudan istifade edilir. Hatta gusülhanelere de bu sarnıçtan su çıkarılırdı.

Evde yerleştirilen eşyada adeta bir insan hüviyeti düşünülürdü. Mesela ayna canlı bir varlıktı. Bilmeceler yapmıştık onun için. Bilmece bildirmece, suret yapar gündüz gece.

0: Umut duvarlara asılır, gidip gelip bakılır derdik. Ve hava kararırken evdeki cinler şaşırıp da insanlara çarpmasın diye aynanın üstü bir tülle örtülürdü. İşte dünkü evimizin kısa bir tarihçesi. Sahiden büyük değişiklik. Cumbadan rumbaya, çarşaftan blücüne, gusülhaneden yüzme havuzuna, cumbalı tahta evden salonu salomanjlı apartman dairelerine. Evet, Hikmet Feridun Es'in Cumbadan Rumbaya adlı hatırası bu kadar.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Köprü başında Üsküdar iskelesinin önünde bir seyyar satıcı yırtınıyor. Valide, oğlunu beslenmeden evlendirme. Oğlunu beslemeden evlendirme hanım teyze. İhtiyar bir hanım ters ters bakıyor adam ne satıyor diye, kuru üzümle karışık kavrulmuş fındık. Satıcı devam ediyor. Kan yapar, can yapar. Ölüleri diriltip kaldırır. Fındık, üzüm. Evet. Büyük edebiyat. Seyyar satıcı edebiyatı. Ama dünkülerin yanında bugünküler solda sıfır, dut yemiş bülbül gibi kalır. Nerede o parti liderlerine taş çıkaran eski rotatif çeneli leke sabuncuları? Ne oldular bilmiyorum ama birer çocukluk masalı kahramanı gibi ortadan kayboldular. Gece sobanın ağzını kapatıp tam yatmaya hazırlanırken dışarıdan bir ses yükselirdi. Şiirli ve müzikli. Usta yapar, çırak satar. Satamazsa dayak atar, gevrecik diye bağırır. Ne o? Mısır buğdaycı. Sıcak sıcak. Kız koş, kalaylı tepsiye 100 dirhem koydur, iki de mani söylesin derlerdi. Hey gidi mısır buğdaycı hey. Ne kadar da züppeleştin. New York sinemalarından Şişli sinemalarına kadar artık kapılarda, otomatik camlı fırınlarda fırlaya fırlaya patlıyor. Selofan torbalarda satılıyor, kahvaltıda yeniyor. Ve bilir misiniz ki en büyük eğlencesi kolunda sevgilisi, elinde mısır buğday kağıdıyla sinemaya giren Amerikan aşığı bu zevki kime borçludur? Bizim Ubeydullah Efendi'ye. Keten helva gibi Chicago sergisinde mısırı ilk patlatan Türk'tür. Bugün mısır buğday Amerika'nın büyük endüstrilerinden birisidir. Mısır buğday gibi bugün keten helvası başta Amerika dünyada altın çağını yaşıyor. Ya bizde? Siz bu sene keten helva tattınız mı? Yok. Başkaları yiyor. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül demişler. Keten helvacı bizim sokakların en büyük şairiydi. Helvacı manileri edebiyatımızda ayrı bir bölüm oluştu. Yalnız keten helvacı mı kayıplara karışan? Ya öteki helvacılar? Helva Arapçada tatlı manasına gelir ama helvanın öz vatanı Türkiye'dir. Seyyar satıcıların sattığı daha ne helvalar vardı? Yaz bahçelerine çıkan aşıkların pek iltifat ettiği bir tarafı kabartma tavus kuşu desenli, öteki yanı çiçek desenli kağıt helvası. Baklava biçiminde ve sadece susamdan yapılmış susam helvası. Bugün Paris şekercilerinin bile beceremediği kadar nefis bir nuga, kos helvası. Cevizlisi ve fıstıklısı ile. Ve fındıklı kağıt helva. Küçük yuvarlaklar şeklinde. Bir tabaka kağıt helvası üstünde kavrulmuş, şekerlenmiş fındıklar. Üstüne bir tabaka daha kağıt helvası. Televizyon diliyle sahiden de nefis. Malını müzik ve manilerle satan eski İstanbul satıcılarından birisi de macuncu idi. Macun tepsisinin başında elleriyle tutmayarak yürürdü artist macuncu. Çünkü yürürken iki eli ve 10 parmağı çaldığı klarnette veya zurnada idi. Mahalleye neşe sala sala gelip macun tepsisini başından indirirdi. Tepsi tam 14 ayrı çeşit macun için üçgen ayrılmıştı. Koyu yeşil fıstıklı macun, kıpkırmızı kızılcık macunu, vişne çürüğü zencefilli macun, kahverengi tarçınlı, açık yeşil şam fıstıklı vesaire. Macuncu zurna çalar.

giderken mahallenin tüm çocukları etrafını sarardı. İnce uzun tahta çubuklara macunlar çalınır, çocuklara ikram edilirdi. O zamanki çocukların en büyük sevgilisi macun idi. Böyle bulamaç şeklinde olanlardan başka kalem gibi uzun ve renk renk kağıtlara sarılmış kuru macunlar da vardı. Ve derken perde perde kararan sokakta en acayip satıcının sesi yükselirdi. Aman vermez, zaman vermez, hemen gelir gelmez, çağırıp yakalar, aman vermez Avni markaları bunlar. Kim ola ki, ne satıyor bu adam? Aman vermez Avni, Peyami Safa'nın yani Server Bedi'nin meşhur romanıdır. Fakat ne münasebet. Ama o zamanki İstanbullu bu bağırışın manasını çok iyi bilirdi. Aman vermez, zaman vermez, hemen gelir gelmez diye satılan şey fare kapanıydı. Hem de aman vermez Avni markalı. Gecenin bu saatinde fare kapanını kim alır demeyin. O zamanki tahta evlerde farelerle daha bir içli dışlı yaşardık. Her evin kedisinden başka çeşitli fare kapanları vardı. Tahta kapılı, tel duvarlı, kuş kafesi gibi olanları, bir yay şeklinde farenin üzerine kapananları, eski yumurta sepetlerini andıran yine telden top biçimde olanları, geceden içine bir dilim pastırma koyup kapanı hazırlamadan yatılmazdı. Fare kapancıdan da acayip bağıran satıcılar çoktu. Mesela Beyoğlu'nda oturuyorsanız bazen şöyle bir ses işitirdiniz sokaktan. Çervelo, çervelo. O da nesi? Pencereye gidip baktığınızda da şayet yabancıysanız adamın ne sattığını yine de anlayamazdınız. Sırtında oda kadar bir tel dolap. İçinde tepsi tepsi beyinler, dizi dizi paçalar, salkım işkembeler, sıra sıra ciğerler, yan yana kelleler, kokoreçler. Sakatatçı. Ama niçin çervelo diye bağırır bu zat Beyoğlu sokaklarında? Fransızca servel yani çervelo'dan geliyor. Kediler için ciğer satan ayrıydı. O büsbütün festival. Omuzunda gayetle uzun bir sırık ve beyaz kedi ciğerleri sıra sıra bu sırığı dizilmiş. Yedi mahallenin kedileri cemaat halinde peşinde. Ciğerci gider, onlar gider. Ciğerci durur, onlar durur. Yürürken de birbirleriyle kavga ederek adamın ayaklarına dolaşırlar. Zavallıyı düşürecek olurlar. O zamanlar hayat çok daha rahattı. Kedinizin ciğeri, akşam sofranızın balığı bile kapınıza kadar gelirdi. Palamut'un boğaza baskın verdiği mevsimde İstanbul sokaklarında koro halinde sesler, derya kuzuları, derya kuzuları. Aynen yoğurtçu veya saka gibi omuzluklu bir adam. Çağırın derya kuzucusunu. Kes evladım iki derya kuzucusu. Adam bir tahta üstünde manaralar atarak balıkları yarar temizlerdi. İnce ince tavalık dilimler yahut dört parça ızgaralık. Ve sizin mutfaktan getirdiğiniz kayık tabağına dizerdi. Sokak kapısından alınan ayıklanmış, yıkanmış dilim dilim balık. Dünyanın neresinde var? Evet, palamutun yanında bir turşu gitmez mi? İşte geliyor aslan turşucu, lahana, biber, turşu, hani ya bunun ekşisi? Evet, lahana, biber, turşusu, hani ya bunun ekşisi? Turşucunun nakaratı. Mahalle mahalle dolaşan turşucunun adeta günlük aboneleri vardı. Omuzunun ucunda kapaklı iki çinko kova. Boy boy maşrafalar, lahana, hıyar, patlıcan, biber, yeşil domates, hatta kavun turşusu. Bunları bir tahta üzerinde doğradıktan sonra kaseye boşaltırdı. Üstüne yarım maşrafa turşu suyu. Yarım maşrafa kırmızı acı. Aslında seyyar turşucu ev için olduğu kadar sokaktaki müşteri içindi de. Belindeki kemerde bardakları vardı. Dilimlediği hıyar turşusundan sonra yaya müşterisine acısı bol bir bardakta turşu suyu ikram ederdi. Dünün gazozu turşu suyuydu. Sokakta bardak bardak lıkır lıkır içilirdi. Kim korkar karaciğerden? Kim korkar karaciğerden? Palamut davası turşu. Ya tatlı ne olacak? Sokağa kulak verin. Tahan pekmez. Bir çinko tas daha kapıp kapıya ininiz. Aynı tasa yarı yarıya tahan, yarı yarıya pekmez. Taze francalıyı bandıra bandıra yeme de yanında yat.
Ama sevmezseniz biraz bekleyin. İşte geliyor. Akşam üstleri mahallemizin en kibar satıcısı, seyyar muhallebici. Estetik ameliyata girecek bir operatör gibi beyazlar içinde. Köşedeki hava gazı lambası altında üç ayaklı sehpasını indirir, tablasını bunun üstüne yerleştirir, sencefil ve tarçınlıklarını çıkarır, etrafa dağıtır muhallebileri, süttaşları, aşureleri. Onun da aboneleri vardı. İsterseniz Muharrem ayında kendisine üstü kuru incirli, cevizli, nar taneli, kuş üzümlü, hatta hurmalı, haşlanmış kestaneli aşura ısmarlayabilirdiniz. Ekmekçi mi? Atı ile sabah kapınızda. Mahalledeki bakkala kompliman yapmanıza hiç lüzum yok. Hem de sıcak sıcak. En meşhur fırından. Bu ekmekçilerden biri her ekmekten aldığı 10 para karla Boğaz'ın meşhur 10 para apartmanını yaptırmıştı. İki çocuğunu da Amerika'da oturtmuştu. Evet, sepet içinde sıcak sıcak ekmekler atlı ekmekçiyle sabah erkenden kapınıza kadar gelirdi. İşte sokaktan üstü örtülü bir tepsiyle geçen ihtiyar bir zenci kadın. Bağırışı nasıl? Donuma doldurdum. Afrika'da bile böylesine rastlayamayacağınız bir satıcı. Dolmalar doldurdum. Dolma doldurdum mu? Donuma doldurdum diye söyler. Sahiden de nefis yaprak dolması. Yalancı dolma. Daha başka seyyar yemekçiler de vardı. Sokakta kepçe kepçe, tabak tabak nohutlu pilav satan satıcılar. Her nohut, her pirinç tanesi ayrı, nefis bir şey. Aman seyyar köfteciyi unutmayınız. Akşam gazetesinin önünde bir sabahat abla vardı. Dörtte bir ekmeğin içine 10 cızbız köfte koyup satardı. Bir defasında gazetenin baş muharriri, baş yazarı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Necmettin Sadak bile dayanamamış, Sabiha ablanın sokak köftesinden yemişti. Köftenin üzerine biraz ağız tatlılandırmak isterseniz, işte meşhur Şam baklavacısı geliyor. Ama bakınız, başka bir satıcı daha. Denizli, Denizli horozları diye bağıran biri. Elindeki sopanın ucunda hasırdan yastığa geçirilmiş horoz şekerleri, elma şekerleri, düdüklü şeker, üfleyince öten, hem ye hem öttür. Eğer midenizi bozmuşsanız, işte bugün tamamen unuttuğumuz bir satıcı, nane, kekik suyu. Sadece nane ve kekik suyu satan adam, günde ne kadar nane suyu satar, ne kadar kekik suyu satar, bununla nasıl geçinir, meçhul. Bugün olsa Beyoğlu'nda kollarında dolaştırdığı köpek yavrularını satan yahut elindeki telden havaya balonlar fışkırtan adam gibi kendisinden şüphelenilirdi. Acaba polis mi diye. Oysa bu satıcı öylesine hayatımıza girmişti ki şarkılarda, kantolarda bile yer almıştı. Nane suyu, kekik suyu, her güzelin var bir huyu. Nane suyu, nane şeker, benim canım seni çeker. Ve sirkeci. O da sadece sirke satarak geçinirdi. Ama ne sirke. Bardağa koy, iç. Seyyar bozacıdan söz etmeyeceğim çünkü o hala aramızda, hala tarih olmadı. Eski kış akşamları içimizi kasvetle dolduran bir ses daha işitirdik. Oysa ki şimdi sokaktan bir gazcı sesi yükselse de içimiz açılsa. Yine o zaman tünelinden düne dönelim. O da kim? Elinde iki kavanozla yaz doktoru diye bağıran adam. Yaz doktorları kavanoz camına yapışmış sülükler. O zamanlar sağlığını düşünen yaşlılar, orta yaşlılar sülük vurdurmadan yahut hacamat olmadan yaza girmek istemezlerdi. Nihayet mahallede gevrek fakat şüpheli bir kadın sesi. Yatak çarşafları, fistolu gecelikler, dantelli kompenizonlar vereyim. Evet, kim bu? Bohçacı kadın. Aslında işi çok başkaydı bohçacı kadının. Sert kaidelerin hakim olduğu zamanda evden eve mekik dokuyabilen aşk postacısıydı. Mektup taşırdı, aşk mesajı götürürdü. Ev yaptığı çok olurdu ama ev yıktığı da olurdu. Sokaktan gelen bir garip seste kuru kuru kestene, kuzu kuzu kestene sesiydi. Kurutulmuş kestaneleri ortasından bir sicim geçirip kolye halinde kollarına asan genç adam. Çocukları sevindiriyor feryadıyla mahalleyi dolaşan fırıldakçı, kaynana zırıltıcısını da unutmamak lazım. Başka seyyar berber. Ağzı tahta çiviyle dolu,
köse başına oturmuş, semtin ayakkabısını tamir eden, pençeleyen seyyar kundura tamircisi. Ve ötekiler, taşa vuralım, pasa alalım diye yırtınan bıçak bileycisi. Artık sesini hiç işitmediğimiz en garip olanı lağımcı. Dolu dolu. İstanbul belediyecilik tarihinin en mühim simasıydı lağımcı. Henüz koca şehrin kanalizasyonu yapılmadığı için sık sık bu zata ihtiyaç hasıl olurdu. Kanalizasyona ancak operatör Emin Bey zamanında başlanmıştı. O günlerde görülecek şeydi İstanbul. Her mahalle, her sokakta sanki bir dahili harp varmış gibi siperler açılmıştı. Kanalizasyon çukurları. Geceleri buralara düşüp ölenler bile olurdu. Lağımcı vatandaşın ehemmiyeti anlaşılıyor. Seyyar satıcı bakımından en enteresan yerde Galata Köprüsü'ydü. Tam bir çarşı. 10 zarf, 10 kağıt, 5 kuruşa. Köprü üstünde zarf satan bir Musevi vatandaşımız milyoner olmuştu. O zamanlar İstanbullular daha mı çok mektup yazıyorlardı acaba? Bir başka ses, 36 Osmanlı padişahı bir arada 5 kuruşa. Bu da çok mühimdi. Yine bir başka Musevi vatandaş 36 Osmanlı padişahının resimlerini açılır kapanır uzun bir kağıda basıp 5 kuruş fiyat koymuştu. Ve tabii milyoner de olmuştu. O zamanın milyoneri. 5 kuruşa bütün bir tarih. Bugünkü gibi İstanbul satıcıları acayip bir şarşı argosu kullanırlardı. Sokak edebiyatından adeta bir lügatçe çıkmıştı ortaya. Mesela kurabiye dedikleri zaman karpuz anlaşılırdı. Kuru kaymak yoğurt anlaşılırdı. Derya kuzusu palamuttu. Arnavut köyünün beyaz çileği dut. Çiğ bal yine dut. Tereyağı armut. Eğlencelik kabak çekirdeği ve yandaşları için kullanılırdı. Sabah doktoru karpuz için kullanılırdı. Yaz doktoru sülük için kullanılırdı. Bu lügatçe böylece uzayıp gider ama biz en iyisi sözü Ahmet Rasim'e bırakalım. Eşkali Zaman eserinde Üstad eski İstanbul satıcılarının taklidini yapar. Ahmet Rasim'in Eşkali Zaman'dan anladığımıza göre sokaklarda kadayıf satılıyor. Kadayıf diye bağıran adam var. Kuş lokumu revani satılıyor. Kalaycı var. Eski lastikler alayım diye toplayıcı var. Bariton bir sesle Venedik sepetleri var. Çamaşıra sepetler diyen var. Yılışık yılışık bici bici muhallebici diyen var. Prima donna sesiyle billur bardaklar, hoşaf kaseleri var diyen var. Sıcak börek, taze börek diyen var. Görülüyor ki eski satıcılar kendilerini yeniliyorlar. Bizim çocukluğumuzdaki bici bici muhallebici değil leblebiciydi. Kantosu bile vardı. Bici bici leblebici, leblebimi kavururum, dumanını savururum. Elinde leblebi eleği, sırtında leblebi helvasına, leblebi ununa kadar bugün unutulmuş tatlı şeylerle dolu heybesi. Bazen çocuklar bunları almak için para kullanmazlardı da çinkoyla, kurşun boruyla takas yaparlardı. Sabah uyanınca musluğu yerinde bulamayan büyükler küplere binerlerdi. Seni hınzır yumacak seni. Yine mi leblebi aldın? Bu sırada sokaktan geçen Yahudinin sesi işitilirdi. Tenekeci, muslukçu. Sözlerimi en tipik sokak satıcısıyla bitireyim. Sahlepçi. Kış mevsiminin canlı heykelleri. Omuzlarında altları kömür mangallı sahlep güğümleri. Delikli zencefillik ve tarçınlıklar. Çok meşhurları vardı. Mesela Bayram Ağa, Muharrem Ağa, Şaban Ağa gibi. Kış sabahları Galatasaray Postanesi'nin önünde ve kaldırım üstünde karargah kurarlardı. Bazen 20-25 müşteri paltolar ve atkılar içinde ağızlarından dumanlar çıkara çıkara keyifli keyifli ohlar çekerek tarçınlı, zencefilli sahleplerini yudumlarlardı işleri yana yana. Ve Bayram Ağa şafak sökerken güğümlerin dibine dara ekerdi. Hey gidi günler. Belki bir gün eski tipik sokak satıcılarının İstanbul, İzmir, Ankara şehir müzelerinde bal mumundan heykellerini göreceğiz. Ama kim bilir ne yanlışlıklar yapılarak. Evet değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Es'in çocukluğumun o eski seyyar satıcıları başlıklı hatırası bu kadar. Müellif bu hatıraları 30 sene önce anlatıyor. 30 sene öncesine ait hatıralar. O zamandan bu zamana da çok şey değişti. Evet, öyle bir devir ki herkesin bir kere bahsettiği İstanbul, 500 bin kişinin yaşadığı bir İstanbul. Herkes umumiyetle müstakil evlerde yaşıyor. Apartman hayatı henüz yayılmamış. Evler müstakil,

gibi keyfekeder şeyler değil. Gazından tenekesine kadar lüzumlu her şey sokaklarda satılıyor. Şimdi bu sokaklarda satılan şeylerden bir kısmı bir fare kapanı. Bugün çok kimsenin efendim ancak çizgi filmlerde göreceği şey. Evlerde fare bile kalmadı. Dolayısıyla bazı metalar ortadan kalktı. Gaz yağının şimdi yani satılmasının bir esprisi yok. Dolayısıyla bunları satanlar da kalmadı. Bunun dışında kalan bir takım şeyler ise birer ikişer dükkanlara, marketlere intikal etti. Artık sokakta hiç kimse ciğer satmayı, turşu satmayı aklından geçirmiyor. Bir de artık şimdiki evler buna müsait değil. Efendim bir sokakta apartmanlar dizilmiş, her biri 8-10 katlı. Burada turşucu gezse ne, efendim macuncu gezse ne. Zaten çocuklara macun verseniz de şimdi beğenmez. Çocuklar vaktiyle kağıtlı şekeri çok severlerdi. Şimdi kağıtlı şekere dönüp bakan yok çocukların. Zaten çocukları memnun etmek de mümkün değil. Bir çocuğa hediye götürüyorsunuz, çocuk onun alasını buluyor. Tamamen doymuş durumda, hiçbir şeyden memnun olmuyor. Onun için çocukların canının sıkıntısı da hiç bitmiyor. Çünkü hiçbir şey çocukları tatmin etmiyor. Eskiden toprakla, çöple işaretler, şekiller yapmak bile bir çocuk için çok büyük bir eğlenceydi. Şimdi çocuklara tatmin etmek mümkün değil. Evet, seyyar satıcılar birer ikişer hayatımızdan çıktı. Hayatımız değişti çünkü, şartlar değişti. Seyyar satıcılardan da fazla kimse kalmadı. Şimdi tek tük, efendim sütçüydü, simitçiydi derken seyyar satıcılara rastlıyoruz. Nohutlu pilav satan hala var belli yerlerde. Bunlar işte ise o eski hayatı biraz insana hatırlatıyor. Nostalji yapıyor insanlar. Ama bir zaman gelecek belki onlar da hayatımızdan tamamen çekilecekler. İşte o zaman biz de geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diyeceğiz. Evet değerli dinleyiciler, seyyar satıcılar derin bir konu, ne kadar anlatsak sonu gelmez. Her birini ayrı ayrı anlatmak mümkün. Bizim ise programımızın müddeti buna elverişli değil. Nitekim bu hafta Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinle.

0: birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan feribotta bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 15'e yükselirken kayıp 13 yolcu aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide ölü sayısı yükseldi. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında meydana gelen Üstel, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi dedi. Böylece kayıp sayısı 13'e düştü. Üstel, ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi. Rize'de etkili olan sağanak gece boyunca şiddetini arttırdı. Metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Kentte peş peşe su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken toprak kaymaları ve yol çökmeleri de meydana geldi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ilçede 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştuğunu açıkladı. Şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Rize Valiliği de yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Rize'de dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, heyelanla beraber hayatı olumsuz etkiledi. Herhangi bir can kaybı olmadığını bildiren Rize valisi İhsan Selim Baydaş, tedbir amaçlı boşaltılan ev ve köyler olduğunu söyledi.
1: Dün akşam saatlerinden itibaren bir yoğun yağış dalgasıyla karşı karşıyayız bölgesel olarak. İlimizde de şu ana kadar tespit edilen metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Yer yer değişmekle beraber şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık.
0: ABD'nin İran'a açtığı savaşın askeri maliyeti 45.1 milyar dolara ulaştı. Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporda yer alan bu astronomik rakam Washington'da büyük tartışmaya yol açtı.
2: Pentagon, İran savaşının dev faturasını Amerikan Kongresi'nde resmen bildirdi. Savaşın maliyeti tam 45.1 milyar dolar. Eylül ayının başı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat'tan bu yana yaptığı askeri harcamalar 43 milyar 600 milyon doları bulmuştu. Operasyonların uzamasıyla ekstra yakıt tüketimi için 1,5 milyar dolar daha kasadan çıktı. Açıklanan bu devasa rakam Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önce yaptığı tüm tahminleri geride bıraktı. Demokratlar tepkili. Üstelik bu maliyet analizine hasar gören askeri üslerin ve binaların onarım masrafları dahil edilmedi. Uzmanlar savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne aylık 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam edeceğini öngörüyor. İran savaşının faturasının 2027 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın mutfağına kadar etki edeceği düşünülüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalları CNN ve NBC NAB'ın Politico'nun Beyaz Saray'a girişini resmen yasakladı. Gerekçesiyle sürekli yalan haber yapmalı.

0: When I left Iowa, just before I said...
1: Are you trying to intimidate the press from doing its job?
0: No. I dislike dishonest press, like you. I think you're terrible. But I dislike dishonest... I like to see honest press. Yeah, please.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine Amerikan medyasıyla kriz yaşadı. Trump, CNN ve MC Now kanallarıyla Politico haber sitesinin muhabirlerine Beyaz Saray'a girmeyi yasakladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yine muhalif basın kuruluşlarının muhabirleriyle tartıştı.
3: Basının görevini yapmasını engellemeye mi çalışıyorsunuz?
4: Hayır. Sizin gibi dürüst olmayan basından hoşlanmıyorum. Bence siz berbat birisiniz. Ama benim sevmediğim şey dürüst olmayan basın.
2: Toplantıdan sonra öfkesi dinmeyen Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını söyledi. Trump, kararlı tutumunu sürdüreceğinin de altını çizdi. ABD Başkanı'nın meşhur basın toplantıları sık sık muhabirlerle atışmalarına sahne oluyor.
5: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sumi'de bir apartman bloğu vurulurken Zaporjiya'da bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Kuzeydeki Sumi'de bir apartman bloğu Rusya'ya ait planör bombasıyla vuruldu. Binanın enkazında arama yapan itfaiye ekipleri yaralı bir kişiyi kurtardı. Bölge valisi Oleh Hrihorov saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine düzenlediği hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Odessa kentindeki yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev hasar gördü. Zaporijya'da ise Rus İHA'larının hedef aldığı bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı saldırının ardından çıkan yangın 10 bin metrekareden fazla alana yayıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Sumi'deki saldırıyı kınadı.
5: Dünya havacılık sektörünün Oscar'ları olarak bilinen prestijli Skytrax ödülleri sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları dünyanın en iyi hava yolları listesinde 5. sırada yer alarak yine bir başarıya imza attı.
2: Havacılık sektörünün Oscar'ları sahiplerini buldu. 20 havacılık şirketinin yer aldığı listede Türk Hava Yolları 5. sırada yer alarak yine bir başarıya imza attı. Havacılık sektörünün en iyileri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle ödüllendirildi. Dünya devlerini geride bırakan Türk Hava Yolları 5. sıradaki yerinin yanı sıra Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü de müzesine götürdü. Dünyanın en iyi hava yolu şirketi ise Singapur Hava Yolları seçildi. Singapur Hava Yolları 25 yıllık ödül tarihinde tam 6. kez zirveye yerleşti. Geçen yılın birincisi olan Katar Hava Yolları ise bu yıl 2. sıraya geriledi. 3. sırada Çin'in Cathay Pacific Hava Yolları yer aldı. Yolcu memnuniyeti anketleriyle belirlenen prestijli listede Amerikan şirketlerinin ilk 20'ye girememesi ise dikkat çekti.
5: Son yapılan zamla 100 liraya aşan motorinde bu defa 4 lira 9 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 100 TL'nin altına düştü.
2: Son zamla litre fiyatı 100 lirayı geçmişti. Motorinde indirime gidildi. ABD-İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, küresel piyasalardaki gelişmeler, işte bu etkenler akaryakıt fiyatlarını tetikliyor. 17 Eylül'de motorinde tabelalar 100 liranın üzerini görmüştü. Yapılan 4 lira 68 kuruşluk zamla psikolojik sınır aşılmıştı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorinde de indirime gidildi. Litre fiyatı 4 lira 9 kuruş düştü. İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 30 kuruş oldu. Motorin fiyatları Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de 97 lira 71 kuruşa geriledi.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Nizamüddin Evliya Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Çeşdiye yolunun büyüklerinden olan bu mübarek zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nizamüddin Evliya Hazretleri, daha önce hayatını anlattığınız Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin talebesi ve evet, halifesi.
1: Doğru.
0: Bugün mübarek bu zatın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: İsmi Seyyid Muhammed.
0: Esas ismi o değil mi?
1: Evet, Seyyid Muhammed. Onlar hep lakapları diğerleri.
0: Evet.
1: Mesela Mahbub-ı İlahi derler. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi. Sultanül Meşayih derler. Şeyhlerin
0: sultanı.
1: Sultanı. Efendim Nizamüddin Evliya derler. O da lakabıdır. Kendisi Bedayun'da doğmuş. Bedayun şehrinde.
0: Evet.
1: Bedayun'a da babaları, babası daha küçükmüş, gençmiş. Babaları ve dedeleri efendim Türkistan'dan gelmişler.
0: Buhara gelip,
1: evet, Buhara'dan gelmişler. Hindistan Bedayun'a yerleşmişler. Şimdi Bedayun'da doğuyor ama Bedayun'da vefat etmiyor. Sonra Delhi'ye geliyor. Efendime söyleyeyim. O Delhi'de vefat ediyor. Delhi'de vefat ediyor. Şimdi Nizamüddin Evliya'nın babası Hacı Ahmet Buhari Hazretleri, bu da alim idi. Alim olduğu için Delhi Sultanı Gıyasüddin Balaban babasını kadı olarak tayin ediyor. Çok uzun değil, belli bir müddet kadılık yapıyor babası. Fakat sonra istifa ediyor. Kendini tamamen Allah-u Teala'ya ve dini İslam'ı yaymaya, anlatmaya hasrediyor. Yani sadece bu işi yapıyor. Fakat Nizamüddin Evliya daha küçük çocuk iken, 5 yaşındayken babası Seyyid Ahmet Buhari vefat ediyor. Nizamüddin Evliya annesiyle, anneciğiyle baş başa kalıyor. Bibi Züleyha Hatun annesinin ismi de. Evet efendim. Çünkü oğlunun yetişmesini artık kendi üzerine alıyor validesi. Yani ana oğul günlerce hiç yiyecek bulamadan günler geçirdiler Alper Bey. Şimdi bazen yiyecek bir şey bulamazlardı. O zaman anneciği derdi ki Nizamüddin

0: Evladım, o zaman Nizamettin demiyor da Nizamettin lakabı çünkü Muhammed evladım. Bugün Allahu Teala'ya misafir olacağız. Efendim, haberin olsun diyor. Nizamettin Evliya da o Allahu Teala'ya misafir olduğu günlerden zevk alırmış. Yani yemek buldukları zaman hatta anneciğine dermiş ki anneciğim bir daha ne zaman Allahu Teala'nın misafir olacağız? Yani bu kadar hoşuna gidermiş
1: Evet.
0: aç durmak. Efendim Bedayun'da Mevlana Alaaddin Usulî isminde bir zat var. O zatın derslerini devam ettiriyor anneciği Muhammed Nizamüddin Evliya'ya. Onun derslerine gidiyor. Fakat yetiştikçe Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerinin efendim her tarafa yayılan şöhretini Nizamettin Evliya da duyuyor, işitiyor yani. 20 yaşındayken Feridüddin Genç Şeker Hazretleri ile ben muhakkak görüşmeliyim diyor. Yani içine böyle bir his geliyor. Sonra annesini bir de kız kardeşi varmış. Kız kardeşinin yanına alarak Bedayun'dan Delhi'ye geliyor. Delhi daha büyük şehir ya, başşehir ayrı
1: Evet.
0: zamanda. Orada bir eve yerleşiyorlar, bir ev tutuyorlar. Fakat tuttukları evin yanında da bir zat var. O zatın ismi de Hacı Necibüddin Mütevekkil. Hacı Necibüddin Mütevekkil. Meğersem bu zat Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin kardeşiymiş. Ya tesadüfen
1: Evet.
0: işte Feridüddin Genci Şeker'in kardeşinin
1: Komşusu
0: evinin
1: oluyorlar.
0: yanındaki evi tutuyor yani
1: Kapı
0: oraya
1: komşusu
0: yerleşiyor.
1: oluyorlar yani.
0: Evet. Ve bu Necibüddin Mütevekkil, Hacı Necibüddin Mütevekkil Feridüddin Genci Şeker'in üstünlüklerini anlatıyor. Çok hoşuna gidiyor Nizamettin Evliya'nın. Şimdi tabii oranın sultanı kendisine, oranın idarecileri kendisine kadılık teklif ediyorlar Nizamettin Evliya'ya. O da Necibüddin Mütevekkil'e, yani Feridüddin Genci Şeker'in kardeşine danışıyor, istişare ediyor. Diyor ki Necibüddin Mütevekkil, Nizamettin diyor, İnşallahu Teala siz kadı olmayacaksınız. Fakat bir şey olacaksınız. Ama ne olacaksınız onu da ben de bilemiyorum diyor. Enteresan. Efendim arzusu gittikçe kuvvetleniyor Nizamettin Evliya'nın. Acizane'de oturuyor Feridüddin Genci Şeker. Acizane'e varıyor Feridüddin Genci Şeker'in yanına. Diyor ki Genci Şeker Nizamettin Hindistan'ın kutupluğunun mesuliyetini, hani şimdi sorumluluk diyorlar ya,
1: Evet.
0: sorumluluğunu devretmeyi ciddi şekilde düşünüyordum ben. Allahu Teala bize yol gösterdi ve senin geldiğini bize bildirdi diyor. Feridüddin Genci Şeker onu talebeliğe kabul ediyor. O da bir merasimle oluyor tabii. Anevi olarak yola giriş başlıkları varmış. O yola giriş başlığını Feridüddin Genci Şeker Nizamettin Evliya'nın başına koyuyor. Yani bir sene kadar hususi dersler veriyor Nizamettin Evliya'ya.
1: Yetiştirilmesiyle
0: Evet.
1: ilgileniyor yani, değil mi?
0: Senede 1258. 1258. Bir sene sonra hilafetname veriyor. Halifesi yapıyor yani hilafetname veriyor. Vekili diyelim şimdi
1: Evet.
0: yani bazıları öyle diyorlar. Ve Delhi'yi git irşad et diye emrediyor Feridüddin Genç Şeker. Ve o zaman iki tane tavsiyede bulunuyor Alper Bey. Bakın çok enteresan bu tavsiyeler. Hepimize şamil bir tavsiye
1: Evet.
0: bunlar. Diyor ki borçlanmak mecburiyetinde kalırsan hemen öde borcunu. Bir. İkincisi daima düşmanlarını memnun etmeye çalış. Senin şiarın bu ikisi olsun evladım diyor Nizamüddin Evliya'ya, Feridüddin Gençşeker. İşte Nizamüddin Evliya da hocasının bu iki nasihatına ömrü boyunca ittiba ediyor, uyuyor. Ayuzan'da duruyor ya, evet. Feridüddin Gençşeker, Ayuzan'ı Nizamüddin Evliya tam 10 kere ziyaret ediyor Alper Bey. Bunların üçü hocası Feridüddin Gençşeker'in sağlığında, yedisi de ahirete ahiret teşriflerinden sonra Ayuzan'a, hocasını ziyarete gidiyor. Bir ziyaretinde hocasının huzuruna varıyor. El pençe divan duruyor hocasının karşısında. Hocası Feridüddin Gençşeker Hazretleri şöyle dua ediyor ona: Ya Rabbi, Nizamüddin'in her arzusunu ihsan eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyor. Bu duadan sonra Allahu Teala Nizamüddin Evliya'nın hiçbir isteğini geri çevirmemiş Alper Bey. Ya. Hocası hayattayken yaptığı son ziyaretinde de hocası ona yine şöyle dua ediyor. Bak bu da çok enteresan. Allahu Teala ey Nizamettin seni mesut ve bahtiyar eylesin. Sen dalları ve budakları çok geniş bir ağaç olacaksın. Sıkışan insanlık onun altında barınıp huzur bulacak. Yani senin dergahında efendim huzur bulacak, rahatlayacak, ferahlayacak. Gerçekten de Allahu Teala Feridüddin Gençşeker Hazretlerinin talebesi Nizamüddin Evliya için yapmış olduğu bu duayı kabul etti. Hala da öyledir Alper Bey. Yani Hindistan'a gidip gelen arkadaşlara sorduysanız en kalabalık türbe Hindistan'da Nizamüddin Evliya'nın türbesidir.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi emretti ya Nizamüddin sen Delhi'ye git diye. Delhi'ye gittiği zaman Allah Allah böyle huzurlu bir yer bulamadı. Kalabalık bir şehir Delhi. Sakin bir yer bulamadı. Çoğu zaman efendim ormana giderdi. Ormanda tefekküre dalar, zikirle, yani Allahu Teala'nın ismini anmakla iştigal ederdi. Hocası emir etmişti ona Kur'an-ı Kerim ezberle diye. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyordu o ormanda. Bir süre sonra bugün Delhi'nin bir mahallesi olan Kıyaspur'a taşınıyor. O zaman bir köy Kıyaspur, evet. Küçücük bir köy. 10-15 haneli bir köy. Tabii orada hiç tanıdığı yok, bir şey yok. Bir müddet böyle sıkıntı çekiyor. Fakat iki talebesi varmış Alper Bey, Nizamüddin Evliya'nın. Bunlar hemen tabi olmuşlar Nizamüddin Evliya'ya Delhi'ye geldiği zaman. Bu talebelerinden bir tanesinin adı Burhaneddin Garip, diğerinin adı da Kemalettin Yakup. Bu iki talebesi yanından hiç ayrılmıyor onun. Hep beraber hareket ediyorlar. Bir gece yani oradayken bir günlerden bir gün 4 gece yiyecek hiçbir şey bulamamışlar. 4 gün 4 gece aç kalmışlar. Alper mi? Efendim komşularından bir hanım acımış bunlara, bir tas içerisinde biraz un göndermiş Alper Bey. Kemalettin Yakup onu bir miktar su ile karıştırmış, hamur yapmış, toprak bir kaba koymuş, fırına da hani ateş yakı fırına da yerleştirmiş. O zaman yanlarına bir zat geliyor bunların. Yiyecek bir şey istiyor. Ya bunlar 4 gündür bir şey yememişler.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim, Kemalettin Yakup ekmek gibi bir şey yapıyor. Efendim onu koyuyor, fırına koyuyor. Nizamüddin Evliya Hazretleri fırındaki o kabı alıyor Alper Bey ve o kendilerine misafir gelen zatın önüne koyuyor. O zat o yemekten 1-2 lokma alıyor ancak. Sonra kabı alıp şiddetle yere çarpıyor. Sonra da çıkıp gidiyor. Ve Farisi olarak diyor ki efendim şey Feridüddin Gençşeker diyor, batini nimeti Şeyh Nizamüddin'e çok ucuza verdi. Batini nimeti. Bugün ben de onun fakirlik çanağını kırdım.

0: Artık bundan sonra o hem zahiren hem batinen sultan oldu diyor o zat. Allah-u Teala'nın sevdiği bir zat demek ki. Evet. O zatın bu sözlerinden sonra Nizamettin Evliya'nın fıkaralığı bir anda yok oluyor Alper Bey. Fıkaralığı falan kalmıyor. İşte o ve iki talebesi günlerce bir şey bulamamışlar ya, evet. Yemek bulamamışlar ya. Aynı dergahta mutfakta kazanlar her gün kaynamaya ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin. Hindular bile gelip yiyorlar Alper Bey. Yani hiç ayrım yapmıyor. Yemek yemek isteyen herkese yemek o dergahta kaynıyor. Efendime söyleyeyim çıkıyor. İnsanlara ikram ediyor. Cömert sofrasında Nizamettin Evliya'nın doyuyorlar bütün insanlar.
1: Müslüman, gayrimüslim kim olursa gelip yiyor.
0: Kendisi de gündüzleri oruç tutuyor. Çok sade bir hayat sürüyor bu zenginliğe rağmen. Şimdi o hani iki talebesi vardı Nasırüddin Mahmut ve Kemalettin Yakup ya. Nasırüddin Mahmut o bereketli günleri şöyle anlatıyor. Bir gün zengin bir şahıs o günün gümüş parasından hani mesela Sultan Beşik'ten bastırmış. Sultan Beşik'ten zamanında gümüş para Mecidiye. Mesela anladın mı? İşte o zamanın parası neyse artık Hindistan'da o kesilmiş gümüş paralardan 100 tane getiriyor zengin birisi. Fakat Nizamettin Evliya Hazretleri o zenginin getirdiği bu 100 gümüş parayı kabul etmiyor. Lirayı kabul etmiyor. Allah Allah. Fakat o şahıs da çok üzülüyor Alper Bey. Üzüldüğünü görünce diyor bir tanesini kabul ediyor. O 100 gümüş liradan bir tanesini kabul ediyor. O kişi, o parayı getiren kişi Nizamettin Evliya Hazretleri'nin yanında otururken kendi kendine Efendi Hazretleri diyor hepsini kabul etseydi keşke diyor. Ben saadete kavuşurdum diyor. Böyle içinden geçiriyor yani kalbinden geçiriyor. Nizamettin Evliya Allah bildiriyor demek ki. Ona dönerek diyor ki ben onun hepsini kabul etmedim. Çünkü sana onların faydası olacak göreceksin diyor. Onu götür. Biz kafi derecede zenginiz. Şöyle sol tarafına dön bak buyuruyor. O zengin kişi o 100 gümüş lirayı getiren ki sol tarafına dönüp bakıyor ki sol tarafında o bulundukları odanın köşesinde rastgele yerlere yığılmış çok yani yığılmış vaziyette duran bir sürü altın var.
1: Gümüş ne olur altın var yani.
0: Şaşırıyor o zat. O zengin kişi. Nizamettin Evliya da diyor ki bak bu sırrı diyor. Kimseye söyleme ben hayattayken diyor. Şimdi Amidül Mülk bunun bir vekili var. Amidül Mülk vezir yani sultanın veziri. Onun vekili Ziyaüddin Nizamüddin Evliya'ya bir dergah için ısrarla izin istiyor. Nizamüddin Evliya'dan. Efendim bu saz kulübeyi dergah olarak kullanıyorsunuz ama efendim size çok güzel bir dergah yapalım şöyle olsun böyle olsun. Misafirleriniz çok rahat ederler filan böyle şeyler filan. Başka talebeler de birkaç kere böyle teklif etmişler ama hepsini geri çevirmiş Nizamüddin Evliya. Efendim Ziyaüddin'e diyor ki Amidül Mülk Vezir Amidül Mülk'ün vekili Ziyaüddin'e diyor ki ya Ziyaüddin teklifinizi kabul etmiyorum diyor. Bu dergahın buraya yapılmasında bir sır vardır ki buraya kim dergahı inşa ederse ölecektir diyor. Allah Allah.
1: Çok iyi.
0: O zaman o Ziyaüddin başını Nizamüddin Evliya'nın ayaklarına koyuyor Alper Bey. Efendim sizin şeref ve şanınız bizim başımızdan daha kıymetlidir diyor. Allah Allah ne kadar çok seviyor kocasını. Evet. Sizin rahat ve iyi halde olmanız benim hayatımdan bile daha azizdir diyor, daha kıymetlidir diyor. Efendim Nizamettin Evliya Hazretlerine kabul ettiriyor. Ve dergahın inşası başlıyor. Bitmesine yakın Ziyauddin hasta oluyor. Humma hastalığına yakalanıyor. O dergaha bir kere giremeden vefat ediyor. Hani kim inşa ederse evet, vefat edecektir buyuruyor ya.
1: Evet.
0: Tabii dergahı saraya yakın. Saraya yakın Alper Bey. Saraya yakın olmasından dolayı devlet adamları, saray mensupları, hatta şehzadeler Nizamettin Evliya'ya gelip sohbetine iştirak ediyorlar. Talebesi oluyorlar yani. İşte onun o manevi tesiri altında değişiyorlar. Eski bozuk hayatlarından vazgeçiyorlar. Efendim içki, safahat her şey varken yahu her biri derviş. Yani Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyorlar. Dünyalık düşüncelerden, dünyayı kalplerine getirmekten vazgeçiyorlar. Hep kalpleri Allah, Allah, Allah diyor, Allah-u Teala'yı hatırlıyor.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? O günah hallerini terk ettiler ve ömürlerinin geri kalan kısmını da Nizamettin Evliya Hazretlerine vakfettiler. Devlet adamları.
1: Talebesi oluyorlar.
0: Evet. Çok uzun bir ömür yaşadı Nizamettin Evliya. Yükselen ve düşen 7 tane Delhi Sultanı gördü. Oranın baş şehri,
1: evet,
0: payitahtı Delhi.
1: Hı hı.
0: Efendim bazıları bunu çok severlerdi bu sultanların ve ona çok bağlıydılar Nizamettin Evliya. Bazıları ise kısa görüşlü olup zalim idiler bu sultanlardan. Bunlar Nizamettin Evliya'nın misafirperverliğini ve şöhretini kıskanıyorlardı. Nizamettin Evliya sultanlar kendisini sevmiş olsa, kendine talebi olmuş olsa, bağlı olmuş olsalar bile onların zamanında dahi saraya gitmedi. Değil ki kendini sevmeyen sultanların zamanında
1: gitsin,
0: saraya gitsin. Gitmedi yani, hiç gitmedi.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi orada Sultan Celaleddin Halacı var. Hani şimdi halaçlar,
1: Evet.
0: kalaçlar da derler, halaçlar da derler. Halaçlar bir Türk boyudur
1: Evet.
0: Alper Bey. Yani Hindistan'da sultanlık yapanlar hemen hemen hepsi Türktür
1: Türk.
0: Alper Bey.
1: Çok ilginç aslında, evet.
0: Ya evliyalara bakıyoruz. Evliyalar da çoğu seyit. Mesela bu Nizamettin Evliya seyittir. Baba Seyit Ahmet Buhari'dir. Ama Buhara'da
1: Buhara,
0: Türklerin arasında yetişmiş.
1: Türkistan
0: Anladınız mı?
1: coğrafyasında
0: Yetişmiş.
1: yetişmiş.
0: Diğer Evliyaullah da öyle.
1: Öyle.
0: Hindistan'da methun. Dedeleri falan hep Türkistan kökenli.
1: Semerkant, Buhara,
0: Evet.
1: oralarda
0: Evet.
1: yetişmiş.
0: Ulu Türkistan'dan
1: Evet.
0: gelmeler yani. Semerkant, Buhara. O ilim yuvalarından gelmeler yani.
1: Merv.
0: Evet. Şimdi bu Sultan Celaleddin Halacı, Halaçlı yani Halaçoğlu diyelim,
1: Evet,
0: Halaç
1: Halaçoğlu.
0: aşiretinden Nizamettin Evliya'yı çok seviyor, hediyeler gönderiyor devamlı Nizamettin Evliya'ya. Onun da en büyük arzusu Nizamettin Evliya ile görüşmek. Alper Bey çok görüşmek istiyor, arzu ediyor. Şimdi şair var, bir şair meşhur talebesi Nizamettin Evliya'nın. İsmi Emir Hüsrev Dehlevi. Yani Delhili
1: Delhili Emir Hüsrev.

0: Evet, Emir Hüsrev. Bu da sultanın mahiyetinde. Sultan çok seviyor. Şair,
1: Şair.
0: münevver, aydın bir şair, yani aydın bir kimse. Ondan yardım istiyor Sultan Halacı. Onun yardımıyla Nizamüddin Evliya ile görüşmek istiyor. Fakat Emir Hüsrev hocasından izinsiz bu işi yapmak istemiyor. Hocasına arz edince hocası da sultanla görüşmek istemiyor. Hiçbir sultanla görüşmedi zaten. Hocasının memleketi olan Ayzudan'a gidiyor. Şimdi sultan bunu haber alınca, yani Nizamüddin Evliya gitmiş Ayzudan'a diye, çok üzülüyor. Ve Emir Hüsrev'e diyor ki, bu iş nasıl iştir ben anlamadım. Açıklar mısın bana diyor. O zaman Emir Hüsrev sultanın adamı ama Nizamüddin Evliya'nın da talebesi yani.
1: Evet.
0: Diyor ki, efendim diyor, sultanım diyor, biliyorum ki diyor, zatı şahanenizin memnuniyetsizliği benim hayatımın tehlikeye girmesi demektir. Fakat yine biliyorum ki hocamın memnuniyetsizliği ise imanımın tehlikeye düşmesi demektir.
1: Ahiretinin tehlikeye düşmesi
0: Ya
1: demek.
0: Emir Hüsrev'in bu cevabı Sultan Alaaddin Celaleddin Halacı'nın çok hoşuna gidiyor ve bu meselenin üstüne fazla gitmiyor
1: Gitmiyor.
0: Alper Bey. Şimdi bu Celaleddin Halacı da vefat ediyor. Hani dedi ki, Nizamüddin Evliya çok yaşadı, uzun bir ömür sürdü. Ondan sonra tahta yine Halaçlardan Alaaddin Halacı çıkıyor. Şimdi bu yeni padişah sultanı, saray erkanı Nizamüddin Evliya'ya karşı yanlış bir yola sürüklemek istiyorlar Alper Bey. Sultana diyorlar ki, Nizamüddin Evliya'nın tesiri her gün artıyor. Taraftarları çoğalıyor, sevenleri çoğalıyor. Korkarız ki diyor, böyle giderse bir gün sizin makamınıza el koyar. Bu yürağı buradan yak.
1: Fitne,
0: Hani derler ya,
1: evet,
0: fitne çıkarıyorlar
1: fitne
0: yani.
1: çıkarıyorlar.
0: Fakat Sultan Alaaddin Halacı çok böyle zeki, akıllı bir padişah, aceleyle karar vermiyor. Hemen bir mektup yazıyor Alper Bey. Kime? Nizamüddin Evliya'ya
1: Evet.
0: yazıyor. Sultan yazıyor yani. Diyor
1: Bizzat
0: ki,
1: kendisi.
0: evet, sultanlığımda diyor, bazı zor meselelerin halli için, böyle zor meseleler zuhur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman zat-ı alinizle müşavere etmek istiyorum. Nizamüddin Evliya'ya bu notu gönderiyor. Bu yazı ulaşınca Nizamüddin Evliya'ya şunu yazıyor, bak o da yazarak cevap gönderiyor. Yolumuzun mukaddes anneleri sebebiyle ve böyle bir müşavere dini vazifelerimi ifayı güçleştireceğinden teklifinize rıza gösterecek bir hali kendimde bulamıyorum diyor. Ne kendimi memleketin siyasi işlerine karıştırmak ne de ilahi gayeye hizmetten başka bir şey yapmak istemiyorum. Bu kadar yazıyor. Bu açık cevap Alaaddin Halacı'ya gelince çok memnun oluyor. Yani bu ne demek? Ben hiç böyle siyasetle falan uğraşmam.
1: Uğraşma.
0: Ben Allahu Teala'nın rızası için dini İslam'ı yaymaya gayret ediyorum. Benim işim bu.
1: Devletin işleriyle alakam yok diyor yani.
0: Alakam yok diye demek istiyor diyor. Sultan Alaaddin'in o insanların kalbine sokmuş oldukları o şüphelerin hepsi zail
1: Giderilmiş
0: olup
1: oluyor, evet.
0: gidiyor. Şimdi Alaaddin, Sultan Alaaddin çok seviyor ya Nizamüddin Evliya'yı. Bir gün ordusunu güney tarafına, yani cenuba harbe göndermiş, sefere göndermiş. Efendim, ordusundan hiçbir haber alamamış. Mesafede bayağı uzak. Endişeye kapılıyor. Acaba ordu mağlup mu oldu, ne oldu filan diye.
1: Durumu nasıl?
0: Evet. Şimdi Nizamüddin Evliya'yı seven, onun talebeleri olan kumandanlar var, kumandanlar arasında. Onları gönderiyor Nizamüddin Evliya'ya. Mesaj yolluyor yani. Sizin İslamiyet'e olan merbuiyetiniz, bağlılığınız,
1: Bağlılığınız.
0: sevginiz,

0: Sevginiz, muhabbetiniz bizden çok çok ziyadedir. Böyle yazıyor. Eğer manevi gözünüzde güneydeki seferin durumunu öğrenip bize bildirirseniz bizi çok sevindirmiş olacaksınız. Çünkü durumdan çok endişeliyim diye yazıyor Sultan Alaaddin Halacı. Nizamettin Evliya Efendime Hüseyin buyuruyor ki bu zaferden hariç başka zaferler de sizi bekliyor.
1: Müjde veriyor
0: evet,
1: aslında.
0: Evet böyle buyurdukları gibi bir süre sonra ordu zafer haberiyle Delhi'ye geri dönüyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Sultan Alaaddin Halacı'nın ve şükran ifadesi olarak vezirlerinden Karabey ile 500 altın gönderiyor Nizamüddin Evliya'ya. Şimdi 500 altınla geliyor ya Karabey. O sırada da Horasanlı bir derviş gelmiş. Misafir. Efendim kime? Nizamüddin Evliya'ya. Karabey'i böyle torbayla görünce 500 altın az bir altın değil tabii. Yani. Görünce hediye müşterek diye bağırıyor Horasanlı derviş. Bunun üzerine Nizamüddin Evliya gelen torbayı Karabey'den alıyor. O dervişe dönüyor ve diyor ki yalnız bir kişi alırsa daha güzel olur buyuruyor ve ona hediye ediyor.
1: Tamamını ona veriyor.
0: Tamamını
1: ya.
0: Veriyor ya. Böyle de cömert birisi evet. Yani. Allah şefaatine nail
1: eylesin.
0: Şimdi Alaaddin Halacı'nın sevgisi Nizamüddin Evliya'ya karşı günden güne artıyor. O veziri Karabey zata alileriniz bu zata karşı böyle kuvvetli bir muhabbet, hürmet beslediğiniz halde henüz onunla görüşmemiş olmanız, hiç görmediniz onu diyor. Hayret verici bir durumdur. Ey sultanım diyor Karabey. Allah Allah. Sultan da diyor ki ey Karabey bizim işimiz sultanlıktır. Biz baştan ayağa kadar günaha batmışız. Ben utanırım o mübarek zatın yüzüne bakmaya bu günahlarımla. Ve arkasından iki tane oğlu varmış. Oğullarından birisinin adı Hızır Han, diğeri de Şadi Han. Nizamettin Evliya'ya 200 bin gümüş göndermiş. Ya talebeliğe kabul edilmesini rica ediyor Nizamettin Evliya'da. Şimdi bu muazzam parayı fakirlere dağıttırıyor tamamen.
1: Tamamını.
0: Evet. Nizamüddin Evliya. Efendime söyleyeyim. Şimdi işte sultan diyor ki diyorlar o şehzadeler. Ya efendim diyorlar. İlla huzurunuzda bulunmak istiyor sultanımız Alaaddin Halacı diyorlar. Nizamüddin Evliya da diyor ki sultanın buraya gelmesine lüzum yok. Ben onun muvaffakiyeti için devamlı dua ediyorum diyor. Fakat buna rağmen, bu sözlerime rağmen hala buraya gelmek arzu ederse bizim evimiz iki kapılıdır diyor. Bir sultan buraya girer, biz öteki kapıdan buradan çıkarız diyor, gideriz diyor. Ve ısrarından vazgeçiyor Alaaddin Halacı. Şimdi şöyle bir kerameti daha var. Sultan Alaaddin devrinde Delhi şehrini Targı isminde zalim bir Moğol kumandanı ordusuyla beraber muhasara ediyor, kuşatıyor yani. Efendim, halbuki Sultan Alaaddin'in yanında ordusu yok. Çünkü ordusunu harbe göndermiş yani. Ya elindeki az bir kuvvetle Delhi şehrini muhafaza etmesi, koruması mümkün değil Alper Bey.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan. Efendim, o zaman hani Emir Hüsrev, Nizamüddin Evliya'nın talebesi Emir Hüsrev sultanın yanında ya.
1: Evet.
0: Onu gönderiyor. Efendim diyor, sultanımız himmetlerinizi istirham ediyor diyor. Ve durumu anlatıyor yani ordu güneyde bu şehri müdafaa edecek elinde yeterli kuvvet yok, himmet talep ediyor
1: falan. Yardım
0: istiyor
1: yani.
0: Evet efendim. Şimdi Nizamettin Evliya Hazretleri bu acıklı durumu işitince gülümsüyor. Sultana selamımı götürün. Endişeyi mucip bir durum yoktur. İnşallah Moğollar yarın sabah Delhi'den çekilecekler. Aynen böyle diyor. Nizamettin Evliya sultana bu haberi gönderdikten sonra efendim Allah-u Teala'ya yönelerek iltica etti. Yalvardı, gözyaşları döktü, münacatta bulundu. Allah-u Teala Moğol kumandanı Targi'ye kendi ülkesinin düşman istilasına uğradığı kanaatini uyandırttırdı. Yani öyle gözüyle öyle gösterdi yani. Senin ülkeni işte şeyler, düşmanlar sardı filan diye, kuşattı, istila etti diye. Komutan Targı bu durumu görünce dehşete kapılıyor. Tamam. Efendim ordusuna diyor ki toparlanın, geri dönüyoruz. Ertesi sabah Sultan Alaaddin Halacı efendim muhasaranın kaldırılmış olduğunu görünce, yani Nizamettin Evliya'nın kerametine, bereketine, bu şehir bu zalim Targı'nın istilasından kurtuldu diyor. Çok seviniyor ve sultana çok dua ediyorlar. Şimdi enteresan bir şey daha var. Hindistan'da tabii çok devletler kurulmuş.
1: Tabii.
0: Evet efendim. Mesela 1347 senesinde Güney Hindistan'da kurulmuş Behmani Sultanlığı var. Behmeni de derler, Bahmani de derler. Efendim, onun kurucusu Alaeddin Hasan Behmani. Efendim, bu zat hayatının ilk yıllarında çok fakirmiş Alper Bey. Bir Hindu'nun yanında, bir Brehmen'in yanında çalışıyormuş. Çok da fakir. Bir gün dilenci kılığında, zaten dilenci, çok fakir, evet, garip. Efendim, Nizamettin Evliya'nın dergahına gelmiş. Efendim, aç demek ki, dergaha gelmiş. Şimdi içeride de o zamanın padişahının oğlu Şehzade Muhammed Tuğluk'la beraber bir grup Nizamettin Evliya'yı ziyarete gelmişler. Yemişler, içmişler filan. Onlar gidecekler, gidiyorlar yani. Kapıdan, dergahtan çıkıyorlar. O zaman Nizamettin Evliya demiş ki, bir sultan gitti, diğer sultan kapıda.
1: Halbuki dilenci...
0: Yani hiç kimse anlamıyor bir şey yani. Bir sultan gitti, çünkü Şehzade Muhammed Tuğluk gitti. Ama diğer sultan kapıda. Hizmetçisini gönderiyor, o kapıdakini al gel bakalım buraya diyor. Alıp geliyor tabii. Efendim, huzuruna getiriyorlar. Tabii Nizamettin Evliya dergahta bulunan bir şey ikram etmek istiyor. Fakat iftar için ayrılmış tek bir ekmek kalmış dergahta. Şimdi bu ekmeği de Alper Bey şöyle parmağını koymuş, böyle tutuyor. Bak diyor, Hasan diyor, Alaaddin Hasan diyor. Şemsiye gibi yani böyle tutmuş ekmeği. Bu uzun zaman sonra sana nasip olacak sultanlığın saltanat şemsiyesidir diyor. Yahu zaten bu evliya, Allah-u Teala iki dudağı arasına bakar, evet, bu mübarek zatın. Efendim, 1347 senesinde Behmani Devleti'nin sultanı oluyor o dilenci Alaeddin, evet, Hasan.
1: Kapıya, dergahın kapısına, evet, gelen dilenci.
0: Taç giyme merasiminde Nizamettin Evliya'nın adına Dekken eyaletinde bir halifesi varmış Nizamettin Evliya'nın. O Burhaneddin Garibe 38 kilo altın, 72 kilo gümüş gönderiyor fıkaraya dağıtılmak üzere.
1: Vay be.
0: Efendim, böyle çok kerametleri var, evet, Nizamettin Evliya'nın.
1: Ama daha devam edeceğiz.
0: Bitmez.
1: Burada
0: ikinci
1: bırakalım,
0: bölümde
1: ikinci
0: anlatırız.
1: Bölüm yapalım. Aynen.
0: Uygun görürseniz burada bırakalım.
1: Aynen. İyi olur.
0: Evet efendim.
1: Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın öğrenci yurdu hizmetlerinden bahsedelim, tabii, istiyoruz. Çünkü şimdi üniversite

0: sınavlarının
1: Evet.
0: neticeleri belli oldu. Öğrenciler tercihlerini yapıyorlar, yerleşiyorlar efendim, üniversitelere
1: Evet.
0: yerleşiyorlar. Bir yandan da kalacak yer,
1: Evet.
0: barınacak bir yurt arıyorlar.
1: Doğru.
0: Onlara da ışık tutacak şekilde
1: Tabii.
0: bizim İhlas Vakfı'nın ülke satındaki öğrenci yurdu hizmetinden
1: Tabii.
0: bahsedelim. Buyurun.
1: Efendim, bizim İhlas Vakfı'nın 34 noktada yurt satında yurtları var.
0: Öğrenci yurtları var.
1: Öğrenci
0: Yüksek
1: yurtları.
0: öğrenim öğrenci yurdu
1: Evet.
0: bunlar.
1: Mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var. Alper Bey.
0: Evet.
1: Samsun'da 2 tane yurdumuz var. Konya'da 2 tane yurdumuz var. İstanbul'da karşı yakada var.
0: Evet.
1: Efendim bu yakada var. Yani bazı şehirlerde de bir tane var. Bazı şehirlerde hiç yok.
0: Hiç yok.
1: Yani şunu demek istiyorum. Üniversite kazanıp da bizim yurtlarımızın olduğu şehirlerdeki üniversitelerse kazandıkları üniversite o genç kardeşlerimize ben şunu tavsiye ederim. Gidip bir baksınlar yurtlarımıza.
0: Evet.
1: Ziyaret etsinler.
0: Evet.
1: Ya bizim sitemizde var yurtlarımızın
0: Hangi
1: adresleri. Tabii.
0: ilçelerde veya
1: Evet.
0: illerde yurt olduğu
1: Evet.
0: web sitesinde
1: Ya
0: yazıyor.
1: yurdumuzun telefonu da var.
0: Telefonu da var.
1: Efendim yurdumuzun müdürünün telefonu da var. Müdür yardımcısının telefonu da var. Efendim şeyden internet sitesine girip www.ihlasvakfi.org.tr, bir daha söylüyorum, ihlasvakfi.org.tr, bir daha söylüyorum, ihlasvakfi.org.tr, buraya girip yurtlar sekmesine tıklayarak öğrenci yurtlarımızın, erkek öğrenci yurtları bizim
0: Evet.
1: yurtlarımız ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları bulabilirler orada listesini yurtlarımızın. Karşılarında telefon numaraları yazıyor. Telefon numarasını alıp arayabilirler. Gayet basit. Veya telefonla ararlar vakfımızı. Vakfımızın telefon numarası var. 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0. Burayı arayıp, mesela Eskişehir'de yurdunuz var mı? Misal Eskişehir'i
0: Evet.
1: kazandıysa. Var. İzmir'de yurdunuz var mı? Var. Misal
0: Ankara'yı
1: olarak.
0: kazandı.
1: Ankara'da
0: Ankara'da
1: 3
0: kazandı.
1: tane var.
0: İstanbul'da 2 tane, Anadolu yakasında
1: Evet.
0: var, Avrupa yakasında
1: Tabii
0: var.
1: misal olarak Bursa'da var. Efendim, Adana'da var.
0: Sakarya'da var.
1: Sakarya'da var. Düzce'de var. Bolu'da var. Misal olarak
0: Evet.
1: söylüyorum. Efendim buralara gidip gitsin, kendisi gitsin, kendisi görsün mekanları. Bizim arkadaşlarımızı görsün. Yani yurt müdürlerimizi, görevlileri görsün, yemekhaneyi görsün, yatakhaneleri görsün. Ders çalışma salonlarını, etüt odalarını görsün. Ders
0: Evet.
1: çalışabilecekleri. Yani eğer okulunu vaktinde bitirmek isteyen, zamanında bitirmek isteyen varsa, aklı bu ise, ben İstanbul'a, İzmir'e eğlenmeye, gezmeye, dolaşmaya gelmedim. Okulumu bitirmeye geldim. Bir an önce ekonomik olarak annemin babamın yakasından düşmek için okulumu bitirip ekonomiye katkıda bulunacağım. Anneme babama artık yük olmayacağım diyen varsa okulunu kolayca bitirir gelsin bizim yurdumuza kaydolsun. Bizim yurtlarımızın şu özelliği var Alper Bey. Bizim yurtlarımız İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip olduğu için, yani kamu yararına çalışan bir vakıf statüsünde olduğu için bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme barınma yardımı yapıyor. Yani aldığımız ücretin hemen hemen yarısını zaten devlet ödüyor efendim.
0: Evet.
1: Yani böyle bir avantajı da
0: Çok
1: var.
0: büyük avantaj.
1: Üç
0: Öğrenci
1: öğün,
0: için çok
1: tabii
0: büyük
1: üç
0: avantaj.
1: öğün yemek var. Yani sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var.
0: Etüt
1: Mesela
0: salonları
1: bu
0: var.
1: Bahçeli Evler yurdumuz diyoruz biz.
0: Evet.
1: Efendim bu stüdyoya da yakın orası. Orada öyle sabah kahvaltı,
0: Öğlen
1: öğlen
0: yemek,
1: yemek, öğlen
0: akşam
1: yani
0: yemek.
1: okula o gün okul yok veyahut da dersi yok her neyse. Efendime söyleyeyim yurtta yemek mecburiyetinde dışarı gidip yemek yeme

0: diye düşünen varsa İhlas Vakfı'nın yurtlarını tercih
1: Aynen.
0: edebilirler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: Sağ olun.
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan da haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: kullanıcı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin savcıları Ali İşgören de Necip Doğan'sa tutuklandı.
4: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasının odağında kaldılar. Emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ard arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
5: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
4: FETÖ'den ihraç edilen eski başsavcı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan son isim oldu.
6: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınan emekli albay, ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da babasıydı. Hasan Atilla Uğur, Silivri Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

0: Kozinoğlu'nun koç arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucuyla fuhuşa aracılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun aralarında olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aytaç Kart'la Sayat Zurnacı dahil 2 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi.

0: Milyonların sevgilisi olan o şarkıcıdan ekranların en ünlü jönlerine kadar.
1: Çukurda uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Rahat bırak düş yakamdan artık, ben de o hayatıma bir bakayım. Bir bakayım ya.
0: Milli takımın eski efsane futbolcusundan manşetleri belirleyen o ünlü spor yorumcusuna kadar.
4: Ortaya yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılmıştı. 21 isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Oyuncusu, popçusu, fenomeni, sosyetiği hepsi bu dosyanın içine girdi.
6: Evet ya, aslında tam gazeteci olmamış ama.
0: Oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya, şarkıcı Sefo, futbol adamı Hasan Şaş ve ünlü yorumcu Yağız Sabuncuoğlu dahil çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
9: Ne zaman ne olacağı ve sizi nasıl şaşırtacağı hiç belli olmuyormuş. İyisiyle kötüsüyle, en beklenmedik anda gerçekleşen mucizesiyle hayat hepimiz için.
0: Gözaltına alınanlardan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Operasyonun merkezindeki isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart ise tutuklandı.
1: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde uzun yıllardır sonuçlanmayı bekleyen davalar hızlıca karara bağlayan yargı mensuplarının teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hızlı biten dava için hakim ödüllendirilecek.
2: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
3: Hakimler ve savcılar kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlarından biridir.
0: Hakimler ve savcılar kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye gazetesine anlattı.
4: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
0: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi...
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, izleyelim.
5: Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerim.

Kendime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri Hatemül Enbiya Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının asaletlerinin silinmez izleri vardır. Hani merhum Osman Yüksel Serden geçti diyor ya, dedem
kayıp olmuş Yemen çölünde. Amcam şehit olmuş Rum elinde. Babamın ruhu Çanakkale'de. Beşikte bırakmış beni pederim. Elimde süngüm cenge giderim. Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer. Böyle buyurmuş ulu peygamber, demiş ki: yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber. Tanrı'nın buyruğu, buna ne derim? Elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde, onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki, sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza 1 istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında
özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenlemeyle muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğalgaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin

0: bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatıra arzı ve sonrasında da kura çekim törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi günün anısına hazırlanan tabloyu arz etmek üzere bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz ve Sayın Bakanımızla birlikte 15 Temmuz gecesi Türk Saat'ta kahramanca vatan savunması yaparak şehit olan Ali Karslı'nın eşi Sayın Nilgün Karslı ve oğlu Bedirhan Karslı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu tablomuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam projesiyle hayat bulmuştur. Türk milletinin dik duruşunu ve vahdetini simgeleyen elif harfiyle bağımsızlığımızın nişanesi ay yıldızlı al bayrağımızı bir araya getirmektedir bu eserimiz.
2: Ezan dinlemiş. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziler gününde 571 kişilik kamu ataması töreninde konuştu. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine büyük bir parantez açtı ve sürecin akıbetinden bahsetti. Aynı zamanda şu anda da hatıra fotoğrafı çekti.

0: Çekiliyor. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sahnede. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından kura çekimi başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem fotoğraf çekimi hem de kura çekimi için sahnede bekliyor. Dediğim gibi özellikle terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu ve tüm bölgenin huzura kavuşacağını tekrar tekrar yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda kura çekimi başlıyor. Butonların başında.
1: Evet, eşi hanımefendiyle beraber buyursunlar lütfen. Evet, kura törenimiz başlamadan önce şöyle coşkumuzu, heyecanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterebilmek için salonumuzdan olabildiğince kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz?
2: Evet, şimdi hep birlikte butonlara basacağız ve tabii butonlara bastıktan sonra da artık hangi şehit yakınımız nereye, bunları ekranda göreceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, şöyle kırmızıya bakarsak zaten kimin nereye çıktığını görüyoruz. Tuğba Yazıcı, Sağlık Bakanlığı, Konya, diyetisyen. Nerede? Gel bakalım. Ayşegül Sadenur Doğan. Esra Şan Bozkurt. Gökçe Aslan. Sen neresi? Antalya. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Saadettin Yazıcı. Nerede Saadettin? Saadettin, halinden memnun musun? Hayırlı olsun. Beyza Nur Şahin. Nerede Beyza Nur?

Sen şimdi nereye? Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Müne Olgaç. Nerede? Neresi? Hayırlı olsun bakalım. Elvin.

0: Yayla. Nerede Elvin? Nereye atandı? İstanbul. İstanbul. Sen de Mardin. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sen ablası mısın?
1: Kız kardeşim.
0: Ha, kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Lefika burada mı?
2: Sigara içtim.

Evet. Meltem Kılıç sigarayı bırakacak söz verdi. Söz aldık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.

0: Mehmet Haşim Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. Buyurun. Melih.
1: Saadet Şeker Gün.
0: Nerede? Burada efendim, geliyor. Meltem Kılıç,
1: Kırklareli. Hadi hayırlı olsun. Ezgi Türker. Milli Eğitim Bakanlığı. Ezgi biraz çabuk ol ya. Bu arada Şenay Demirelli. Milli Eğitim.
0: O da geliyor efendim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Abdurrahman Çankır, İçişleri Bakanlığı, İstanbul. Abdurrahman Bey. Geliyor efendim. Selvin Kuyucu, Tarım ve Orman Bakanlığı. Naciye Korkutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Naciye Hanım. Ayşe Koçak, Sağlık Bakanlığı. Neslihan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Elif Duran Belli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sezai Birol, Sağlık Bakanlığı. Emine Sümeyye Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aramıza hoş geldiniz. Ege Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kamuran Demir, Milli Eğitim Bakanlığı. Kürşat Çöküç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Burada mısınız? Mehmet Balçı, İçişleri Bakanlığı. Hızlıca geliyorum. Mehmet Bey de burada. Emir Mete Erat, İstanbul. Akif Gürler, AFAD. Ayşe Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ayşe Doğan, Kültür Turizm Bakanlığı. Fatıma Sümeyye Pala, Kültür Turizm Bakanlığı. Melike Akgün, Kahramanmaraş. Burada mısınız? Buyurun. Yiğit Ateş. Yiğit Ateş, Adalet Bakanlığı. Başkanım, isterseniz şey devam edin.
1: Cemil Erbek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Baykal Akdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla. Birsen Erdoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir. Kadir Vişne, Gelir İradesi Bakanlığı. Yılmaz Yazıcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hüsne Tokuştepe, Ticaret Bakanlığı. Mine Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yiğit Fatih Dönmez, Ferhan Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ceyda Nur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yakup Karabulut, Afet ve Acil Durum. Ömer Faruk Kasapoğlu, Gelir İradesi İdaresi. Seyfi Kaan Baştürk, Sağlık Bakanlığı. Eren Sarıtaş, Karayolları Genel Müdürlüğü. Muhammed Emin Topaloğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu. Osman Türkay Köylü, Milli Savunma Bakanlığı. Damla Merve Ünal, Feyzanur Kanaç. Tunahan İlbey Dağ, İçişleri Bakanlığı. İsa Burak Bulduk, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bünyamin Soylu, İçişleri Bakanlığı. Safiye Şevval Kaplan, Nursel Uçman, Gurbet Sunay, Diyanet İşleri Başkanlığı. Muhammed Emin Birgören, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. Ümmiye Can, Esra Çelik. Naciye Yılmaz, İçişleri Bakanlığı.
2: Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm hak sahiplerimize. Böylelikle programımızı teşrifleriyle, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Evet, törenimiz devam ediyor. Lütfen konuklarımızın yerlerini muhafaza etmelerini önemli rica ediyoruz. Evet, Sayın Bakanımız şu an kura törenimizi devam ettiriyor. Tüm konuklarımızın, evet, yerlerini de kalmalarını rica ediyoruz.
0: Murat Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
12: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
13: TGRT FM Haber.

0: yok, hiçbir şey yok bunlarda.
1: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
2: Çoklar yani normal hızla gelirken uçmuşlar yani burada.
1: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
2: Ya şuraya bir leha konulmaz mı ya? Ya şuraya bir tane leha koyar şuraya. Işık yapıp şerit çeker abi.
1: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.
3: Viraj aramıyor. Alamadığı için ya tubaya vuruyor, dükkana giriyor.
1: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
3: Burada günlük kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
1: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
3: Burada ben içerideydim. Bir takıdak ses geldi.
1: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Erem Hanım da bu dışarıdaydı. Yani bir 50 santim kaldı kalmadı. Önce Erem Hanım'ı vuracaktı.
1: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değildi.
3: 6 kez aynı kaza burada oldu. Viraj aramıyor. Alamadığı için ya tubaya vuruyor, dükkana giriyor. O yetkili abilerden bir çözüm istiyoruz.
4: Ayağımda var. Ayağımı böyle geri düşürdükten sonra bastılar, bayağı vurdular.
1: Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dayak yedi. Kaburgası kırıldı.
4: Kaburgam kırık abi.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz'ın akrabaları evlerinin önüne gelip sürekli gürültü yaparak ailesini rahatsız ediyordu.
4: Her gün saat 4-5'te geliyor. Her gün bu arabayı çalıştırıyor, çocuklar geliyor, aynı şekilde bir tane motor var koca bir şey bilmem bağırttırıyorlar. Her gün alkol içiyor, her gün böyle ne bileyim yani 4-5 kadar dükkan oralarda.
1: Genç adam uyarmak için akrabalarının yanına gitti ancak karşı taraf onu sopalarla bekliyordu. Şahbaz kaçamadı, yakalandı.
4: Arkamdan birisi bir anda sarıldı, beni yere düşürdü. Ondan sonra ben zaten yüzümü vurmak için kapattığım anda zaten birisi tekmeyi vurduğunda benim buramda da patladı.
1: Vücudunun birçok yerinden darp aldı.
4: Kafama vurdular, buraya bayağı bir sert vurdular. Yani ben 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir yani. Kaburgam kırık abi.
1: Canını zor kurtaran genç adam saldırgan akrabaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
4: Kendi akrabam oluyor kendisi. Benim annemin amcasının oğlu. 3 tane, 2 tane oğlu var. Biri de kendisi var.
1: Yolun ortasında iki köpek vardı. Araç hızla yaklaştı ve iki canlının üzerinden geçti. Ne frene bastı, ne durup köpekleri kontrol etti. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

0: Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi. Dirmil mahallesinde kaydedilen anlar kısa sürede tepki çekti. Sürücü çarpmanın ardından hiçbir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı. İki köpeğin ise nerede olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. Ne çevreye acıdı ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
1: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüleri olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletenleri dediğim gibi Allah'a havale ediyoruz.
0: Acemi şoförlüğün rekorunu kırdı. Polonya'da bir acemi sürücü arabasını park etmeye çalışırken ortalığı birbirine kattı. Otoparka yanaşmaya çalışan sürücü önce önündeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda panikleyen şoför aracı hızla geri vitese taktı. Gaz pedalına sonuna kadar bastı. Hızla geriye doğru savrularak park halindeki altı aracı birbirine kattı. Zincirleme kazada neyse ki herhangi bir yaralanma olmadı. Virajlı yolda dehşet verici bir kaza. Malezya'da bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde kırmızı bir otomobil dar ve virajlı bir yolda ilerliyor. Tam virajı alacağı sırada karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak kontrolü kaybediyor. Motosikletli kendi şeridinden çıkıyor ve iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor. Motosiklet sürücüsünün yaralı olduğu hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi. Şili'deki Nevados'ta Chillán yanardağı patladı. Kraterin yaklaşık 380 metre üzerine yükselen yoğun bir kül ve piroklastik madde sütunu oluştu. Volkanik malzeme güneye doğru yayıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi sarı alarm verdi. Yetkililer aktivitenin mevcut alarm seviyesi için beklenen sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Aktif krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor.

0: Dağ aslanı ile karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi. Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bebekli aile faciadan kıl payı kurtuldu.
1: Bir gürültü duyduk. Aniden bir deprem etkisi yarattı bizim binada da.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bina yerle bir oldu.
1: Dışarıya çıktığımızda baktığımızda buradaki bina yıkılmıştı.
0: Moloz yığınları yola savruldu. Ortalık toz duman içinde kaldı. Bina yıkılmadan önce bebeğiyle birlikte yoldan geçen aile saniyelerle ölümden döndü.
1: Bir tane bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten bir dakika sonra binanın bir anda yıkıldığını gördük. Yola moloz parçaları gelmişti. Bizim iş yerlerinin önüne de doğru gelmiş.
0: Mobilya mağazası da zarar gördü. İşçiler yıkılan duvarı yeniden ördü.
2: İki aile birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı. Biri polis, 12 kişi yaralandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında devam eden husumetli silahlar konuştu.
3: Geri dönün.
2: Mahalle savaş alanına döndü. Evlerin siper olarak kullanıldığı çatışmada kurşunlar birisi polis memuru 12 kişiye isabet etti. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye konusuna değindi. Ocaklara yeni ateş düşmemesi için gereken her şeyi yapacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar yaşandı. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Suudi destekli Yemen ordusuyla İran destekli Husilerin çatışması

0: şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar meydana geldi. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu duyuruldu. Havalimanında yaşanan aksama nedeniyle çok sayıda uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Yerel kaynaklara göre havalimanına iniş yapmak isteyen yaklaşık 9 sivil uçakta iniş gerçekleştiremedi. Riyad yönetiminden saldırının Husilerden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlara göre emekli jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ortak yaşam alanına indi. Işıkları kapattı. Koğuş yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. O sırada Kaşif Kozinoğlu ve koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyordu. Işıklar yeniden açıldı. Uğur banyo ve mutfak bölümüne girdi. Ardından masaya oturup yemek yedi. Kayıtlardaki bir başka detaysa Hasan Ataman Yıldırım'ın elindeki beyaz nesneydi. Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasından önce onun odasına girdiği görülüyor. Elindeki beyaz nesnenin ne olduğuysa henüz netlik kazanmadı. Ankara merkezli 15 ilde MİT'le Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye operasyon düzenlendi. 15 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerinin örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Ardından da Ankara merkezli 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Mahkeme 51 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını hükmetmişti. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran 248 şüpheliden 201'i gözaltına alındı.
1: Yüksek kazanç vaat ettiler, sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı karanlık dolandırıcılık şebekesi dev operasyonla çökertildi. 201 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Şebekenin sosyal medya ve internetten sürekli forex ve kripto yatırım reklamı verdiği belirlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'ya hedef alan yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığına ilişkin deliller toplandı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 248 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 201 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkeye mensup olduğu ortaya çıktı. Şebekenin kilit noktalarında yer aldığı 9 İsrail vatandaşı emniyet güçlerince yakalandı. Operasyonda İsrail bağlantılı çetenin diğer yabancı üyeleri de tespit edildi. Gözaltı listesinde 11 Pakistan vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu ikişer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
0: Son yapılan zamla 100 liraya aşan motorinde bu defa 4 lira 9 kuruş indirime gidildi. Motorinin litre fiyatı 100 liranın altına düştü.
1: Son zamla litre fiyatı 100 lirayı geçmişti. Motorinde indirime gidildi. ABD-İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon,

0: küresel piyasalardaki gelişmeler, işte bu etkenler akaryakıt fiyatlarını tetikliyor. 17 Eylül'de motorinde tabelalar 100 liranın üzerine görmüştü. Yapılan 4 lira 68 kuruşluk zamla psikolojik sınır aşılmıştı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorinde de indirime gidildi. Litre fiyatı 4 lira 9 kuruş düştü. İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 30 kuruş oldu. Motorin fiyatları Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de 97 lira 71 kuruşa geriledi.
1: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zamların Eşel Mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı.
2: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
0: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel Mobil sistemine geçilmesini istedi. Bu sistemde akaryakıt fiyatlarında dış kaynaklı artışların pompa fiyatlarına yansımasını önlemek veya sınırlamak amacıyla özel tüketim vergisi düşürülüyor.
2: Petroldeki zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
2: Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
1: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni dönem başladı. Milli akıllı sayaç sistemi 23 ilde pilot olarak uygulanmaya başladı. MAS'la tüketiciler elektrik kullanım miktarlarını cep telefonundan takip edebilecek.
3: Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız.
0: Vatandaş artık elektriğini yalnızca faturadan değil cep telefonundan da takip edebilecek. Tüketim verileri saatlikten yıllığa kadar görüntülenebilecek. Geçmiş dönemler karşılaştırılabilecek. Elektriğin günün hangi saatlerinde daha yoğun kullanıldığı görülebilecek. Tüm bunlar milli akıllı sayaç sistemi sayesinde yapılabilecek.
4: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
0: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni bir dönem başladı. Milli Akıllı Sayaç Sistemi yani MAS, 23 ili kapsayan 6 elektrik dağıtım bölgesinde pilot olarak devreye alındı. Sistem şimdiden 12,4 milyon elektrik tüketicisini kapsıyor. Üstelik sistem olağan dışı tüketimi de fark edecek. Belirlenen sınırın üzerinde ya da beklenmedik bir elektrik kullanımı olduğunda vatandaş cep telefonundan uyarılacak. Tüketim aynı bölgedeki benzer kullanıcıların ortalamalarıyla da karşılaştırılabilecek. Elektrik kesintileri de artık uygulama üzerinden takip edilebilecek. Planlı ya da plansız kesintiler hakkındaki bilgiye mobil uygulamadan ulaşılabilecek. Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla elektrik dağıtım şirketleri olumsuz durumlara daha hızlı müdahale edebilecek. Elektrikteki bu sistemin ileride doğalgaz sayaçlarında da kullanılması planlanıyor.
1: Ordu'nun uzun süredir özlemle beklediği dev sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi hasta kabulüne başladı. 40 ameliyathanesi, 281 yoğun bakım yatağı ve modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak. Dev kompleksin ilk hastaları ise protokol üyeleri oldu.
0: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
5: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. İlk hasta biz olalım dedik.
0: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
5: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
0: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
6: Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
0: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
1: Evlilikte anlaşmazlıklar kimi zaman tartışmaya dönüşüyor. Tartışma bazen ev işlerinden, bazen de sosyal hayat ve günlük sorumluluklardan kaynaklanabiliyor. Gerilim küslüğe kadar uzanabiliyor. Peki barışmak için ilk adımı kim atıyor? Vatandaşa sorduk, izleyelim.
7: Biz kavga etmiyoruz ama genelde kavgalar aileler yüzünden çıkıyor.
8: Evlilikte her şey güllük gülistanlık değil. Çünkü bazen aynı evi paylaşan çiftlerin yolları tartışmalarda kesişiyor.
9: Eşimle arada bir tartışıyorum.
8: İlk kim barışır?
9: Ben.
8: Kimi için ev işleri, kimi için aileler ve sosyal hayat tartışmanın fitilini ateşliyor. Kavgaların sebebi genelde ne oluyor?
10: Fikir uyuşmazlığı, anlaşmazlık. Bir konu hakkında ne olursa artık illa bir çatışma olabiliyor. Kullanılan ağır kelimeler ölçüsünde ama genelde işte bir gün iki gün yetiyor. Sonra dayanamıyorsunuz, barışıyorsunuz.
8: Kimi çift birkaç dakikada barışıyor, kimi çift ise günlerce tek kelime bile etmiyor.
11: Yani çok kavga etmeyiz ama şu aralar biraz kavgalı gibiyiz. Biz de çok uzun sürmez, çok da uzun sürdürmemek lazım. Yani dinimizin emri o şekilde zaten. Maksimum 2-3 saat olur herhalde.
12: Ben genelde kolay kolay sinirlenmem. Sinirlendiğim zaman da kolay kolay barışmam. Küslük 2 saat sürer bizde. 2 saatten sonra zaten hem dinimizce de günah hem de olmaması gerekir. Yani birinin alttan alması lazım.
8: Eşlerden biri mutlaka o ilk adımı atıyor. Ama o ilk adım bazen tartışmanın kendisinden bile zor olabiliyor.
11: İlk genelde ben barışırım. Ben dayanamıyorum çünkü yani öyle küstürmeyi çok sevmiyorum. Ayda bir belki.
8: Hangi konular tetikliyor kavgayı?
11: Belli olmuyor ki. O anki ruh halimize bağlı yani.
9: Eşim çok küser. Uzatır ama ben barışırım. Ona kalırsa aylar sürer de ben dayanamıyorum. Çok iş değiştiriyor. Yurt dışına çıkıyor, ben istemiyorum. O gidiyor. Ben eğittim, daha güzel oldu. Baktı ki onun dediği olmuyor. Benimkiler doğru. Adam oldu. Ama yine de seviyorum.
13: TGRT FM Haber.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
17: Şimdi reklamlar.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart. Seni düşünür o.
20: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
17: Reklamları dinlediniz.
21: İletişim dünyamız.

0: Sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt. Bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Faruk Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Biz de size iyi yayınlar diliyoruz efendim. Evet, sizi ilk defa alıyoruz programımıza. Dinleyicilerimizin sizi tanıması için birazcık kendinizden bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Olur hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çünkü TGRT bizim ilk göz ağrımız diyelim. Evet. Muhafazakar camianın ilk televizyonu, sonra ilk radyosu şeklinde. Benim hatırladığım en azından öyle. Bu anlamda yıllarca izlediğimiz, takip ettiğimiz bir kanalın radyosundan davet edilmek bizim için ayrı bir zevk, ayrı bir şükran duygusu oluşturuyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de bu vesileyle merhaba demiş olalım. Hocam Abdülaziz Yılmaz, hali hazırda Pendik'te Sanatçı Yaşam Evi var. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı.
0: Evet.
1: O Sanatçı Yaşam Evi'nde emekli sanatçılarımıza danışmanlık yapıyorum. Ama daha çok hafta sonları özellikle yoğunlaştığım alan çocuk, aile, gençlik üzerine eğitimler veriyorum. Bu alanda Allah nasip etti 4 tane kitabımız çıktı. Belki birazdan konuşuruz.
0: Evet, konuşacağız.
1: Ve 13-14 tane ülkede de hemen hemen her hafta sonu olmak üzere bu alanda eğitimlere gidiyoruz. İnşallah sizin vesilenizle de TGRT dinleyicilerimizle de tanışmış, muhabbet etmiş olacağız bugün diyelim.
0: Evet, inşallah. Eğitim kariyer durumunuzdan söz eder misiniz biraz?
1: Evet. Hocam uzman psikolog olarak devam ediyoruz. Doktora yapıyorum aynı zamanda. Şu anda tez aşamasına bir tık kaldı. Yeterli vereceğiz inşallah. Dua bekleyelim. Zor evet. Bir sınav olacak bizim için. Allah dünya ve ahiret sınavlarımızı kolay kılsın.
0: Amin.
1: Aralıkta nasip olursa yeterli verdikten sonra tez aşamasına geçeceğiz ve doktorayı da tamamlayacağız. Eğitimdeki kariyerimiz, planımız bu şekilde hocam.
0: Evet. Allah kolaylık versin. Amin. İnşallah hayırlısıyla en güzel şekilde neticelenir diyelim.
1: Cümlesine.
0: Evet hocam, bugün sizinle bilinçli, yeni tabirle, eski ve esas tabiriyle şuurlu.
1: Şuurlu, aynen.
0: Evet, aile, başarılı gençlik üzerine sohbet edeceğiz efendim. Bilinçli aile, başarılı gençlik diyoruz.
1: Evet.
0: Evet, nelerden bahsedeceğiz, neler konuşacağız? Şöyle bir dinleyicilerimize aktaralım.
1: Evet hocam. Şimdi sizin ifade ettiğiniz kavram çok çok önemli. Şuurlu olmak çok mühim. Yani her şeyin şuuruna varmak, her şeyin bir tık arkasını görebilmek, yani ferasetle bakabilmek aslında çok çok önemli. Bugün maalesef bu alanda çalışan biri olarak ifade edeyim ki biz aile şuurumuzu kaybediyoruz. Bilinç modern ifadeyle kullandığımız için gençlerimiz de anlasın diye kullandığımız bir kavram ama bizi biz yapan en önemli değer olan aile şuurumuzu kaybediyoruz. Bu alanda çokça emek harcamamız, gayret sarf etmemiz ve bu alanın üzerine düşmemiz gerekiyor. Neden düşmemiz gerekiyor hocam? Bir iki tane anımı müsaade ederseniz paylaşarak konumuza da yavaş yavaş girmiş olalım.
0: Güzel olur, buyurun hocam.
1: Çokça ifade ettiğim gibi eğitim için sağa sola gidiyoruz. Yani ben hafta içi İstanbul'dayım. Hafta sonu yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da değilim. Hep sağda soldayım. Bunların çoğunluğu da Avrupa'da oluyor.
0: Evet.
1: Paris'teki Türkiye'den giden kardeşlerimizin şöyle bir talebi olmuştu bir defasında. Hocam biz sizi aile eğitim için çağırıyoruz. Yalnız sizden bir talebimiz var. Buyurun dedim, ne istiyorsunuz? Biz buradaki gençlerimize milli manevi değerleri kaybetmesinler, vatan sevgisini hissetsinler diye Osmanlı'dan, Anadolu'dan bahsediyoruz. Mümkün mertebe tarih bilincini vermeye çalışıyoruz. Ancak siz semineriniz vesilesiyle aile eğitimi yapacağız ama aile eğitiminin içerisine Osmanlı'da aile nasıldı acaba? Huzurlu aileyi anlatacaksınız ama birkaç kelime de Osmanlı'yı Osmanlı yapan o aile kavramından bahseder misiniz diye benden Osmanlı'da aile ile ilgili birkaç noktaya, birkaç nüansa dokunmamı istemişlerdi. Ben de araştırdım hocam. Maalesef Osmanlı'ya dair çok fazla bir kaynağımız yok. Genelde sağdan soldan işte yazarlarımızın sağ olsun toparladıkları falanca yazar Osmanlı ile ilgili şöyle söylüyor, filanca yazar böyle söylüyor diye özellikle aile konusunda derleme toparlama bir kitaba ulaştım. Kitabın ilk sayfasını açtığımda hak deyimiyle beynimden vurulmuşa döndüm hocam. Çünkü daha önce o kadar net bir ifadeyle karşılaşmamıştım. Osmanlı'da aile kitabının ilk cümlelerinden bir tanesi İsviçreli aile hukuku profesörü olan Profesör Gaston Jess'e ait bir cümle.
0: Bir batılı, evet.
1: Evet, bir batılı. Diyor ki ama işi gücü aile, yani aileyle ilgili dünyada ne kadar çalışma varsa hepsini takip ediyor profesörün alanı o. Bütün dünyadaki aile yapılarına baktım diyor. Ne zaman ki Anadolu'ya, işte Osmanlı'ya, Türkiye'lilere baktığım zaman gördüm ki Osmanlı'yı Osmanlı yapan en büyük güçleri aileleri. Bizim karşımızdaki en büyük güçleri de aileleri. Eğer bu aileler onlarda var olduğu sürece, yani nesil yetiştirmeye devam ettiği sürece biz onlarla hiçbir şekilde cephede başarılı olamayacağız.
0: Evet.
1: Ama aileleri bir bizimkine benzetirsek, yani bir batıya benzetirsek, bir birbirine düşürmeye, bir yıkmaya başlarsak onlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Çünkü onlar kendiliğinden bize teslim olacak diyor.
0: Evet, aslında bu hocanın şu tespiti dosdoğru bir tespit tabii.
1: Evet.
0: Ve birçok batılının da yaptığı tespit, bilhassa İngilizlerin bu konu üzerinde yaptıkları bir tespit.
1: Aynen, onun içinde zaten aileye yönelik, tahribata yönelik ne kadar çalışma varsa hepsini bir fiil destekliyorlar hocam. Belki konumuz o değil ama sadece araya sıkıştırmış olalım.
0: Evet.
1: Bunu hocam müsaadenizle bizim dünyamızdan birinin sözüyle bu cümlenin ne kadar önemli olduğunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında rahmetli Bilge Kralı Aliye İzzet Begoviç'in şöyle bir cümlesine rastladım ben. Çok mühim ve çok değerli buluyorum. Çünkü özellikle 30 yaş üstü bütün dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şurada 20 yıl öncesinde Avrupa'nın göbeğinde, sözüm ona tırnak içinde, medeniyetin göbeğinde resmen bir soykırım yapıldı Müslümanlara yönelik Bosna'da.
0: Evet.
1: O mücadeleyi verirken Ali İzzet Begoviç Müslümanlara normalde söylemesini beklediğimiz cümleler belki şudur. Ya biz sanayi yapamadık, biz ekonomiye değer vermedik, biz silahlanamadık, biz şunu yapamadık gibi böyle biraz daha bizim düştüğümüz hatalara siz düşmeyin yoksa bak geliyorlar bizi mahvediyorlar demesini beklerken onlardan çok daha mühim bir şey söylüyor. Diyor ki Batı bizim elimizdeki bütün kalelerimizi aldı. Nedir bu bütün kalelerimiz? Bundan bir 100 yıl öncesinde, 150 yıl öncesinde dünya siyasetini büyük oranda Osmanlı belirliyordu. Dünya ticaretini, dünya ekonomisini, dünya kültürünü Osmanlı ile beraber Müslümanların hakim olduğu bir alan vardı. Ama bunların hepsini Batı elimizden aldı diyor. Elimizde kala kala sadece ailemiz kaldı. Eğer bu aileye sahip çıkarsak biz tekrar ayağa kalkacağız ama bu aileyi de bu kaleyi de Batı'ya teslim edecek olursak artık bizim yenildiğimiz ve kaybetmeye başladığımız gün olacaktır diyor. Bu anlamda hem Profesör Gaston Jess'in bu dışarıdan birinin bir gözlemi hem de içimizden çok değerli bir insan olmuş olan Allah rahmet eylesin Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in bu savaşın acının ortasında söylemiş olduğu bu cümleyi dinleyicilerimizin hakikaten kulaklarına küpe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birazdan bir takım şeyleri inşallah fırsat olursa sizinle paylaşacağız. Paylaştığımız şeyler biraz psikolojinin de ötesinde olacak. Bu alanda doktora yapan birisi olarak söylüyorum. Bazı şeyler belki dinleyicilerimize bu kadar mı dedirtecek? Ama mesele bu kadar önemli olduğu zaman söyleyeceklerimi zannediyorum hafif kalacak hocam.
0: Evet. Aliye İzzet Begoviç tabii savaşın ortasında bu sözleri söyledi ve kendi halkının durumunu da çok iyi bilenlerdendi.
1: Aynen.
0: Ve kendi halkının da dejenerasyonunu görüp yaşayan birisiydi. Maalesef o toplumda, Yugoslavya toplumu içerisinde oradaki Müslümanlar kendi geleneklerinden, örflerinden, adetlerinden uzaklaşmış. Müslümanlık sadece isimde kalmıştı. Ama Batılı onları o ismiyle bile kabul etmiyordu.
1: Etmez.
0: Yani her şeyiyle kaybetmiş olmalarına rağmen, İslamiyet'ten uzaklaşmış olmalarına rağmen onları Batılı kabul etmiyordu.
1: Evet, ya ayette sabit zaten hocam. Yani dini değiştirmediği sürece kabul etmeyeceğini Allah Azze ve Celle bildiriyor bize.
0: Siz onların dininden olmadığınız sürece.
1: Onun için de vuracağı yerleri biliyor hocam.
0: Evet.
1: Aile şuuru dediğimiz şey bu anlamda çok çok önemli. Şimdi hep dışarıdan örnek verdik. Müsaadenizle bir de içeriden birinin bir serzenişinden bahsedelim.
0: Evet.
1: Sonrasında inşallah sizin sorularınızla devam edelim hocam.
0: Buyurun.
1: Şimdi bizim işte 30 Ağustos denilince hemen milli manevi duygularımız ön plana çıkıyor. Yine milli manevi duygular denilince de İstiklal Marşı'mız, İstiklal Marşı denilince de ilk akla gelen elbette ki Allah rahmet eylesin Mehmet Akif Ersoy. Hocam 1913 yılında yazmış olduğu bir şiir var. Yani henüz Osmanlı yıkılmamış, hala dünyanın birçok yerine öyle ya da böyle hakim

0: olduğumuz bir dönemde yazmış olduğu bir şiir var. Bizim nereye gittiğimizi bir bakıma bir projektör gibi önceden gören o insanın bu şiirini de zannediyorum dinleyicilerimizin kulağına iki kulakları var ama üçüncü bir küpe olarak yedekte dursun diye fısıldamakta fayda görüyorum hocam. Diyor ki biz ki bütün mevcudu yıktık gayesiz bir düşünceyle. Varsa yoksa elimizde kaldı sadece aile. Neyi yıktık da yerine daha iyisini imar ettik? İşte milletin, ümmetin her bir yanı delik deşik diyor. Ama bunların tamiri mümkün olsa ciddi bir sebat, yani çalışma olursa bu yıkılan her şeyi yeniden tamir edebiliriz. Ama mahvoluruz bir yıkılırsa ailet diyor. Yani aileyi kaybettiğimizde biz artık biteriz diyor. Kim ki derse ki ya bir şey yıkılınca yerisine yenisini yapmak mümkündür. Bunu söyleyen hiç kusura bakmasın ama tamamen bir cümleyi Akif kullanmış ama ben o kadar kullanamıyorum. İzansız birisidir diyor. Biraz ağır bir kelime kullanıyor Akif. İşte her şeyi modernleştirdik. Az önce ifade ettiğimiz gibi her şeyi batıya benzettik. Her şeyi batıyla beraber güncelledik. Gelin şu aileyi de modernleştirelim. Aileyi de inkılaba uğratalım. Aileyi de batıya benzetelim diyen meyus olur diyor. Yani boş bir söz söylemiş olur. Affedersiniz ama bunu söyleyen olsa olsa bu milleti can evinden, ana kalesinden yıkmaya çalışan deyyus olur diyor Mehmet Akif Ersoy.
1: Evet, bunları söyleyen Mehmet Akif, burada bir kısacık giriş yapmak istiyorum hocam. Ama bir bakıyorsunuz bu Mehmet Akif kendisiyle çelişiyor. Birçok mesela Abdülhamit Han'a ki o devrin mazlumudur, o devrin bugünkü mesela Tayyip Erdoğan'ıdır.
0: Evet.
1: Ama o devrin çok kıymetli bir padişah. O Alman İmparatorunun söylediği gibi dünyada diyor 10 akıl var, 8'i Abdülhamit Han'da, biri bende, biri de bütün insanların tamamında.
0: Evet. Doğrudur hocam.
1: Bu kadar kıymetli bir Abdülhamit Han'a dil uzatıyor ama bu Mehmet Akif.
0: Hocam
1: konumuz değil ama
0: göremediği noktalar olabiliyor insanların, dört dörtlük
1: çok
0: değiliz.
1: Çok ağır konuşmalar var, küfürle itham ediyor.
0: Sonrasından pişmanlığını da yaşıyor tabi.
1: Pişmanlığını ama dile de getirmiyor.
0: Evet.
1: Yani mesela bir pişmanlığını dile getiriyor Rıza Tevfik.
0: Evet, evet.
1: Neredesin Sultanım Abdülhamit Han şiiriyle. O Mehmet Akif bunu da yapmıyor. Yani kendisi de çok şey kaybetmiş birisi Mehmet Akif. Onu söylemek istiyorum.
0: Amınla hocam. Doğru, evet. O noktada tabii sizin görüşünüze diyecek bir şeyim yok ama ben beni ilgilendiren boyutuyla.
1: Doğru. Siz aileyle ilgili
0: aileyle alakalı bu öngörüsünü 100 yıl önceden görmüş olmasını ve maalesef bugün aynı hataya devam ediyor oluşumuz açısından baktığımızda hala aileyi modernleştirme, aileyi batıya benzetme şeklindeki gayretlerimiz maalesef noktasında baktığımda Akif'in bu şiirini çok anlamlı buluyorum hocam.
1: Evet. Tabii birçok şiirlerinde çeşitli konular var değindiği, hassas ve hakikaten hele hele heyecanlı şiirleri, milleti birlik ruhunu bir araya getiren.
0: Evet.
1: Onlar başka tabii ama düştüğü çok vahim hatalarda ayrı. Onu da dinleyicilerimiz bilsin
0: istiyor. Allah
1: affetsin
0: diyelim.
1: Evet.
0: Dua edelim.
1: Evet.
0: Buyurun hocam.
1: Siz devam edin. Şuurlu
0: şöyle
1: aile diyor.
0: Devam edebiliriz hocam. Şimdi şuurlu ailenin ne kadar önemli olduğunu zannediyorum ki bu üç örnekten az çok dinleyicilerimiz kavramıştır. Yani bazen ben seminerlerimde de ifade ediyorum. Diyorum ki ne için geldiniz buraya? Ya işte hocam daha az tartışalım. İşte hanımla kavga etmeyelim ya da beyle cümlelerimiz ters düşmesin gibi böyle bu tarz cevaplar. Kötü mü? Doğru. Ama diyorum boşa geldiniz o zaman. Yani aile dediğimiz şey sadece bir hanımefendiyle bir beyefendinin arasının huzurlu olması için korunacak bir kurum değil. Olmazsa başkasıyla korursun gibi bir cümle de buradan çıkarabiliriz. Böyle değil. Aile dediğimiz şey biz Müslümanların en mühim bugün, en mühim ve en önemli kalesi. Ayakta durabilmek için buradan hareket etmemiz lazım. Çünkü bizim en büyük gücümüz insanlığımız, gençliğimiz ve bu gençliği de yetiştirecek olan aile. Aile olmadığı zaman kendi başına dağda biten bir ürünle her türlü harmanlaması yapılmış, her türlü emeği verilmiş, zararlı otları alınmış, doğal gübrelemesi yapılmış bir ürün bir olmuyor tat, lezzet ve verimlilik açısından. Dolayısıyla nesil de ancak o ortamda yetişebilir, o ailede yetişebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukla ilgili çok hoş bir sözü var. Bu normalde böyle biraz üzerine yoğunlaşılsa belki de bir ansiklopedi olacak kadar önemli, mühim bir söz bilimsel açıdan da.
1: Hadis-i şerif, evet.
0: Hadis-i şerif, amenna, affedersiniz, iyi ki uyardınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu tarif ederken o kalplerin meyvesi diyor. Şimdi çok duygusal bir ifade gibi geliyor bize. Evet, duygusal yanı var ama çok bilimsel de bir yanı var. Kalbin meyvesi demek, bir şeyin meyvesinin sağlıklı olabilmesi için ağacının sağlıklı olması lazım. Dolayısıyla çocuğun, neslin, gençliğin de sağlıklı olabilmesi için, bilinçli olabilmesi için, yani şuurlu olabilmesi için aile şuuruna çok ihtiyacımız var. Bu yüzden aile kurumunu sadece kendi mutluluğumuz için düşünemeyiz. Bugün işte dünyanın çeşitli yerlerinde şu an şu dakika zulüm var. Müslümanlar kan akıtır gibi gözyaşı akıtıyor, kan akıtıyor. İşte türlü türlü, burada saydığımızda mübarek cuma günü dinleyicilerimizin keyfini kaçıracak türlü türlü sahneler var. Bütün bunların tek çıkış noktası bizim açımızdan en azından nasıl olacak diye soranlara diyorum ki, sen ailende huzuru sağlarsan, sağlıklı bir nesil yetiştirirsen bütün bu gözyaşlarını dindireceğiz Allah'ın izniyle. Ama sen ailende huzuru sağlayamazsan dünyadaki bütün Müslümanlar kan gözyaşı akıtmaya devam edecek. Çünkü tek umut burası, yani tek umut Türkiye, son kale Türkiye, son kalenin son kalesi de aile.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aileyi ayağa kaldırmak gerekiyor. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini de ben bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeytanın insanlar üzerinde özellikle nereye çalıştığını ifade etmek adına Müslim'de geçen şu hadis-i şerifini bize iletiyor. Diyor ki, şeytan kendisi için uygun gördüğü bir yere konağını, otağını kurar. Sonra insanların arasına yetiştirdiği şeytanların askerlerini yollar. Akşamleyin de onlardan rapor bekler. Sen ne yaptın, sen ne yaptın, sen ne yaptın? Bir tanesi der ki, ben bir tanesini harama sürükledim, bir şey yapmamasın. Diğeri der ki, ben bir tanesini yanlış yaptırdım, bir şey yapmamışsın gibi, böyle önemli günahları saymalarına rağmen bir şey yapmamışsınız der diyor. Sonra bir tanesi çıkar der ki, ben bugün bir karıyla bir kocanın arasını açtım ve bir aileyi yıktım. Şeytan diyor onu yanına alır. Bak sen ne güzel bir askersin, ne büyük bir iş yapmışsın diye diğerlerine örnek gösterir diyor.
1: Evet.
0: Bireysel olarak hepimiz hata işleyebiliriz, Allah affetsin. Ama aile olarak bir hata işlediğimizde toplum bozulur. Dolayısıyla aile dediğimiz kurum ve kavram bugünün ne kavramla karşılığı olacaksa, bir mücadele ise mücadele, bir var olmaysa var olma, bir İslami literatürle değerlendirecek olursak bir cihatsa, bugünün en büyük cihadı zannediyorum aileyi ayakta tutmak ve o nesli, Osmanlı'yı Osmanlı yapan o nesli yeniden inşa etmekle olacak diye düşünüyorum. Aile şuuru bu kadar önemli. Ha, bunun bir de bilimsel yanı da var hocam, nesle etki eden yanı da var. Biraz böyle şey gibi gitmesin, kültürel değerlerden ya da İslami kaynaklardan insanları kıskaca alıyormuş gibi olmayalım. İki tane bilimsel çalışmadan bahsedeyim ben, ailenin ne kadar önemli olduğuyla alakalı. Sonra aile huzurunu nasıl sağlayacağımızla ilgili inşallah dinleyicilerimize birkaç acizane tavsiyemiz olmuş olsun hocam.
1: Evet hocam.
0: Şimdi birçok yerde yapılan bir çalışma var. Bugünün neslini ben bazen seminerlerimde kaldırıp soruyorum. Diyorum ki, senin şikayetin nedir bugünkü çocuklarla alakalı? Kendi yaşadığımız zamana göre. Diyorlar ki genel manada, hocam her şeye sahip olmalarına rağmen mutsuz bu çocuklar ya. Yani yedikleri önünde, yemedikleri arkasında yine mutlu olamıyorlar. Biz bir ekmek bulduğumuz zaman mutlu oluyorduk. Bunlara her şeyi sunuyoruz, yine mutsuzlar. Bugünün gençliğinin birinci problemi.
1: Evet.
0: İkinci problem şu hocam, çok karşılaştığımız. Bizim zamanımızda geçen bir arkadaş diyor, ben diyor hocam defteri silerdim, yeniden yazardım diyor. Yani ikinci bir defteri yok.
1: Evet.
0: İmkansızlıklar içerisinde başarıyı yakalamış bir nesil varken bugün özel okullara gönderiyoruz, özel hocalar tutuyoruz, yine nesil başarısız maalesef. Ve yine bizim zamanımızdaki ufacık şeylerden mutlu olan bizler ve bizden büyükler özellikle, bu 21. yüzyıl dediğimiz çağa gelen çocuklar maalesef mutluluğu sahip olduklarında değil de sahip olmadıklarında alıyor. Çoğunlukla da maalesef yanlış şeylere bağımlı oluyor. En basiti esrar, eroini geçtim, internet bağımlısı oluyor. Üç tane temel problem bugünkü neslin, bugünkü gençliğin: mutsuz, başarısız ve bağımlı.
1: Evet. Burada bir nokta koyalım hocam veya virgül koyalım.
0: Koyalım hocam.
1: Bundan sonraki bölümde devam edelim.
0: Tamam inşallah hocam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Şuurlu Aile, Başarılı Gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li bilgi

0: Gözlemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
0: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
2: Sağlıklı kalın, hoş...
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmesi.
0: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
6: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle bilinçli aile yahut da şuurlu diyoruz. Efendim, şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son ailelerin evlatlarıyla ilgili mutsuzluklarından, efendim başarısızlıklarından ve bağımlılıklarından söz ettiniz en son.
7: Şikayetler bu.
6: Şikayetler bunlar.
7: Genel manada şikayetler bu.
6: Şikayetleri bu.
7: Ben de çok
6: size gelen danışanların.
7: Tabii.
6: Evet.
7: Bu ve benzeri şikayetler geliyor hocam. Hem danışanlarımızda hem de seminerlerde dinleyicilerimizden. Bu şikayetler çokça gelince bilimsel bir araştırma da yapılıyor hocam.
6: Burada tabii hemen bağımlılık derken sadece efendim... uyuşturucu bağımlılığından söz etmiyoruz.
7: Değil.
6: Sigara, alkol bağımlılığından söz etmiyoruz. Daha çokça olan
7: sosyal medya ve internet bağımlılığı,
6: teknoloji
7: da,
6: bağımlılığı.
7: Evet, teknoloji bağımlılığı da onun içinde de özellikle sosyal medya bağımlılığı
6: evet.
7: Hat safhada hocam. Bu şikayetler artınca bilimsel olarak da bir çalışma yapılıyor. Bu çocuklar neden başarısız, neden mutsuz ve neden bağımlı diye
6: evet.
7: Yapılan araştırmaların ortak sonucu şu diyebiliriz hocam. İki tane önemli şey buluyorlar, sebep buluyorlar. Çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının önünde iki tane önemli sebep. Birincisi, huzursuz aile ortamları bu çocukları başarıya motive edemiyor. Mutlu olmak için aile huzursuz olduğu zaman bir takım imkanlar yeterli gelmiyor mutlu olmak için. Ve mutluluğu başka şeylerde aradığı için, aile içinde bulamadığı için, muhabbette bulamadığı için, dayanışmada bulamadığı için başka şeylerde arıyor ve başka şeylerin bağımlısı oluyor. Birinci sebep bu hocam. Bilimsel araştırmanın birinci sebebi bu. İkincisi de mutsuz, başarısız ve bağımlılığın ikinci sebebi de akran etkisi diyoruz buna biz psikolojide. Kötü arkadaş etkisi. Çevresinin kötü kişilerden şekillenmesi yine bu çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hali hazırda daha dün iki tane hem hanımefendi hem beyefendiyle görüştüm. Onlara da baktığımda aynı gerekçeler var. Ailede sıkıntılar var, çatırdamalar var ve aynı zamanda çocukların o çatırdamadan dolayı mutluluğu dışarıda aradığı için maalesef dışarıda çoğunlukla kötü ortamlar var. Kötü arkadaşın etkisiyle maalesef bir psikologdan yardım alacak noktaya geliyor çocuklar. Şimdi bu araştırmanın sonucunda Nebraska Üniversitesi dünyanın sayılı üniversitelerinden diyor ki madem ki bu çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının birinci sebebi huzursuz aile ortamları, mutsuz aile ortamları ve kötü arkadaş etkisi. Öncelikle biz şu birinci sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani mutlu aileyi sağlarsak o zaman çocuklar mutlu olacak, başarılı olacak ve daha az bağımlı olacak. Nasıl bunu inşa edebiliriz diye bir araştırma yapıyorlar. Uzun yıllar süren bir araştırma yapıyorlar. Üç tane teklif ön plana çıkıyor hocam. Bu teklifler çok çok önemli. Çocukların ailenin huzurlu olabilmesi için birinci teklif olarak diyor ki mutlaka aile üyelerinin birlikte zaman geçirmesi lazım. Birlikte oturması, birlikte konuşması, birlikte muhabbet etmesi, birlikte bir takım aktiviteleri yapması lazım.
6: Birlikte faydalı zaman geçirmeli.
7: Evet, birazdan bir örnek de vereceğim inşallah. İkinci olarak birlikte geçirdiği zaman diliminde

0: ki birbirlerine hitap şekline dikkat etmesi lazım diyor. Dile dikkat etmesi lazım. Eleştiren, yargılayan, suçlayan, açık arayan, şunu niye şöyle etmedin, sen böylesin, sen şöylesin tarzında, buna tırnak içinde sen dili diyoruz. O dilden ziyade tamamlamaya çalışan, eksiğini gidermeye çalışan, kendine yaklaştırmaya çalışan, ya bak şunu şöyle yapmamız lazımdı, bunu böyle tamamlayabiliriz tarzında ben diliyle konuşması lazım diyor. Üçüncü olarak da çok enteresan ve çok değerli gördüğüm bir tavsiyesi var. Hristiyan bir üniversite olduğu için şöyle bir teklifte bulunuyor hocam. Bir kişinin ailesi huzurlu olsa bile, işte aile içinde kullanılan dil tamam olsa bile, hiçbir dışarıdan bir şeye ihtiyacı olmasa bile, manevi boşluk varsa o kişi mutlu olamaz. Onun için düzenli olarak çocuğun elinden tutup kiliseye gitmesi lazım diyor. Şimdi dinleyicilerimiz buradan hemen ya kiliseye mi gidelim gibi algılamasınlar. Bilimsel çalışmalarda kültüre uyarlama vardır. Bunu biz bilimsel olarak alırız. Kendi değerlerimiz açısından bunu değerlendireceğimizde bir, birlikte zaman geçireceğiz. İki, birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde dile dikkat edeceğiz. Bunların örneklerini vereceğim. Daha iyi anlayacaklar inşallah. Üçüncüde de cami ile cemaatle bağlantılı olacağız. Ailece bağlantılı olacağız. Tek başına değil, sadece çocuğa sen git ben dışarıda bekliyorum değil. Anne baba da içli dışlı olacak. Manevi bir bağ olacak. Bilmem hatırlar mısınız hocam? Bundan bir zannediyorum 3 sene falan oldu. Göktürk'te bir delikanlı canlı yayında intihar etti. Mehmet adında bir delikanlı. YouTube canlı yayında intihar etti. İntihar ederken şu cümleleri kullanmıştı. Aynen bu üçüncü maddenin ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor. Diyor ki 22 yaşlarında bir delikanlı. Ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Bu hayatta bir genç neyi yaşayacaksa her şeyi yaşadım. Defalarca yaşadım. Artık tekrara düştüğüm için bana mutluluk vermiyor. İkinci hayata da ahiret diye bir şeye de inanmıyorum. Bu dünyada boşuna yer işgal etmek istemiyorum ve bugün kendim karar verdim. Kimsenin baskısı altında olmadan dedi. Canlı yayında çok etkili ilaçları içti ve intihar etti. Yani insanın mutluluğu için manevi boşluğu doldurmazsak maalesef mutluluğu tam yakalayamıyoruz. Bunun için üçüncü maddede çok çok önemli hocam. Buradan müsaadenizle bir noktaya geçiş yapmak istiyorum. Sonra inşallah dinleyicilerimiz, şu an başından beri takip eden dinleyicilerimiz, hele bir sadede gelse diyorlardır. Yani bu aile huzuru nasıl sağlayacağız diyorlardır. Ama ben şunu çok önemsiyorum. Bir işin önemi, niçini ne kadar kavranırsa, nasılı, ne şekilde yapılacağı o kadar kolay olur. Ailenin ne kadar önemli olduğunu eğer dinleyicilerimize kavratabilirsek, bu aileyi huzurlu edebilmek için, huzuru sağlayabilmek için zannediyorum hem bu programımızı dikkatle dinleyecekler, hem de başka yerlerden başka araştırmalarda bulunacaklar diye düşünüyorum hocam.
1: Evet.
0: Buradan hareketle özellikle o aile bağlarının güçlü olmasının, kişiyi bir arada tutmasıyla alakalı böyle biraz da dinleyicilerimizi gülümsetecek bir anımla devam etmek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Şurada yaklaşık bir 2 kilometre ötesinde Küçükçekmece Belediye'mizin çok kıymetli bir çalışması olmuştu bundan birkaç yıl önce. Zannediyorum 2 yıl falan oldu. İstanbul TİKA Ajansı'nın da en geniş çaplı bağımlılıkla mücadele çalışmasıydı hocam. O çalışmaya beni de davet ettiler. Çok böyle profesörler, Bakırköy'ün başhekiminden işte vesaireden çok değerli hocalarımız var. Beni de aileyle alakalı 20 dakikalık konuşmaya davet ettiler. Şimdi 20 dakikada ben ailenin bağımlılıktaki etkisini anlatmam lazım. 20 dakika çok az bir şey. Yani 20 dakika kendimi zor tanıtırım. Çok sıra dışı bir giriş yapmam lazım diye düşündüm. Çok seçkin de bir protokol vardı dinleyicilerde, eski bakanlar gelmiş, işte üniversitelerin sahipleri gelmiş, ilçenin bütün protokolü gelmiş. Dedim yani bunların belki beni kınamasına rağmen ben bu girişi yapmam lazım, çünkü bu mesele kavranırsa zannediyorum ki benim buradaki mesajım işlenmiş olur diye böyle biraz gençliğin de verdiği delilikle beni davet ettiklerinde şöyle bir soruyla başladım hocam. Konumuz bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü. Mikrofona davet ettiler beni uzman psikolog olarak. O seçkin protokola ve dinleyicilerin tamamı da rehber öğretmenlerden oluşuyor. Bağımlılıkla mücadele edecek öğretmenler. Dedim ki aranızda bağımlı olmayan var mı? Böyle bir duraksadılar, bir soğuk bir yel esti. Hiç kimseden cevap yok. Tekrar soruyorum dedim. Aranızda bağımlı olmayan var mı? Yine cevap yok. Üçüncü kez, son kez soruyorum dedim. Aranızda bağımlı olmayan var mı? Bir tanesi kalktı dedi ki hocam herhalde sizi yanlış bilgilendirdiler. Biz burada bütün zevat, bu seçkin kitle bağımlılıkla mücadele için buradayız. Hiçbirimiz bağımlı değiliz. sizi yanlış yere getirdiler herhalde dedi.
1: Soruyu yanlış soruyorsunuz herhalde.
0: Evet, aynen. Dedim ki o zaman hiç kimse bağımlı değilse vay geldi başınıza. Neden? Çünkü insan bağımsız yaşayamaz. Anne karnına düştün, annenin kordon bağına bağımlısın. Çıktın, annenin bedenine bağımlısın. Sonra aileye bağımlısın. Sonra büyüdün, eşine, çoluğuna, çocuğuna tekrar terse doğru, aşağıya doğru bağımlısın. Eğer bir bağımlılığın, yani bir güçlü bir bağın yoksa her türlü bağımlılığa hedef halindesin sen. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz ki yapıyoruz da. Ama herhangi birimiz bir hata yaptığında eğer bizim aile bağlarımız şöyle dört elle sarılmak gibi düşünsün dinleyicilerimiz. Birbirimize sıkı sıkıya bağlıysak bizi çekmek isteyen şeyden o aile çeker kurtarır biz hocam. Bırakmaz biz orada. Hata yapmaz değil çocuklar. Gençler yapabilir ama aile bağı güçlüyse o hatadan çeker kurtarır. Ama aileyle bağımız şöyle parmakla tutar gibi böyle aile miyiz değil miyiz? Sanki otel gibi böyle birbirimizde bir muhabbet yok, bir bağlılık, bir dayanışma, birbirimizin bir nazını çekme, bir eksiğini tamamlama yok. Tamamen haz odaklı devam ediyor. Kendi mutluluğum ön plandaysa o zaman en ufak bir yanlışta bizi aileden çeker koparırlar diye söyledim. Tabii mesele anlaşılmış oldu. Bakan Bey falan çok teşekkür etti. Bunu Almanya'da bir seminerimde anlattım hocam. Seminerden sonra oradaki eğitimci bir arkadaş dedi ki hocam bu dediğinizi bir profesör araştırma olarak yapmış fareler üzerinde. Nasıl bir araştırma? Aile bağlarının kişiyi bağımlılıktan kurtardığıyla alakalı tam bu anlattığınızın bir araştırması var. Dinleyenlerimiz arzu ederlerse Profesör Alexander diye girdiklerinde bağımlılık deneyi diye YouTube'da bulabilirler. Çok değerli bir araştırma hocam. Şöyle yapıyor Profesör Alexander. Bundan 1970'li yıllarda yapıyor bu çalışmayı. Diyor ki ya bu fareler üzerinde ve bağımlılık üzerinde yapılan bütün deneyler fareyi tek başına kafese koyuyoruz. İki tane su koyuyor. Birinde bağımlılık yapan zehirli su var. Diğerinde de normal sağlıklı su var. Fare geliyor, bağımlılık yapan sudan içiyor. Sağlıklı sudan içiyor. Bu sağlıklı su bir zevk vermiyor. Sadece ihtiyacı gideriyor. Ama diğeri zevk veriyor, mutluluk veriyor. Dolayısıyla o sudan daha fazla içmeye başlıyor. Daha fazla, daha fazla doz aşımından ne oluyor? Ölüyor, gidiyor. Diyor ki ben bu deneyi farklı yapacağım. Aynı kafese farklı birkaç tane aynı akrandan olan ve aile ortamı olan fare koyuyor. Yine zehirli su koyuyor hocam ve sağlıklı su koyuyor. Oynamaları için bir top atıyor. Heyecan yaşamaları için oraya bir tünel koyuyor. Bu farelerin hepsi geliyor sağlıklı sudan ve zehirli sudan içiyor hocam. Ama hiçbiri zehirli suya devam etmiyor. Olduğu halde devam etmiyor. Çünkü ailede mutlu. Çünkü birbiriyle yapacak bir şeyleri var. Eğer biz de ailede mutluluğu sağlarsak bu çocuklar, bu gençler dışarıda yanlış işlere bulaşsalar bile o farelerin hepsi zehirli sudan içiyor. O zehirli sudan Allah muhafaza içseler bile bu çocuklar emin olun vazgeçecekler, bu sağlıklı suyu tercih edecekler. Burada kritik nokta hakikaten ailenin huzurunu çocuklara, gençlere hissettirmesi, aile bağlarının güçlü olması. Peki geldik buraya, bu kadar giriş yeter. Biz bugün şu an itibariyle dinleyicilerimiz de kendi içinde belki değerlendirir. Huzurlu muyuz değil miyiz, bunu nasıl anlayacağız? Herkes bir huzurlu aileden bahsediyor da şu anda elimizde bir matematiksel termometre yok ki 23 dereceyi mi gösteriyor, 20 dereceyi mi gösteriyor bilelim. Her insan kendini nasıl değerlendirecek huzur açısından diye merak ediyorlardır. Onlara da hem gülümsemeleri ama çokça da düşünmeleri için müsaadeniz varsa Mevlana'yı bir hatırlayalım. Oradan bir hikayeyle devam edelim istiyorum hocam. Bugünkü ailelerimizin huzur ve huzursuzluğunu ölçen bir hikayeyle devam edelim istiyorum.
1: Evet.
0: Sizin içinde mahsur yoksa.
1: Estağfurullah, buyurun. Tabii de bir İslam aleminin buyurduğu bir söz var. Eğer insanın derdi, problemi dünya ise onun huzuru olmaz. Eğer derdi ahiret ise onda huzur olur buyuruyor. Evet, ben bunu söyledikten sonra siz Mevlana Hazretleri'nin...
0: Evet, elbette ki işte o manevi boşluğu, yani o üçüncü camiye gidin, cemaatle içli dışlı olun, bir ders halkanız olsun boyutunu zannediyorum çok güzel ifade ediyor. Bu destekleyen bir cümle oldu. Allah razı
1: derdi
0: olsun.
1: Derdi dünya olan huzurlu olmaz, derdi ahiret olan
0: amenna
1: huzurlu olur. Evet.
0: Şimdi Mevlana Hazretleri'nin işte seven olur, sevmeyen olur, yeren olur, öven olur. Biz oradan alacağımız derse bakalım. Yaklaşık 1000 yıl önce, işte 900 yıl önce yaşamış bir insan. Düz hesap 1000 yıl diyelim. 1000 yıl önce kaleme almış olduğu bir hikaye var hocam. Bugün hala yaşıyor. Niye yaşıyor? Çünkü aynı şeyler devam ediyor bugün. Çünkü onun için karşılık

0: buluyorum. Bir hastayla bir sağırın hikayesini kaleme alıyor. Ben bu hikayeyi okuduğumda aklıma ilk olarak hemen bugünkü bizim ailelerimiz geldi. Şahsım dahil olmak üzere. Yani biz bunları anlatınca bazen diyorlar ki ne mutlu size. Ya biz de insanız, biz de imtihanın içerisindeyiz. Bizim de ailede sorunlarımız var. Çırpınışımız da bu yüzden zaten. Hepimizin sorunu var ama her şeye rağmen aileye nasıl sıkı sarılacağız? Bunun çözümünü, bunun derdini taşımak zorundayız. Mevlana sağırla hastanın hikayesini şöyle kaleme alıyor hocam. Bir gün diyor sağır bir adam hasta bir komşusunu ziyaret için yola çıkar. Yolun yarısına geldiğinde sağlıklı bir komşusuyla karşılaşır. Sağlıklı komşu der ki nereye gidiyorsun komşum? O da der ki falanca komşumuz çok ağır hastaymış. Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkından biri de hastayı ziyaret etmekti. Bu bir borçtur. Borcumu ödemeye onu ziyarete gidiyorum der. Sağlıklı olan der ki ben şimdi onun yanından çıktım. Onunla helalleşmeye çalıştım ancak adam o kadar ağırlaşmış ki benim söylediğim hiçbir şeyi anlamadı. Onun dudaklarıyla söylemeye çalıştığı hiçbir şeyi de ben anlamlandıramadım. Ben sağlıklı olarak onunla hiçbir iletişime girememişken sen bu sağır halinle ne konuşabiliyorsun doğru dürüst, ne söyleneni anlıyorsun, nasıl onunla konuşacaktın da helalleşeceksin diyor. O da diyor ki sabaha kadar bunu düşündüm, müthiş bir planım var. Ne planım var? Ben şimdi giderim, kapıyı çalarım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sorarım. Nasılsın komşum? Biz ölüyor dahi olsak bu soruya cevaben ne veririz hocam? Çok şükür. Elhamdülillah deriz. Dudaklar oynayınca anlarım ki şükrediyor. Moral bulsun diye derim ki oh oh ne güzel konuşuyorsun sen. Sonra sorarım diyor ne yiyip ne içersin? Muhtemelen falanca çorba içiyorum der. Bu çorba sana afiyet şifa olsun derim diyor. Sonra sorarım kim geliyor kim gidiyor derim. Muhtemelen der ki falanca hekim doktor geliyor beni takip ediyor der. Ben de moral olsun diye derim ki bu doktor var ya bu bölgenin en iyi doktoru. Bu senin derdine bakacak şifanı verecek der. Moral olur gelirim diyor. Sağlıklı olan diyor ki aklında bin yaşa. Bana sorsan aynen bu cevapları veririm. Bizimki gidiyor. Adam çok ağırlaşmış. Allah hepimize hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip etsin.
1: Amin.
0: Son anlarda kıvranıyor. O kıvranmanın içerisinde o samimi komşusu gelip de nasılsın deyince espriyle karışık diyor ki sorma komşu, gebermek üzereyim. Şimdi o da sağır duymadığı için dudakları oynayınca zannediyor ki o elhamdülillah çok iyiyim dedi. Oh oh bu ne güzel haber diyor ya sen ne güzel konuşuyorsun. Sinirleniyor bizim hasta tabii. Peki ne yiyip ne içiyorsun? O öyle deyince zıkkım yiyorum diyor. O çorba içtim dediğini zannederek. Afiyet şifa olsun sana komşum diyor. Tekrar üçüncü soruyu soruyor. Kim gelip kim gidiyor? İyice sinirleniyor bizim hasta. Azrail geliyor komşu. Bizimki diyor ki ooo sen tam doktoruna denk gelmişsin ya. Onun elinden şimdiye kadar kurtulan olmadı. O senin derdine derman olacak, senin şifanı verecek, kurtuluşun yok ondan diyor. Bizim hasta celalleniyor, ayağa kalkıyor, kahrol defol sen nasıl komşusun diyor. Bizimki duymadığı için yine kendi kendine şunu düşünerek oradan ayrılıyor. Ya Rabbi ne mübarek ağzım var, adama üç dua ettim ayağa kalktı diyor. Şimdi bu bizi gülümseten, içimizi kıpırtadan bir hikaye. Ama birazcık geri dönüp baktığımızda özellikle şu dinlediğim aile tabloları, kısmen de insan olarak yaşadığım aile tablolarına baktığımda hepimizi ağlatması gereken bir sahne hocam. Buradaki sorun ne? Birbirini duymuyor iki taraf, birbirinin söylediğini anlamıyor, anlamadığı için de anlaştığını zannederek dalaşıyor. Temel problem bu.
1: Evet, aynı şey dinlemiyorlar.
0: Evet, aynı şey ailede maalesef oluyor hocam. Çocuklar babaları, babalar çocukları dinlemiyor. Dinlemediği için anlamıyor, anlamadıkları için anlaşamıyorlar. Hakeza eşler olarak birbirimize karşı aynıyız. Anlaşamadığımız için de dalaşıyoruz. Dolayısıyla bizim huzurlu aile için ne yapmamız gerekir sorusuna dönecek olursak, yani ailenin önemini anlattık. Şu anda aileyi nasıl huzurlu sağlayacağız diye İlk yapmamız gereken nedir diye dinleyicilerimizin zihnindeki oluşan soruya cevaben ilk diyeceğimiz şudur. Birinci olarak biz birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz hocam. Bu çok önemli. Birbirini dinlemeyen kişilerin anlaşamayan kişilerin de huzuru yakalama şansı yoktur. Birbirini dinlemek o kadar önemli ki çocuklar da buradan örnek alacak. Hani söz dinleyen çocuk olsun diyoruz ya, bu söz dinleyen çocuk kendi başına oğlum söz dinle, kızım söz dinle diyerek olmayacak. Çocuklar her zaman için psikolojide çok temel bir kuraldır. Büyükler

0: kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbetimiz devam edecek efendim bir aradan sonra. Bizden ayrılmayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: Hakan Ateş hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye konusuna değindi. Ocaklara yeni ateş düşmemesi için gereken her şeyi yapacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlara göre emekli jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ortak yaşam alanına indi, ışıkları kapattı. Koğuş yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. O sırada Kaşif Kozinoğlu ve koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyordu. Işıklar yeniden açıldı. Uğur banyo ve mutfak bölümüne girdi. Ardından masaya oturup yemek yedi. Kayıtlardaki bir başka detaysa Hasan Ataman Yıldırım'ın elindeki beyaz nesneydi. Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasından önce onun odasına girdiği görülüyor. Elindeki beyaz nesnenin ne olduysa henüz netlik kazanmadı. Girne açıklarında batan filo jette bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 15'e yükselirken kayıp 13 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
2: Girne açıklarında batan filo jette bilanço ağırlaşıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15 oldu. Kayıp kişi sayısı ise 13'e düştü.

0: Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin denizdeki arama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Filojet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket etmişti. Yolcu gemisi seferden kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış, daha sonra da kısa sürede batmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi kurtarıldı. 554 metre derinlikteki enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
1: Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak, Trabzon ve Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar adeta suya gömüldü. Yetkililer yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
2: Cem abi bak böyle doluyor içeri böyle.
3: Gördüğünüz gibi sokak göl. Dere olmuş buralar.
2: Havalimanı otopark.
0: Araçlar suya gömüldü. İş yerlerini su bastı. Vatandaşlar güçlükle ilerledi.
2: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
4: Duvar patlarsa araçlar gitti.
0: Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Rize'de metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı.
3: Yukarıdan akan o dere taşlığı, derenin bütün pislikleri buraya geldi.
0: Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
5: Heyelan meydana geldiğinde ki burada yaşadığımız şey odur. Geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu.
0: İyidere ilçesinde 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştu. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri heyelan ve taşkınların ardından sahada çalışma başlattı.
5: Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var.
0: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağışların süreceğini duyurdu. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Trabzon'da da benzer manzara vardı. Özellikle havalimanı çevresinde yağışla birlikte su birikintileri oluştu.
6: Trabzon Anlık Havaalanı Kavşağı durum sıkıntı.
0: Otopark alanı da kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar adeta suyun içinde kaldı.
4: Duvar patlarsa araçlar gitti.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucuyla fuhuşa aracılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aytaç Kartla, Sayat Zurnacı dahil 2 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi.

0: Milyonların sevgilisi olan o şarkıcıdan ekranların en ünlü jönlerine kadar.
1: Çukurda uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Rahat bırak düşyakamla al artık, ben de o hayatıma bir bakayım. Bir bakayım ya.
0: Milli takımın eski efsane futbolcusundan manşetleri belirleyen o ünlü spor yorumcusuna kadar.
4: Ortaya yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştırdım.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılmıştı. 21 isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Oyuncusu, popçusu, fenomeni, sosyeti hepsi bu dosyanın içine girdi.
6: Evet ya, aslında tam gazeteci olmamış ama.
0: Oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya, şarkıcı Sefo, futbol adamı Hasan Şaş ve ünlü yorumcu Yağız Sabuncuoğlu dahil çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

0: paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
1: Ne zaman ne olacağı ve sizi nasıl şaşırtacağı hiç belli olmuyormuş. İyisiyle, kötüsüyle, en beklenmedik anda gerçekleşen mucizesiyle hayat hepimiz için.
0: Gözaltına alınanlardan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Operasyonun merkezindeki isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart ise tutuklandı.
1: Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Mahkeme 51 şüpheli hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetmişti. Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde uzun yıllardır sonuçlanmayı bekleyen davaları hızlıca karara bağlayan yargı mensuplarının teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hızlı biten dava için hakim ödüllendirilecek.
2: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
3: Hakimler ve savcılar kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir.
0: Hakimler ve savcılar kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye gazetesine anlattı.
4: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
0: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
4: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
0: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
4: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
1: Ucuz bir ulaşım aracı olması ve kurye hizmetlerinin yaygınlaşması nedeniyle motosiklet kullanımında patlama yaşanıyor. Araç sayısının artması dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalarda kaçınılmaz hale geliyor. Öyle ki Türkiye'deki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı. Şimdi bunun önüne geçmek için yeni tedbirler hayata geçirilecek.
5: Geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler, can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
0: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon araç trafikte. Bunun 1 milyon 200 binini motosikletler oluşturuyor. Araç sayısının artması dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. Her iki trafik kazasından birinde motosikletlerin rolü bulunuyor.
5: Pandemi sonrasında e-ticaretin, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle bu taşıt sayımızdaki artış %39.2. Bu hızlı artış trafik güvenliği bakımından ciddi seviyelere ulaştı.
0: Tablo özellikle moto kuryeler açısından dikkat çekici. Kazaların %16'sını kuryelerin karıştığı kazalar oluşturuyor. Bu tablo üzerine İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosiklet eylem planı hazırlanıyor.
6: Maddi yönden tatmin ediyor. Haftalık en kötü böyle öldüm kalktım 5 günde 23 bin lira para kazanabiliyoruz. Aylık değişiyor tabii. Ortalama 100 lira falan kazanılıyor.
0: Buna göre ticari ve hususi motosiklet kullanımı birbirinden ayrılacak. Motokuryelerin çalışma koşulları

0: suları yeniden ele alınacak. Çalışma ve dinlenme süreleri kurallara bağlanacak. Çünkü günde 12, 14 hatta 16 saate varan sürelerle çalışan motokuryeler var.
1: Anestezi
2: mezunsun.
1: Evet. Atanamadım. Kuryeliği tercih ettim. Bir de hani maddi yönden daha çok tatmin edici.
0: Motokuryelere özel sürüş eğitimleri verilecek. Trafik ışıklarında özel bekleme ve rezerv alanları oluşturulacak.
3: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar yaşandı. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Suudi destekli Yemen ordusuyla İran destekli Husilerin çatışması şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar meydana geldi. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu duyuruldu. Havalimanında yaşanan aksama nedeniyle çok sayıda uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Yerel kaynaklara göre havalimanına iniş yapmak isteyen yaklaşık 9 sivil uçakta iniş gerçekleştiremedi. Riyad yönetiminden saldırının Husilerden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'nin İran'a açtığı savaşın askeri maliyeti 45,1 milyar dolara ulaştı. Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporda yer alan bu astronomik rakam Washington'da büyük tartışmaya yol açtı.
0: Pentagon, İran savaşının dev faturasını Amerikan Kongresi'nde resmen bildirdi. Savaşın maliyeti tam 45,1 milyar dolar. Eylül ayının başı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat'tan bu yana yaptığı askeri harcamalar 43 milyar 600 milyon doları bulmuştu. Operasyonların uzamasıyla ekstra yakıt tüketimi için 1,5 milyar dolar daha kasadan çıktı. Açıklanan bu devasa rakam Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önce yaptığı tüm tahminleri geride bıraktı. Demokratlar tepkili. Üstelik bu maliyet analizine hasar gören askeri üslerin ve binaların onarım masrafları dahil edilmedi. Uzmanlar savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne aylık 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam edeceğini öngörüyor. İran savaşının faturasının 2027 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın mutfağına kadar etki edeceği düşünülüyor.
3: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sumi'de bir apartman bloku vurulurken Zaporijya'da bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Kuzeydeki Sumi'de bir apartman bloğu Rusya'ya ait planör bombasıyla vuruldu. Binanın enkazında arama yapan itfaiye ekipleri yaralı bir kişiyi kurtardı. Bölge valisi Oleh Hrihorov saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine düzenlediği hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Odessa kentindeki yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev hasar gördü. Zaporijya'da ise Rus İHA'larının hedef aldığı bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı saldırının ardından çıkan yangın 10 bin metrekareden fazla alana yayıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Sumi'deki saldırıyı kınadı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalları CNN, MC Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini resmen yasakladı. Gerekçesi ise sürekli yalan haber yapmaları.
4: When I left Iowa just before I
5: said, are you trying to intimidate the press from doing its job?
4: No. I dislike dishonest press like you. I think you're terrible, but I dislike dishonest. I like to see honest press. Yeah, please.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine Amerikan medyasıyla kriz yaşadı. Trump, CNN ve MC Now kanallarıyla Politico haber sitesinin muhabirlerine Beyaz Saray'a girmeyi yasakladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yine muhalif basın kuruluşlarının muhabirleriyle tartıştı.
6: Basının görevini yapmasını engellemeye mi çalışıyorsunuz?
7: Hayır. Sizin gibi dürüst olmayan basından hoşlanmıyorum. Bence siz berbat birisiniz. Ama benim sevmediğim şey dürüst olmayan basın.

0: Toplantıdan sonra öfkesi dinmeyen Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını söyledi. Trump kararlı tutumunu sürdüreceğinin de altını çizdi. ABD Başkanı'nın meşhur basın toplantıları sık sık muhabirlerle atışmalarına sahne oluyor.
1: Efendim birazdan bir ilke şahit olacağız. Türkiye'nin ilk yeşil zeytinyağı hasadını yerinde göreceğiz. Bunu da bize İhlas Haber Ajansı muhabiri Mehmet Buldu aktaracak. Hemen dönelim kendisine. Mehmet Buldu bize anlatsın efendim. Evet Mehmet, seni izliyoruz.
2: Evet Okan, evet burada büyük bir heyecan var. Tarih turizm kenti olduğu gibi tarımda da öncü bir kent İzmir'deyiz. Dünya ünlü kent biliyorsunuz. Tarihte olduğu gibi, turizmde olduğu gibi tarımda da büyük bir kent. Burada zeytinin başkentindeyiz. İlk defa yeşil zeytin hasadında burada anbağın sizlere canlı aktarıyoruz. Şu anda görüyorsunuz İzlik Göllüce Mahallesi'nde kameraman arkadaşım Uğur Uslubaş sizler için görüntülüyor. Yeşil zeytin İzlik'te toplanıyor zeytin ağaçlarından. Burada ilk önce bu merdiven sistemine yükleniyor. Evet, bu anları sizler için aktarıyoruz. Yeşil zeytin hasadı. Yani şu anki bu zeytinden çıkan bu yağ ilaç niyetine bütün dünyaya, Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Gerçekten derde şifa derler ya, bütün hastalıklara şifa diyorlar. Çok önemli bir zeytinyağı, yeşil zeytin. Evet, kameraman arkadaşım Uğur Sustubaş sizler için görüntülüyor. Evet, buradan giden zeytinler, yeşil zeytinler içeriye aktarılıyor. Anbağın sizler için görüntülüyoruz. Evet, yanımda bu işin duayenlerinden Oğuz Yıldırım var. Evet, Oğuz Bey, heyecan var mı?
3: Tabii ki heyecan var Mehmet Bey. Biz her dönem ilk hasat yaparken yeni hasatta ilk günkü gibi heyecanlanıyoruz. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa? Zeytinlerimizin tamamı İzlik bölgesinden, İzlik Gölü'nün etrafında toplanan zeytinler. Gördüğünüz gibi tamamı yeşil. İlk hasat üretimi yapıyoruz. İlk hasat ürünlerimiz tüm dünyada altın madalya alan, Türkiye'de platin ödül alan ürünlerimiz.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV nedir?
3: Belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoş geldiniz.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarı, gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son dediniz ki birbirimizi dinlemiyoruz aile içerisinde. İşte anne, baba, çocuklar.
9: Evet.
8: Birbirimizi dinlemiyoruz dediniz. Ve dinlemediğimiz için de birçok problemler
9: çıkıyor. Örnek olamıyoruz.
8: Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktir demişler. Sözlerden ziyade insanın kendi yaşantısı yahut da yaptıkları hareketler kişiler üzerinde daha tesirli oluyor. Yani anne baba çocuklarına söz söylemekten ziyade davranışlarıyla, birbirlerine olan davranışlarıyla
9: çok daha iz tesirli bırakıyorlar. Evet. Hocam, çokça karşılaştığımız bir noktaya temas etmiş oldunuz. Seminerlerden sonra genelde ya hanımefendi ya da beyefendi geliyor, diyor ki hocam, ben çocuğa sürekli nasihat ediyorum. Ne diyorsun oğlum, anneni dinle, babanı dinle, hocanı dinle, camide imamı dinle, mahallede muhtarı dinle gibi, böyle hanımefendi ya da beyefendi nasihat ettiğinden bahsediyor. Evet, nasihat önemlidir, etmek lazım, vazgeçmememiz lazım, ama ben onlara şu soruyu soruyorum. Peki diyorum, sen çocuklarının yanında özellikle birbirini dinliyor musun? Ya da çocuğunu dinliyor musun? Hocam, orayı karıştırma diyor ya. Oraya girersek oradan çıkamayız. Benim nasihat etmem yetmez mi? Diyorum ki aynen bu sizin söylediğiniz lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır cümlesinin birebir yaşantısal olarak şahidi benim. Ben hocam az önce tanıtırken de ifade ettiğiniz İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'te bize şunu öğrettiler. İşte yüzümüzü yıkarken ya Rabbi iki cihanda yüzümüzü kara çıkarma manasına gelen Arapça bir dua var. Bunu bize öğrettiler. Ben bunu öğrendiğim halde bugün az önce dahi cuma için abdest alırken yüzümü yıkadığımda kelime-i şehadet getiriyorum. Düşündüm, yani kendi çocukluğuma döneyim dedim. Niye ben bunu yapıyorum? Doğrusunu öğrendim. Sınavda geçtiğim halde niçin ben yüzümü yıkarken kelime-i şehadet getiriyorum diye kendi çocukluğuma döndüğümde fark ettim ki bugün de gözlemleyip aynı şeyi onaylamış oldum. Ben babama daha çocukken, küçükken ıbrıkla abdest suyu dökerken o her yüzünü yıkamasında kelime-i şehadet getiriyor. Bana bir defa bile demiş değil ki oğlum, yüzünü yıkarken kelime-i şehadet getir demiş değil. Ama ben doğrusunu öğrendiğim halde yanlış olmasa bile babamın yaptığını bugün yapıyorum hocam.
8: Evet, babanızın yaptığı yanlış değil aslında. Duayı değil. Bilen duayı okur ama bilmeyen.
9: Değil ama.
8: Evet.
9: Yani öğrendiğim halde, duayı bildiğim halde babamın yaptığını yapıyorum. Bu neye işaret ediyor? Sizin söylediğiniz cümleye işaret ediyor hocam. Doğrusunu en çok kişi hayatında iz bırakacak doğruyu anne babadan alıyor. Dolayısıyla eğer anne baba birbirini ve çocuklarını hakikaten sabırla, ya karşı taraf şunu diyor, bunu diyor, eğitimi şu, kalitesi bu, ona aldırış etmeden, bu benim eşim mi? Eşim. Benim eşimse en değerli o. Eğitimi, kültürü ne olursa olsun. Çünkü senin kaderinde Allah onu yazmış. Onun için senin için değerli bu. Beyinse beyin, değerli görüp dinlerse çocuklar bunu direkt modelleme ile hal olarak alıyorlar ve hayatlarına yansıtıyorlar. Burada şöyle bir şikayet geliyor hocam genelde. Yine zannediyorum Hollanda'daydı. Bir seminerimizden sonra bir danışanımız çıktı, dedi ki hocam sen konuşmaktan, dinlemekten, muhabbetten bahsediyorsun. Her mikrofonu eline alan bundan bahsediyor. Oturun, konuşun, birbirinizle muhabbet edin, birlikte zaman geçirin, işte birbirinizin eksiğini tamamlamaya çalışın diyor. Ama ben diyor eşimle konuşabilmek için nasırına nasırına basıyorum. Yani tersine tersine konuşuyorum. O zaman beni dikkate alıyor. Normal konuştuğumda beni yok sayıyor. Bazen böyle birbirimize girdiğimiz de oluyor ama konuşabilmek için ona bu yolu kullanmak zorunda kalıyorum. Sonra da başlıyor tartışma. Tartışma başlayınca ne yapıyorsunuz diye sordum. Tartışma başlayınca ne yapacağız? İşte çocukların yanında tartışmayalım diye gidiyoruz mutfağa. Mutfakta tartışıyoruz. Sanki çocuklar dışarıdan dinlemiyor. Bunlar buradan bir noktaya, bu tartışmadan bir noktaya işaret etmek istiyorum hocam. Biz bu davranış modüllerini, yani çocukların yanında tartışılmaz, mutfağa git ağzına geleni say, affedersiniz dinleyicilerimizden özür dileyerek söylüyorum. Bunu öğrendik hocam biz. Bu bizim kültürümüzde yok. Biz çocukların yanında annesine babasına karşılıklı olarak nasıl saygılıysak, onların olmadığı ortamda da aynı saygıyı, aynı hürmeti gösteririz. Çünkü bizim için karakterimizde, erdemimizde ve inancımızda özü sözü her ortam ve her şartta aynı olan kişi olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bu bize bir takım diziler aracılığıyla maalesef öğrettirildi. Çocukların yanında bir şey deme, içeriye git, katarsis dediğimiz o cerahati içinden at, boşalmayı yaşa gibi.

0: Böyle yanlış bir kavram öğretildim. Onun için ben dinleyicilerimize şunu diyorum. Çocuklarınızın yanında da tartışabilin. Ama öyle bir tartışın ki çocuklar bunu bir karşılıklı birbirine girecek bir kavga gibi değil. Ya annem farklı düşünüyor, düşünebilir. Babam da farklı düşünüyor, o da düşünebilir. Bu farklı düşünmeleri, düşüncelerini medeni bir şekilde ifade etmenin önünde engel değildir. Öyle bir anlayış var ki farklı düşündüklerini ifade edebiliyorlar. Gördükleri zaman çocuklar yarın sosyal hayata gittikleri zaman da buradaki bu almış oldukları farklı düşündüğünde düşüncesini özgün bir şekilde ifade edebilme modülünü de örneğini de halini de almış oluyorlar. Onun için bu tarz iş ve eylemlerden kaçınmayı tavsiye ediyorum. Burada özellikle konumuz değil ama aileyi çokça etkilediği için birkaç özel bu televizyon kanallarındaki dizilerin aile içindeki modelliklerde ne kadar olumsuz etkisi olduğundan da müsaadenizle bahsedip sonra üçüncü maddeye geçmek istiyorum. Huzurlu aile için hocam.
1: Anladım, buyurun hocam.
0: Şimdi bazen soruyorum özellikle eşlerle gelmiş olan dinleyicilerime. Diyorum ki soru soracağım ama net cevap istiyorum. İstemeyen el kaldırmayabilir. Medeni cesareti olan varsa, ben her türlü cevap verebilirim diyen varsa soruma el kaldırsın diyorum. Birkaç kişi mutlaka gönüllü çıkıyor. Ne için geldiniz buraya diyorum. Hocam huzurlu bir aileyi inşa etmek için duyduk sizin semineriniz varmış. Bu alanda seminerinize gelip dinlemek için geldik. Peki huzurlu bir aile için ne lazım size diye soruyorum. Ne lazım işte şu lazım bu lazım. Hepsinin sonucunda yönlendiriyorum tabii. Karakterli bir adamla karakterli bir hanım lazım huzurlu bir aile için. Yani önce o huzuru sağlayacak kişilerin karakterli, erdemli, donanımlı, ahlaklı, edepli olması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki diyorum, siz falanca falanca dizileri izliyor musunuz? İsmini vermem burada doğru olmaz, vermeyeceğim de zaten. Ama zannediyorum onlar çok iyi anlayacaklar. Falanca falanca dizileri izliyor musunuz? Gözyaşıyla izliyor musunuz? İzliyoruz. Ama siz bir taraftan ailede huzurlu derdin peşindesiniz, huzurun peşindesiniz. Diğer taraftan sizin huzurunuzu bozacak olanı burada ayda bir gelip beni dinliyorsunuz. Her gün evinizde izliyorsunuz. Mesela huzurlu bir aile için ahlaklı bir adam lazım değil mi? Ama bu ülkede maalesef yaklaşık 5 yıl bu medya kanalları aracılığıyla hayra hizmet eden var ve maalesef şerre hizmet eden var. Bu medya kanalları aracılığıyla falanca diziyi izleyip bir insanın namuslu eşine aile içindeki birinin ahlaksız bir şekilde sarkıntılık etmesini medya senaryo gereği size güzel gösterdi. Siz de ya keşke bu boşansa da onunla evlense dediniz mi demediniz mi? Dedik hocam diyor. Evet. Zannediyorum ki hangi dizi olduğunu dinleyicilerimiz anlamışlardır.
1: Eğer izliyorlarsa. Bizim dinleyicilerimiz pek öyle.
0: İnşallah izlemiyorlardır hocam ama çok farklı ailelerden maalesef bunları takip ettiklerine dair itiraf aldım. Bir taraftan amcasının helal eşine sarkıntılık yapan bir adamı savunuyor zihnin arka planında. Aile içi ensest ilişkiyi savunuyor. Diğer taraftan da huzurlu bir aile istiyor. Evet. Bu zihnin bulanması demektir. Yakın zamanda bir eğitimci arkadaşımın itirafı oldu. Hocam diyor, siz söyleyince fark ettim. Ben diyor şu anda takip ettiğim bir dizi var ve şu anda hala dönüyor zannediyorum. Dizi şöyle gerçekleşiyor hocam. 3 katlı 4 katlı bir bina, bir katın birinde erkek kardeş, bir katın birinde de kız kardeş oturuyor. Erkek kardeşin hanımıyla kız kardeşin kocası ilişki halinde, ilişki içerisinde. Siz söyleyene kadar fark etmiyordum diyor. Kendi içimden diyordum ki keşke şunlar boşansa da şunlar evlense, yazık. Ahlaksız bir zemini nasıl normalleştiriyor medya ve ailelerimizin içerisine giriyor. Bunlar belki toplumda bilinmiyor ve maalesef ben bunların çoğunu biliyorum hocam. Daha 2-3 gün önce görüştüğüm ailelerde aile içinde bu ilişkileri normal kabul eden ve böyle çok bizim uzağımızdaki insanlar değil ha, çok bilinçli diyeceğimiz insanlar maalesef bu hatalara düşüyor. Niye? Çünkü zihninde normal herkes yapıyor mantığı oluşuyor. Normal bir şeymiş gibi oluşuyor. Psikolog arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bir tane psikolog arkadaşımız dedi ki yeni bir dizi var. Şu anda çok revaçta olan bir dizi. Nedir hocam dedim o dizi. İşte 6 tane arkadaşın hayat hikayesini anlatıyormuş dizi. Bu 6 arkadaş sonradan evleniyor ve 6 arkadaşın da eşleri birbiriyle ilişki halinde. Ve bunu normal olarak bizim kanallarımız yayınlıyor. Yani memnun değilsen eşinden arkadaşının eşiyle idare edebilirsin cümlesini farklı bir şekilde sana sunuyor, kabul ettirmeye çalışıyor.
1: Evet, programın başında dediniz ya hocam, bir batılının Türk toplumunu, Müslümanları bozmak için aileyi bozmak lazım.
0: Aynen öyle hocam. Tam evet. Da oraya güzel işaret ettiniz, buyurdunuz. Tam da onu yapmaya çalışıyorlar aslında. Burada benim evime misafirler geliyor. Benim evimde televizyon var. Kumandayı alıyorlar hocam. Bir aşağı bir yukarı gidiyor. Diyorlar ki hani kanallar nerede? Diyorum ki ya benim çocukluğumda bir tane TRT1 vardı. Şu an karşında 53 tane kanal var. Sen ne arıyorsun daha? Bir daha gidip geliyor. Hocam kanallar nerede diyor. Aradığı kanalları zannediyorum dinleyicilerimiz takip ediyordur. Ben ona diyorum ki kusura bakma, biraz ağır olacak ama belki burada dinleyicilerimiz için de ağır olacak ama anlasınlar diye bu şekilde anlatmak zorunda kalıyorum hocam. Başka türlü böyle basit bir şeymiş gibi algılanıyor çünkü. Ben diyorum kusura bakma, üst kattaki komşumun affedersin tuvalet borusunu salonuma bağlamam. Lağım çukurunu salonuma bağlamam. Ben çocuklarımı ona teslim edemem. Ben yuvamı, huzurumu ona teslim edemem. Bu senin dediğin kanallar bunu yapıyor maalesef. Benim evimde olan kanallar haber kanalları. Bir takım milli manevi değerleri koruyan kanallar, bir de belgesel kanalı vardı. Onun dışındaki kanalları ben evime açıp da dışarıda güvenli bir şekilde gezemem diyorum.
1: Evet.
0: Ve onlara bu noktada eğer hakikaten huzur istiyorlarsa, hamdolsun Cumhurbaşkanımız hani yapıyor ya, sigarayı alıyor, bir daha içmeyeceksin diyor. Ben de her gittiğim evde kumandayı alıyorum, bak bunları siliyorum. Bunların bu kadar zararı var. Ben bunu uyardım. Yarın huzuru mahşede karşıma çıkmayın ki beni uyarmadı demeyin diye birçok kişi de değiştiriyorum. Burada da tavsiye ediyorum. Eğer huzur istiyorlarsa birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeleri lazım. Birbirleriyle daha, bu bilimsel bir tavsiye yani. Nebraska Üniversitesi'nin tavsiyesi. Bilimsel çalışmanın, tezin sonucu. Birlikte zaman geçirebilmek için aynı odayı, aynı evi paylaşmak yetmez. Dikkati dağıtan özellikle o kanalları en aza indirmeleri lazım. Birinden bitip öbürüne, öbüründen bitip diğerine koşan bir anlayışla nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız? Ve mümkün mertebe, ben daha yeni hocam yaptım bunu, çok işime yaramasına rağmen baktım ki birazcık kontrol evden gidiyor. Mecbur olanlar için bir şey demiyorum, evimde wifi'yi kapattırdım hocam. Çünkü baktım ki o da başka bir soruna sebep oluyor. Ne kadar az sanal iletişim, o kadar fazla gerçek iletişim olsun diye. O tür alanla ilgili lütfen özellikle zararlıları olmak üzere en aza indirmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi buradan zamanımız da daralıyor ama dinleyicilerimizin kafasında huzurlu aile için bir şablon oluşsun diye hızlıca özetleyerek dördüncü maddeye geçiş yapmak istiyorum. Dedik ki bir, huzurlu aile için birlikte zaman geçirmek ve birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde birbirimizi dinlemek lazım. Bunu nasihat olarak değil, uygulama olarak göstermek lazım. Dinlerken de özellikle bizi bozan şeylerden uzak kalmak lazım. Aileye bir bakıma ahlaksızlık akıtan, gençlerin zihnini kirleten, gençliği bir takım yarışmalarla tamamen fuhşiyata alıştıran kanallardan uzak durmak lazım. İkinci olarak, üçüncü olarak da bu birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde birbirimizle muhabbet ederken dikkat etmemiz gereken bir husus var hocam. Nedir o dikkat etmemiz gereken husus? Ne dedik? İkinci madde tavsiye neydi? Eleştiren, yargılayan, suçlayan dil değil, hoş gören, tamamlamaya çalışan, bir bakıma eksiği gideren bir dili ailede hakim kılmamız lazım dedik. Buna psikolojide ben dili diyoruz hocam. Şimdi ben dilinin maddeleri var. Ben dilini sağlamak için 10 tane şart var. Bunları sayacak olsam çıkışta sorsanız bana hocam 9.sü neydi ben bile unuturum. Ama dinleyicilerimizin inşallah unutmayacağı bir şekilde ben bir anıyla anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Eğer bunu sağlarlarsa hakikaten ailelerinde ben dilini sağlamış olacaklar ve inşallah meyvesini de yemeye başlayacaklar. Huzurunu da hissetmeye başlayacaklar. Hikayemiz şu hocam, birebir yaşadığım bir hikaye. Ben diliyle sen dili arasındaki farkın insan üzerindeki yaklaştıran veya uzaklaştıran etkisinin ne olduğunu anlamak adına söylüyorum. Ben üniversiteye gidene kadar her yaz çobanlık yaptım hocam. Hayatımın en büyük kazanımıydı.
1: Maşallah.
0: Diyorum ki yani bu alanda inşallah doktora yapmış kadar ihtisas sahibi. Bir deve gütmedim, onun dışında her şeyi güttüm hamdolsun. Peygamber mesleğini icra ettik. Çok önemli kazanımlarımın olduğunu ben şimdi fark ediyorum. Mesela o kazanımlarımdan bir tanesi, anılarımdan bir tanesi şu. Ben hayvanları otlaktan eve getirdiğimde Anadolu kadını olan anacığımın o hayvanlarla şöyle konuştuğuna şahit oldum hocam. Elinde kaşağısıyla böyle yavrusunu sever gibi. Benim sarı kızım nerede kalmış bugün? Benim kara kızım beni özlemiş mi bugün? Benim ak kızım karnı doyurmuş mu bugün? Bir taraftan seviyor, bir taraftan kaşıyor. O hayvanlar öyle bir kendilerini teslim ediyorlardı ki...

0: Çünkü annelerine teslim ediyorlar. Bazen kıskanıyordum yani, ana ben de onlarla beraber dışarıdaydım diyecek kadar bir muhabbet vardı aralarında.
1: Beni bu kadar sevmiyorsun yani.
0: Aynen, yani o muhabbetin neticesinde bir litre veren hayvanlar 1,5 litre süt veriyordu hocam. Aradan yıllar geçti. İstanbul'da doğma büyüme biriyle biz nişanlandık. Tam böyle evlilik arefesindeyiz. Bir tane abimiz Latife ile karışık dedi ki hocam büyük yanlışın içerisindeyiz. Nasıl dedim? Dedi ki ya sen aile huzurunu önemsiyorsun değil mi? Evet, önemsiyorum. Aile huzuru için maalesef bugünkü gençlere yanlış aktarılan, ya işte anne babadan uzak olsun, mümkünse aydan aya, yıldan yıla bir ziyaret olsun, böyle sıla-i rahim çok önemsiz bir şeymiş gibi maalesef gençlerimize farklı telkinlerde bulunuyorlar. Sen buna inanmıyorsun, tam tersine hem huzurlu olabilmek için hem de ahirette huzurlu olabilmek için sıla-i rahimi önemsiyorsun değil mi? Evet, önemsiyorum. Sen yazları köye gitmeyecek misin? Gideceğim. Hanımını götürebilecek misin dedi. Tabii götüreceğim dedim. Ama dedi ben götüremedim. Nasıl oldu? Ben dedi senin gibi İstanbul'da doğma büyüme biriyle evlendim. Şimdi köye gidelim diyorum. Bana diyor ki Kadıköy'e mi Yeniköy'e mi diyor. Bizim köy hiç aklına gelmiyor dedi. Seninki de öyle diyecek. Annenin babanın yanına çoluğu çocuğu götüremeyeceksin. Dedim ya psikoloğuz, bir şekilde ikna ederiz. Şimdi bunun yüzünden nişan mı atalım, nikah mı atalım? Olmadı, hipnoz eder götürürüz diye Latife ile karışık cevap verdim. Hanıma da anlattım hocam. Dedim ki bak böyle böyle bir tehlike varmış. Köy deyince bizim köye gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Neyse, gel zaman git zaman bir yılı doldurduk. Bizim köye gitme zamanımız, sıla-i rahim zamanımız. Yani huzuru alacağımız, anne babayla bağlarımızı mümkün olduğunca, keşke her zaman olsa, kuvvetlendirebileceğimiz zaman gelince dedim ki hanımı hazırla. Nereye gidiyoruz dedi. Dedim ki köye. Şimdi Kadıköy, Yeniköy yok dedim. O dedi ki Yeşilköy'e mi, Ferikköy'e mi? Dedim yok. Bizim köye. Latife ile karışık. Neyse aldık gittik hocam. Hiç köyde bulunmadığı için, bir cenaze merasimi dolayısıyla bulunmuş. Neredeyse tavuktan bile ürküyor. İlk defa gittiği için. Ama ben de emeklilikte tekrar çobanlığa dönmek istiyorum. Onun için onu motive ediyorum. Diyorum ki bak Anadolu'da kadınlar hayvanla içli dışlıdır. İnek sağarlar, resmini çekeriz. Arkadaşlar anlatır, farklı bir hobi falan. Sözüm ona, onu alıştırmaya çalışıyorum. Hikaye anlatmıyorum. Dinleyicilerimiz için önemli bir noktaya buradan bağlantı kuracağım inşallah.
1: Yaşadığım bir olay anlatıyorum.
0: Aynen. Buradan hareketle ikna ettim hocam. Tamam dedi. İneği sağacak şimdi ama hiç karşılaşmamış, hiç dokunmamış ineğe. İlk defa karşılaştığı için bir elinde kova, diğer elinde sopa. O bana vurmadan ben ona vururum diye endişeyle yaklaşıyor. Vurmadığı halde o hayvan bile, affedersiniz, eşimin bu tedirginliğini hissettiği için her zaman 1,5 litre süt veren hayvan yarım litre süt verdi hocam. İşte ben diliyle sen dili arasındaki fark tam da burada birbirini tamamlıyor, örtüşüyor. Eğer bir hayvana bile onu okşayan, onu seven, onu tamamlamaya çalışan, onu hoş gören bir dille yaklaştığımızda, nasıl ki 1,5 litre süt alıyorsak, nasıl ki ondan tedirgin, zarar vermesek bile endişeli, şüpheli yaklaştığımızda onun bereketi azalıyorsa, düşünen, yargılayan, cevap veren, hesap eden bir insana ben diliyle yaklaştığında, teşbihte hata olmaz, 10 litre süt alırız. Sen diliyle yaklaştığımızda kucağımızdaki sütü bile vurur, döker o insan. Onun için biz birbirimize mümkün olduğunca eksiklerimiz üzerinden değil, tamamlamamız gereken noktaları da işaret ederek artılarımız üzerinden ben diliyle yaklaşmamız lazım. Birbirimizle muhabbeti artırabilmek için sorunlara değil, var olana odaklanmamız lazım. Özellikle beyler eşlerindeki bir takım eksiklikleri dile getirmek yerine, ya hanım şunu çok güzel yapıyorsun, şu özelliğin çok iyi demesi lazım. Hanımlarımız da bir ziyarete gittiği zaman, bir akraba ziyaret ettiği zaman, özellikle de ekonomik olarak kendinden üstün bir akrabayı, bir komşuyu, bir arkadaşı ziyaret ettiği zaman, falancanın şunu vardı, filancanın bunu vardı diye eksiklere değil de, hamdolsun bir yuvamız var, bir evimiz var. Kendi anne babasına göre büyük ihtimal daha fazla varlıklı şeye, anne babamız yaşadığı hayata göre çok daha büyük imkanlar verdi deyip var olana odaklanmamız lazım. Ben diline hakim kılmamız lazım hocam.
1: Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Son evet. Bölümde inşallah devam edelim.
0: İnşallah hocam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Son bölümde beraber olmak dileğiyle çok kısa bir ara değerli dinleyiciler.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim son bölümde. Evet hocam, ben dili sen dili dedik.
2: Evet.
1: Birbirimize hitap ederken sen şunu yaptın, sen şunu yaptın efendim, şöylesin demiyoruz. Ben olsam böyle yapardım mı diyoruz.
2: Evet.
1: Ben dilini sen dilini böyle özetleyebilir miyiz kısaca?
2: Şöyle diyelim hocam, az önce örnek üzerinden anlattık. Aslında ben dili içinde sevgi ve merhamet barındıran dil. Sen dili ise içinde öfke ve kin barındıran bir dil aslında.
1: Evet.
2: Ana tema olarak. Şimdi ben diliyle yaklaştığımız zaman, işte buradan son iki maddemizde de sevgi ve merhamet boyutuna da özellikle vurgu yapmış olalım. Bugün kime sorarsak sorarım, aile için ne lazım desek, ilk söyleyeceği şey aile huzuru için sevgi lazım. Evet, sevgi lazım. En önemli şey bu. Bu sevgi havada kalmasın için özellikle erkek ve bayan dinleyicilerimiz açısından ben bunu somutlaştırmak istiyorum. Bu sevgi nasıl olacak? Seni seviyorum demekle mi olacak? Hayır, elbette ki farklı usul esasları var. Ama özellikle bu sevgiyi aileye hissettirebilmek adına hanımefendilerin ve beyefendilerin birbirini tanıması lazım. Hepsini anlatma şansımız yok. Belki başka bir programda cinsiyet farklılıklarını konuşuruz. Erkek neyden hoşlanır, neyden hoşlanmaz, bayanın karakteri nedir, ne değildir, bunu konuşabiliriz ama sadece konumuzla alakalı bölümüyle ilgili bir noktaya işaret etmek istiyorum. Genel olarak bayanların en çok hoşlandığı şeyler sevgiyi bir şekilde eşlerine hissettirebilmektir. Hissetmek bir bunu emin olmaktır, güvende olmaktır. Yani bir hanımefendinin eşinden birinci beklediği şey belki de eşinin kendisini sevdiğini güvenerek ve inanarak hissetmesidir hocam. Bunun farklı farklı yolları var. Bazen beylere bu zor gelebiliyor, bizlere zor gelebiliyor. Farklı bir anlayış bunu bir noktaya getirdi. Nedir o? Bayanların en çok hoşlandığı şey hakikaten onlara böyle laf olsun diye değil, samimi bir şekilde sevildiğinin söylenmesi ve hediyeler. Büyük hediyelere gerek yok. Bazı önemli günlerde hediyeler alınmaz. Bu hediyelerden kastım asla bir 14 Şubat ya da 8 Mart vesaire değil. Önemli günler deyince hemen yine o en başta konuştuğumuz Batı'nın bir takım şeyleri pazarlamak için ürettiği günleri kastetmiyorum. Bizim önemli günlerimiz bellidir. Cuma günleri, bayram günleri, önemli gecelerde bunları da hatırlatmak adına, bu gecenin hatırına, bugünün hatırına sana şu hediyeyi aldım deyip bir beyin evine gelmesi sünnettir aynı zamanda ve psikolojik olarak da karşı tarafın mutluluğu için bir gerekliliktir. Onun için sevgiyi

0: beylerin hem sözlü hem de ufak tefek pahalıya kaçmayacak hediyelerle hissettirmesi lazım.
1: Zaten seni sevdiğini, seni seviyorum demesi bile bir hediye.
0: Elbette.
1: Bir güler yüz de bir hediye.
0: Amenna. Samimi bir güler yüz de bir evet. Hediye. Bayların da hediyeye ihtiyacı
1: yalnız
0: var.
1: Yalnız şu şeyiniz çok önemli hocam. Ona dikkatini çekelim dinleyicilerimizin. Batı kültüründe olan belirli günler değil işte. Yok ne bileyim anneler günüymüş, babalar günüymüş efendim.
0: Pazarlama günleri bunlar.
1: Pazarlama günleri, mal satım günleri, efendim, evet, ticaret evet. Günleri, onlar kapitalizmin getirdiği şeyler. Bunlar değil. Ya neler? Bizim için bayramların en kıymetlisi malum cuma günleri zaten. Efendim Ramazan bayramımız var, kurban bayramımız var, böyle günler. Bir de kandil günlerimiz var değil mi efendim?
0: Çoğalıyor, erkekler itiraz ediyor. Hocam diyor keşke o batıya mı uysaydık, diyorum ki o zaman bayram günleriyle kandil günleri, kandil gecelerini sayalım diyorum hediyeleşmek için. Evet. Anlaşıyoruz öyle. Yoksa her cuma olunca ağır geliyor erkeklere.
1: Bakın, epey bir zamandan beri bu programı yapıyoruz. Bu konu çok önemli, bu sizin
0: evet.
1: Söylediğiniz.
0: Evet
1: hiç
0: hocam.
1: Hiç bunu konuşmamıştık. Güzel oldu bu.
0: İnşallah hocam.
1: Evet.
0: Bu günlerde bayanların, çocukların hediyeyle mutlu edilmesi sünnettir aynı zamanda. Bayların da hediyeye ihtiyacı var. Başka sorunları olanlar için Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili diye güzel bir kitabı var. İçinde biraz Hristiyanlık propagandası var ama bilinçli dinleyicilerimiz onu kavrayacaktır. Bilimsel olarak güzel bir kitap. Onu okuyabilirler. Ama bayların en çok ihtiyacı olan, bu alanda doktora yapan ve bir erkek olarak söylüyorum, eşinin kendisine saygı duyduğunu hissetmesidir hocam. Bugün bir takım yerlerde yok eşitlikmiş, yok şuymuş, yok buymuş gibi modern
1: feminizm içinde, pisliği altında. Evet.
0: Aynen feminizmin baskısıyla hürmetten yoksun, böyle sanki bir şirket ortaklığı gibi, sen de yarı yarı ortaksın, ben de yarı yarı ortağım mantığıyla ailede huzur sağlanmaz hocam. İnancımız gereği de bu böyledir. Erkek kadını emanet bilecek, emanete nasıl sahip çıkması gerekiyorsa sahip çıkacak. Çünkü veda hutbesinde Peygamber Efendimiz hanımı hediye şey emanet etmiştir. Emanete nasıl ki kendi malımızdan daha çok dikkat ediyoruz, aman bir şey olmadan teslim edelim diyorsak, Hakk'ın huzurunda eşimizi öyle teslim etmek için gayret sarf edeceğiz. Ama bileceğiz ki İslam bize erkeğe kadının hakikaten itaat etmesini, yanlış da değil elbette, doğru şeylerde itaat etmesini emrediyor, ona hürmet göstermesini emrediyor. Ne için? Çünkü bir ailede huzur olması, bir kişinin son sözü söylemesi lazım. Yok eşitlikti, yok şuydu, yok buydu gibi bir takım aile yapılarımızı parçalamak, çatırdatmak adına söylenen cümlelere TGRT FM dinleyicilerimizin zannediyorum kulak asmayacağını umuyor ve bir kadının bir kocaya vereceği en büyük hediyenin o eşi, o eşin akrabalarının ve arkadaşlarının çevresinin yanında mahcup etmeyecek şekilde hürmet göstermesi olarak görüyorum hocam. Saygınlığını hissettirmesi olarak görüyorum. Bunu sağladığı zaman emin olun erkek de memnun olacak, kadın da memnun olacak. Daha fazlasını birbirlerine verecekler. Ama bunu sağlamadığı zaman, sen şusun ben buyum demeye başladığı zaman, işin içine ben girdiği zaman, bencillik girdiği zaman maalesef huzur kaçıyor. İnşallah başka bir zaman bunun devamını konuşuruz diyor. Özetle birlikte zaman geçireceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Tartışma adabımızı televizyonlardan değil, bir takım huzurla alakalı, aileyle alakalı kavramları televizyonlardan değil, kendi medeniyetimizden öğreneceğiz. Ben dilini hakim kılacağız, sevgiyi ve merhameti evimizde hakim kılacağız diyorum hocam.
1: Evet, ağzınıza sağlık diyoruz hocam.
0: Allah razı olsun.
1: İsterseniz şu kitaplarınızdan da bahsedelim. Birkaç dakikamız var programımız içerisinde.
0: Olur hocam.
1: Benim elimde şu anda bana hediye ettiğiniz kitaplar.
0: Evet, evet.
1: Bunlardan birincisi Sobe. 9. baskısını yapmış, üzerinde görüyorum. Anne baba olma sanatı diyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Evet.
0: Sobe malum bizim en çok sevdiğimiz oyunun en can alıcı noktası. Satlambaç'ın evet. En can alıcı noktası. Çocuk eğitiminin aslında oyun dili olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir isim olsun diye sobe dedik. Efendimizin de hadis-i şerifi var. Kimin çocuğu varsa onu eğitirken onunla seviyesine insin, onunla çocuklaşsın diyor. Aslında oyun oynasın demektir. Oyun diliyle ona ulaşsın demektir bu. Bilimsel psikoloji de Efendimiz'den muhtemelen kopya çektik. Aynı şeyi söylüyor. Onun için çocuklarla nasıl iletişim kuracağımızla alakalı bir kitabımızdı. Hamdolsun güzel dönüşler oldu, tepkiler aldık, olumlu tepkiler aldık hocam.
1: Evet, 9. baskısında yapmış maşallah. Diğeri 7 Güzel Kadın diyorsunuz efendim. 5. baskısını yapmış bu kitabınızda.
0: Evet, en son çıkanlardan biri hocam. 13 ülkede birçok grup, teşkilat, işte bu alanda çalışma yapanlar tarafından okuma kitabı olarak alınıp okunmuş ve tahlil edilmiş bir kitap. Belki bine yakın elhamdülillah mesaj aldım ki hocam yedi güzel kadından öncesi ve sonrası diye hayatımı değiştirdim diye. Yedi tane önemli karakteri yedi güzel kadın üzerinden bugünün bu modanın direttiği makyajlı güzel kadının aksine karakterli bir güzel kadın, kazanımlı bir güzel kadın nasıl olacak? Bunu yine kadınlarla beraber, yani kalemi güçlü birkaç tane hanım kardeşimizle beraber kaleme aldığımız, meydana getirdiğimiz bir kitap oldu. Okurlarsa eminim ki bize çok dua edecekler inşallah.
1: Evet, bir diğer yine beşinci baskı yapmış. Entella diyorsunuz. Entella. La entel demiştiniz arada, evet, sorduğumda. Evet.
0: Entelektüellik çok önemli ama entellik bugün maalesef çok okuyan, az yaşayan bir grup var. Okuyan bir grubumuz var, yok değil. Ama bunlar da az yaşıyorlar. Onları biraz daha birebir yaşadığım hayat hikayelerinden aldığım derslerle hayatın içine davet ettiğim bir kitap oldu. Yani oku ama biraz da hayatta ne oluyor, insanlar nasıl yaşıyor, nasıl imtihanlarla karşılaşıyor, bunları gör diye hayatın içine çağırdığımız bir kitap oldu. Hamdolsun bu da birçok ülkede tercih edildi. Hatta en son Antalya yöresinde 42 tane alışveriş merkezi olan bir iş adamı çok hoşuna gitmiş, almış bütün çalışanlarına okutmuş, sınav yapmış. Ben de 90 kişiye bu kitap üzerinden hediye vermek üzere gittim. Öyle de bir kitaptır, yine tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Bunlardan bizim tavsiye ederken yanlış anlaşılmasın, ekonomik olarak çok bir kazancımız yoktur. Okudukları zaman zannediyorum ki dua edecekler, en büyük kazancımız odur hocam.
1: Evet. Entel olma, entelektüel ol.
0: Entelektüel ol, evet.
1: Bir diğer dördüncü kitabınız, başka yok arada, dört tane kitabınız var.
0: Dört tane, zorluyorlar, beşinciyi de çıkaracağız inşallah hocam.
1: Hayırlısı olsun. Ailem benim her şeyim demişsiniz bu kitabınızın ismine de.
0: Evet.
1: Evet, ailem.
0: Dinleyicilerimizden özellikle ya bu konuşulanları kaçırdım, keşke bunlar elimde olsaydı diyenler için elbette tekrar yayın olacak, YouTube üzerinden de paylaşılacak ama daha ayrıntılı bilgiler ve daha fazlası için ailem benim her şeyim aslında bir ilaç gibi olacaktır. Bu konuştuklarımızı içinde barındıran bir kitap oldu hamdolsun. Ailelere milli manevi değerler çerçevesinde psikolojinin bilimsel ilkelerini de ihmal etmeden bir harmanlama yaparak, biz olduğumuzu unutmadan ama bilimsel verileri de işin içine katarak kaleme aldığımız bir kitap oldu. Ümit ediyorum ki huzuru kaçan varsa çokça fayda sağlayacaktır. Özellikle ailem benim her şeyimin içindeki haftalık aile toplantısı, uzun bir mesele olduğu için ben bugün giremedim maalesef, zamanımız yetmedi. O aile toplantısını yapan herkesten istisnasız ben dua aldım. Orayı okur ailelerine uygularlarsa, huzurlularsa huzurları artacak. Bu kadar iddialıyım Allah'ın izniyle. Huzursuzlarsa huzursuzlukları azalacak bir tavsiye o haftalık aile toplantısı. Ailem benim her şeyimin içinde var. Bunu da tavsiye ediyorum hocam.
1: Evet. Abdülaziz hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için ve bu kıymetli kitaplarınızı tanıttığınız için efendim.
0: Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Şunu ilave ederek bitirmiş olayım. Kıymetli dinleyicilerimize huzurlu bir aile, şuurlu bir aile ve sağlıklı, şuurlu, bilinçli, karakterli, erdemli nesiller diliyorum. Elbette ki bir takım soruları olanlar vardır. Hemen dönemesem de sosyal medya üzerinden özellikle psikohekim Abdülaziz Yılmaz yazarlarsa bütün hesapları ben kendim takip ediyorum. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da psikohekim Abdülaziz Yılmaz yazdıklarında oradan bizi takip edip soruları varsa da sorularını sorabilirler. Hemen dönebildiğim de oluyor ama bazen yoğunluktan birkaç günde dönebildiğim de oluyor. Mutlaka dönüş yapıp onlara da bu konuda inşallah bir cevap vermeye çalışacağımı da ifade edeyim buradan.
1: Evet, teşekkür ediyoruz efendim dinleyicilerimiz adına. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bugün misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey'di. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ettik. Programı ben Faruk Sal sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumanda da arkadaşımız Burcu Turan yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Ali Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Tek tek keseceğiz.
3: Konuşmanın ardından beklenen an geldi. Binlerce ailenin beklediği atamaların butonuna Erdoğan bastı.
2: Bismillah. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz.
4: Dış gelişmelere bakalım bültende. ABD Başkanı Trump, Danimarka ile tarihi bir güvenlik anlaşmasına varıldığını, Grönland'ın kontrolünün resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğini duyurdu. Açıklamaya göre adaya Amerikan askeri konuşlandırılacak.
3: ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir göz diktiği Grönland'la ilgili tarihi bir duyuru yaptı. Grönland'ın kontrolünün resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğini duyurdu. Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Danimarka Krallığı ve Grönland temsilcileriyle yürütülen müzakere sonuç verdi. Grönland'ın güvenlik ve stratejik ihtiyaçları üzerinde ABD kalıcı denetim sağladı. Trump anlaşmanın sonsuz süreli olduğunu, bitiş tarihinin bulunmadığını ifade etti. ABD Başkanı bu hamleyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik kaygılarının tamamen giderildiğini öne sürdü. Yeni kurallara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin açık izni olmadan hiçbir yabancı güç Grönland'da askeri üs kuramayacak, asker bulunduramayacak ve kritik yatırımlar yapamayacak. Dahası Pentagon, adanın uygun stratejik bölgelerinde derhal geniş kapsamlı bir askeri konuşlandırma süreci başlatacak. Grönland uzun süredir Trump'ın hedefindeydi. Kuzey Atlantik'in en stratejik noktası olan Grönland üzerindeki bu yeni askeri hakimiyet, Beyaz Saray tarafından yüzyılın hamlesi olarak nitelendiriliyor.
4: Amerika'nın İran'a açmış olduğu savaşın askeri maliyeti 45.1 milyar dolara ulaştı. Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporda yer alan bu astronomik rakam Washington'da büyük bir tartışmaya yol açtı.
3: Pentagon, İran savaşının dev faturasını Amerikan Kongresi'nde resmen bildirdi. Savaşın maliyeti tam 45.1 milyar dolar. Eylül ayının başı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat'tan bu yana yaptığı askeri harcamalar 43 milyar 600 milyon doları bulmuştu. Operasyonların uzamasıyla ekstra yakıt tüketimi için 1,5 milyar dolar daha kasadan çıktı. Açıklanan bu devasa rakam Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önce yaptığı tüm tahminleri geride bıraktı. Demokratlar tepkili. Üstelik bu maliyet analizine hasar gören askeri üslerin ve binaların onarım masrafları dahil edilmedi. Uzmanlar savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne aylık 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam edeceğini öngörüyor. İran savaşının faturasının 2027 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın mutfağına kadar etki edeceği düşünülüyor.
4: Suudi-Yemen hattında çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar yaşandı. Suudi vatandaşların cep telefonlarına bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu mesajı gitti.
3: Suudi-Husi çatışması Suudi Arabistan'ın merkezine kadar yayıldı.
5: Hayri vay, misal

0: Başkent Riyad'da patlamalar yaşandı. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Havalimanındaki birçok uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu duyuruldu. Mekke'ye saldırı iddialarına karşı ise Husi destekçileri sokağa döküldü. İran destekli Husilerin denetimindeki Sana kentinde yüz binlerce Husi destekçisi Mekke'ye hedef aldıkları yönündeki Suudi iddialarını yalanladı. Kabe resimleri taşıyan Husi destekçileri kutsal mekanları korumak için canlarını vermeye hazır olduklarını iddia etti. Suudi yetkililer Mekke yakınlarında bir Husi drone'unu düşürdüklerini, kırmızı çizginin aşıldığını duyurmuştu. Savaş cephesinde karşılıklı hava saldırıları ise sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'ın bir hafta içinde kendilerine 300 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suudi destekli Yemen ordusu topçu birliklerin Husilere ait askeri araçları imha ettiği görüntüleri paylaştı. Suudi Yemen sınırındaki insani krize büyüyor. Şu ana kadar 125 binden fazla sivil yanlarına hiçbir şey alamadan evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Aden'deki derme çatma sığınmacı kamplarına akın eden insanlar çadır, temiz su ve acil gıda yardımı için dünyaya çağrı yapıyor.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sumi'de bir apartman bloğu vuruldu. Ayrıca Zaporijya'da bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Kuzeydeki Sumi'de bir apartman bloğu Rusya'ya ait planör bombasıyla vuruldu. Binanın enkazında arama yapan itfaiye ekipleri yaralı bir kişiyi kurtardı. Bölge valisi Oleh Hrihorov saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine düzenlediği hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Odessa kentindeki yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev hasar gördü. Zaporijya'da ise Rus İHA'larının hedef aldığı bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı saldırının ardından çıkan yangın 10 bin metrekareden fazla alana yayıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Sumi'deki saldırıyı kınadı.
1: Türkiye'ye gözdağı veren Yunan ordusu Akdeniz'deki bir tatbikatta fiyasko yaşadı. Yunan komandoları botlardan inip kıyıya sorunsuz çıkarma yapmayı bir türlü başaramadı.
0: Türkiye'ye gözdağı veren Yunan ordusu askeri tatbikat sırasında alay konusu oldu. Akdeniz'de Mısır, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetiminin katılımıyla Medusa 15 ortak tatbikatı yapıldı. Ancak tatbikatın ciddiyeti Yunan askerlerinin kıyıya yanaştığı an ortadan kalktı. Hücum botlarıyla sahile tam gaz yaklaşan Yunan komandoları karaya ayak basmaya çalışırken bir anda acemi birliğine döndü. Askerlerin peş peşe kontrolsüzce bottan suya düştükleri anlar güldürdü. Sosyal medyada espri fırtınası kopartan görüntüler için bazıları sanki denizden çıkıp şezlonga uzanıyorlar yorumu yaptı. Sosyal medya kullanıcıları fiyasko tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma tatbikatlarıyla karşılaştırarak Türk ordusunun başarısını övdü.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalları CNN, MC Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini resmen yasakladı. Gerekçe ise sürekli olarak yalan haber yapmaları.
2: When I left Iowa just before I started,
3: are you trying to intimidate the press from doing
2: no,
3: its job?
2: No. I dislike dishonest press like you. I think you're terrible, but I dislike dishonest. I like to see honest press. Yeah, please.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine Amerikan medyasıyla kriz yaşadı. Trump, CNN ve MC Now kanallarıyla Politico haber sitesinin muhabirlerine Beyaz Saray'a girmeyi yasakladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yine muhalif basın kuruluşlarının muhabirleriyle tartıştı.
1: Basının görevini yapmasını engellemeye mi çalışıyorsunuz?
2: Hayır, hayır. Sizin gibi dürüst olmayan basından hoşlanmıyorum. Bence siz berbat birisiniz. Ama benim sevmediğim şey dürüst olmayan basın.
0: Toplantıdan sonra öfkesi dinmeyen Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını söyledi. Trump, kararlı tutumunu sürdüreceğinin de altını çizdi. ABD Başkanı'nın meşhur basın toplantıları sık sık muhabirlerle atışmalarına sahne oluyor.
3: Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım Yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıktı. Fon soruşturması olarak da bilinen bu soruşturmada geçtiğimiz hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Mahkeme 51 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetmişti. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucuyla fuhuşa aracılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olmuş olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aytaç Kart'la Sayat Zurnacı dahil 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Milyonların sevgilisi olan o şarkıcıdan ekranların en ünlü jönlerine kadar.
1: Çukurda uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Rahat bırak düşyakamdan al artık, ben de hayatıma bir bakayım. Bir bakayım ya.
0: Milli takımın eski efsane futbolcusundan manşetleri belirleyen o ünlü spor yorumcusuna kadar.
4: Ortayı yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedi.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılmıştı. 21 isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Oyuncusu, popçusu, fenomeni, sosyeti hepsi bu dosyanın içine girdi.
6: Evet ya, aslında tam gazeteci olmamış ama.
0: Oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya, şarkıcı Sefo, futbol adamı Hasan Şaş ve ünlü yorumcu Yağız Sabuncuoğlu dahil çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
9: Ne zaman ne olacağı ve sizi nasıl şaşırtacağı hiç belli olmuyormuş. İyisiyle kötüsüyle, en beklenmedik anda gerçekleşen mucizesiyle hayat hepimiz için.
0: Gözaltına alınanlardan Nilperi Şahin Kaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Operasyonun merkezindeki isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kartsa tutuklandı.
1: İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran 248 şüpheliden 201 kişi gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaat ettiler, sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı, karanlık dolandırıcılık şebekesi dev operasyonla çökertildi. 201 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Şebekenin sosyal medya ve internetten sürekli forex ve kripto yatırım reklamı verdiği belirlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'ya hedef alan yapılanmanın

0: 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığına ilişkin deliller toplandı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 248 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 201 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkeye mensup olduğu ortaya çıktı. Şebekenin kilit noktalarında yer aldığı 9 İsrail vatandaşı emniyet güçlerince yakalandı. Operasyonda İsrail bağlantılı çetenin diğer yabancı üyeleri de tespit edildi. Gözaltı listesinde 11 Pakistan vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu ikişer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
1: Girne açıklarında batan Filojet'te bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 15'e yükselirken kayıp 13 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
0: Girne açıklarında batan Filojet'te bilanço ağırlaşıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15 oldu. Kayıp kişi sayısı ise 13'e düştü. Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin denizdeki arama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Filojet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket etmişti. Yolcu gemisi seferden kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış, daha sonra da kısa sürede batmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi kurtarıldı. 554 metre derinlikteki enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
1: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde ise uzun yıllardır sonuçlanmayı bekleyen davalar hızlıca karara bağlayan yargı mensuplarının teşvik edilmesiyle planlanıyor. Bu kapsamda hızlı biten dava için hakim ödüllendirilecek.
2: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal adaleti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye Gazetesi'ne anlattı.
4: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
0: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
4: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
0: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
4: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
1: Ucuz bir ulaşım aracı olması ve kurye hizmetlerinin yaygınlaşması nedeniyle motosiklet kullanımında patlama yaşanıyor. Araç sayısının artması, dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. Öyle ki Türkiye'deki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı. Şimdi bunun önüne geçmek için yeni tedbirler hayata geçirilecek.
5: Geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.

0: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon araç trafikte. Bunun 1 milyon 200 binini motosikletler oluşturuyor. Araç sayısının artması dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. Her iki trafik kazasından birinde motosikletlerin rolü bulunuyor.
1: Pandemi sonrasında e-ticaretin kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle bu taşıt sayımızdaki artış %39.2. Bu hızlı artış trafik güvenliği bakımından ciddi seviyelere ulaştı.
0: Tablo özellikle moto kuryeler açısından dikkat çekici. Kazaların %16'sını kuryelerin karıştığı kazalar oluşturuyor. Bu tablo üzerine İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosiklet eylem planı hazırlanıyor.
2: Maddi yönden tatmin ediyor. Haftalık en kötü böyle öldüm kalktım 5 günde 23 bin lira para kazanabiliyoruz. Aylık değişiyor tabii. Ortalama 100 lira falan kazanılıyor.
0: Buna göre ticari ve hususi motosiklet kullanımı birbirinden ayrılacak. Motokuryelerin çalışma koşulları yeniden ele alınacak. Çalışma ve dinlenme süreleri kurallara bağlanacak. Çünkü günde 12, 14 hatta 16 saate varan sürelerle çalışan motokuryeler var.
2: Anestezi
3: mezunsun.
2: Evet. Atanamadım. Kuryeliği tercih ettim. Bir de hani maddi yönden daha çok tatmin edici.
0: Motokuryelere özel sürüş eğitimleri verilecek. Trafik ışıklarında özel bekleme ve rezerv alanları oluşturulacak.
4: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise zamların eşel mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı.
5: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
0: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel mobil sistemine geçilmesini istedi. Bu sistemde akaryakıt fiyatlarında dış kaynaklı artışların pompa fiyatlarına yansımasını önlemek veya sınırlamak amacıyla özel tüketim vergisi düşürülüyor.
5: Petroldeki zamların eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
5: Sadece petrol değil, petrol ürünü önündeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
4: Ve son yapılan zamla 100 lirayı aşan motorinde bu defa 4 lira 9 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 100 liranın altına düştü.
0: Son zamla litre fiyatı 100 lirayı geçmişti. Motorinde indirime gidildi. ABD-İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, küresel piyasalardaki gelişmeler, işte bu etkenler akaryakıt fiyatlarını tetikliyor. 17 Eylül'de motorinde tabelalar 100 liranın üzerine görmüştü. Yapılan 4 lira 68 kuruşluk zamla psikolojik sınır aşılmıştı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorinde de indirime gidildi. Litre fiyatı 4 lira 9 kuruş düştü. İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 30 kuruş oldu. Motorin fiyatları Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de 97 lira 71 kuruşa geriledi.
4: Türkiye savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle ilerliyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Görgün Denizli'deki konuşmasında ise kentin savunma sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
0: Ankara tasarlıyor, Anadolu üretiyor. Türkiye'nin savunma sanayi yerli üretim gücüyle büyüyor. İhracatla dünyaya açılıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Denizli'de kritik veriler paylaştı. Sektördeki yerlilik oranı %83'e ulaştı.
6: Denizli üretmeyi, girişimciliği ve dünyaya açılmayı sanayi kültürünün bir parçası haline getirmeyi başarmış şehirlerimizden biri.
0: 4,7 milyar dolarlık ihracatıyla öne çıkan Denizli'de savunma sanayi ile 45 tedarik ilişkisi bulunuyor. Bu ilişkilerin toplam değeri 1,43 milyon dolar seviyesinde. Yeni hedef kritik malzemelerde yerli üretimi artırmak. Denizli'de titanyum alaşım ve yarı mamul yatırımları sürüyor.
6: Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bugün burada Denizli'de yaptığımız gibi daha fazla KOBİ'yi bu ekosisteme dahil ederek üretim kapasitemizi ülkemizin bütün şehirlerine yaymaya kararlıyız.
0: Anadolu'daki üreticiler tedarik zincirine dahil ediliyor. Savunma sanayi üretimi ülke geneline yayılıyor.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'deki mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde kullanım dışı mühimmat, çevre ve iş güvenliği kriterleri gözetilerek ayrıştırılıyor. Patlayıcı bileşenlerden arındırılan çelik, alüminyum, bakır ve pirinç gibi metaller geri dönüşüme gönderiliyor.
0: Roket, füze ve mayınlar, kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıhan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı havan mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 mm'den 600 mm'ye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNT, B terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor.
4: Ordu'nun uzun süredir özlemle beklediği dev sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi hasta kabulüne başladı. 40 ameliyathanesi, 281 yoğun bakım yatağı ve modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak. Dev kompleksin ilk hastaları ise protokol üyeleriydi.
0: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
3: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. İlk hasta biz olalım dedik.
0: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu Valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
3: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
0: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
7: Burası daha böyle bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle Tam teşekkürlü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
0: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
4: Dünyanın en değerli baharatlarından biri, safranın gramı 900 liraya, kilosuysa 900 bin liraya kadar çıkabiliyor.

0: Peki bu sarı altını bu kadar değerli yapan nedir? İşte bu sorunun cevabı haberimizde.
1: Şu anda elimde 6000 liralık safran var. 10 gram safran var. 1 gram 600 TL.
2: Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
3: Faydası saymakla bitmiyor ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
2: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirası birinci kalite ikinci kalite olarak değişiyor.
3: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
2: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
3: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosu ise 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise...
2: İşliği zor. Çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Yaklaşık bir dönüm safrandan o da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
3: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
1: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.
0: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni dönem başladı. Milli akıllı sayaç sistemi 23 ilde pilot olarak uygulanmaya başlandı. MAS'la tüketiciler elektrik kullanım miktarlarını cep telefonundan takip edebilecek.
4: Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız.
3: Vatandaş artık elektriğini yalnızca faturadan değil cep telefonundan da takip edebilecek. Tüketim verileri saatlikten yıllığa kadar görüntülenebilecek. Geçmiş dönemler karşılaştırılabilecek. Elektriğin günün hangi saatlerinde daha yoğun kullanıldığı görülebilecek. Tüm bunlar milli akıllı sayaç sistemi sayesinde yapılabilecek.
5: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığın en aşağı düşünmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
3: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni bir dönem başladı. Milli Akıllı Sayaç Sistemi yani MAS, 23 ili kapsayan 6 elektrik dağıtım bölgesinde pilot olarak devreye alındı. Sistem şimdiden 12,4 milyon elektrik tüketicisini kapsıyor. Üstelik sistem olağan dışı tüketimi de fark edecek. Belirlenen sınırın üzerinde ya da beklenmedik bir elektrik kullanımı olduğunda vatandaş cep telefonundan uyarılacak. Tüketim aynı bölgedeki benzer kullanıcıların ortalamalarıyla da karşılaştırılabilecek. Elektrik kesintileri de artık uygulama üzerinden takip edilebilecek. Planlı ya da plansız kesintiler hakkındaki bilgiye mobil uygulamadan ulaşılabilecek. Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla elektrik dağıtım şirketleri olumsuz durumlara daha hızlı müdahale edebilecek. Elektrikteki bu sistemin ileride doğalgaz sayaçlarında da kullanılması planlanıyor.
0: Çöpe gideceklerdi, sanat eserine dönüştüler. Ankara'daki bir atölye tarımsal atıklarla, kullanılmış kağıtlarla birlikte geleneksel yöntemlerle yeniden kağıda dönüştürülüyor. Üzerine sanat eserleri işlenen kağıtlarsa gelecek nesillere aktarılıyor.
6: Tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
3: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
7: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
3: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
6: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
3: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
6: Bu Tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
3: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
6: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
3: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
6: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
0: Son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özellikle sermaye piyasalarına yürütmüş olduğu operasyon kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu önemli gelişmeyi duyuralım. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Bu önemli ve sıcak gelişmeyi tekrar aktarmış oluyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü bu kapsamda. Bir kan veya kök hücre bağışı bir hayatın umudu olabiliyor. Türk Kızılay'ın Türk Kök projesiyle kök hücre bağışı havuzu 1.251.000 kişiye ulaştı.
8: Güvenli kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor, istisnasız her sene.
3: Türk Kızılay, Türk Kök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
8: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
3: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
8: Kan temininin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
3: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.
0: Bir zamanlar şıklığın tamamlayıcısı, özel günlerin en değerli hediyesiydi. Zamanı öğrenmek için de ona müracaat ederdik. Ancak teknoloji pek çok şeyi tarihe gömdüğü gibi saatlerin de büyük oranda hayatımızdan çıkmasına neden oldu. Zamanı artık analog saatlerden değil, telefon ekranından takip eder olduk.
9: Saatiniz var mı?
10: Yok.
9: Saatiniz var mı kolunuzda?
11: Maalesef yok şu an.
12: Saat yok, yok ya.
13: Cep telefonları çıktıktan sonra saat satışları durakladı.
11: Kolay gelmiyor. Zorlanıyorum daha çok bakarken. Telefon hep elimde olduğu için telefondan bakmayı tercih ediyorum.
9: Telefonlar hayatımıza girdi. Saat kullanmayı bıraktık. Ben bile artık koluma saat takmıyorum. Çünkü zamanı öğrenmek istediğim zaman telefonumdan bakıyorum.
14: Ben bakmam. Telefon elime daha kolay geliyor. Onu açıp bakıyorum.
15: Saate bakarken telefon bağımlılığı var tabii. Durmadan telefona bakılıyor.
13: Özel günlerde, doğum günlerinde, yılbaşlarında falan hediyelik saatler alınıyordu. Şu anda geçmiş yıllara nazaran çok düştü.
14: Kollarımda bir şey olması çok hoşuma gitmiyor. Pratik değil.
9: Bir dönem kombine ve şıklığı tamamlayan ve hatta çocuklara alınan en değerli aksesuardı. Ancak cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte saatler tarih oldu.
16: Geceleri ışığını yakar bakardım bir de. Şimdi kimsenin umurunda değil. 44 yıldır yapıyorum ama yani saatçilik diye bir meslek kalmadı.
17: En son saati ne zaman gördün desem bana bir 3 sene falan olmuştur. O da
9: yılbaşında hediye almıştım. Eskiden babalar eve gelip saatini çıkardığında yemek saatinin olduğu ya da oyun vaktinin başladığı anlaşılırdı. Bugünse hayatımızdaki o simgesel parça yerini dijital ekranlara bırakmış durumda.
10: Erkek çocuklarına sünnet düğününde mutlaka özellikle sarı bir saat hediye edilirdi.
12: Acayip bir alışkanlık olmuş. Hala bakma ihtiyacı duyuyorum ya. Artık makarayız abi. Daha hoş duruyor yani bence. Bir erkek adam saat takardı sol kola.
17: Çok da severdim kullanmayı. Çocukluğumdan kalma bir saatim de var hatta. Artık hatıra olarak kaldı.
9: Sizin saatiniz var. Sokakta ilk kez saati olan biriyle karşılaştım.
0: Geçiyoruz. Doğu Karadeniz'de etkili olan...

0: Olan sağanak yağışlara özellikle Trabzon ve Rize'de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış sebebiyle yollar ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar adeta suya gömüldü efendim. Yetkililer yağışların süreceğini belirtiyor. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
1: Cem abi bak abi böyle doluyor içeri abi böyle.
2: Gördüğünüz gibi sokak göl. Dere olmuş buralar.
3: Havalimanı otopark.
4: Araçlar suya gömüldü, iş yerlerini su bastı, vatandaşlar güçlükle ilerledi.
1: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor, öyle böyle değil.
3: Duvar patlarsa araçlar gitti.
4: Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Rize'de metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı.
2: Yukarıdan akan o dere taştığı derenin bütün pislikleri buraya geldi.
4: Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
5: Heyelan meydana geldiğinde ki burada yaşadığımız şey odur. Geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu.
4: İyidere ilçesinde 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştu. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri heyelan ve taşkınların ardından sahada çalışma başlattı.
5: Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var.
4: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağışların süreceğini duyurdu. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Trabzon'da da benzer manzara vardı. Özellikle havalimanı çevresinde yağışla birlikte su birikintileri oluştu.
6: Trabzon Anlık Havaalanı Kavşağı durum sıkıntı.
4: Otopark alanı da kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar adeta suyun içinde kaldı.
3: Duvar patlarsa araçlar gitti.
0: Amasya Suluova denince akla ilk gelen kışlık soğan, bir asırdır üretilen Suluova soğanın tarladaki fiyatı ise 15 lira.
4: Coğrafi işaret tescilli bu soğan sadece bu ilçede üretiliyor.
7: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar.
8: Soğan ekimi bizim işimiz, yani Suluova'ya mensup bir şey.
4: Amasya denilince akla ilk gelen elmadır. Ancak Suluova ilçesinde en çok üretilense soğan. Bir soğan türü var ki o da sadece Suluova'da üretiliyor.
9: Suluova'da 100 yıldır soğan ekiliyor. Ve bölgede sadece coğrafi işarete sahip, dışa dayanıklı, bölgenin en uzun süre durabilen soğanı burada üretiliyor. Suluova'nın soğanı kıymetli bir soğan.
4: Kışlık Suluova soğanının hasadına başlandı.
7: Soğan olmasa hiçbir şey olmaz. Hayatın tadı diyelim. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şey diyelim.
4: Hasadıysa çok zahmetli. Çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
7: 7.30'da İşbaşı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Zahmetli tabii kardeşim, kolay değil.
8: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkenci soğanlar çıkıyor.
4: Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğanın kilosu
8: fiyatlar işte bir 15 lira civarında. Bu da 15 lira, yani zaten 10 lira maliyeti var.
4: İlçede bu yıl 4200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
8: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla, 7-8 ton üzerinde var.
0: Noktalıyoruz 18 bültenini, saat başında buradayız.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek.

0: herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bebekli aile faciadan kıl payı kurtuldu.
1: Bir gürültü duyduk. Aniden bir deprem etkisi yarattı bizim binada da.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bina yerle bir oldu.
1: Dışarıya çıktığımızda baktığımızda buradaki bina yıkılmıştı.
0: Moloz yığınları yola savruldu. Ortalık toz duman içinde kaldı. Bina yıkılmadan önce bebeğiyle birlikte yoldan geçen aile saniyelerle ölümden döndü.
1: Bir tane bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten bir dakika sonra binanın bir anda yıkıldığını gördük. Yola moloz parçaları gelmişti. Bizim iş yerlerinin önüne de doğru gelmiş.
0: Mobilya mağazası da zarar gördü. İşçiler yıkılan duvarı yeniden ördü. Virajlı yolda dehşet verici bir kaza. Malezya'da bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde kırmızı bir otomobil dar ve virajlı bir yolda ilerliyor. Tam virajı alacağı sırada karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak kontrolü kaybediyor. Motosikletli kendi şeridinden çıkıyor ve iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor. Motosiklet sürücüsünün yaralı olduğu hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Bangladeş uçağı Londra'ya giderken büyük bir aksiyona sahne oldu. Uçak seyir halindeyken iki yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı ve taraflar birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Koltukların arasında yaşanan tekme tokatlı kavga aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yolcuları dehşete düşürdü. Kabin görevlileri ve yolcular duruma müdahale etti. Güçlükle araya giren ekipler öfkeli iki adamı birbirinden ayırarak sakinleştirdi. Uçağın güvenli bir şekilde rotasına devam ettiği açıklandı. Yalvardı, yakardı, hastalığı olduğunu defalarca söyledi ama akran zorbaları epilepsi hastası çocuğu acımasızca dövdü.
2: Dur bayılıyorum
3: onu. Benim çocuğum epilepsi hastası. Bugün benim çocuğum, yarın bu başkasının çocuğu. Ben biraz önce bulunmasını istiyorum. Yani 2-3 gündür ben yatamıyorum.
0: İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana kaçırıldı. Epilepsi hastası çocuk dakikalarca darbedildi. Hem dövdüler hem de o anları cep telefonuyla kaydettiler.
4: Sen bu konu var ya, şu konu abi, dur abi. Sen bu konu var ya, kırarım. Sen o konu var ya, kırarım ha.
0: Akran zorbalığına uğrayan çocuğun psikolojisi bozuldu.
3: Benim çocuğum gece hıçırarak korkuyor. Anne beni öldürecekler. Anne beni bıçaklayacaklar. Ben biraz önce bulmasını istiyorum. Yani gerçekten şu anda çok kötü. Biz çocuklarımızı okula göndermemeyeceğiz. Ağlıyor. Anne ben okula gitmeyeceğim diyor.
0: Görüntüleri izleyen anne büyük üzüntü yaşadı. Çocuğunun sadece darp edilmediğini, harçlığının da gasp edildiğini belirtti.
3: Harçlık veriyorum. Harçlık elinde alıyorlar. Markete gidip çağırmazsan, bize bir şey getirmezsen seni öldürürüz, biçeriz.
0: Anne oğlunun yüzü ve vücudundaki darp izlerini fark edince şikayetçi oldu. 12, 14 ve 15 yaşındaki 3 akran zorbası gözaltına alındı.
3: Başka anneler yanmasın, başka çocuklar kaçınmasın.
4: Allah eleme. Allah söyleyeyim, benim hastalığım var, vurmayın vallahi bak.
5: Kendi canını tehlikeye atmış Türk restoran müdürü küçük kızın hayatını kurtarmıştı. Onur İnci kahramanlık ödülü aldı. Olay geçtiğimiz Mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanmıştı. Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtaran kişi Türk restoran müdürü Onur İnci olmuştu. Olabilecekleri fark eden ve önleyen Onur İnci'nin gösterdiği kahramanlık çok konuşulmuştu. Olay sırasında sadece kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından Merton Kahramanları Ödülü layık görüldü. Onur İnci ödülünü törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı. Karadeniz semalarında Türkiye F-16'ları görevdeydi. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları Batı Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı kokpite giren pilotların hazırlık anlarından kalkışa kadar uzanan görüntüleri paylaştı. Savaşan Şahinler olarak bilinen F-16'lar görev kapsamında Karadeniz semalarında eğitim yaptı. Bakanlık açıklamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5. Anajet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de Karadeniz eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki güç gösterisi kameralara böyle yansıdı.

0: Brezilya'nın Pernambuco eyaleti film sahnelerini aratmayan feci bir kazaya sahne oldu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü dar ve yokuş aşağı sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Sokağın üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli yüksek hızla yol kenarındaki duvara ve demir kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce havaya uçarak beton zemine çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan ekipler araçtan hızla inerek yerde yatan şüpheliyi gözaltına aldı. Tartıştı, akranını yere yatırdı, yüzünü defalarca yumrukladı. Aynı lisede okuyan iki grup arasındaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki genç birbirine yumruklarla saldırdı. Akranların kavgasında bir genç araya girip onları ayırmak istedi ama o da başka bir öğrenci tarafından engellendi. Çevredekiler bir süre kavgayı izledikten sonra tarafları ayırdı. Yolun ortasında iki köpek vardı. Araç hızla yaklaştı ve iki canlının üzerinden geçti. Ne frene bastı, ne durup köpekleri kontrol etti. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Vicdanları yaralayan görüntülerin adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi. Dirmil mahallesinde kaydedilen anlar kısa sürede tepki çekti. Sürücü çarpmanın ardından hiçbir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı. İki köpeğin ise nerede olduğu ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. Yaşındaki çocuk boğazına kaçan şeker nedeniyle bir anda nefessiz kaldı. Panikleyen annenin yardımına muhtar yetişti.
1: Hemlik hareketiyle çok şükür çocuğumuzun boğazından şekeri çıkardık ve hayata tutunmasını sağladık.
0: İzmir Bornova'da yaşanan olayda muhtar Mehmet Can Polat çocuğun nefes alamadığını fark etti, hemen kucağına aldı. Hemlik manevrasıyla müdahale etti. Saniyeler süren müdahale sonuç verdi. Çocuğun boğazındaki şeker çıktı. 3 yaşındaki çocuk yeniden nefes aldı.
1: Yaklaşık bir 15 yıl öncesinde böyle bir eğitimim olmuştu. Biliyorsunuz bunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor.
0: Kahraman muhtar, muhtarlıkta artık şeker bulundurmayacağını da açıkladı. Dikkatsiz ve hızlıydı. Sürücü trafik ışığını son anda fark etti. Ani fren kazayı önleyemedi. Takla atan araçtan böyle çıkarıldı. Feci kazanın adresi Erzurum'un Azizliye ilçesi. Trafik lambalarını fark edemeyen sürücü ani fren yaptı. Işıklara 50 metre kala kontrolden çıkan araç taklalar atarak önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da karşı şeride savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Yaralının yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden doçent doktor Hanefi Çakır'la birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Keratokonus ve tedavisini konuşacağız kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam keratokonusu konuşacağız dedik. Zaman kalırsa da presbiyopiyi konuşalım. Yakın görme sorunu bu tabii ki.
3: Dünyanın en büyük sorunu şu
2: en
3: anda.
2: En büyük sorunu.
3: Yani bu işte o kadar araştırma var ki bu presbiyopisi konusunda. Herhalde bu çözümü bulan bilgesinden daha zengin olacak diye düşünüyoruz.
2: Bakalım.
3: Çünkü 7 milyar insanın aşağı yukarı 3 milyarı şu anda yaşlı.
2: Çünkü 40 yaşından sonra da hemen hemen birçok kişide görülebilecek.
3: Çok değil, her normal insanda. Her normal insanda
2: görülür. Mutlaka olacak.
3: Mutlaka olacak. Tıpkı beyaz saç gibi. Hı hı. Ve genelde biliyorsunuz 40 yaşından sonra ne oluyor? İnsanlar para kazandığı devre oluyor. Onun için o tür insanlar çözüm bulmak için her şeylerini vermeye hazır.
2: Evet.
3: Onun için bulan büyük bir iş yapmış olacak.
2: Programın ikinci bölümünde bu konuyu da enine boyuna konuşalım. Hocam şimdi keratokonusla başlayalım dedik.
3: Evet.
2: Keratokonus çok sık duyulan bir göz rahatsızlığı değil gibi geliyor bana. Hani diğer kırma kusurları ya da işte sizin de söylediğiniz yakını görme problemi kadar ya da katarak değil. Kadar sık değildi.
3: Değil.
2: Şu anda da halen öyle mi? Popülasyonda ne kadar görülüyor?
3: Şimdi popülasyonda genelde aşağı yukarı 2000'de bir görülüyor diye söyleniyor. Eskiden hakikaten az görüyorduk. Ya nüfus, Türkiye'nin nüfusu azdı, biz az görüyorduk. Ama şimdi çok daha fazla görüyoruz. Yani onu tam sebebini izah etmek mümkün değil ama keratokonus genelde hem genetik, hem çevresel faktörler, hem de hormonal faktörlere bağlı olarak geliştiğinden dolayı, hı hı, muhtemelen bizim çevresel faktörler dediğimiz işte hastalardaki alerjik hastalıklar, işte egzama, astım gibi ve bunu tetikleyen çevresel faktörler, kimyasaller herhalde bu hastalığın daha sık görülmesine sebep oluyorlar ki, veya ben bu işte çok uğraşıyorum diye bana çok geliyor diyorum. Hakikaten ben çok görüyorum bu hastaları, bana çok geliyorlar.
2: Siz günde 10 tane hasta denk
3: geliyorsunuz. Yani aşağı yukarı, ama ben şöyle, bizim klinikte daha çok kerata konusunda uğraştığım için diğer kliniklerden olsun hekim arkadaşlar buldukları vakaları bize gönderdikleri için günde 10 tane görüyorum, ama bu 10 tane çok manasına değil.
2: Hı hı. Hocam nasıl bir hastalıktır?
3: Şimdi tabii aslında gözün... maketle beraber gelecektik ama maketi unuttuk. Gözün en ön tabakası olan kornea, saydam tabakanın normal bir kavisi var. Yani ben hep şöyle hastalara tarif ederken şöyle bir kavisi var. Hı hı. Yani bu kavisin şu hale gelmesi ve incelmesi. Yani korneanın yani dikleşmesi,
2: sivrileşmesi
3: hı hı. ve incelmesine keratokonus diyoruz.
2: Evet.
3: Sivrileşmesi ve incelmesine keratokonus diyoruz. Ve kendisini klinikte daha çok bir kurma kusuruyla ve özellikle miyop ve astigmatla ve bilhassa da astigmatla gösterir. Hı hı. Ve hastalar başlangıçta işte bulanık görmekten, çabuk yorulmaktan, ışık kırılmalardan ve kitap okurken çabuk yorulmadan bahseder. Ve bu hastalar kendini bilmeden göz doktoruna giden muayene olurlar. Muayenedeki ona göz doktoruna bir gözlük verir. Ama hasta iki ay sonra yine ben mutlu değilim. Yine kendi doktora gider.
2: Gözlük
3: veya bir başka
2: yeterli
3: doktor.
2: Gelmez yani.
3: Hiçbir zaman ne yeterli gelir ve ne de hastanın şikayetlerini giderir. Hmm. Sık, eğer bir hasta sık gözlük değiştiriyorsa acaba altında keratokonus olmasın diye mutlaka ileri tetkik olmasını biz öneririz. Çünkü bize gelen hastanın çoğu işte falan doktora da gittim, falan da gittim. O bunu verdi de hemen şüpheleneceksin. Bunun altında şu çıkabilir. Çünkü o doktorlar onu yanlış muayene etmemiştir. Hastanın her şart ve duruma göre refraksiyonu değişiyor, astigmatı değişiyor. Şu anda hasta bu iyi diyor, gidiyor bir gün sonra bu iyi değil diyor.
2: Hmm.
3: En büyük şey. Kornea incelmiş olduğu için stabilitesi yok. Yani düzgün durmuyor. Hastanın pozisyonuna göre, gözünü kırpmasına göre vizyonu değişebiliyor, görmesi değişebiliyor. Hatta bu tür hastalar genelde astigmat hastaları da aynı şekilde. Doktor bey şöyle yapıyorum, işte iyi görüyorum der. İşte o astigmatın, o bozulan astigmatın

0: düzeltiyordur.
1: Aa, enteresan. Evet. Onun için genelde bu keratokonus hastalarının şikayetçi olduğu durum, ben işte lens de kullanıyorum yeterli gelmiyor, gözlük de kullanıyorum yeterli
0: zaten
1: gelmiyor.
0: Zaten bizim keratokonus hastalarına söylediğimiz bir cümle var. Keratokonus hastalığının tedavisi yok. Ama telafisi var. Yani bunun kökünü kazıyıp atmak diye bir şey yok. Hastaya biz işte gözlük veririz, olmaz işte lens veririz. Ama sert lenslerde hastalar çok istifade ederler. Vizyonları tama çıkar. Hı-hı. Ama sert lens takmak da çok zordur. Zahmetlidir, problemlidir. Hastalar onu takarken çoğu adaptasyon gösterme problemleri oluyor.
1: Ne gibi zorlukları vardır mesela?
0: Şimdi kornea dik olduğu için bunlarda, yani demin söylediğim şöyle bir kavis var. Hı-hı. Bunlarda kornea dik olduğu için o kontak lens, eğer uygun bir kontak lens değilse kornea basıyor ve o korneanın hatta keratokonusun azalma, artmasına sebep olabiliyor.
1: Hızlı ilerler mi?
0: Hızlı ilerlemesine sebep olabiliyor. Ha şunu önce de şunu söyleyeyim. Keratokonus nasıl bir hastalıktır? Hı-hı. Keratokonus genelde kabaca konuşalım. 15-30 yaş arasında başlayan, yani 15 yaşında başlayan 30 yaşına kadar hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bu genel bir popülasyon, ama bırakın 7-8 yaşında bile çıkan bile var. Hmm. Demek ki genelde 15 yaş diyoruz ama 7 yaşında 8 yaşında çıkmayacak diye bir şey yok. Yine çıkabiliyor. Hmm. Veya hasta 15 yaşında değil de 18 yaşında, 20 yaşında çıkabiliyor. Ve genelde 15-30 yaş arasında hızlı ilerliyor. Yani hızlı bozuluyor. Bunu unutmamak lazım.
1: 30'dan sonra peki böyle
0: 30'dan
1: bir
0: sonra yavaşlıyor. Hı hı. 40'tan sonra da duruyor deriz. Hı hı. Genel kaide böyledir. Popülasyonun %80-90'ı böyledir ama o %10 öyle değildir. Dediğim gibi 8 yaşında, 10 yaşında da olabiliyor. 30'dan sonra, 40'tan 40 yaşından sonra bile olabiliyor. Hı. Yani demek ki ama en büyük yoğunluğun olduğu yer 15-30 yaş arası.
1: Şimdi siz dediniz ki hani son zamanlarda bir artış var. İşte çeşitli alerjilere bağlı olabilir.
0: Mesela en büyük bahar nezlesi. Mesela bahar nezlesi. Bizim merdan keratokonjüktivit dediğimiz olaylarda kuvvetli çocuklarda, insanlarda kaşınma hissi oluyor. Ve bu kaşınma hissi, yani işlemiyle keratokonus artıyor. Hı. Ve bir sürü böyle bahar nezlesinden sonra gelişmiş keratokonus olgularımız var.
1: Mesela gözü biz zaman zaman bilinçsizce ovalarız böyle. Bu keratokonusa neden olur mu?
0: Şimdi eğer zemini bozuksa, yani zemini varsa o hastada evet olur. Eğer o hastada korneasında bizim bilmediğimiz hormonal ve genetik bir zayıflık varsa onu hızlandırır, evet. Onun için özellikle bahar nezlesi olan insanlara deriz ki biz, aman elin gözüne gitmesin. İlacını kullan, kaşınma zaman zaman göz doktoruna git deriz.
1: Evet, çünkü bu hastalarda hani siz arada konuşurken söylediniz, bu göz kaşıma alışkanlığı vardır. Çünkü hani çok yüzeyel kaşıma da onlara yeterli gelmez, bastırarak kaşır.
0: Şimdi ben hep öyle tarif ederim. Mesela biz normal insanlar şöyle kaşırlar. Bunlar genelde şöyle kaşırlar. Yani enteresandır. Hı-hı. Hatta kitaplara bile girmiştir diye dirsek yaparak kaşırlar. Onun için bu tür hastalara söylemek derim. Yani genelde gözü böyle çok tahriş etmek doğru değil.
1: Siz başta söylediniz ama hocam belirtilerini biraz daha detaylandırabilir miyiz?
0: Şimdi en basit, bir kere hasta bulanık görür. Hı hı. İki, görmesi azalır. Çarpık ve kırık görür. Bunu yapan astigmatı. Hı. Buna bağlı ışık kırılmaları olur. Işıktan rahatsızlığı olur. Zaman zaman gözünde kızarmalar olur, yanmalar olur, kuruma olur. Çünkü niçin? Normal korneamız demin de tarif ettiğim gibi şöyle bir kavisliyken onun önünde gözyaşı normal durur. Ama dikleşmiş korneada gözyaşı rahat durmaz. Hı hı. Durmayacağı için bu hastada sık sık gözyaşı yetersizliği olur. Gözyaşı yetersizliği beraberinde kızarıklığı getirir, bulanık görmeyi getirir. Efendim ışık kırılmalarını getirir, baş ağrısını getirir. Dediğim gibi demek ki ışık kırılmaları, yansımaları, güneşte ışıkta rahatsızlık, bulanık görme, çabuk yorulma, tam görememe gibi, baş ağrısı gibi şikayetler olur hastaların.
1: Bazı mesela araba kullananlar şu şikayetten bahsediyorlar. Sonradan mesela keratokonus teşhisi konmuş olabiliyor. İşte gözümün önüne çeşitli görüntüler geliyor. Bu da gerçekten belirtilerinden bir tanesi.
0: Değil, hayır. O farklı. Hı. Görüntülerin gelmesi farklı bir olay. Ama bu değil. Ama diyelim ki bu doktor bey, araba kullanıyorum ama özellikle akşamdan sonra büyük ışık kırılmaları olur der hasta. Işıkların böyle saçılarak gözümün içine girdiğini. Ona düşünmek lazım. O da mesela diyelim bunu sana söyleyen hasta 20-25 yaşlarındaysa farklı bir şey düşüneceksin. Evet, altında keratokonus olabilir, işte aberasyonlar olabilir. Ama yaş hastanın 40'tan sonrasıysa onda tam tersi, 40 yaşından sonra biz pek keratokonusu beklemeyiz. Çok nadirdir. Onda da lensteki yaşlanmaya bağlı, lenste gözün merceğindeki yaşlanmaya bağlı aberasyonlara bağlı bir olaydır. Demek ki her hasta kendi içinde değerlendirilir. Her şikayet aynı hastalığı şey ettirmez, çağrıştırmaz.
1: İşaret etmez. Peki şimdi siz dediniz ki keratokonusla birlikte çeşitli kırma kusurları da eşlik ediyor. İşte astigmattan bahsettiniz.
0: Evet. Şimdi en çok astigmat. En çok astigmat, beraberinde miyop, en çok

0: refakat eden şeydir. Ama bunun dışında bazı keratokistler miks astigmat da olabiliyor. Hatta bazı keratokistler hipermetrop bile oluyor. Ama vakaların %90'ında miyop astigmat ile ama düzensiz bir astigmat ile karşımıza gelirler. Düzensiz bir astigmat. Ama bu da bu keratokonus da safa safadır. Yani aşağı yukarı bir gizli olduğu safa vardır. Biz buna firma fürüste keratokonus deriz. Ya da İngilizce tabiri latent, yani gizli keratokonus deriz. Bu tür hastalarda sadece şikayetler vardır. Görmesi gayet iyidir ama çabuk yorulur. Çabuk yorulur. Gözlüğe adaptasyon zorluğu falan vardır. Bunlar gizli keratokonus. Ama bunun dışında dünyanın kabul ettiği bir sınıflandırma var. Keratokonus 4'e ayrılıyor. İşte 1. safa, 2. safa, 3. safa, 4. safa. Her safanın da kendine göre şikayetleri, vizyonun azlığı, korneanın dikliği, korneanın kalınlığı farklı farklıdır. Her safanın da kendine göre tedavisi ve hareket tarzı vardır.
1: Evet. Peki hocam nasıl tanı konulur? Siz mesela hastayı geldiğinde işte çeşitli belirtiler ve şikayetler tabii ki göz önünde bulunduruluyor.
0: Çok güzel tanı nasıl konulur? Evet. Çok güzel bir soru. Evet.
1: Bununla ilgili bir tetkik mekanizması
0: tabii
1: mı var?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere o gizli keratokonus dediğimiz, yani laten keratokonus veya diğer adı deforme fürüste keratokonusu herkesin normal doğal ortamda teşhis etmesi zordur. Bizim onlara da ileri tetkik dediğimiz işte topografi, kornea topografisi, video keratografi, işte pakimetri gibi tetiklerle ayırt etmek mümkün o gizli olanı. Ama çok çok deneyimli bir hekim bir skiyaskopi yaparak dahi bunda şüpheli bir tablo var deyip yine onu yönlendirebilir. Ama açık hale gelmiş keratokonusta hastanın normal klinik muayenesi yapılırken normal bir göz hekimi onun teşhisini koyar. Niye koyar? Bir kere keratometri değerleri yükselmiştir. Biz ona K değeri diyoruz. K değerleri işte 47'nin üzerinde 48'in üzerinde çıkmışsa bu keratokonus olabilir diye şeydir. Artı astigmatı yüksektir. Artı o astigmatı hasta hepsini almıyordur. Yani adamın 5 numara astigmatı var. Bakıyorsun 3 numarasını alıyor ve hiçbir zaman da vizyonun tam çıkmıyordur. Demek ki keratokonusun 1, 2, 3, 4. safhaları zaten normal klinisyen anında koyar. Sadece şüpheli olan vakalarda bile ileri tetkiklerle gizli almış vakaları ayırt etmek mümkün. Ya bugünkü ortamda keratokonusu atlamakın normal bir şey olduğunu kabul etmiyorum. Mutlaka yakalaması lazım hekimin.
1: Peki şimdi dediniz ki yine konuşmanızın başında çok hızlı ilerleyen bir rahatsızlık. Yine burada da diğer göz bozuklukları ya da diğer hastalıklar gibi erken teşhisin önemi nedir?
0: Çok önemli. Yani inanılmaz önemli. Şimdi dediğim gibi demin söylediğim gibi 15-30 yaşında maalesef hızlı ilerliyor bu hastalık. Onun için 30 yaşından önce yani 30 yaşında değil bu tür hastalarda bu tür şikayetler olduğu zaman hekimin kafasında hemen bir soru işareti olup bunu ileri tetkik yapması lazım. Şimdi demin de söylediğim gibi bunun tedavisi yok bu hastalığın. Telafisi var. Peki hasta ne kadar erken gelirse bilin o kadar sonuç o kadar yüz güldürücü oluyor.
1: Evet.
0: Onun için erken devrede hasta geldiği zaman biz ona sadece gerçi biraz sonra başlayacağım tedavilerinden bir crosslinkte hastayı olduğu gibi olduğu yerde durdurmak mümkün. Ama grade 3-4 safhasına gelmişse bakıyorsunuz onun tek çaresi işte kornea nakli. Ne gidebiliyor? Onun için erken teşhis çok önemli. Hele 20 yaşın altında olan vakalarda eğer keratokonus yakalanmışsa bunun artma riski olduğundan dolayı biz özellikle bu hastalığı durduran tek ameliyat var. Bu hastalığı durduran. Tedavi demiyorum. Tek şey var crossing dediğimiz tedavi.
1: O da hangi aşama için geçerli hocam?
0: O her aşamada kullanıyoruz onu biz. Yani eğer hastanın işte grade 1, grade 2, grade 3'te de kullanıyoruz. Grade 4'te pek yeri yok. Tabii onun da bir sürü kriterleri var. İşte bunu işte korneanın pakimetre dediğimiz kalınlığının yeterli olması lazım. KD'nin 60'ın altında olması lazım. Belli bir vizyonu olması lazım. Ama diyelim ki hasta size geliyor. Keratometrik değerleri 60'ın üzerine çıkmış. Kornea kalınlığı 300'ün altına düşmüş. Hastanın vizyonu görmesi 2 metre. Hiçbir cam almıyor. Zaten o kornea nakiline gelmiş. O zaman ona crossing'in yeri yok.
1: Başka crossing uygulaması
0: tedavi, var. Tedavisine evet. Geçmiş. Yani şöyle önce aslında bu hastalığı şunu da söyleyeyim de surat tedavisine geçelim. Demin de söylediğimiz gibi çevresel faktörler nedir? Kimyasal ortamlarda bulunanlar efendim hani işte bazı kozmetikleri çok kullananlar işte makyajlara girmeyelim ama işte gözüne çok bu malzemeleri bulaşıp sonra gözünü kaşıyanlar da görüyor. Ne diyeyim? Çevresel faktörler. Bir de hormonal faktörler var. İnsanın büyüme faktörleri olsun. Bir de genetik faktörler var. Bir de bu keratokonus bazı hastalıklara da eşlik edebiliyor vücutta. Mesela bir Down sendromu var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Buna çok eşlik eder bu hastalık.
1: Hmm.
0: Onun Marfan sendromu var. Ona eşlik edebilir. Bazı konnektif doku hastalıkları var. Ehlers-Danlos sosyal sendromu gibi. Demek ki bu keratokonus tek başına görülen bir hastalık değil. Bazı hastalıklarla birlikte de görülebiliyor genetik olarak. Onun için uyanık olmak lazım. Eğer hastada genetik bir bozukluk varsa bunun gözünde de bu olmasın diye ileri tetkik gerekiyor. Hastalığın teşhisini koyduk, seviyesini belirledik. Doktor bey, buna neler yapılabilir? Çok şey yapılabilir. Önce şunu söylemek lazım. Keratokonus çok ciddi bir hastalıktır. Gerçekten zor bir hastalıktır. Ama hiçbir zaman körlük yapmaz.
1: Öyle mi? Şimdi korneye nakline kadar geldiyse iş acaba körlük de yapar mı diye düşünüyordum.
0: Yani ben 30 senedir bu işim. Keratokonustan eğer bir insan kör olmuşsa bilin ki o çok şanssız bir hasta. Niçin? Hı-hı. Efendim zamanında nakil olmamış. Efendim işte korneasında hidrops olmuş. Ondan sonra açık yara olmuş, enfekte olmuş, perfor olmuş falan filan. Öyle düşünmek lazım. Demek ki keratokonusta körlük yok. Niçin yok? Çünkü göz sağlam. Camı kırık, yani önümüzdeki en öndeki tabaka kırık. Hı hı. Onu değiştireceksiniz ve o değiştirmeyi de çok sıhhatli bir ortamda o nakli yaparsanız bu hasta görmeyecek diye bir şey yok. Benim öyle hastalarım var ki yarım metre görüyor. Biz ona birkaç işlem yaparak hasta görmede getiriyoruz nakil yapmadan bile.
1: Peki bu işlemler kolay mı hocam? İsterseniz
0: yok,
1: tedavi
0: zor.
1: Seçeneklerini
0: şöyle söyleyelim. Demek ki şimdi keratokonusta iki türlü bir yaklaşım var. Bir, hastalığı durdurmak. Bunun tek yöntemi var, crossing. Corneal crossing dediğimiz şey demek ki hastalığı durdurmak içindir. Tek şey. O görmeyi artırmak için değil veya kusurunu azaltmak için değil. Bu tür hastalarda bakıyorsunuz geliyor bize ileri safhada. Bakıyorsunuz işte 15 numara miyop, işte 10 numara astigmat. Hasta 1 metre görüyor. Şimdi bu hastada yapılacak belki 2-3 tane ameliyat oluyor. Yani biz bir hastanın bir gözünü 3 tane ameliyat yapabiliyoruz.
1: Aynı anda yapılabiliyor mu?
0: Yok. Önce biri, sonra biri, sonra biri. Ve bu tür hastalarda hakikaten iyi bir planlamayla hastanın görmesini %100'e bile çıkarmak mümkün. Yeter ki hasta erken gelsin. Nedir? Hasta geliyor size, 1 metre görmesi var. Bakıyorsunuz 15 numara miyopu, 10 numara astigmatı var.
1: Evet.
0: Bu sefer biz ne yapıyoruz? Ona halka takıyoruz önce. Buna İngilizce tabirle yaygın olarak ring diyoruz. Hı hı. Demek ki korneasına halka takıyoruz. Halkayı niçin takıyoruz? Sivrilmiş olan korneaya halkayı taktığımız zaman şu korneanın yapısı normal pozisyonuna geliyor.
1: Evet. O bombeleşmeyi
0: düzeltiyorsunuz. Dedim şimdi maketi getirmekte hata et. Sivrilmiş olan bombayı şu hale getiriyoruz. Demek ki astigmatı düşürüyoruz. Hı. Ve bakıyoruz astigmatı diyor. Hastanın görmesi pat diye %10'a %20'ye çıkıyor. Ama yine bakıyorsunuz ki hasta 10 numara bir şey istiyor. Sen söyle gözlük istiyor. Ya ben o gözlüğü de mutlu değil. O zaman diyoruz ki hastaya ya bunun üzerine kontak lens takacaksınız veya da biz siz takamayacaksınız ki hakikaten köylü kızlar geliyor, şey böyle işte inşaatta çalışan işçiler geliyor. Ve diyoruz ki biz bu lensin fonksiyonunu yapacak iş merceği gözünün içine takalım diyoruz. Biz ona fakir köyle diyoruz. Demek ki hastaya ring takıyoruz. Sonra bir de fakir köyle takıyoruz. Eğer kornea kalınlığı müsaitse bir de crossing yapıyoruz. Hastalığı demek ki bir göze 3 ameliyat yaparak %100'e çıkarttığımız hastalar var. Hmm. Yapısı uygunsa.
1: Peki bu ameliyatların arasındaki süre ne?
0: Süre kadar nedir? Mı? Süre şöyle mesela bir ring defa iki öğle arasında bir 3 ay geçiyor. Aha. Veya hastaya ben crossing yapmışsam onun en azından bir 6 ay bekliyorum. Sebebi şu, crossing dediğimiz yapılan işlem durdurma ameliyatının müspet sonucunu almak için bir 6 ay beklemek gerekiyor. Ama mesela hastaya biz diyelim ki bugün halka taktık. Ve ringe şey crossing'e uygun. Bir gün sonra, üç gün sonra, bir hafta sonra ona crossing yapabiliyoruz. Yani o aralarındaki ameliyatların tipine göre bir geçiş süresi oluyor.
1: Peki hasta bu ameliyatları oldu. Hemen akabinde kendisinde bir fark görebiliyor mu?
0: Tabii.
1: İyileşti hemen mi oluyor?
0: Halkada bir gün sonra görüyor. Yani bugün halkayı tak, hasta ertesi gün geliyor, çok iyi görüyorum der size halkada. Fakirköy'de de öyle. Yani göz için merceğinde de öyle. Hemen 2-3 gün içinde inanılmaz bir sonuç elde edersiniz. Crossing de öyle değil. Crossing de aslında çok enteresan. Ameliyat olur, bir hafta sonra gelir ki doktor bey ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey değişmedi bende. Zaten değişmeyecek diyoruz.
1: Ne kadar süre sonra?
0: Hayır, değişmeyecek diyoruz. Bak ne dedik? Hiçbir şey değişmeyecek. Crossing sadece hastalığı dondurmak içindir.
1: Ha.
0: Çok enteresan, ben bu iş için...
1: Mevcut durumu koruyor yani.
0: Tabii. Ben Azerbaycan'a gittim oradaki arkadaşlara eğitim için. Oradaki biz değil, abi biz buna dedi betonlama diyoruz. Betonlaştırıyoruz yani, setleştiriyoruz. Ben daha değişik anlatıyorum. Diyorum ki kornea şöyle zayıflamış. Crossing şu hareketi yapıyor. Sıkılaştırıyor.
1: Sıkılaştırıyor.
0: Yani hadise bu. Korneayı sertleştiriyor. Hı. Ve daha fazla bombeleşmesini, dikleşmesini geliyor. Onun için crossing de hasta der ki ya doktor bey bu işi anlamadım. Senin anlaman değil, benim anlamam, öyle biliyorum. Sebebi şu, biz onu o işi yaptıktan sonra 6 ay sonra bakıyoruz ki o K değerleri yani diktikte 1-1,5 numara bir düzelme bekliyoruz. Hakikaten onu elde edince tamam. sen de düzelme var diyoruz. Ve yıllar içinde bakıyoruz ki hakikaten hiç dikleşme yok. Ve crossing'de başarı şansı aşağı yukarı %90'ların üstünde. Peki ne yapıyoruz tedavi için hastaların görmesini artırmak için? Demin söyledim, tedavisi yok, telafisi var. Yani rehabilitasyonu var. Peki rehabilitasyonda neler var? Bir, eskiden gözü çizerdik, biz ona RK diyoruz. Hı hı. İnanılmaz sonuçlar iyiydi. RK, radyal keratotomi. İki, halka takıyoruz. Üç, kondüktif keratoplasti dediğimiz bir kornada bir işlem yapabiliyoruz. Lazerle yine, radyo dalgalarıyla. Veya hastanın göz içine fakikiyöle dediğimiz bir mercek takabiliyoruz. O fakikiyölelerin asimatını da takabiliyoruz. Ve hasta yaşı çok ileriyse, diyelim ki hasta geldi bize 40 yaşında, 45 yaşında ve numarası çok yüksek. Biz ona katarak ameliyatı yapar gibi bir ameliyat yapıyoruz ve onlara torik lens takıyoruz. Yani asimatlı lens takıyoruz ve hastanın görmesini artırıyoruz. Demek ki bir sürü yöntem var.
1: İlaç tedavisi var mı peki hocam?
0: Hayır, dedik ya. Zaten o crossing bir nevi ilaç tedavisi. Yani ilaç artı ışın tedavisi. Crossing'de korneanın en ön tabakasını, onu da kısaca bahsedelim, epitel tabakasını kaldırıyoruz. Sonra oraya yarım saat bir riboflavin dediğimiz bir altı vitamini emdiriyoruz. Sonra aşağı yukarı ortalama konuşuyorum işte 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika değişen cihazlara göre parametreleri var. Ultraviyole ışığıyla korneayı setajıyor. Yani demek ki ilaç tedavisi crossing.
1: Evet.
0: Demek ki crossing'de bir ne var? Riboflavin dediğimiz bir vitamin var artı ultraviyole ışığı var. Bunun dışında bir ilaç tedavisi söz konusu değil. Diğerleri hep cerrahi işlem. Nedir? İşte ring cerrahi işlem, astigmatik keratotomi cerrahi işlem, kondüktif keratoplasti, radyo surgery dalgada yapılan bir cerrahi işlem, fakikiyöle, torik fakikiyöle cerrahi işlem, lensektomi dediğimiz olay cerrahi işlem.
1: Peki hocam, şimdi bir nokta koyalım isterseniz. Çünkü tam siz ringden bahsederken bir soru daha geldi ringle ilgili. Tuncay Yaraş göndermiş. Diyor ki 16 sene önce halka takılmıştı. Şu an kontakt lens de kullanıyorum. Bu halkayı çıkarmamın bir sakıncası var mı? Diyor. Yani ömrü ne kadar acaba bu halkaların?
0: Bu halkaların ömrü 100 yıl. Yani şöyle söyleyeyim. Halka bizim polimetil metakrilat dediğimiz bir maddeden yapılmış. Bir ring. Şimdi bunun hikayesi şu: İkinci Dünya Savaşı'nda bu uçak pilotlarının gözünde camlar parçalanarak o plexiglass dediğimiz o camlar, polimetil metakrilattan yapılan camlar, bunlar insanların gözüne girmiş ve yıllarca orada inert, yani reaksiyonsuz kaldığından dolayı Ridley dediğimiz büyük bir İngiliz doktor, ya bu maddeden yapılmış merceği gözün içine koyabiliriz diye bunu geliştirmiş. Demek ki bu mercekte, bu halkalarda bir polimetil metakrilattan yapılmış ve burada 100 sene kalabilir. Ama bir şartımız var. Bu bir yabancı madde ve kornea çok ince. Bazı hastalarda biz takıyoruz. Benim de 10 sene önce taktığım hastalar var. Takıyoruz. Bakıyoruz ki işte 5 sene, 6 sene, 7 sene duruyor. 7 sene sonra da bir alerji yapabiliyor. Hiç önemli değil, çıkarıyorsunuz. Halkanın göze zararı sıfır. Baktınız, hesabınıza gelmedi. Artık etkisiz, çıkarabilirsiniz.
1: Dıştan işte Anlaşılabiliyor mu takıldı hocam?
0: Yok. Takıldığını. Siz göremezsiniz. Onu ilk gün görülüyor da ikinci günde ancak biz mikroskopta görüyoruz onu. Anlaşılmıyor. Yok.
1: Yani problem merak etmesin, etmesin
0: eğer inaktifse. Yani o takılan halka, evet, bilmiyorum, 14 sene önce takılan halkalar, onu da söyleyeyim. Yani bunları söylemekte gerek yok. Intax dediğimiz bir halkadır. 7 milimetrelik optik zona takılan halkalardı. Onlar gözde çok iyi dururlar fakat etkileri azdır. Şimdi arkadaşım kontakt lens taktığına göre muhtemelen etkisi az. Çünkü genelde biz ring taktığımız hastaları, derdimiz şu bizim. Yani ring niye takıyoruz hastaya? Şimdi eğer hasta, ya crossing yaptınız ve hasta çok rahat lens takabiliyorsa, buna başka bir şey yapmamak lazım. Yani crossing yaptınız, hastanı durdurdunuz. Hasta kontakt lensi çok rahat takıyor ve vizyonu çok iyi. Hiç başka bir işlem yapmayın. Biraz muhafazakar olalım. Hastanın vizyonu çok iyi, çok rahat lens takıyor. O hastaya bulaşmayın. Ama hasta geliyor size ki, bakıyorsunuz ki 10 numara miyop, 15 numara astigmatı var. O hasta lens takamıyor. Ringin hedefi tek. Bir, hastanın görmesini artırmak. Artı, numarasını küçültmek. Bizim derdimiz keratokonusta hastanın gözünü sıfır yapmak, şöyle yapmak, böyle yapma değil. Hasta görsün de neyle görürse görsün. Hedef o keratokonusta. Hasta görsün, neyle görürse görsün. Eğer biz onu lensle iyi görür hale getirebiliyorsak lens takmasını isteriz. Takamıyorsa halka takarız. Yetmiyorsa gözün içine mercek takarız.
1: Peki hocam, o zaman şimdi isterseniz kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Çünkü Tuncay Bey'in sorusuna ilave bir sorum olacak. Onunla ilgili bir soru. Programın ikinci bölümünde bu konuyu da konuşalım. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, aranın ardından.

0: Tekrar burada olacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Seyirciler, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Hekimimizle burada kerato konusu konuşuyorduk. Az önce Tuncay Bey'in bir sorusu vardı hocam. İsterseniz o soruya ben bir şey ilave edeceğim. Siz dediniz ki 16 sene önce halka takılmış. O zamanlarda işte hani tabii teknoloji bu kadar iyi değil. Her geçen gün biraz daha ilerliyor. Dolayısıyla hani görmede bir problem olduğu için lens kullanıyor olabilir dediniz. Şimdi ben Tuncay Bey adına size sorayım. Tekrar bir halka operasyonu geçirebilir mi? Geçirdikten sonra artık bu lense gerek kalmayabilir mi bundan sonrası için?
2: Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, bu hastada 16 sene önce demin de söylediğim gibi muhtemelen intax dediğimiz bir ring vardı. Onlar hakikaten gözle çok uyumlu ama etkileri azdı. Şimdi genelde o ringleri artık pek kullanmıyoruz. Daha çok 5 milimetrelik optik zonda olan ringleri kullanıyoruz. Sonuçlar daha iyi. Bu hastanın yapacağı şey şu, hekimine müracaat edecek. Bu ringler devam etsin. Eğer mesela diyelim ki Tuncay Bey sadece yumuşak lense çok iyi görüyorsa hiç ringi de çıkarmasına gerek yok, yumuşak lense devam edebilir. Ama yok, sert lense onu takamıyorsa tabii ki yeniden topografileri çekilip işte eski topografileri kıyaslayıp o ringler çıkarılıp başka ring koyulabilir veya fakir köyde kullanılabilir.
1: Bir soru daha var hocam, Bekir Bey göndermiş. Bekir Çalışkan, siz gerçi söylediniz genetik faktör var diye ama diyor ki ben de var, 41 yaşındayım, 8 yıl önce de halka takıldı diyor. Çocuklarımda da bu hastalığın oluşması yüksek bir ihtimal mi demiş?
2: Yüksek değil ama olabilir, mutlaka tetkik olsunlar. Mutlaka gözlerinde kaşınmasınlar, olabilir çünkü bir sürü hastalarımız var. Babada var, kızında var, kardeşinde var. Amca çocuklarında geliyor. Yani bakıyorsun amca çocuğunda var. Yani enteresan bir şey. Onun için herkeste olacak diye bir şey yok. Bazılarında genetik faktör çok sık görülüyor. Bazılarında hiç görülmeyebiliyor.
1: Peki. Şimdi artık kornea nakline geçebiliriz. Siz aslında hani hiç geçilmesin diyorsunuz bu hastalıkta.
2: Bizim zaten derdimiz şu, niçin bunları yapıyorsunuz?
1: Durduralım ya da halka yöntemiyle işte bertaraf edelim diyorsunuz ama artık yani iş kornea nakline kadar gelince
2: kaçırdınız. Şimdi derdimiz bizim niye biliyor musunuz bunları yapıyoruz? Şimdi derdimiz hastanın korneası kendisine kalsın. Çünkü en iyi kornea, en güzel kornea insanın kendi korneasıdır. Niçin? Uyum problemi yoktur. Ret riski yoktur. Enfeksiyon riski yoktur. Onun için benim söylediğim bir cümle var. Her toplantılarda böyle bilimsel toplantılarda söylerim. Derim ki eğer korneanızda bir opasite, yani bir beyazlık, bir hidrops lekesi veya bir uzun süre kontaktında bir leke gelişmemişse o korneadan çok iş çıkar. Yani o korneayı hemen nakile göndermeyin. Kornea nakline göndermeyin. Bizim yaptığımız o demin saydığım işlerin hepsindeki hedef şu. Hasta kornea nakline gitmesin. Peki niye bu kadar kornea nakline korkuyorsunuz diyeceksiniz.

0: konağı naklinin bugünkü çok gelişmiş ortamlara rağmen garantisi yok. Yani siz nakil yaptınız, bu koronavirüs bu göz reddedecek mi, etmeyecek mi? Enfeksiyon olacak mı, olmayacak mı? Ne kadar miyop olacak, ne kadar astigmat olacak? Yani bir artı iyileşme süresi de çok fazla. Aşağı yukarı en az bir yıl. Bir yıl hasta bulanık görüyor. Çünkü niye? Siz onu dikiyorsunuz oraya. Diktiğiniz zaman astigmat gelişebiliyor. Orada biritler olabiliyor. Yüksek astigmat olabiliyor. Onun için bu tür vakalarda bizim derdimiz şu. Nakil ne kadar geç o kadar iyi. Nakli ileri yıllara atmak. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir nakil yaptınız 15 yaşındaki çocuğa. Bunda red riski %30 civarında. Ama hastaya 40 yaşında nakil yaptığınız zaman red riski %10'a düşüyor. Demek ki gençlerde red riski yüksek, yaşlarda düşük. O yüzden demek ki bu işlemleri niçin yapıyorsunuz keratokonusta? Kornea naklini ötelemek. Mümkünse hiç oraya gitmesini engellemek.
1: Peki kornea naklinden de bahsetmenizi rica edeceğim. Ancak onun öncesinde hemen şu soruyu da sorayım. Reddetti diyelim ki.
0: Bir daha nakil.
1: Tekrar olabiliyor mu?
0: Olabiliyor tabii.
1: Peki hocam bu nakil işleminden de bahsedecek olursak kornea bankaları var. Evet. Bu bankalardan alınıyor. Öncesinde bir tetkikten geçiriliyor mu?
0: Şimdi şöyle.
1: Hastaya uygun kornea nasıl belirleniyor? Nasıl
0: tabii
1: bu operasyonlar gerçekleşiyor?
0: Tabii ki yani şunu söyleyeyim. Genelde bu kornea bankalarının görevi. Şimdi Türkiye'de onun için de bir yönetmelik hazırlandı. Hı hı. Belli yerde kornea bankaları var. Siz o kornea bankalarına hastalarınızı bildiriyorsunuz. İşte benim işte 30 yaşında işte şöyle bir hastam var. Sadece tabii nakil keratokonusta yapılmıyor, işte keratitlerde korneanın bozulduğu veyahut da travmaya bağlı yırtıldığı olgularda hastanızı bildiriyorsunuz, yaşını bildiriyorsunuz, genel durumunu bildiriyorsunuz, onlar da ona uygun korneayı veriyor. Mesela genelde genç hastalara daha genç kornea, yani yaşlı hastalara daha her kornea olabiliyor. Bu göz bankaları bir korneayı aldığı zaman tabii ki o ölen hastanın genel sağlık durumu, neden öldüğü, niçin öldüğü, nasıl öldüğü, travma olup olmadığı alındıktan sonra ve herhangi bir enfeksiyöz bir olayın olup olmadığı, AIDS, hepatit gibi dokusal intikal olan hastalıkların olmaması, bunların hepsi tetkikleri yapılıyor. Korneanın yapısı yine tetkik ediliyor, endotelleri sayılıyor. Eğer her şey normalse o kornea alınıyor, efendim uygun solüsyonlara yerleştiriliyor, sonra uygun hastaya naklediliyor.
1: İyileşme süreci biraz bir yıl sürüyor dediniz.
0: Sürüyor tabii ki. Şimdi o kornea nakillerinin de bir sürü tipleri var. Şimdi onun için eskiden penetran keratoplasti, yani tam kat keratoplasti yapıldı. Şimdi ona da değişti. İşte derin anterior lameller keratoplastiği, işte derin stromal endoteliyal keratoplasti gibi çeşitli nakiller yapılabiliyor. Tabii onlar da her hastaya olmuyor. Mesela diyelim ki keratokonusta DALK dediğimiz derin anterior lameller keratoplasti olabiliyor ama bir katarak ameliyatı sonrası gelişen bir kornea bozukluğunda olmuyor. Onda da endotelial keratoplasti olabiliyor. Demek ki her hastaya göre naklin şekli ve yapısı değişebiliyor.
1: Peki. Şimdi bir soru daha var. Önder Çelik göndermiş. Biraz uzun bir soru hocam. 5 seneden fazla bir zaman önce göz çizdirme ameliyatı oldum. Miyop ve astigmatım vardı. İlk zamanlar görmem çok iyiydi diyor.
0: Evet.
1: Ameliyattan sonra gözün ütülenmesi gerektiği fakat ütülenmediği için tekrar bozulduğu söylendi diyor. Gözlük de görmemi düzeltmiyor. Normal lens ve cam lens verdiler diyor. Onda da gözlerim kan çanağına döndü diyor. Takamadım. Sonrasında kornea nakli olman gerek dendi diyor. Nedir benim durumum diye sormuş.
0: Güzel bir soru. Hı-hı. Şimdi biz demin anlatmadık. Bu keratokonus genel bir tabir. Korneanın 4-5 türlü dikleşmesi var. Yani dedim ya, şöyle bir kavsi var. Şu hale gelmesi, dikleşme. Biz ona ektazi diyoruz. Ektazi. Keratokonus da bir ektazidir. İşte pellucid marginal dejenerasyon dediğimiz bir hastalık var. O da bir ektazidir. Veya işte keratokulobus dediğimiz bir olay var. O da bir ektazi tipidir. Teriyen marginal dejenerasyon dediğimiz bir olgu var, bir hastalık var. O da bir ektazidir. Ektazi demek ki korneanın dikleşmesi. Bir de daha önce genellikle refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda, refraktif cerrahi, yani bir kusurunu düzeltmek için özellikle de lazik, özellikle de keratoma bağlı, yani mekanik keratoma bağlı vakalarda bir dikleşme oluyor. Biz buna keratektazi diyoruz. Yani bu ne olmuş oluyor? Bir nevi edinsel, yani sonradan kazanılmış bir ektazi. Bir nevi demin söylemiştim, hani travmaya bağlı oluyor. Evet. O da bir travma. Yani sizin yaptığınız lazik tedavisi de bir travma olmuş oluyor. Ve o hastada zemini müsaitse, korneası zayıfsa, yani biz ona biyomekanik güç diyoruz. Yani hakikaten hastanın biyomekanik gücünü bilmiyorsun, ne olacağını, nasıl seyredeceğini bilmiyorsun. Biz refraktif cerrahi yapan bir insan olarak söyleyeyim, hastalara şunu söylüyorum. Ben hastaları 5 saat muayene ediyorum. Şaka değil. 5 saat muayene ediyorum. Ameliyatını 5 dakikada yapıyorum. Niçin 5 saat? Bir şey atlamamak için. En ufak bir riski bile ekarte etmek için. Her türlü tetkikinizi yapacaksınız. Eğer hastada en ufak bir risk varsa o ameliyatı yapmayacaksınız. Şimdi arkadaşımın söylediği muhtemelen tabii ki çeşitli faktörlere bağlı, enfeksiyon olmuş olabilir, evet ütülenmemiş olabilir, işte kendi biyomekanik direnci zayıf olmuş olabilir ki bunu biz de yaşadık ya hastalarımızda. Hastada hiçbir şey yok, her şey gayet iyi, koronaryal kanalı mükemmel ama bakıyorsun 5 sene sonra evet ektaz gelişebiliyor. Erken yakalanırsa onun tedavisi var, endişe etmesin. Mutlaka o arkadaş koronaryal nakli olsun demiyorum, değişik yerlerden görüş alsın, değişik kliniklerden. Çünkü eğer korneasının merkezi bozulmamışsa halka takılarak o düzeltilebilir.
1: Fakir henüz öyle. Bir şansı olabilir
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Yani ben söylediğim şu cümleyi tekrar edeceğim. Korneanın merkezi saydamsa hemen apar topar nakle gitmesinler. Hı-hı. Çok şeyler çıkabiliyor ondan. Çok şeylerle ulaşmak mümkün.
1: Hocam peki bu konuya ilave edeceğiniz şeyler var mı, yoksa presbiyopiye geçelim mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim o zaman, birazcık daha biz insanları bilgilendirmek lazım. Bu tür olgularda demek ki hastalarıma söyleyeceğim şey şu. Lütfen doktorlarına erken gitsinler. Adını erken koydursunlar. İhmal etmesinler. Mesela benim geçen gün bir hastam geldi böyle. Çok enteresan. Çok az görüyor. Çevresi demiş yani, merak etme kataraktır, gider ameliyat olursun. Hı hı. Yok öyle bir şey. Yani bunu merak etme katar. Sen ne biliyorsun kadın? Bırak onu göz doktoru söylesin. Onun için problem varsa doktora erken gitsinler. Tedbirlerini erken alsınlar. Çünkü erken yapılan sonuçlar, yani şeylerde, işlemlerde sonuç, şaka demiyorum, %100'e bile çıkabiliyor.
1: Peki, bu uyarıda da bulunmuş olalım. Şimdi isterseniz okuma gözlüğünden kurtulmaya geçelim. O artık hani çok önemli bir sorun hocam. Programın başında da konuşacağımızı belirtmiştik. Yani hani çoğu zaman görüyoruz artık belli bir yaşın, evet, üstündeki hastalar
0: işte ben.
1: İki tane gözlük takabiliyor. İşte birini çıkarıyor, birini okurken takıyor. Onları nerede unuttuğunu bilmiyor. Bir gözlük arama derdine düşüyor.
0: Benim bir hastam vardı. Evet, onu söyleyeyim, çok enteresan. Doktor bey, ben dedi, tam 13 tane gözlüğüm var dedi. Niye? Her odaya koyuyorum bir tane.
1: Doğru hocam, çünkü hakikaten evet. O hani evet. Özellikle bir de yakın görme problemi varsa bu çift gözlük kullanma olayı, evet, insanları bayağı mağdur ediyor.
0: Yaş 40'ı geçince nasıl ki saçımız beyazlıyorsa, nasıl ki futbolcular çok koşamıyorsa, hı hı, yani bir adalenin yetmezliği oluyorsa, gözün içinde de bir uyum yapan, yani zoom yapan, yakını gösteren bir adalet sistemimiz var. Ve o adalet sisteminin bağlı olduğu bir merceğimiz var. Yaşa bağlı mercekte sertleşme oluyor. Adalelerde de güç azalması oluyor. Çok enteresan. Yani o kasılmayı yapamıyor. İki faktöre bağlı olarak. Ve hasta zoom yapamıyor. Zoom yapamayınca yakına uyum yapamıyor ve göremiyor. Bana hastalar geliyor, bu hastalık değil diyorum. Bu yaşa bağlı bir olay. Ve bana diyorlar ki, doktor bey, biz sana tedavi olmaya geldik, sen de gözlük takıyorsun. Diyorum ki, saçlarım ele veriyor yani, bu, aha, saklayamıyorum. Demek ki yaşa bağlı yakın gözlük takıyoruz. Yaşa bağlı yakın gözlüğe biz şeyde, Latince'de presbiyopi deniyor. Yani yaşlılık hipermetropisi. Hı hı. Bir kusur değil.
1: Bunun ama için, çok kötü hissettiren bir durum hocam.
0: Yok,
1: artık yani yaşlandım diye hissediyorum.
0: Her yaşın kendine göre güzellikleri var. Kötü hissettirmeyelim. Ben bunu kabul etmiyorum. Hı-hı. Kabullenmek önemli. Sen kabulleniyorsan hiçbir problem yok. Kabullenmiyorsan, habire saçlarını boyatıyorsan siyaha, evet, bunu da bunun için de bir çözüm düşüneceksin. Doğru. Evet. Bunun için de bir sürü şeyler var. Bir sürü şeyler yapılıyor. Zaten dünyada bu konuda inanılmaz araştırmalar var. Ama hakikaten çok büyük paralar yatırıyorlar bu iş. Bu araştırmalara, bu geliştirmelere. Korneada yapılan lazerler var. Korneanın içine halkalar koyulması, korneanın içine inlay dediğimiz pinhole etkisi veren mercekler koyulması var. Gözün içine mercek koyulması var. Multifokal mercek dediğimiz olay var. Biz de bunu, yani bunun için şu anda halen büyük çalışmalar devam ediyor. Daha zaten 15 gün önce Amerika'daydım. Şu var yalnız. Presbiyopi, yani yaşlılığa bağlı hipermetropi statik bir şey değil. Yani bugün bu. Sürekli yaşlanıyorsun. Yaşlandıkça numara artıyor.
1: Evet.
0: Yani bir insan bakıyorsun 45 yaşında. Misal örnek veriyorum. Artı 1 ihtiyacı, hı, varken bakıyorsun 60'ında artı 3. O arada merceğindeki skleroza bağlı hipermetrop gidiyorsun. Bakıyorsun 4-5 diye gidiyor. Hı hı. Normalde normal insanda hiç merceğinde bozulma yoksa 3-3,5'la beraber yakını görürken o skleroza bağlı olayda bu kusur çok daha artıyor. Onun için yani

0: sana bir numara düzelteyim, senin yakını düzeltecek lazerle cümlesi doğru değil.
1: He.
0: Cümlesi doğru değil. Demek ki bugün ben sizi lazer yapsam bir sene sonra, iki sene sonra yine bozulacak.
1: Bunun önüne geçmek mümkün değil o zaman.
0: Yaşlılığın önüne geçebiliyorsanız bunun önüne geçersiniz.
1: Ne öneriyorsunuz mesela?
0: Ne öneriyoruz? Şimdi biz böyle erken devrede gelen insanlarla, bunu çok kafaya takmışsa, biz bazı hastalara monovizyon dediğimiz bir şey var. Lazerle yapıyoruz yine onu. Hastanın bir gözünü bir numara miyopa kaydırıyoruz. Hı. Ve hasta bakıyorsun, yani bir gözü uzağa, bir gözü de yakını görüyor ve bir 10 sene kazanıyor monovizyon.
1: Evet.
0: Ve hastalık geliyor bize, yaşı 43-44, işte artı bir kusuru var. Ha, biz ona yine lazer yapabiliyoruz ama diyoruz evet, bu seni 3-4 sene rahatlatacak. Ama sonra yine bozulacak, haberin olsun. Çünkü yaşlanmaya devam ediyorsun, durmuyor dünya. Dünya dönüyor habire.
1: Evet.
0: Dönmesi demek, günler geçiyor demek. Onun için presbiyopide, korneada çözüme çok sıcak bakmıyoruz. Ama hastamız geliyor bize, bakıyoruz yaşı 50. Uzak için 3 numara, yakın için 5 numara kullanıyor. O zaman diyoruz ki biz size multifokal mercek takalım diyoruz. Biz ona prelex cerrahi diyoruz. Yani presbiyopik lens exchange dediğimiz gözün merceğinde, gözün içindeki merceğindeki bir modifikasyonla hasta uzak yakını %90 hallediyoruz.
1: Yani hem aynı anda hem uzak hem yakın sorunu
0: düzeltebiliyoruz. Ama unutmayın, tekrar söyleyeyim. Eğer hastada kusur varsa, yani bir hem uzak hem yakın varsa, hasta 5 numara takıyorsa, benim gibi 2 numara takıyorsa, buna sen bu ameliyatı ol demek doğru değil. O zaman biraz sanki ticari düşünüyor gibi oluruz. O zaman sıcak bakmıyoruz ve önemliyoruz ve tavsiye de etmiyoruz.
1: O sorular geliyor zaten hani konuşulduğu zaman. Tamam, doktor bey söylüyor işte lazer ameliyatı var, işte şu çözümler var ama kendisi gözlük takıyor.
0: Aynen,
1: neden
0: öyle
1: takıyor?
0: Onun için ben diyorum. Ama bir de onu da söyleyeyim. Yani ben şimdi 1993'ün başından beri lazer yapan insanım. Önce şunu söyleyeyim. Benim hiç kusurum yok. Sadece yaşımdan dolayı yakın gözlüğüm var. Bana diyor, doktor bey sen de gözlük takıyorsun. Ben size lazer oldum demedim ki. Tavsiye de etmedim. Olabilirsiniz diyorum. Şart mı? Hayır, değil. Sizin mesela, benim böyle bir hastam vardı. O tür hastaları da ben hemen ameliyat ediyorum zaten. Bir bayan hastam geldi. Bir şey enteresan, onda bir yeğeni göz doktoruymuş. Geldim, muayene ettim. Gözlüklerine de baktım. Her şey gayet iyi. Dedim gözlükleri değiştirmeye yok. İkisi de sana uygun. Bunları kullanabilirsiniz dedim. Adam ya, kadıncağız böyle şey, iş kadınıydı. Şöyle bir hanım. Geldim, ben karşıma oturdu. Doktor bey bana hiçbir şey anlatmayın dedi. Ben bunları kullanmak istemiyorum. Ne gerekiyorsa onu yap. Hiç daha bir şey anlatmadım kendisine. Çünkü o hazır gelmiş. Beyninde hazır gelmiş. Evet, onu hak ediyordu o. Niçin? Kadıncağızın 3 numara uzağı vardı. 5 numara yakını vardı. Onda onun yeri var. Ama bir insanın gözlükle problemi yoksa niye onu ben ameliyat edeyim ki? Yani adam diyor ki ya bu gözlük benim kişiliğim. Ben zaten takmak istiyorum. O zaman niye geldin diyoruz.
1: Peki hocam, kaç derecelere kadar müdahale edilebiliyor bu tür durumlarda?
0: Şimdi şöyle, her dereceye müdahale edilebiliyor. Mesela diyelim ki bana hasta geliyor. Yaşı 20, 2 numara miyopisi var. Tamam, lazer olabilirsin. Ol, tavsiye ederim. Çünkü gözlüğü atıyorsun. Bana hasta geliyor. Yaşı 45, 2 numara miyopisi var. Ben olsam olmam diyorum. Bak, demek ki yaşa göre, yaşa göre, kusura göre,
1: ve mesleğe göre,
0: göre değişiyor, evet. Tabii ki. Mesela yine öyle bir hastam Almanya'dan çıktı, geldi bana. Doktor bey geldi bana. İşte 2,5 numara kusuru var uzak için. Böyle oturdu karşıma, muayene ettim. Ben lazer olmak istiyorum. Bak, yaşı da o zaman tam lazer. Öyle zannediyorum ki 50 civarındaydı. Niçin olacaksın dedim. İşte dedi, bu gözlüğü atmak istiyorum. Tamam dedim, bunu atarsın da çerçeveyi atamayacaksın. Niye? O camı atacağım, oraya başka bir cam koyacağım. Yani sen gözlükleri atacaksın, uzakları çok iyi göreceksin ama yaşından dolayı da 2 numara kullanacaksın. Onun için doğru değil yapmak. Dedince böyle, ne iş yapıyorsun? Dedi ki ben matbaada çalışıyorum, tahsis yapıyorum. Yani adamın işi gücü yakınla zaten. Onu dedim, gözlüksüz yapıyorsun değil mi? Daha ne istiyorsun? Demek ki gözlükse de bir sabah lazım. Evden çıkıyorsun, araba kullanıyorsun, işe kadar, bir de akşam. Doğru mu? Doğru. Bana çok enteresan bir cümle söyledi. Doktor bey zaten Almanya'dan ben bunun için geldim ki siz beni param için ameliyat etmezsiniz diye. Evet, biz onu parasıyla ameliyat etmedik ve önermedik.
1: Peki hocam, bu ameliyatlar tekrarlanabiliyor mu? Siz dediniz ya hani yaşa bağlı, artık bunun ilerlemesinin önüne geçmek mümkün değil. O operasyon yapıldı küçük de ufak derecelerde. Bir süre sonra tekrar.
0: Yeter ki gözle bir zarar vermesinler, hepsinin çözümü var. Yani diyelim ki hasta lazer yapılmış, işte bir numara kusuru düzeltilmiş. Hastana gelmiş, eğer biz ona bir şey yapmak istiyorsak onu yapabiliyoruz, tekrar düzeltebiliyoruz. Veya dediğim gibi işte hani kusuru fazlaysa biz ona multifokal prelex cerrahisi dediğimiz presbiyopik, yani yaşa bağlı lens değiştirme ameliyatı yapabiliyoruz. Bir sürü öyle hastamız var. Şu anda en yaygın yaptığımız da o. Yani hastanın yaşı 50'yi geçmişse hem uzak hem yakın gözü

0: takıyorsa evet onlara daha uygun aday.
1: Olarak
0: aday değilim, benim hiç kusurum yok, onu söyleyeyim.
1: Hocam siz zaten yani hani
0: neyse, yok,
1: hiç gayet dinamiksiniz.
0: Evet, dinamikliğe bakmıyor bu iş. Daha çok gencim, evet. Yani işin şakası. Ama şu anda ha, onu da söyleyelim, çok enteresan. Bunun için inanılmaz çalışmalar devam ediyor. Şimdi Amerika'dan geldim. Orada bu iş için acaba bunu ilaçla halledebilir miyiz? İşte göze bir damla damlatalım. O damla işte gözün içerideki o akomodasyonunu rahatlasın. Evet, öyle bir damla. Daha şu anda çalışmalar devam ediyor. Belki bir bomba patlar.
1: İnşallah müjdesini buradan veririz.
0: Tabii. Çünkü şimdi dediğimiz şey şu, başta da söyledim değil mi? Şimdi hani Microsoft'u bulan, işte bilgisayar bulan dünyanın en zengini biliyorsunuz, Bill Gates.
1: Evet.
0: Niye? İşte bir bilişim ortamında bilgisayar. Şurası kesin. Bu işe çözüm bulan dünyanın en büyük zengini olacak. Bundan daha zengin olacak. Çünkü 4 milyarı yaşlı.
1: Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için programımızın sonuna geldik.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, böylece programımızın sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye. Reklamlar.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Breakdown'ları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ananın ve babanın yüzüne merhametle bakana kabul olmuş hac sevabı verilir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz helal lokma. Sevgili dinleyiciler, bütün ibadetlerin kabul olması helal lokmaya bağlıdır. İbadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde helal kazanmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Cenab-ı Hak, helal yiyiniz ve salih, iyi işler yapınız buyurmaktadır. Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini uzatıp dua ediyor, Ya Rabbi diye yalvarıyor.

Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz. İşte haramı helali bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan haramdan kurtulamaz, ibadetleri boşuna gider. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, helal kazanmak her Müslümana farzdır. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Bazı alimler bu ikinci hadis-i şerifteki ilimden murat helal ve haram ilmidir demişlerdir. Helal kazanmak için helal ve haramı öğrenmek lazımdır. İmam-ı Azam Hazretlerine birisi sordu. Vakitlerimi ibadetle geçirmek istiyorum. Bana bir şey yaz da hep onu yapayım. İmam-ı Azam Hazretleri birkaç gün içinde alışveriş bilgilerini yazıp o adama verince, bu bilgiler tüccarlara lazım olur. Ben evimde oturup ibadetle meşgul olacağım dedi. Cevabında, yiyecek ve giyecek lazım olmayan kimse var mı? Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur buyurdu. İbrahim Ethem Hazretleri'ne falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor dediler. Gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Dikkat etti, söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Gençteki bu hallerin şeytandan olup olmadığını anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır dedi. Genci evine davet etti. Kendi yemeğinden yedirince gencin hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim Ethem Hazretlerine bana ne oldu diye sordu. Yediğin helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı buyurdu. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri, helalden bir lokma az yemeyi akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar, insan Rabbini unutur buyurdu. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Seyr bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul aleyhisselama tabi olmak, her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. Bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa çalışmadan ele geçmez. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya ihtiyaçlarını kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak birçok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah eshabıyla konuşurken, kuvvetli bir genç erkenden dünyalık kazanmaya gidiyordu. Erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine, buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu denilince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetindeyse şeytanla beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca parmağını boğazına sokarak kustu. O kadar zahmetle çıkardı ki ölüyor sandılar. Sonra ya Rabbi elimden geleni yaptım, midemde ve damarlarımda kalan zerrelerden sana sığınırım diye yalvardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Beytül Mal'e yani devlete ait zekat develerinin sütünden kendisine yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah bin Ömer radıyallahu

radıyallahu anh buyuruyor ki, beliniz bükülünceye kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Değerli dinleyenler, binada temel neyse, dinde de lokma odur. Temel sağlam olunca üzerindeki binalar sağlam olur. Dini ayakta tutan da helal lokmadır. Temel çürük olunca bina çöktüğü gibi lokma haramdan olduğu zaman din de çöker. İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurdu ki, yüksek derecelere kavuşanlar ancak midelerine girenleri kontrol etmekle kemale ermişlerdir. Seyir bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görülen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Yine buyurdu ki, haram yiyenlerin 7 azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadet eder. Hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse, Allahü Teala onun kalbini nurla doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünyaya düşkün olmayı kalbinden giderir. Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Haram yiyenlerin farzları ve sünnetleri kabul olmaz. Haramla beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Mide bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan geçer. Mide sağlam olursa damarlar da sıhhatli olur, mide çürük olursa damarlar da çürük olur. Hadis-i şerifte helal meydanda, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır buyuruldu. O halde şüphelilerden uzak durmak lazımdır. Yine hadis-i şerifte bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttaki olamaz buyuruldu. Onun için Hazreti Ömer bizler harama düşmemek korkusuyla helallerin 9%'undan kaçındık buyurdu. Helal lokma isteyen şu 5 şeye dikkat etmelidir. 1. Rızık peşinde koşarken Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin hiçbirini terk etmemeli, hiçbirini noksan yapmamalıdır. 2. Kazanç için hiç kimseyi üzmemelidir. 3. Çalışmakla kendisinin ve aile efradının iffetini korumaya niyet etmelidir. 4. Çalışırken kendini haddinden fazla yormamalıdır. 5. Çalışmayı rızık için bir sebep bilmelidir, fakat rızkı çalışmaktan bilmemeli, Allahü Teala'nın bir ihsanı olarak görmelidir.

Ahmet bin Ebu'l-Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.

tam düşüncesi, Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Allah rızası için kullanılırsa bunlar, dünya değil, bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılır ise şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet. Kul Rabbinin emrine, Resulün sünnetine uymaz düşkün olursa şehvet ve lezzetine, şu yolcuya benzer ki kafileden ayrılır. Hayvanının süsü ve palanıyla uğraşır. Yol arkadaşlarına uydurmayınca ayak, helak olur sonunda çölde yalnız kalarak. Bunun gibi bir insan unutup sahibini, bilmezse yaratılış hikmet ve gayesini, tabi olur tamamen heva ve hevesine, dalıp gider dünyanın türlü meşgalesine. Ölüme hazırlıksız yakalanır nihayet. Böyle olan kimseyi bekler büyük felaket. İnsan düşkün olursa alçak dünya malına, mani olur bu hali ölüm hazırlığına. Çünkü kalbi dünyayı düşünür gece ve gün. Bedeni dünya ile meşgul olur büsbütün. Unutur Yaradan'ın emir ve yasağını, bulamaz meşgaleden ibadet fırsatını. Bir kimse rızık için işinde çalışırken, feragat eder ise günlük ibadetinden, gözetmezse Rabbinin emir ve yasağını, mesela kılmaz ise 5 vakit namazını, dünyaya düşkün olmuş sayılır ki o insan, çok zengin olsa bile sonunda olur hüsran. Ey kişi! Öyle çetin günler var ki önünde. Analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapmak varken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olur ve lakin faydası yok ne çare. Aklı olan bir kişi fırsat bilir bu anı. Yarın yüzü akıyla kazanır imtihanı. Ahmak olan kimse de tabi olur nefsine, atılır hor ve zelil cehennem ateşine.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, kalpleri temizlemenin ilacı Allah'ın dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi haberlerde falan görüyoruz, çevremizde de görmek mümkün. Adam mesela genç yaşında trafik kazası geçirmiş, vefat etmiş. Yaşı daha 30 diyelim. Ne bileyim işte bir hastalığa yakalanmış, vefat etmiş genç yaşında yine. Şimdi böyle durumlar için bize işte radyodaki İslam ve Toplum programına da çok soru geliyor. Yani herkesin belli bir ömrü yok mudur? Böyle olursa 30 yaşında adam kaza geçirdi, öldü. Bunun ömrü kesilmiş midir? Yarıda mı kalmıştır? Yarıda mı kesilmiştir? Falan gibi sorularla karşı karşıya geliyoruz. Yani bir kişi genç öldüyse daha göreceği günler vardı işte şeklinde düşünmek, erken öldü veya zamansız öldü demek uygun olur mu?
1: Uygun değil Mustafa Bey. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak ayet-i kerime, hadis-i şerifleri taramışlar. Buyuruyorlar ki ister kaza ile ölsün, ister hastalık olsun, ister başka bir şekilde olsun, ne olursa olsun o kimsenin ömrü bölünmüş değildir buyuruyor.
0: Onun ömrü o kadar.
1: Evet, o kadar yaratılmıştır. Ama daha işte daha iyi de arkadaş dünyaya geliyor, gözünü açıyor, ağlıyor, ölüyor. Olmuyor mu? Çocuk dünyaya geliyor. Ses de çıkıyor, ağlıyor da. Hatta belki anasından işte bir damla iki damla süt de içiyor. Biraz sonra fenalaşıyor, çocuk ölüyor. Olmuyor mu? Oluyor. Hatta ana rahminden canlı olarak dünyaya gelemeyen, ana rahminde ölen de var. Ana rahminde canlıydı.
0: Doğru. 7-8 ayı tamamlayıp ölen de var.
1: Ölüyor. O kadar çıkmış ona verilen zaman dilim. Niye o kadar veriliyor? İyi de be arkadaşım, Allah-u Teala'nın yarattığı nesnelere bak bakayım bir. Bir kelebek ne kadar zaman yaşıyor? Bir sinek ne kadar zaman yaşıyor? Ve baharın açan o çiçeklerin ömrü ne kadar çıkıyor?
0: 24 saat ömrü olanlar.
1: Değil mi? 24 saat ömrü. Ya hayvanlarda da var o sinekte de. 24 saat doğuyor, biliyor, gelişiyor, ölüyor. 24 saat.
0: Bazı otlar var mesela. Mayıs ayında falan böyle bir coşuyor yağmuru falan görünce. Haziran geliyor, soluyor, soluyor. İnsanın morali bozuluyor. Ya hemen yaz gelmeden kış mı geliyor, ne oluyor?
1: Dolayısıyla Cenab-ı Hak her mahlukuna, yarattığı her mahluk. Yedi kat gökler ve içindekiler hepsi mahluktur. Allah'tan yarattığı. Hepsinin aynı şekilde belli bir ömrü vardır. İnsana da başlangıçta Adem Aleyhisselam'a ve onun ümmetine 2000 senelik ömür vermiş. Ama bitmiş. Nuh Aleyhisselam'a 1000 sene, ümmetine de öyle. Bitmiş. Sonra 800-900 sene, 700 sene, 600 sene, 500 sene, 400 sene ömür verdikleri var. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine de 60-65 sene vermiş. Ortalama ömrü bu. 100 yaşını geçen nadirdir.
0: Çok yaşamış sayılıyor.
1: Ha, çok
0: yaşamış. Olan dışı ya.
1: Çok yaşamış sayılıyor. Dolayısıyla ömrü veren Cenab-ı Hak. Ne kadar onu bilmiyoruz. Mesela efendim bir kimsenin ölümü mü, ondan sonra hayatta kalması mı daha aynı şekilde hayırlı? Onu bilemezsin. Şimdi bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri yanında talebeleriyle beraber bir beyaz bir atın üzerinde, sırtında kaftan da var, böyle heybetle ihtişamla geliyor. Sırtında işte bir tane küfe, hani üzüm falan konan veya buna benzer yük çekmek için küfe, elbisesi yırtık pırtık ve Hristiyan geçiyor atın önüne, atın yularından tutuyor. Kavs diye meşhur idi Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ey Kavs diyor, sana öyle diyorlar diyor. Sizin diyor peygamberiniz, dünya müminin zindanı, kafirin cenneti diye bir söz söylemiş. Doğru mu diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri evet diyor, doğru. Adam ondan sonra diyor. Yani diyor siz diyor atın üstünde bu kaftanlar içerisinde.

0: içinde ihtişamla zindandasınız diyor. Ben de diyor bu yırtık pırtık elbiseler.
1: Fakir fukara halimle.
0: Ben de diyor şey diyeyim cennetteyim. Öyle mi diyor? Böyle şey yapıyorum bari atından inmiş. Atından inmiş. Demiş bak bakayım bir kaftanını göstermişler. Bakıyor ki Abdülkadir Geylani'nin cennetteki yerine. Bir oraya bakıyor. Sonra diyor ki vah vah diyor hakikaten üzüldüm diyor ya.
1: Oraya göre burası.
0: Orası sana zindan. Evet. Demiş bir de buraya bak. Bir bakıyor cehennemdeki yerine. Küt diye düşünüyor. O da sonra kalkıyor. Bana diyor İslamiyet anlat. Diyor ki ne gördün? Cehennemdeki yerimi gördüm diyor. Cehennemdeki yerime göre diyor burada diyor cennet. Burası cennet. Yani şimdi sabiyken ölse bir kafir çocuğu sabiyken ölse İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki evet diyor cennete girmez. Ama cehenneme de girmez buyuruyor. Yok edilirler. Hayvanlar gibi yok edilirler.
1: Dolayısıyla en azından cezayı görmez.
0: Cezayı görmez. Evet. O cezayı görmez. Olsa Müslümanın çocuğu sabiyken öldü. Ya dünyanın meşakkatine katlanmadı, sıkıntısına katlanmadı. Görmedi, belki gün açlayacaktı, şey yapacaktı falan sıkıntı olacaktı. Bunlar hiçbirisini görmeden anne baba da Müslüman oldu. Transit cennete gitti. Değil mi? Bu sebepten dolayı bazen mesela bakıyorsun cephede asker imanı varsa orada şey yapınca ne oluyor bu?
1: Şehit oluyor.
0: Şehit oldu. Peki şehit olunca nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Dolayısıyla efendim işte daha yaşasaydı da çocuğu yeni dünyaya geldi de görseydi de falan. İyi de arkadaşım gördü, yaşadı. Ne geçti eline? Onun için din büyüklerinin bir sözü var. Ölümün de ömrün de hayırlısı diye. Ölümün de ömrün de hayırlısı. Hicri 5. asrın müceddidi diye geçiyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Musa Bey 55 yaşında vefat etmiş bu zat biliyor musun?
1: Genç işte.
0: 55. Ve 55 senenin içerisinde yani bu doğduğundan beri de kitap yazmadı ki her günde 18 sayfa düşmüş yazdığı kitap. O kadar eseri sığdırmış. 55 sene. Dolayısıyla hemen ben yapacaktım. Ya bugüne kadar ne yaptın ki? Bugüne kadar ne yaptın ki? Şeyde biz küçükken tabi bedenle çalışılıyor ya. Adam ameli olarak hani işçi olarak birisini alacaksa önce bir yemek yedirirmiş. Bakarmış yemek yöneyesine. Bakıyor ki böyle çıntık pındık onu bunu beğenmiyorsa falan hiç işe bir şey falan almazmış. Bunun yemek yöneyesinde işinde hayır yok getirmiş. İşinde de hayır olmaz. Almazlarmış buna. Ha bakıyor ki kuvvetli yiyor falan. Ha diyor bu kuvvetli yiyorsa kuvvetli çalışıyor demektir. Dolayısıyla senin ameline bakıyorsun yani yaşasan ne olur yaşamasan ne olur. Hatta yaşamasan belki daha faydalı. Daha faydalı. Fakat Allah-u Teala ezelde yani ana karnında da dünyaya gelip bir iki nefes aldıktan sonra da 10 yaşında da 20 yaşında da 50 yaşında da 70 yaşında da 100 yaşında da 120 yaşında da işte Adem Aleyhisselam'a gitsin 2000 yaşında da ancak 2000 ömür de vermiş. Ama hepsi de bitmiş.
1: Hepsi de mesela bitmiş. Bazen şöyle oluyor. Adam dağ başında diyelim ki ıssız tenha bir yerde giderken işte kalp krizi geçiyor ölüyor. Geride kalanlar diyorlar ki ya işte orada değil de şehirde işte burada evinde falan kalp krizi geçirseydi hastaneye yetiştirirdik. Ölmezdi.
0: Diyorlar.
1: Diyorlar.
0: Hatta şey bile o neydi o meşhur zengin Behbi Koç'un doktoru 2-3 adım gerideymiş de bir yakında olsaydım işte şey kurtarırdım falan. Ha, kendim kurtarırdım.
1: Bir adım daha önde olsaydım kurtarırdım.
0: Kurtarırdım. Zannediyor ki hemen ben doktorum falan. Doktor sen kendini kurtar değil mi? Torunu öldü ya onun.
1: Tabii. O kadar onu imkanları
0: kurtar.
1: Var.
0: Ha, onu kurtarsaydım.
1: O da helikopterle hastaneye kaldırıldı.
0: Onu kurtarsaydım değil mi? Ya. Kurtaramadım. Dolayısıyla ecel geldi cihane baş ağrısı bahane. Yani ezel. Ancak mesela diğer şeylerde bizim sohbetlerde falan konularda sorduğunuzda anlattığınız bazı şeyler var. Kazay-ı mübrem, kazay-ı muallak diye bir şey anlatılıyor. Kazay-ı mübrem olarak yani takdir edilen o saat ve şey hiç geçmez. Şeyin elindedir. Ölüm meleğinin elindedir o liste. Mesela diyelim ki Osmanlı işte bu programı çekerken konuşurken eceli geldi geldi. Hiç böyle ya program bitsin 2 dakika kaldı falan müsaade. Yok. Alın gider. Onlar ne emredirse onu yapar. Onlar ne emredirse onu yapar. Dolayısıyla ellerinde kesindir o. Vakti saati hiç şaşmıyor biliyor musun? Hani meşhurdur anlatılır ya. Süleyman Aleyhisselam huzuruna insan suretinde geliyor. Süleyman Aleyhisselam yanında bulunanlarda bir tanesine böyle çok dik bakınca Azrail Aleyhisselam gitmiş. O adam demiş ki Süleyman Aleyhisselam, rüzgara emir ver, beni Hindistan atıversin demiş. Yani çok korktum demiş, o kimse demiş, bana çok ters baktı. Neyse, rüzgara emir veriyor, Hindistan'a gönderiyor onu. Bir saat sonra falan Azrail Aleyhisselam tekrar geliyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, niye ona öyle baktın diyor, çok korkmuş diyor. Diyor ki, ben onu korkutmak için bakmadım ki diyor. Benim elimdeki listede diyor, bir saat sonra diyor Hindistan'da onun ruhunu almam emredilmiş. Adam burada diyor Kudüs'te. Hindistan nereye? Uçak yok, bir şey yok. Nasıl gidecek bu oraya? Ben mi yanlış aldım diyor. Onun için adamın yüzüne diktik, onun için baktım diyor. Yoksa adam korkutmak için bakmadım diyor. Bir saat sonra gittim baktım diyor, oradaymış, aldım ruhunu diyor. Aldım ruhunu tabii. Vakti saati geldiği zaman. Dolayısıyla herkes ölümü tadacak. Bunun için insan kendisine ve herkese öyle iyilik etmeli ki başkası iyilik yapınca onun yaptığını sansınlar. Herkesin, İmam-ı Rabbani Hazretleri, belli bir eceli, yani ölüm zamanı vardır. Bu zaman hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Kaçıp da kurtulanlar ecelleri gelmediği için ölmemiştir. Yoksa kaçmak onları ölümden kurtarmış değildir. Kaçmayıp sabredip ölenler de ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Dolayısıyla efendim işte ben şuna sarıldım, buna sarıldım. Ha, biraz önce söylediğimiz kazay muallaksa, kazay muallak olduğunu da bilmiyoruz biz. Şarta bağlıdır. O şartı yerine getirirse Allah-u Teala, senin haberin yok ama. 10 sene, 20 sene de ömür veriyor. Yani iki türlü yaratılmış ömrü. Burada bunu yaparsa 20 sene de yaşayacak. Yapmazsa o anda ölecek. O kadar yani.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya birinin kabrini ihlasla ve mağfiret umarak ziyaret eden, kabul olmuş bir hac sevabı alır ve bunu adet edenin kabrini de melekler ziyaret eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Âlemlerin efendisi ve insanların rehberi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, her kim davet etse kabul buyururlardı. Bir gün ben de davet etmiştim. Falan gün gelirim buyurdu. Zamanı gelince Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh evine teşrif ettiler. Hazreti Cabir, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrifiyle o kadar sevindi ki, karşılamak için sevinçle koşarken su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girip oturdu. Hazreti Cabir'in bir kuzusu vardı. Onu hemen kesip kebap yapmak için hazırladı. İki oğlu vardı. Büyük oğlu küçük oğluna, "Babam kuzuyu nasıl kesti, gel sana göstereyim," dedi. Kardeşini bağlayıp bıçağı boğazına sürdü. Fakat göstereyim derken farkına varmadan kardeşini boğazlayıp ölümüne sebep oldu. Hazreti Cabir'in hanımı çocuklarının bu halini görünce büyük oğlunu yakalamak için peşinden koştu. Çocuk korkusundan kaçayım derken kendisini evin damından aşağı bıraktı ve düşüp öldü. Kadın, çocuklarının ölmesinden dolayı feryat edip ağlarsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine sebep olurum diye düşünerek sabretti. Hiç ses çıkarmadı. Çocuklarının ölüsü üzerine bir kilim örttü. Kimse onların öldüğünün farkına varmadı. Kendisi de belli etmemeye çalıştı. Fakat içi yanıyordu. Hazırlanan kebabı pişirdi. Kocası Hazreti Cabir'e olan hadiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebabı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirilip ikram edildi. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve "Ya Muhammed, Allahü Teala Cabir'e oğullarını da sofraya getirmesini söylemenizi emir buyurdu, dedi.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e oğullarını da sofraya getir buyurdu. Dışarı çıkıp hanımına oğlanlar nerededir? Rasulullah onların sofraya gelmelerini istiyor dedi. Hanımı Rasulullah'a onların burada olmadıklarını söyle dedi. Hazreti Cabir durumu arz edince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emridir. Onları muhakkak getirmen lazımdır buyurdu. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına varıp çocuklar neredeyseler mutlaka bulmamız lazım. Allahü Teala'nın emri böyle gelmiştir dedi. Zavallı çaresiz hanımı ağlayarak ey Cabir oğulcuklarımızın ne olduğunu sana söylemeye takatim yok dedi. Sonra ölü yatan çocuklarının üstündeki kilimi kaldırıp onlara gösterdi. Hazreti Cabir iki oğlunun da ölmüş olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hanımıyla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip ağlaşmaya başladılar. Evde feryat sesleri yükseldi. O sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gönderip çocukların başında dua etmesini ve çocukları dirilteceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp dua etti. Cabir bin Abdullah'ın her iki oğlu da Allahü Teala'nın izniyle dirildi.

İkinci cilt, 32. mektup. Bu mektup, Mirza Kılıcullah'a yazılmıştır. Kalbini toparlayamadığını bildiren mektubuna cevap vermekte, korkulu zamanda okunacak şeyleri bildirmektedir. Hepimiz, Allah'ın emrinde ve dileği altındayız ve hepimiz, O'nun huzuruna çıkacağız. Bizler, O'nun yardımı ile, O'nun kazasına razı olduk. Siz de razı olunuz. Dua ve Fatiha okuyarak yardım ediniz. Sizin o sıkıntıdan kurtulmanız haberi bizleri çok sevindirdi. İki acıdan birisi üzerimizden sıyrılmış oldu. Bunun için Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun. Kalbinizi dünya düşüncelerinden kurtaramadığınızı yazıyorsunuz. Evet, zahir işlerin bozuk ve dağınık olması, kalbin de dağılmasına yol açar. Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz. Korkulu zamanlarda, kelime-i temcid, yani La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyunuz. Muhammed Masum, rahmetullahi aleyh, 2. cilt, 33. mektubunda diyor ki, dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere La havle ve la kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahirinde 100'er defa salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Muavvizeteyn yani iki kul-eûzü'yü çok okumak da faydalıdır. Tefsir-i Mahseri'de, Enbiya suresinin 87. ayetinin tefsirinde, hadis-i şerifte buyuruldu ki, birinize dert ve bela gelince, Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimîn. Tergîb-ü Salat, 54. faslındaki hadis-i şerifte sabah kalkınca 3 kere Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm okuyana akşama kadar hiç dert bela gelmez buyuruldu.

olsam nur cemalini bir kez düşte seyretsem. Ya Muhammed canım arzular senin.

0: Cuma namazının sahih olması şartları 7'dir. 1. Namaz kılacak yer Mısır olmak, yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2. Hutbe okumaktır. 3. Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4. Orada imam veyahut devlet reisi tarafından mezun naibi olmaktır. 5. Öğle vaktinde kılınmaktır. 6. Cemaat bulunmaktır. İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Muhammed'e göre rahimehumullahü teala bali ve akıl ve erkek imamdan gayri 3 Adem ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimehullahü teala imamdan gayrı 2 Adem olmaktır. 7. Namaza herkesin gelmesi serbest olmaktır. Hindiyye fetvasında diyor ki, hür, sağlam ve seferi olmayan erkeklerin cuma namazı kılmaları farz-ı ayn'dır. Seferde olana ve hastaya ve kadınlara cuma namazı kılmak farz değildir. Şiddetli yağmur ve hükümet adamının zulmünden korkanlara da farz olmaz. Salih imamın kıldırdığı camiye gitmeli, fasık imam arkasında kılmamalıdır. Her kadının herhangi bir namazı cemaatle kılmak için camiye gitmeleri mekruhtur. Cuma'nın vacibi 5'tir. 1. Ezan vaktinde her şeyi terk etmektir. 2. Camiye say ederek gitmek. 3. Hatip efendi hutbedeyken nafile kılmamak. 4. Dünya kelamı söylememek. 5. Sükût eylemek. Cuma'nın müstehabı 6'dır. 1. Raihâ-i tayyibe. 2. Misvak. 3. Pak libas. 4. Tebkir. Tebkir, cuma namazı için camiye erken gitmeye derler. Zaman-ı saadette Eshab-ı Kiram radıyallahu teâlâ anhum ecmain, sabah namazından sonra dağılmayıp, cumadan sonra dağılırlardı. Bu ümmetten ilk terk olunan şey, tebkir sünnetidir. 5. Gusletmektir. 6. Salavat okumaktır. Cuma'nın mekruhları 5'tir. 1. Hatip efendi hutbedeyken selam vermektir. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Aksıran kimseye yarhamükallah demek. 4. Yemek ve içmek. 5. Mekruh olan her ameli işlemek. Hatip efendinin hutbeyi uzatması da mekruhtur. Minarede okunan birinci cuma ezanından sonra hatip efendi minberin yanında cumanın ilk sünnetini kılar. Sonra minber önüne gelip, ayakta kıbleye karşı kısa dua edip, minbere çıkar ve cemaate karşı oturup, ikinci ezanı dinler. Sonra ayakta hutbeye başlar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini şirin ilimiz Edirne'nin yine şirin ve yeşillikler diyarı ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü'de belediye başkanlığının kurduğu bir kent müzesi var. O kent müzesini bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Son senelerde gittiğimiz birçok yerleşim yerimizde böyle kent müzelerinin hazırlandığını görerek doğrusu iftihar ediyoruz. Tabii belediyeler emlak vergisinden tarihi çevre için pay ayırmaları hususta kanunla izinler verince bu kent müzelerine ve diğer tarihi çevreye bol bol fon ayırma imkanları doğdu. Bu konuda herhangi bir yasakla karşı karşıya değiller. Safranbolu'daki kent müzesini ben orada çekimleri yaparken sizlere tanıtmıştım. Sonra İnegöl'de çok zengin, artık o kadar eser toplanmış ki sergilemeye yer kalmamış eski belediye binasında alt üst olarak onu gördüm. Şimdi burada da bu kent müzesi için bu bina artık dar geliyor. Bu binaya Uzun Köprü'de eski tekel binası diyorlar. Belki buraya geldiğinizde bir yaz tatilinde burayı görmek isterseniz eski tekel binası derseniz daha çok bilen olur. Kent müzesi derseniz o da yavaş yavaş, biz de programlarımıza bunu aldıkça bunları böyle herkes de kent müzesi olarak tanıyacaktır. haftanın pazartesi günleri bütün Turizm Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerin bakım ve dinlenme günü olduğu için pazartesi günleri bu müzede o kanuna uygun olarak pazartesi günleri memurlarına izin veriyor. Haftanın diğer 6 gününde açık, akşam 17'ye kadar. Biz de şimdi geldik burada, sizlere burayı tanıtacağız. Bu bina eskiden bir şahsın özel mülküymüş. O şahıs vefat edince çocukları bunu devlete satalım demişler. Hazine talip olmuş daha doğrusu bunu satın almak üzere. Ve tekel binası eski adıyla reji binası yapılmış. Bir reji idaresi vardı. Bu tekel idaresi devletin Avrupa devletlerine, Osmanlı Devleti'nin son zamanındaki altından kalkılmaz olan borçlara girmesiyle beraber Avrupa devletleri sanki Türkiye'nin bütün tuz, tütün gibi tekel dediğimiz, tek elden idare edilen reji idaresinin kurulmasıyla bütün gelirleri el koyup vergiyi kaynağında almaya başladılar. Tabii böyle bir devletin bağımsızlığını düşünmek çok zordur. Onun memurları var. O memuruna ayrı para veriyor. Tarlalardaki tütünü tespit ettiriyor. Eksperlerin hepsi ondan. Çok acı günler geçirdik. Bu borçlar bitti çok şükür de. Dış borçlarımız. Şimdi borçlu insana nasıl boynu bükük kalırsa diyor Sultan II. Abdülhamit Han. Borçlu devletin de boynu büküktür. Karşısındaki devletlere bir teklifine karşı hayır deme gücünü bulamaz kendinde diyor. Girelim müzenin içerisine efendim. Bu müzede ekseriyetle etnografik eserler sergilenmektedir kent müzesinde. Evlerde insanların kullandığı mutfak eşyaları, yatak odalarında, misafir odalarında kullandıkları eşyalar, yani arkeolojik eser olmamak üzere evde insanın kullandığı gramofondan elektriği kolla çevrilen hesap makinesine kadar hepsini birer birer böyle gözleriniz önüne sereceğiz. Bu bulunduğumuz koridorda 4 oda var. Odanın birini idari maksatlar için kullanıyorlar. Diğer 3 odada eserlerin sergilendiği odalardır. Bunun üst katı da var. Üst katı da göreceğiz. Alt katı da. Burada bakır malzemeler. Tabii eski zamanda bakır sağlığa çok faydalı olduğu için insanlar kalayla bakırları evlerde yiyecek içecek koymada da rahat bir şekilde kullanıyorlardı. Bugün paslanmazlar çıkınca bakırın pabucunu dama attı ama insanlar ah diyor işte bir bakır kalaylı tencerede yemek yapsak ne kadar lezzetli olur falan filan. O zamanındı. Bugünün de böyle oldu. Yarın ne olacak onu bilemiyoruz. Yaşayan insanın gözü yaşadığı müddetçe çok değişik şeyler görüyor. Şimdi biz buradan hemen şöyle sağımızdan başlayarak şu salona girelim efendim. Şimdi burada kolla hesap makineleri var. Bize yalan gibi geliyor. Halbuki bunlar 30-40 sene öncesi harıl harıl her yerde kullanılıyordu. Devlet de kullanıyordu, özel sektör de kullanıyordu. Ama bugün bunlara ancak şöyle bir tatlı hatıra olarak bakıp geçiyoruz. Buyurun daktilo makineleri. İşte Remington'dan Olivetti'sine.

kadar. Yani Olivetti makine aldınız ama o bütün yazı işlerinizi hallettiğinizi zannederdiniz. Şimdi bunlar ise bir yeri bozulsa, bir vidası düşse bunun vidasını temin edemeyecek durumdayız. Kalmadı çünkü. İnsanlar neye daha çok iltifat ederlerse onlar bulunuyor. Bugün tabii bilgisayar da artık, bilgisayar kuşakları da dev adımlarla uzaklaşıyor. Buralara işte özgürlük anıtıyla ilgili, yani Uzun Köprü'deki tarihi eserlerle ilgili bilgi levhaları da yerleştirmişler. Fena da olmamış yani bu bilgi levhaları. Bu odayı da böylece terk ediyoruz. Şöyle 12 tane çeşmesi var. Uzun Köprü'nün tarihi çeşmesi. Onların da dökümünü yine duvarlardaki bir levhada yapmışlar. Evlenme cüzdanları dahi fark etmiş efendim. Yani o zamanki bir nişanlık, düğünlük resimdeki insanların kıyafetiyle bugünkü insanların kıyafeti çok farklı. Askerlik hatıraları kıyafetiyle bugünkü askerlik hatıraları kıyafeti çok çok farklı. Demir böyle getirmiş. Gidelim diğer odaları görelim efendim. Efendim şimdi bu cam mekanda evlerden hediye edilen Kur'an-ı Kerimler var. Tabii bunlar matbaa baskısıdır. El yazması Kur'an-ı Kerimler yok. Bunların tabii tamir edilmesi lazım ama Süleymaniye'deki bir kitap hastanemiz var. Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde. Onlar ancak el yazması olan kitapların tamirine ancak yetişebiliyorlar. Türkiye'de de başka yerde fazla böyle bir tamirat yapıldığını zannetmiyorum. Ama benim gibi amatör birisi heves eder evinde. Tabii buna plastik tutkal kullanmamak lazım. Plastik tutkal kitap içinde kat yapar, kalınlık yapar. Mümkün mertebe organik tutkallarla bu kitapların tamir edilmesi mümkün. Gene de buraya getirilmesi faydadan ari değil. Güzel bir şekilde koymuşlar. Burada çeşitli fotoğraf makineleri var. Bunların hepsi tabii fotoğraf çekimiyle uğraşan, fotoğrafçılıkla veya kameramanlıkla uğraşan arkadaşlar için tatlı bir hatıra. Burada kartvizit basmaya yarayan kollu bir makine getirip koymuşlar. Esas bizim Anadolu'nun insanlarının 16 kuruşluk pulla bir dilekçe verdikten sonra bir de hakimin istediği veyahut da devlet dairesinin istediği 4 tane vesikalık fotoğraf meselesi vardı. Bunun arkasına geçer insan, şurada büyük bir perdesi vardır. O perdeyi kafasına örter, içeriye ışık sızmasın. Şunun ağzındaki kapağı öyle bir hesabı vardır ki öyle sayı saymaz falan, bir ıslıkla yapar, şişt eder, tekrar kapatır. İşte pozlamayı o zaman yapmıştır. İçerisinde banyosunda yapar. Ondan sonra da fotoğrafı çıkardığında adam bakar, Allah Allah bu bana benziyor mu benzemiyor mu diye fotoğrafçıyla münakaşaya tutuştuklarını ben biliyorum. Böyle fotoğraflardan şimdi bugün elimizdeki telefonlarla nice enstantaneleri çok rahat ve rengiyle beraber alıyoruz. Ama bir kaza oluyor. Kazaya uğrayanlar sokak ortasında can çekişirken ona yardım etmek yerine onun o çırpınışlarını tespit etmeyi öne almışız. Bu da insan olarak bizim için çok üzülecek bir şeydir. Çok üzülecek bir şeydir. Yani beri tarafta bakıyorsunuz belgesellerde vahşi hayvanlar kendi yavrusu veya yakını, kendi kabilesinden, sülalesinden olan hayvanın sıkıntısını görünce gidiyor başucuna, hiç olmazsa onu koklayarak teselli ediyor. Yani nefesiyle teselli ediyor. Biz ise burada resmi tespit etmeye çalışıyoruz. Uygun mu? Değil. Gidelim öbür odalara efendim. Silahlar ve kabzaları şeklinde bir vitrin düzenlenmiş. Burada pişto veya pistole dedikleri, Fransızcası zaten bunun pistoledir, Fransızca olarak tabanca demektir. Diğer tarafta kılıçlar da, bunlar da herhalde efendim çarşıdan pazardan alınan değil, birçok gazilerin savaşta kullandıkları silahlardır. Gazilerin evlerine intikal etmiş, orada da torunları getirmiş buraya koymuş. Ben inanıyorum ki kısa bir zamanda buraya bu binanın alamayacağı kadar da insanlar tarafından silah getirilip hediye edilecektir. Hiç olmazsa adlarında yazıyorlar burada, listeye koymuşlar kimler hediye ettiyse. Bu iyi bir vefa örneğidir. Belediye bunu yapmış. Bunu çok daha geliştirdiklerinde
Burada çok zengin bir kent müzesi meydana gelecektir. Şimdi diğer kata çıkalım efendim. Efendim şimdi üst kata çıktık. Üst katın salonunda böyle bir canlandırma tabir ediyorlar. Yani insanı canlandırma değil de canlıymış gibi gösterme manasına. Birinci Dünya Harbi sırasındaki askerimizin kıyafeti, Çanakkale'de savaşanların kıyafeti. Burada da 2. Ordu 15. Hava Birliği'nde Yüzbaşı Erik Serno, Alman, efendim Pilot Üsteğmen Ali Rıza ve Raşit Teğmen ve Orhan ikisi yan yana verilmiş. İstanbul'da Yeşilköy'de veya o zaman için Safraköy'de bugünkü havaların olduğu yerde bir hava alayı vardı. Burada daha ziyade Alman subaylar vardı. Bizim Türk pilotlarımız da uçucu olarak vardı. Kullandığımız uçakların bir kısmı da Fransız uçaklarıydı. İşte burada Uzun Köprü'de olan birlik de Çanakkale Savaşı sırasında buradan hem cephane sevk edildi hem de çok yakın olup düşman hatlarına yakın olup da havaalanımız bombalanmasın diye Uzun Köprü'de de uçakların inip kalkacağı yerler Düzova'da daha kolay halledilir diye, yani pist meselesi halledilir diye buraya hava birliği kurmuşlar. Efendim pist şöyleydi Birinci Dünya Harbi'nde. 30 santim kalınlığında el hızarıyla kesilmiş olan tobruklardan kalaslar döşerlerdi. Uçak bunun üzerinde havalanırdı. Nerede çimento bulacaksınız, onu dökeceksiniz, edeceksiniz efendim. Evet, böyle uçaklarımız havalanıyordu. Böyle yerlere de konuyorlardı. Nereden, nereye geldik? Şimdi havalanarak pistlerimizi güçlendirmek için elimizden geldiğince çok masraf ederek onları güzel bir hale getiriyoruz. Şurada işte dövme dondurmacı canlandırmaları yapmışlar. Bu canlandırmayı da sizlerle şöyle bir buradan uzaktan da olsa paylaştıralım. Esas insanın yatak odası meselesi. Malum insanların bir yemek yeri, mutfak, bir de yatak odası kültürü vardır. Bu o insanların medeniyetini gösterir. Medeniyet derecesini gösterir. Yani yatılan yer nasıldır? Temiz midir? Havadar mıdır? Sıcak mıdır? Soğuk mudur? Efendim söyleyeyim. Buradaki düzen nedir? Aile mahremiyeti nedir? Osmanlı buna çok riayet ederdi. Onun için de sağlam bir aile düzeni vardı. Aile demek tam bir birlik demekti. İnsan birliği. Şimdi ise maalesef evlerde 4 veya 5 televizyonla herkes bir kanalı seyredecek kadar aile birliğimizde zaaf görüyorum. Nasıl çözülür onu bilemem. Onu bilemem. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz ama aile içinde hangi zevkler tartışılır, hangi renkler tartışılmaz, zevkler tartışılmaz, onu da psikologların incelemesi lazım. Evet, toplum mühendislerine büyük görev düşüyor. Yoksa sokaktaki bu gördüğümüz bazı insana kıyma hadiselerinin temelinde ne yatar bunu çözemezsek toplum daha da kötü noktalara gelebilir. Buyurun işte yatak odası, efendim gelinlikler, elbiseler, yüklükler, çeyiz sandığının üstünü yüklük yapmış. Dolabı varsa dolaba koyardı. O dolap belki Trakya'da fazla gelişmiş değildi. Birkaç yerde gördüm ama böyle konaklardaki yüklük ve gusülhane, banyo, gusül alma yerleri. Burada şimdi yorganları güzelce örtülerle sarmışlar. Hatta o kadar ki bu giyim kuşam kültürü, yörükler de gelinlerin elbiseleri yenidir, buruşmasın, bozulmasın diye bunları hurç dikmişler efendim. Halıdan hurç yapmışlar. Yörükler yaz gelince yaylaya çıkarken gelinlerin kıyafetleri, kaynanan ki nerede olsa buruşsa da buruşmasa da olur diye onu denklere tıkıştırırlarmış. Ama gelinlerinkini hurçlara koyarlarmış. 10 tane 20 tane hanım elbisesini alabiliyor. Ağzı da düğmeli falan, fermuar falan. Nerede efendim? Develin yüzünden sallana sallana gidiyor. Vardıkları yaylada da bir açıyorlar ki hiç buruşmamış. Zaten buruşsa ne yazar? Ütü mü var ki efendim? İşte bizim bundan 100 sene önceki insanlarımızın etnografik kullandıkları eserlerden birkaçını sizlerle paylaşabildim. Bunu yapanlara teşekkür ediyoruz. Daha iyilerinin yapılacağını da ümit ediyoruz.
Halkımızın da bunu gördükten sonra ya uzun

Köprüde böyle bir müze varmış. Ben de götüreyim, kaynanamdan kalan bir bindallı var, bir saltan var. Onu vereyim de onu da koysunlar. Benim de adımı yazsınlar da hiç olmasa ölümden sonra beni ansınlar düşüncesinde olabilir diye bu müzeyi sizlerle paylaştık. Bugünkü süremize sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Bir anı, bir hikaye programında sizlere Temeşvarlı Osman Ağa'nın Bir Osmanlı Askerinin Sıra Dışı Esaret Anıları kitabını sizlere sunmaya çalışacağım. Bundan önceki programda Fisher adlı yüzbaşının yanına esir olarak düşen Osman Ağa, onun bir elini bir ayağını kilitlemesiyle beraber artık onun hizmetindeydi. Bu Fisher askeri bir yargıç idi. Gündüz onun hizmetinde çalışıyor, geceleri de bir karakola gönderilip orada sabahlıyordu. Fisher'in çadırı tek direkliydi. Emrinde hizmetkar yoktu. Ancak Erdel vilayetinden ayartma bir saks kızı günlük işlerini görüyordu. Bir de kız esiresi var. Saksonya herhalde Erdel tarafından gelmiş öyle bir kabileden bir kız. Efendim. Kız oldukça esmer, kara kaşlı, iri yapılı, hoş endamlıydı. Fisher'in çok işine yarıyordu. Bütün çamaşırdır, bulaşıktır, yemektir neyse işlerini herhalde hanıma ait işleri o yapıyordu. Çadır ve araba hizmetleri de alaydan nöbetleşe gelen askerlere ait. Nöbetçiler 3-4 günde bir değişiyordu. Avusturya askeri Lipova'da 10 günden fazla kaldıktan sonra Muris Nehri kıyısından aşağıya Segedin tarafına doğru veya Segedin de denebiliyor. Bu yazılırken S ve Z yan yana gelirse Macarca'da Z olarak okunuyor. Her ne kadar S harfiyle başlıyorsa da. Ama Osmanlı buna Segedin de demiş, Zegedin de demiş. Segedin tarafına doğru hareket etti. Bu yolculukta benim görevim arabaya koşulan 4 beygirin öndeki 2 beygirine sahip olmaktı. 2-2 beygirler koşulmuş. 2-2 ikiliden 4 beygir koşulmuş. Efendim, görevim bu beygirlere, öndeki 2 beygire sahip olmaktı. Bir elim, bir ayağım demirli. Beygirin birine binip diğerinin dizginlerini boş olan, serbest olan elimde tutup arabacının emirlerini yerine getirmeye çalışıyordum. Arabacı da arkada. İki sıra at var. Yan yana da iki sıra. Arda arda da ön öne de iki sıra atlar. 4 at. Öndeki iki ada atın birine binmiş. Bir eli bir ayağı demirli. Öteki elinde de yanındaki atı yönetecek durum var. Arabacı da arkasında oturuyor. Bir at arkada oturuyor ama. Evet. Henüz dillerini öğrenemedim. Benden istenenleri tam olarak anlayamıyordum. Arabacı bana bir şeyler söylüyor ama ne yapmam lazım anlayamıyordum. Çoğu kez tıpkı bir aptal gibi davranıyordum. Tabii her yanlış davranışımın karşılığı arabacıdan sırtıma, başıma inen sert bir kırbaç oluyordu. Muris Nehri kenarıyla Çanat ve Zegedin tarafına doğru ilerlerken birlik Arad'ın alt yanındaki Filek'te konakladı. Fisher beni yanına çağırdı. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bense hala dillerini anlamıyordum. Fisher gene "Paran var mı?" dedi. "Yok." Üstünü başını aradı, bir şey çıkmadı. "Yok." Adam buna da bakıyor, bu da işlerin altından kalkabiliyor verilen. Efendim, kimi zaman yanındaki kızın konuştuğu eflakça ile, kimi zaman da el kol işaretleriyle Fisher'le anlaşmaya çalışıyorduk. Benim anladığım adam benden kurtuluş akçesi, fidye istiyordu. İstediği fidyeyi verirsem beni serbest bırakacaktı. Dil bilmemenin de verdiği zorlukla anlaşmak için uzunca bir süre karşılıklı el kolu hareketleriyle mücadele ettik. Parmaklarını falan göstererek herhalde. Sonunda fidye bahasının miktarı üzerinde anlaştık. Gerçek kimliğimi hep saklamış, kendimi bir garip olarak tanıtmıştım dedik ve 8. bölümü de noktalamış olduk. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Keyif tadında sohbet ve unutulmaz hatıralarla dolu bizim program mikrofona renk katıyor. Gazeteci yazar Ünal Bolat ve Halit Yazıcı'nın hayatın içinden sohbetiyle radyolarınıza konuk olan bizim program her cumartesi 21'de TGRT FM'de yayına giriyor.

0: Merhaba Tekeret FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, işlerinize, iş yerlerinize, cep telefonlarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abicim merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Halit Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Kahvenizi de içiyorsunuz. Afiyet bal şeker olsun.
1: Şimdi konuşma önceliği siz olduğu için benden önce siz söylüyorsunuz. Aslında ben söyleyecektim. Bugün kahveniz var. Çok keyifli bir şekilde sohbete başladınız diyecektim.
0: Evet.
1: Ama ne yapalım, kaderde önce siz varsınız.
0: Kaderde önce ben efendim siz de olabilirsiniz. Ne demişler? Gönül ne kahve ister ne kahvehane.
1: İyi ki de varsınız.
0: Gönül sohbet ister kahve bahane.
1: Kahve bahane efendim.

0: Hasbel kadar kişi kendini bilmekle irfan olmaz derler. Biz haddimizi biliyoruz efendim.
1: Estağfurullah yani. Efendim. Ama şöyle de bir gerçek var. Hatıralar diyarında.
0: Evet, radyo programlarında yolda olduğunda bir de ritmine kaptırırsan, bir de tatlı bir konu olursa.
1: Of ne güzel gidiyor.
0: Tadına doyurma değil mi? Yani gerçekten.
1: Ya hayatta bak ritmi var. Ritmi yakaladın mı yaşadın.
0: Evet.
1: O ritmi yakalayabilmek var ya.
0: Evet.
1: Büyük bahtiyarlık.
0: Büyük bahtiyarlık.
1: Vallahi büyük bahtiyarlık.
0: Ve tadına doyurma olmuyor. Saatler evet. Nasıl geçiyor bilmiyorsun. Hani gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun derlerdi eskiden. Radyo
1: öyle
0: programlarında
1: derler,
0: değil mi mesela?
1: Evet.
0: Aynen öyle.
1: Hakikaten güzel bir şey değil mi?
0: Tabii.
1: Gözünüz yolda.
0: Kulağınız bizde olsun.
1: Evet bunu söyleyelim ya.
0: Söyle tabii.
1: Sevgili dinleyicilerimiz gözünüz dikkatli yolda. Kulağınız da bizde olsun.
0: Bizde olsun değil
1: bizde
0: mi?
1: Bizde olsun efendim.
0: Halit Bey de olsun.
1: TGRT efendim
0: TGRT
1: de olsun.
0: TGRT efendim de olsun.
1: Buyurun.
0: Bizim programda olsun.
1: Bizim programda olsun.
0: Bu program zaten bizim programımız.
1: Tabii buyurun.
0: Değil mi efendim yani?
1: Elbette.
0: Dolayısıyla yolculuk güzeldir. Yola çıkanın işini Allah bilir derler.
1: Amin.
0: Mesela yola çıkıyorsun.
1: Ne olacağı belli değil.
0: Şu kadar saatte geleceğim diyorsun. Gelemiyorsun. Yani yolda başına ne gelir ne gelmez belli. Allah kazadan beladan korusun.
1: Amin cümlemizi inşallah.
0: Ve bütün bu risklere rağmen sağ salimen hedefine ulaşınca geçmiş olsun diyorsun.
1: Değil mi?
0: Hoş geldin diyorsun.
1: Öyle.
0: Çok güzel tabii yani.
1: Evet.
0: Ve o zaman yolculuk keyifli oluyor. Yani yolculuğun yorgunluğu var. Hani yol yorgunluğu derler ya.
1: Evet.
0: O oluyor ama mutlu bir yorgunluk oluyor. Çünkü hedefe ulaştın. Amaca ulaştın yani. Fakat ben uzun yollardan falan bahsetmeye gerek yok. Uzun yolda çok hatıralar var. Uzun yol hikayeler var. Yaşadıkları var. Mesela buna benzer çok hatıra gelmiştir yıllar boyu.
1: Evet.
0: Fakat şeyi fark ettim son zamanlarda. Şehir içinde bir şey bahsettim. Geçen de sana konuştuğum gibi. Hayatın ritmi o kadar hızlı ki o hızlı ritme insanların bireysel olarak uyum sağlaması gittikçe zorlaşıyordu. Şimdi sağlama durumu yok. İnsanlar tamamen bitmiş durumda yani.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Hayatın ritminde yok olmuş durumdalar.
1: Evet.
0: Geçen bir hatıra okuyucudan gelmişti. Adamcağız metrobüste binecek. Araca binecek.
1: Ya, metrobüse binecek. Evet.
0: Metrobüse binecek. Ama metrobüsün kapısı kapanmak üzereyken kapıyı zorluyor. Yetişmişken kaçırmayayım diye. Metrobüsü bilmeyen veya kullanmayan dinleyicilerimiz varsa şöyle söyleyeyim. Metrobüs gitti bir daha 3 saat sonra bir araba gelecek veya yarım saat sonra bir araba gelecek gibi bir şey değil metrobüs hattı.
1: Peş peşe geliyor hemen hemen.
0: Salisesi değil. Yani peş peşe bu araç
1: akıyor. Evet.
0: Bu araç
1: neredeyse,
0: var. Evet. Peşine öbür araç zaten geliyor yani.
1: Yani hemen, öyle bir şey aslında
0: hatta
1: lüzum 4-5 yok.
0: 4-5 tanesi evet. Yan yana duruyorlar peş peşe yani tren gibi oluyorlar. Buna rağmen ritimden bahsettik ya.
1: Doğru.
0: O kadar acelesi var ki yetişmesi gerekiyor ki biz bilmiyoruz neye yetişecekse. Kapanmak üzere olan kapıyı zorluyor adamcağız. 50'li yaşlarda bir adamcağız. Kapıyı zorluyor. Tabi o anda şoför de aynadan bakıyor demek ki. Biniversin bari tarzında. Belki onun önünde bir araç vardı. Bilemiyoruz. Kapıyı açtığında açılan kapının hızıyla kendi zorlamasının hızı karışınca dengesi bozuluyor adamcağız. Hani zorlarken birden açılınca tak kapıyla beraber ters döndü. Dönünce kontrolsüz düşecek ya o kontrol düşme anında da bir ayağı metrobüsün boşluğuyla.
1: Yani bir kaza oldu evet.
0: Düşünce dengesini evet. Kaybedip sırt üstü kontrol şekilde
1: yere düştü.
0: Yere düşüyor.
1: Ya.
0: Ve beli şeye çarpıyor.
1: Betona çarptı.
0: Hayır metrobüsün kapısı eşik diyelim. Ona çarpıyor ve bel. Artık kaza mı oldu? Kırıldım ne oldu biliyorsun?
1: Allah
0: ve bitti.
1: Tabii.
0: Fakat enteresan olan ne biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Onu görevliler kenara alana kadar geçen 5 dakika bile değil yani. Kenara aldıklarında o metrobüs devam ediyor. Niye devam ediyor? Çünkü arkası tıkanlı bir
1: hayatın anda. Hayatın ritmi durmayacak.
0: Durmayacak tabii. Yani.
1: Yani orada yaşanmış bir Allah korusun istenmeyen bir kaza var.
0: Bir anda efendim
1: evet,
0: yol devam edecek.
1: Evet,
0: yol
1: doğru.
0: Akacak. Yolu tutamazsınız.
1: Evet akışkanlık. Zaman.
0: Evet.
1: Zaman akıp gidiyor. Hayat da zamana uymuş, o da akıp gidiyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla orada siz fazla bekleyemezsiniz. Yani
0: bekletilmiyor, beklenmiyor.
1: Çünkü arkadan gelenler var. Geçmiş olsun. Ya ölünmez
0: Allah,
1: kaza inşallah ciddi inşallah, bir şey yoktur
0: değildir,
1: ama böyle şeyler olabiliyor. Yani illa metrobüste değil etrafımızda her
0: tabii,
1: gün
0: tabii.
1: Efendime söyleyeyim bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bir, ama yolculuk...
0: Bir de şey yollar vardır mesela. 5 sene, 10 sene öncesinden gittiğin yollar vardır. Orada çok güzel cami bahçesi
1: biz onlardan
0: vardır.
1: Bahsedelim, evet.

0: cami var, bahçesi vardır. Evet. Or yanında havuz vardır. Orada bir dinlenme tesisi vardır minik. Derenin çağıltısında bir kahve içersin, bir çay içersin veya orada bir yemek yersin. Aa, bir bakmışsın tünel sebebiyle bir viyadük kurulmuş. Orayı bypass yapılmış yol. Cam gibi yollardan gidiyorsun. Fakat o nostaljik yer kalmamış.
1: Şimdi öyle. Yani bir kere yani. Orada bir değişiklik olacak.
0: Evet.
1: Yani yollar da değişecek, evet. Zamanla.
0: Evet.
1: Ama yollar değişecek de yolların daha çok seyahat edenlere daha uygun hale gelmesi, değil mi?
0: O da çok önemli.
1: Ondan tabii. Sonra daha temiz olması tabii konaklama yerlerinin.
0: Tabii ki.
1: Efendime söyleyeyim. Oradaki yemeklerin daha evet. Böyle düzgün olması bu anlamda olumlu değişiklikler daha çok sevindirir. Evet.
0: Ve bu anlamda çok olumlu değişiklikler var gerçekten.
1: Var, evet.
0: Yani gittiğiniz yerde dinlemesi.
1: Siz çok seyahat ettiğin
0: çok
1: için Ünal abi. Yani bana göre daha fazla.
0: Size göre çok evet. Ediyorum.
1: Bana aslında göre daha fazla seyahat yani. Ettiğiniz için. Yani ne bileyim bir yakın böyle bir.
0: Fakat biz çok.
1: Çorum seyahatiniz oldu mesela
0: yakın,
1: orada.
0: Yakın değil biz. Çok seyahat edenleri dinliyoruz efendim.
1: Efendim size hatıralar geliyor tabii. O hatıraların içinde neler geliyor kim bilir. Doğru.
0: Oradan faydalanıyoruz.
1: Doğru.
0: Adamcağızın bir tanesi yolda kalmış aynı şekilde. Hatıra bu.
1: Evet.
0: Yani nasıl olacak, ne yapacağız derken yola çıkıyor.
1: Ya.
0: Bir anda bir araba. 0 kilometre. Daha muşamba duruyor derler ya koltuklarında.
1: Evet.
0: Gençten bir çocuk. Abi nereye gidiyorsun? İşte Ankara'ya doğru gideceğiz. Otobüsü kaçırdım da diyor. Abi 1000 seni götüreyim ben.
1: Ankara.
0: Yok. Yani o istikamet Ankara'ya atıyorum. Ankara'ya atıyorum şu anda. Evet. Bilmiyorum istikamet neresi ama.
1: Yolunda götürecek
0: yolunda
1: yani.
0: Yolunda seni götüreyim. Otobüsünü kaçırmış 1000 seni götüreyim. Diyor ki patronun arabası. Arabayı al gel dedi bana. Yola gidiyoruz şu anda diyor.
1: Eyvah.
0: Sen de burada gördüm alayım abi. 2 dakikada. Dua ederek konuşarak ederek arabasına yetiştiriyorum. Denk geliyor.
1: Otobüsünü yakalıyor yani.
0: Yakalıyor tabii.
1: Doğru.
0: Bu çok değişik şeyler var.
1: Tabii böyle hatıralar çok geliyor size efendim. Yok. Hayatınız roman olduğu için değil mi?
0: Yani
1: hatıralarla dolu bir şey. Yollarla ilgili. Şimdi eskiden yollar tabii bu kadar rahat değildi.
0: Sen yoldan çıkmak istemiyorsun galiba.
1: Tabii Allah yoldan çıkarmasın efendim. Eskiden yollarımız bu kadar güzel değildi biliyor musun? İnanılmaz.
0: Evet.
1: Ben de eskiden babamın görevi sebebiyle
0: evet.
1: Çok seyahat ettim. Ama daha önce tabii o zamanki yollar bu kadar şerit açısından, emniyet açısından kuvvetli değildi.
0: Yol efendim, medeniyettir derler zaten
1: tabii
0: biliyorsun.
1: Yol medeniyettir doğru. Tabii. Doğru. Yol medeniyettir derler. Şimdi yollarımız bayağı bir standartı yükseldi. Evet. Yani hem duble yol oldu. Hemen hemen her yer duble
0: kimi
1: yol oldu.
0: Kimi dinlersek dinleyelim. Yollardan çok
1: tabii.
0: Güzel olarak bahsediyorlar
1: tabii
0: şu anda.
1: Şimdi yol zorluyor. Biz neden yoldan girdik? Çünkü programımızın esas ana şeyi
0: evet.
1: Yani tabii belli olmaz ama genelde radyo programları araba sürerken daha keyifli dinleniyor.
0: Ha, siz denediniz arabada
1: yani,
0: değil mi?
1: Tabii. Evet. Efendime söyleyeyim. Yollar bizim şu anda belki dinleyicilerimiz bizle paylaştığı
0: hatta
1: şeyler.
0: Hatta ilk evet. Başlarda arabaya inip arabada dinlemişsiniz değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii nasıl oluyor diye evet nasıl gidiyor diye bayağı bir arabadan dinledim tabii evet, canlı dinleyeyim evet. Diye. Ama
0: yolcu
1: ben şimdi,
0: oldunuz yani.
1: Tabii tabii eskiden dediğim gibi yollarımız şehirler arası yollarımız şimdikinden daha kötüydü. Yani bir kere gidiş gelişti
0: tabii.
1: Kazalar çok oluyordu.
0: Tabii.
1: Efendime söyleyeyim. Şimdi duble oldu yani iki gidiş
0: bölünmüş,
1: iki gidiş, bölünmüş
0: oldu.
1: Yol oldu duble yol oldu otobanın kilometresi otoban yolların kilometresi arttı ondan da önemlisi demir yolları arttı yani demir
0: çok
1: yollarında
0: önemli.
1: Seyahat arttı
0: çok önemli.
1: Bu demir yollarındaki seyahatin artabilmesi aslında bence daha medeni bir şey yani keşke her yere hemen hemen trenle gidebilsek değil mi? Tren
0: tabii.
1: İçlerinde en emniyetli ve en konforlu olanı. Tren seyahatlerinde bulundun
0: çok
1: mu
0: iyi.
1: Sen Ünal abi?
0: Efendim birkaç defa bulundum.
1: Nereye gittin trenle mesela?
0: Mesela bir Ankara yolculuğumuz oldu arkadaşlar.
1: Ankara oldu.
0: Evet.
1: Ben şeye kadar Erzurum'a kadar gittim.
0: E5'te uyuyormuş gibi oluyorsun ya da yatıyormuş gibi.
1: E5'te uyuyormuş gibi.
0: Gelen giden.
1: Çok iyi.
0: Muhabbet. Gırla
1: benzetme
0: geçiyor.
1: Benzetme çok hoş. E5'te uyuyormuş gibi.
0: Yani uykun varsa uyuyabilirsen. Yol açık yan tarafta herkes gelip geçiyor yani. Ona ne derler? O tür treni ne derler? Siz
1: nasıl? Kuşetli'ye mi indin?
0: Kuşetli oluyor galiba.
1: Kuşetli de.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle.
0: Ama iyi de oldu. Bayağı sohbet ettik. Uyuyamadığımız için döndük
1: niye
0: sohbet
1: uyursun
0: ettik.
1: Ya? Pullman.
0: Artık
1: otobüs koltuğu gibi miydi?
0: Evet. Otobüs koltuğuna biraz daha geniş.
1: Yani diziliş şekli böyle bir
0: diziliş
1: uçak
0: şekli,
1: koltuğu.
0: Uçak koltuğu. Karşılıklı oturan.
1: Ha karşı kuşetli. Ha,
0: kuşet.
1: Tamam. Şimdi biz şey tabii uzun gittik.
0: Hı-hı.
1: Yani birkaç kere Erzurum'a gittik.
0: Yani süper
1: yataklıyla gittik.
0: Of.
1: Ondan sonra yataklıyla tren seyahati

0: Çok keyifli olur.
1: Evet.
0: Ondan sonra böyle bir gün iki gün sürüyor. Bir iki gece trende uyuyorsun.
1: Oh.
0: Ondan trende uyumak şey gibi, beşik gibi geliyor biliyor musun?
1: Sallıyor.
0: Tabii, böyle sallıyorsun falan.
1: Tırmıyor. Masayı sallıyorsun efendim.
0: Tabii onu hissettirmek için öyle peki. Bir efekt verdin. Ondan sonra güzel onun bir şey oluyor. Restoran vagonu oluyor falan.
1: O restoran da keyifliymiş evet.
0: Tabii. Yani yemek görüşmeler. Yerken trenden dışarıyı seyretmek kadar keyifli bir şey yok. Çünkü tarlalardan geçiyor.
1: Manzara yani, sürekli değişiyor.
0: Manzara sürekli akıyor.
1: Evet.
0: Akan bir manzara var. Yani durağan bir manzara yok. Sanki bir televizyon gibi veya bir film gibi devamlı akıyor. Devamlı bir sahne değişiyor.
1: Maşallah.
0: Yani o yüzden tren seyahatleri çok keyiflidir.
1: Maşallah.
0: Sizin fazla yok anladım bu
1: arada. Yok efendim biz daha çok.
0: Çorum'a tren var mı?
1: Yok efendim biz daha çok karayolundan gidip
0: uçak kara falan.
1: Evet. Ha. Bekliyoruz inşallah gelecekmiş.
0: Ne tren mi?
1: Evet.
0: Tren de güzel olur Çorum.
1: Olur tabii. Olacak inşallah.
0: İnşallah olacak. O zaman şimdi, börek de gelir gibi şimdi geliyor.
1: Şimdi 40 dilim yolu var Çorum'da. O da yakında açılıyor tünelde. Çok tatlı olacak o yol. Şeyi vardı, simülasyonu falan vardı. Çok
0: 40 harika. Dilim yolu ne?
1: Osmancık'tan Çorum'a bağlanan yol.
0: Ha ya karayolu. Ha.
1: Karayolu. Çok virajlı bir yolduğu için yukarıdan aşağı iniyorsun. Dolayısıyla onun için ara 40 dilim demişler. Orada da esnek kazalar olurdu.
0: Hmm.
1: Allah korusun. Şimdi biraz daha güzel ama tünel açıldığında süper olacak.
0: Tabii tüneller açılınca o virajlar bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Virajlar bitince de daha emniyetli.
1: Tabii.
0: Gidiyor. Ama bu sefer de kurallara daha az dikkat ediliyor.
1: Yok yani, kurallara ediliyor. Niye edilmesin?
0: Yani o konuda biraz daha dikkatli olmak tabii. Lazım. Ünal tabii. Abi diyorum ki bu yol mevzunu artık fazla şey yapmayalım.
1: Yoldan çıkmayacaksın yoldan, diye. Ha. Sana espri dedim ama sen onu...
0: Çıkalım yoldan. Nereye geçelim?
1: Ben abi? Sana onu demek istedim.
0: Tamam, patika yollara girelim.
1: Hayır, ben sana demin onu söylemeye çalıştım. Galiba yoldan çıkmaya niyetin yok diye.
0: Efendim patika yollara sapabiliriz yani. Evet. O da, efendim yol insanı amaca götüren amaca en büyük vasıtadır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah yoldan çıkartmasın.
1: Amin. Yolunuz, iziniz açık olsun.
0: Amin efendim.
1: Değil mi efendim?
0: Bahtınız güzel olsun.
1: Bahtınız güzel
0: ne
1: olsun.
0: Ne demişler? Analar tahtını yapar, bahtını değil.
1: Evet. Ne diyelim başka?
0: Ne diyelim?
1: Yolla alakalı.
0: Yolla alakalı en son şunu söyleyebiliriz. Deriz ki yollardaki efendime söyleyeyim. Konaklama yerlerinin temizliği güzel olsun. Efendime söyleyeyim. Fiyatlar
1: hayır,
0: uygun olsun.
1: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz niye illa bir konudan bahsetmek gibi bir mecburiyet
0: öyle
1: hissediyoruz
0: bir şey
1: şu anda?
0: Yok.
1: Yani bizim programda şunu konuşalım, ne konuşalım? Kime ya kimseye nasihat etmek gibi veya bir temennide bulunmak gibi.
0: Efendim temenni yani dilekte bulunmak güzel bir şey ya. Yani demek şunu demek istiyoruz. Lütfen daha temiz hizmet verelim.
1: Hayır,
0: daha
1: güzel olsun. Ya, ha. Efendim sizin dinleyicileriniz zaten temiz insanlar. Prensipli insanlar. Bu kurallara çok daha uyan insanlar aslında. Ben onun için diyorum ki yani bir akıl vermeye kalkmanın bir anlamı yok. Veya bir şey bahsetmek değil. Kendimizi konuşsak yani. Kendi tamam. Kendime muhabbet etsek. Yoldan olur. Çıkmak derken de bilmiyorum.
0: Ünal abi yoldan çıkart beni. Nereye götürürsün?
1: nereye götürsen götür diyorsun değil mi?
0: Çok iyi ya. Ünal abi yolda sıkıldı. Ünal abi şöyle söyleyeceğim sana. En son gelen hatıra ne sana?
1: Aa sen şimdi hatıralara döndün.
0: Döneceğim tabii.
1: En son gelen hatıra hem sonu yok hem başı yok. Çok hatıra geliyor zaten de. Bu yolla alakalı hatıradan sen bahsetmek istedin.
0: Yok.
1: Ondan bahsettik.
0: Herhangi bir
1: başka bir hatıra. Yani neden bahsedelim?
0: Efendim en son hoşunuza giden bir hatıranız yok mu gene?
1: Var.
0: Ondan bahset. Neden
1: var,
0: mesela?
1: Var. Çok tatlı bir hatıra var.
0: Tamam işte.
1: Şeyden bahsediyor.
0: Neden bahsediyor?
1: Bir okuyucu. Çocukluğundaki mahallesinden bahsediyor.
0: Hah, ne güzel.
1: Ne güzel değil mi?
0: Geldik çocukluk yıllarımıza.
1: Ama anlatırken o doğaçlama anlatıyor böyle. Mahallemizde diyor bir Fatma teyzemiz vardı diyor. Yaşlı kadıncağız diyor.
0: Tamam.
1: Kambur. Yani yaşlandığı için. Bir de bastonu vardı onun diyor.
0: Tamam, Fatma teyze.
1: Biz onu bayramlarda falan elini öpmeye giderdik. Para verirdi. Harçlık verirdi ama biz almazdık diyor. Annemiz tembih ederdi. Biz almazdık. Başka çocuklar alırdı diyor.
0: İçinde ukde kalmış. Alamadığı için harçlık.
1: Hayır hayır. Yani. Onu dediğimiz için diyor. Annemin kapıdan geçerken anneme derdi ki diyor. Gururlanma padişahım. Senden büyük Allah var. Yani sen niye çocuklara para aldırmazsın falan diye söylerdi diyor.
0: Evet.
1: Böyle bir teyze bu yani.
0: Maşallah.
1: Ve ticaret yapmayı severdi diyor. Dul kadıncağızdı diyor. Yaşlıydı ama işte o bana şunu getiriyor bunu götürüyor falan yapmazdı. Borçlucuk yapardı diyor.
0: İş yapardı.
1: O bohçasının yapardı. Bir hamalı vardı onun diyor. Hamalı çağırırdı. Çünkü onun belli günleri var ya. Pazar yerine kadar götürürdü hamalını. Orada diyor satacağını satar, alacağını alır. Akşama doğru da hamalı getirip eve bırakırdı diyor. Onun parasını verirdi hamalı, giderdi diyor. Ticaretsiz durmazdı kadın diyor yani.
0: Ticaret erbabı evet. Bir hatunmuş rahmetli.
1: Hatta evet. Çocukluğunda bak kalmış. Bir gün diyor kapıda diyor ördek götüren bir adam varmış diyor. Ördek kaç para dedi diyor. Atıyorum 2 lira. Bırak onu dedi diyor. 2 lirasını verdi diyor.
0: Enol abi kahveni soğutmuyor.
1: Kahvemi içiyorum efendim.
0: İçerim. Evet.
1: Konuyu mu değiştirdin?
0: Yok yok yok. Konuyu mu değiştirdin? Kahvenin soğumasını istedim o sırada. İçin
1: Allah
0: buyurun.
1: Allah. Hayret bir şey ya. Siz hatırdan sıkılıyorsun anladım.
0: Hayır efendim kahvenin soğuması.
1: Ama bunu kaç defa gördüm ben. Hatıradan sıkılıyorsunuz siz. Hatıra dinleyemiyorsunuz. Sanki.
0: Yok efendim kahvenin soğuması. Buyurun evet. Sonra ne olmuş efendim? Ördeği vermiş.
1: 5 dakika geçmeden başka birine diyor. 2,5 lira sattı ördeği diyor.
0: Hah ticaret yaptı.
1: Bir anda yani.
0: Evet.
1: Böyle birisi. Sonra diyor bu teyzenin bir komşusu vardı diyor. Fırıncı bir şeyin abla diyor. Onun komşusu gelip bir sohbet ederlerdi. Bir de Seher Hafız diye bir teyze daha vardı diyor.
0: Seher Hafız. Evet. Evet.
1: Onu diyor bir gün çağırıyor diyor ki bana 3 gün gel oku. Hı. Diyor. Tamam mı? Seher Hafız tamam diyor. Sabah akşam gidip onu okuyor. Birinci gün gidip okuyor. İkinci gün gidip okuyor. Üçüncü gün gittiğinde Fatma teyze vefat etmiş.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve diyorlar ki üzerini temiz kıyafetlerini temiz çamaşırlarını giymek üzere kendi çabası varken vefat ediyor. Yani o da hissetmiş vefat edeceğim de gideceğim yere temiz gideyim düşüncesiyle hazırlık yaparken vefat ediyor. Ne dersin
0: Allah
1: buna?
0: Rahmet eylesin. Vallahi,
1: hassasiyeti gördün mü?
0: Evet doğru.
1: Üç gün gel bana oku.
0: Üç gün gel bana oku. Ondan sonra çamaşırlarını
1: niye
0: değiştir.
1: Niye çağırıyorsun? Nasıl çağırıyorsun? Biz bilemiyoruz yani.
0: Efendim
1: bazı eski hisler, mahalle komşuluklarını doğru, bahsettim. Doğru. Son gelen hatıra buydu efendim.
0: Güzel bir hatıra ama yani tabii. Sizin eski böyle size çocukluk anıları daha da kuvvetlidir.
1: Bilemiyorum işte hatıralar böyle geliyor.
0: Yok yok sizin şahsınızda diyorum ben.
1: Evet.
0: Çocukluğunuzu siz Çorum'da geçirdiniz değil mi?
1: Ya siz yoldan da çıkmıyorsunuz Çorum'dan da çıkmıyorsunuz. Yani hoş geldiniz.
0: Ben çocukluğum geçen... bak birkaç memlekette geçirdim.
1: Bak,
0: evet. Birkaç memlekette geçirdiğim için dolayısıyla benim dünyam daha farklı.
1: Tamam.
0: Ama sizin dünyanız aynı memleket olduğu için sizde bu konuda bayağı malzeme vardır.
1: Ama hayır ben de çok farklıyım. Ben de yıllardan beri ayrıyım yani Çorum'dan.
0: Çocukluk orada
1: tabii
0: geçti.
1: Tabii çocukluğum olsun yani çocukluk dedi nedir ki yani?
0: Nedir ki? Hayatın başı çocukluk. En önemli devresi.
1: Anlat çocukluğunu o zaman.
0: Anlatayım.
1: Anlat.
0: İlk önce
1: dönüp dolaşıp birkaç tane ağrı bir taş tane Adana hatırasını anlatıyorum. Başka bir şey yok çocukluğunda.
0: Aa Çorlu'da
1: hep da gençliğinden mi bahsediyorsun?
0: Öyle mi bahsediyorsun?
1: Evet.
0: Hep gençliğinden
1: hadi bahsediyorsun. Anlat çocukluğunu. Üçüncü bir hatırayı anlat. Dinleyeyim.
0: Efendim çocukluğumda mesela en çok... Ha bir gün tamam aklıma geldi. İlkokulda Çorlu'dayız. Canım bando'da 23 Nisan var ya. Hı. Bando'ya girmek istiyorum. Ama nasıl biliyor musun? Trompet çalacağım.
1: Tamam.
0: Seçmelere girdim falan. Geç kaldım giremedim bir şeyler oldu. Zar zor girdim. Yani, trompet çalacağım.
1: Tamam.
0: Bando'nun içindeyim. Hazırlanıyoruz. Tamam. Hazırlandık. O kadar büyük bir heves... Sen tut kaba kulak ol.
1: Buyur.
0: 23 Nisan'a katılama. Tamam. Saklamaya çalışıyorum ama yemediler. Dediler ki sen giremezsin. O kadar hazırlık, o kadar girerken ki şey.
1: Heyecanınız.
0: Ya şeyi ilk önce hevesiniz. Giremedim. Hayır bire girmedi onun yerine girdim. Sonra oldu bir şeyler oldu. Bayağı uğraştım. Bando'ya girdim. Trompeti böyle davul yani.
1: Tamam. Öğrendiniz.
0: Onu zaten şey çalmaya başladım.
1: Trompeti çalıyorsunuz.
0: Tabii canım dat tamam. Dat yani normal şey tamam. Ondan sonra onda her şey tamam o kadar hazırlık kaba kulak.
1: Evet.
0: Hayırlı işler. Ne oldu?
1: Bol güneşler.
0: 23 Nisan'da yürüyemedik mesela bu hatıra aklıma geldi mi?
1: Tamam gayet güzel.
0: Güzel bir hatıra değil mi?
1: Ben de sana hatıramı anlatayım.
0: Buyurun ne güzel.
1: Bu madem hatıradan gidiyoruz aslında evet. Bir hatıra. İlkokul 2. sınıftayız.
0: Ha.
1: Öğretmenimiz sınıfa sordu. Dedi ki asker kime denir? Çocuklar öğretiyor o zaman yıllarında. 20 yaşını dolduran her Türk
0: genci
1: askere gider. Cümle bu. Söyleyeceğimiz cümle. Sınıfta bir tek ben söyledim.
0: Evet.
1: Öğretmen beni tahtaya çağırdı. Aç elini bakayım dedi. Öğretmenin bir tane sopası var.
0: Hayda.
1: Tabii niye? O yıllarda şöyle bir şey kadar 50 santim kadar sopa.

0: elimi bir vurdu, gözümden şimşek çaktı.
1: Hayda, niye ya?
0: Devam ediyorum efendim.
1: Buyurun efendim.
0: Sabırsız olma. Şimdi de bu değneği alacaksın, sınıfın tamamına birer tane böyle benim sana vurduğum gibi vuracaksın dedi. Elim zaten yaralı şu anda. Elimi
1: acıyor.
0: Kıpırdatamıyorum. O elle o çubuğu alıp sınıfı ben öğretmen kadar vurabilir miyim? Mümkün değil.
1: Sonra herkese de vuramazsın.
0: Vurduk. Tamam. Yani
1: vurmanın bir de sonrası var.
0: Hayır, emir verdi öğretmen. Vuruyoruz. Meğersem nasıl vuracağını en büyük dayağı ben yedim aslında.
1: Nasıl bir eğitim anlayışı ya?
0: İşte al sana eğitim anlayışı. Yani günümüzdeki...
1: Şimdi bir dakika, sen de eğitimcisin.
0: Bak bir dakika.
1: Güzel bir yere girdin.
0: Günümüzde öğretmenler falan diyor ama çok mesafe aldık aslında. Gerçekten çok mesafe aldık. Yani o yıllarda ki eğitim hayatında işte müfredat böyledir, pedagoji budur falan gibi olmuyordu yani. Eğitim alan öğretmen olabiliyordu. 60'lı yıllardan bahsediyoruz biz yani.
1: Çocukluk şimdi hatırası. Tabii sen bir eğitim fakültesi mezunu olarak pedagoji aldın. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl yorumluyorsun? Yani sen doğruyu söylemişsin. O öğretmen sınıfı cezalandıracak.
0: Sınıfı cezalandıracak ama nasıl tamam cezalandıracağını gösteriyor bana.
1: Tamam da ne anlamsız bir şey. Yani ilk önce evet. Doğru bilene bir tane evet. Vuruyor. Evet. Ondan sonra hadi sen de başka. Yani...
0: Hayır kardeşim, doğru bilene bir tane vurmuyor. Doğru bilene nasıl vurulacağını öğretiyor.
1: Abi eline vurmadın.
0: Yaşatıyor onu yani bu şekilde.
1: Bu eğitim mi sence?
0: Değil tabii.
1: Bilemiyorum.
0: Ya sen bunun eğitimi zaten tartışılmaz ki.
1: Değil mi?
0: Yanlış bir şey olduğu belli zaten.
1: Evet, efendim bu asma kaba.
0: Hayır, asma kaba olur mu? Yaşamış bir şey bu. Yok, ya.
1: Hayır, şey olarak, anlayış olarak asma kaba. Öyle bir eğitim anlayışı olur mu?
0: Şimdi o aynı öğretmenimizin kendine göre bir usulü vardı. Başka bir soruda da bir cümleyi tamamlıyorsun. Her yüzyıl bir asır eder diyorsun.
1: Hı-hı.
0: Her yüzyıl derken kulağını çekiyorsun. Bir asır derken şamar şaplatıyorsun sınıfa. Bu şekilde bir öğretim hayatı. Biz öğretmenlerin bir tanesi böyleydi. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin efendim. Biz öğretmenlerin
0: çocukluk hatıraları farklı.
1: Haddimizi aşmayalım.
0: Ama günümüzde evet. Bir öğretmen var mesela diyelim ki günümüz öğretmenleri çocuğu aldığın zaman da uzaktan bakıyorsun veli olarak her bir öğrencisinin saçına, kıyafetine, buna elini dokunarak bir anne şefkatiyle hepsini duygusal bağ olarak temas ediyor.
1: Peki efendim.
0: Onları kucaklıyor.
1: Ünal abi kısa bir ara verelim. Sonra İyi. Devam edelim mi?
0: Peki.
1: Efendim kısa bir ara veriyoruz. Sonra Ünal abiyle bizim programımıza

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim tekrar merhabalar. Ünal abiyle kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Ünal abi.
3: Evet.
2: Şimdi eğitimle ilgili demin öğretmen hatıralardan bahsedince.
3: Aslında ben hatıralardan bahsettik. Sizin hatıranız mızıka bandoydu. Benim hatıramda kulak çekmeydi.
2: Evet efendim, yani ben kulak çekme. Sen de aklına dayak yediğin hatıralar geldi. Yani
3: efendim, niye diyorsun daha düzgün bir şeyler? Zaten yani. Öğretmenlerin unutulmayan öğretmenler vardır.
2: Dayak atanlar.
3: Dayak atan değil. Bazı öğretmenler öğrencilik hayatında ismi bile hatırlanmaz. Bazı öğretmenler vardır ömür boyu unutulmaz.
2: Tamam, ben de şöyle bir şey.
3: Eğitimcinin böyle bir farkı vardır
2: bir
3: yani.
2: Bir tane daha aklıma geldi. Bir gün yine ilkokulda öğretmen bir ödev verdi. Hı-hı. Bir şey yapılacak. Saat mi bir şey mi? Ben de onu birine yaptırdım. Hı-hı. Anneme birine yaptırdım. Tamam, anladım ben bu.
3: Tamam.
2: Bunu sen yapmamışsın dedi.
3: Tamam.
2: Bak bu önemli bak abi. Bunu evet. Ben bilerek anlatıyorum. Doğru, ben yapmadım onu. Çünkü çok düzgün oldu. Tamam. O yaşta bir insan öyle düzgün bir saat bir şey yapamaz değil mi?
3: Tabii.
2: Aldı bunu, git bunun düzgünlüğü yap dedi, yırttı. Ben çok kızdım falan filan. Ama şimdi günümüzde bakıyordum ben etrafımdakilere. Böyle ödevleri ebeveynler yapıyor. Ve o zaman o Allah selamet versin yaşıyorsa.
3: Amin.
2: Serdaydı, Serda Avcı. İlkokul evet. Öğretmenim, ilk öğretmenimin evet. Adı. Allah razı olsun o kadıncağızdan. Bak ne kadar güzel bir şey gösterdi biliyor musun?
3: Evet.
2: Yani sen yap dedi. Senin düzgün yapmanı beklemiyorum ben zaten.
3: İşte bakın,
2: yapamazsın bu yaşta dedi.
3: İşte bakın, hayatınızda o öğretmeni unutmuyorsunuz. Tabii. Bak sizde bir
2: dayak yok ama işin
3: bak
2: içinde.
3: İşte bir hatıra baktı yani.
2: Tabii.
3: Bak yine bir başka hatıra mesela. Yetiştirme yurdunda büyüyen bir çocuk. Ortaokul yıllarına girmeden önce. İlkokul son sınıf galiba. Ortaokul değil ya galiba. İlkokul son olması lazım. Hastaneye gittiği için, uzun yataklı bir sürede yaşadığı için sınıfta öğrenciler onu tanımıyor. Unutmuşlar yani. Sene başından beri yok. Karne alma gününe yetişmiş. Karne alacak. Zaten yetim. Şeyden geliyor. Yetiştirme yurdundan geliyor. Evet. Zaten bir mahsurluk var.
2: Evet, doğru.
3: Ve sınıfa girecek. Hiç kimse tanımıyor. Orada bir öğretmen dokunuşuna bak şimdi. Öğretmen koridorda bunu karşıladığında diyor ki, Demirhan'cığım seninle bir anlaşma yapalım mı? Buyur öğretmenim. Sen şimdi burada bekle kapıda. Ben sana gel deyince gel içeri diyor. Peki öğretmenim. Bilmiyor ne olacağını. Düşünemiyor. Çocuk nasıl bilsin? İçeriye girdi diyor sınıfa. Arkadaşlar şimdi size bir sürpriz yapacağız karne anında. Ne yapacağız? Bir arkadaşımızı çağıracağız.
2: Evet.
3: Ben dışarıdan ismini okuyacağım. Siz alkışlarla hoş geldin diyeceksiniz. Var mısınız? Tabii evet öğretmen, çocuk öğrenciler öğretmenin her dediğini severek yaparlar ilkokulda.
2: Tabii.
3: Ve şimdi sınıfımızda Demirhan hastaneden çıktı, tedavi oldu, geldi. Hoş geldin Demirhan diyoruz diyor. Ve sınıf bir anda bağırıyor şak şak şak alkışlarla. O Demirhan'ı kucaklıyorlar, karnesini alıp gidiyor. Bütün sınıf onu kabullendi, bütün sınıfa kaynaştırdı ve karnesini mahzun bir çocuğun sevinerek karne almasını sağladı. Parasız, pulsuz, zamansız, anlık, işte öğretmenlik budur. Ve demin dedim ya, unutulmayan öğretmenler. Ömür boyu o öğretmenimi unutmam ben diyor.
2: Evet.
3: Çok önemli yani.
2: Önemli tabii. Çocuklukta yaşanan şeyler, yani çocukluk öyle bir şey ki.
3: Yani kural, tabii ki mutlaka bizi kurallar yönlendirecek, kuralsızlık olmaz. Kural olması gerekiyor. Fakat o esneklik, ufak esneklik var ya, orada o çocuğun gönlünü kazanmak. O çocuğu hayata, özgüven vermek.
2: Tabii onu söyleyeceğim. Şimdi çocukluk bir kumsala benziyor değil mi?
4: Yani dalga çekiyor. Tamam. Berrak
2: kumlar. Orada ufacık bir nokta.
3: Tabii.
2: Senelere taşınıyor.
3: Taşınıyor.
2: Tamam. Yani o yüzden çocuklukta yaşanan her şey. Zaten evet. psikoloğa gittiğin zaman ilk önce evet. çocukluğuna inmeye başlıyorlar. Tabii, yani tabii. yaşadığın büyüklükte büyüyünce yaşadığın meseleler çocuklukta yaşadığın şeylerle bağlantılı oluyor.
3: Tabii.
2: Onun için mesela bu hatıralar efendime söyleyeyim bizim bu biraz burada şen şakrak gırgır şamata tarzı geçtiğimiz şeyler aslında çok mühim şeyler.
3: Tabii ki.
2: Yani ilkokul yılları değil mi? Orada yaşadıklarınız efendime söyleyeyim.
3: Bazı hatıralar oluyor mesela anlatıyorsun o öğretmenden dolayı. Ya burada işe sadece öğretmen değil aslında da okumaya ilgisi kalmıyor.
2: Tabii yani.
3: Okuldan soğuyor.
2: Evet yani.
3: Bazen var iyi ki o öğretmenle karşılaşmışım onun sayesinde okudum ben diyor.
2: Değil mi öyle diyenler
3: tabii,
2: var.
3: Tabii çok önemli. Evet. İşte onun için.
2: İnsanın çocukluğu değil mi? Bir de.
3: Hatıralar.
2: İlkokul hatıraları kadar. Evet. Tatlı şeyler de yok.
3: Evet.
2: Muzurluklar var. Efendim çocukken muzurluk var mıydı sizde? Öyle hatırlıyor musunuz?
3: Yok o kadar ben muzur birisi değildim.
2: Öyle yaramazlıklarınız falan var mıydı?
3: Yapamazlık.
2: Yapamazlık. Öğretmen çok sert.
3: Öğretmenimiz sertti. Ondan da değişik yani şeylik yoktu yani. Muzurluk yapacak bir ortam yoktu bizde.
2: Ya çocuk biraz muzurdur. Her çocuk biraz muzurdur. Ama yapamazsın.
3: Hayır, bazı çocuklara muzurluk yakışır. Bazılarına yakışmaz.
2: Çok değişik bir yerden girdin.
3: Tabii ki yani bu bazısı çok yapar. Mesela bazı şakacı tipler de vardır. Sadece çocuk diye büyük olsun.
2: Yaramazlık bazılarına yakışır mı?
3: Bak bazısı lafı batmaz derler değil mi? Sözü batmaz derler. Çok tatlı sözler söyler. Herkese evet. herkese gülücük dağıtır. Fakat enteresan bir nokta söyleyeyim. Bunu da geçen dinledim. Eğer kişi içinden gülmüyorsa, içinden dertliyse, içinden gamlıysa veya içinden kaygılıysa, evhamlıysa çok tez ömrünü bitiriyor.
2: İçinden kendini yiyor yani.
3: Kendini yemeyecek. Evet. Dışa gülüyorsun ama kendine de içinden güleceksin. Ömrün harcanması, yani ömrün çürümesi diye tanımlıyorlar bunu.
2: Ömrün çürümesi.
3: Kaygılan

0: Olmayacaksın. Dert yapmayacaksın yani. Hani diyor ya, dün yok. Ya işte dün gitti. Yarın yok. Bir tek bugün var değil mi? Dünya bir gündür, o da bugündür derler.
1: Hayat dediğin tek gündür, o da bugündür.
0: Yaşa gününü, yarını Allah kerimdir. Tabii, bilemezsin ne
1: yapacağını. Tabii dün geçti, yarın belli değil.
0: Dün de zaten geçti. Tabii. Gam çekme. Ama bazı insanlar var. Örnekler veriliyor. Bunu hatırada da yaşıyoruz. 5 sene sonra, 3 sene sonra, 6 ay sonra diyelim ki olacak olayları kafasında büyütüp ne yapacağını düşünüyor. Tedirgin oluyor. Kahroluyor.
1: Kuran insanlar.
0: Kuruyor kendisini. İşte bu kişi huzursuzluğu onda kendini çürütüyor diyor.
1: Abi kurmayacaksın bak. Tamam. Şimdi kurmayacaksın biraz. Kurmayan yok. Herkes ya, tabii kurar. Ama aşırıya kaçmayacaksın.
0: Aşırıya kaçmayacaksın.
1: Tabii. Yani
0: onun için de İslam ahlakında zaten demiyor mütevekkil ruh.
1: Tolemel sahibi olma, mütevekkil ruh.
0: Bunlar bu verilen kurallar aslında insanın kazasız belasız yolculuğa, yoldan başladık ya, yolculuk yapmakta kural nasıl varsa ömrünü kazasız belasız salimen huzurlu devam etmek için sana verilmiş kurallar
1: bunlar. Bak abi, esneklik var ya.
0: Evet.
1: Bu çok mühim. Tamam mı? İnsan esnekliğini kaybetmeyecek.
0: Tamam.
1: Şimdi diyeceksin ki nereden geliyor? Niye alakası? Çok alakası var. Kuran insan esnek olamaz.
0: Tamam.
1: Çünkü önceden mesela geldi kurdu. Sen anlatmıştın değil mi? Rahmetli amcam Kriko hikayesini.
0: Evet, o Kriko meselesi.
1: Kriko meselesi. Bir hatırlatsana çok kısa olarak.
0: Kriko mevzu bu bir Amerikan hikayesinden
1: tabii.
0: Okumuş. Bana anlatmıştı amcan rahmetli.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Adamcağız ıssız bir yolda tekeri patlamış. Kriko atıyor
1: yok.
0: Şu anda.
1: Evet.
0: Kriko da yok. Gelen giden araç da yok. Evet. Yani saatlerce beklese yok. Ulan burada öleceğiz galiba diye diyecek. Endişe ediyor.
1: Evet.
0: Kine kuruyor bak, bir araç gelir biraz bir terlendireyim bekleyin falan yok yani. Başlıyor endişe. Evet. Ya genel olmazsa falan derken ufka baktın yukarı tepede bir
1: ev var.
0: Ev görüyor. Bağ evi ya, oraya doğru yollanıyor. Bu adamda kiriko vardır diyor. Ya orada adam yoksa ya vardır, ev olduğuna göre
1: başlıyor
0: vardır.
1: Başlıyor kurmaya.
0: Tekrar bu sefer olumsuzluk başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Belki arabası yoktur. Ya vardır. Buraya o nasıl gelip gidecek falan. Arabası varsa kirikosu yoktur. Ya niye kirikosu olmasın, bir git falan. Ya olsa da diyor kirikosunu vermiyorum der diyor. Ya niye vermesin diyor. Parasını veririz. Parasını da vermez diyor. O kirikonun değil mi diyor. Ya vermese derken oraya da varıyor ama bu arada.
1: Tabii kafasında çalmaz.
0: Kapıyı tık tık tık vuruyor. Kapıyı adam açıyor buyur diye. Senin gibi adama da.
1: Vereceğin kirikoya
0: da. Senin insanlar lanet çekip gidiyor.
1: Tabii,
0: ne yaptı? Adam daha ne oldu?
1: Bu
0: bir hikayeymiş.
1: Bu bir güzel hikaye.
0: Ama evet.
1: Neden? Çünkü kurmuş insan biraz. Kura kura kendini getirdiği noktayı bir görüyor.
0: Tabii.
1: Bu hikaye onu anlatıyor.
0: Bunu onu anlatıyor.
1: Yani işte esneklik yok.
0: Tabii.
1: Yani insan biraz zamana karşı esneyebilecek, olaylara karşı esneyebilecek ki
0: evet.
1: Neticeye ulaşabilsin.
0: Bunun beri tarafında da tevekkül noktasında kuşlar gibi olsaydınız rızkınız kuşlar gibi gelirdi ayağınıza diyor. Bak tasavvufun öbür noktası. Tamam bu kadar olmayalım. O kadar olmayalım. Biz zor.
1: Sonuçta zor kuş değiliz. Aklımız var.
0: Bir dakika. Ama nedir? Kendini kasacak kadar olma. Kasma kendini tabii. Yani.
1: Yani bunun için hayatını zindan etme.
0: Zindan etmeye gerek yok.
1: Yani neticede her inişin bir çıkışı değil mi?
0: Evet.
1: Her sabahın, her gecenin bir sabahı var. Neticede bu değil. Sonuçta kurmayalım.
0: Evet kurmuyoruz.
1: Kurmamak. Efendime söyleyeyim. Demin dedin ya. Esnek olabilmek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bunların hepsi aslında insan psikolojisinin güzel tarafları ve başarıya götüren tarafları.
0: Mesela,
1: yani mutlu olmaya götüren, başarıdan tabii, kastım huzurlu olmak. Tabii, oraya götüren
0: tabii
1: tarafları.
0: Tabii ki. Yani kişiye kendisinin var olduğunu, kendisinin bir değer olduğunu, ileride kendisinden bir daha olmayacak olduğunu anlatmak kadar güzel bir eğitim yok.
1: Evet.
0: Senden başkası yok diyorsun ona yani.
1: Doğru.
0: İkinci bir halet yok yani dünyada.
1: Evet.
0: O zaman haletin değerini düşünebiliyor musun?
1: Yani nefsi.
0: Bak şimdi abi düşünme hayır.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
0: Kendisinden başka kimse. Ya sen de kimsin? Sıradan bir adamsın. Bakış açına bak şimdi. Sıradan bir adamsın. Sen de bir insansın. O da bir insan. Ama hayır. Sen haletsin. Sen farklısın. Senden dünyada başka yok. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerin hepsi bir tane. O zaman dünyada en çok olan kıymetli oluyor. En az olan kıymetli olmuyor mu?
1: Tabii, nadir
0: o zaman sen onun için çok kıymetlisin. Eşrefü mahlukat bu zaten.
1: Tabii,
0: bunun
1: tabii.
0: Farkında ol. O zaman kıymetli ne yapar biliyor musun? Kıymetli olan kıymetine göre hareket eder. Kıymetli insan kıymetli olur. Kıymetli iş yapar. Kendini çarçur etmemeye çalışır. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Doğru.
0: Dolayısıyla insana kıymetli olduğunu anlatabilmek en güzel eğitimdir.
1: Yani insana varlığının kıymetini bir hissettirebilmek.
0: Evet, onu
1: yani,
0: hissettirebilmek. Evet.
1: Ama burada tabii şeyle karıştırılmasın. Hani ben ego değil bu.
0: Ego değil.
1: Bu varlığının neticede Cenab-ı Allah yaratmış. Değil mi? İrade etmiş, seni yaratmış. Hı-hı. Dolayısıyla yaratılışın bir hikmeti olduğuna göre o hikmetin varlığından senin kendi kıymetini veya kendini hissetmek yani bambaşka bir şey.
0: Tabii canım, düşünsene sen yaratılanlar içindesin.
1: Evet.
0: Ayrı bir, çok
1: var olan bir şey.
0: Var olansın yani. Varsın.
1: Yok da olabilirdin yani. Zaten o zaman bir şey farkına
0: işte,
1: varmazsın.
0: Zaten evet. İşte bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla
1: tabii. Bahsedilen kıymet bu, evet.
0: İşte
1: bu,
0: dolayısıyla bunu kişi idrak ettikten sonra hayatta mutlu oluyor. Değerli olduğunu anlıyor, sorumluluk alıyor, başarıyor. Bunu hissettirmektir en güzel eğitim diyorum ben bunu. Evet, bunu insanlar güzel. Yıllar sonra anlayabiliyor bazıları. Bazıları halen anlayamıyor.
1: Hala anlayamayan var mı?
0: Çok var.
1: Doğru.
0: Değersiz hissediyor kendisini. Mesela bir öğrenciye verecek, öğrencilerin laf açıldığı söylüyorum.
1: Stresin eğitimi, en büyük tanımı kendi değersiz hissetmek.
0: Ya eşler arasında olsun, arkadaşlıklar arasında, iş yerinde olsun, kişiye değersiz hissettirmek kadar zulüm olamaz.
1: Doğru.
0: Veya onu değerli hissettirmek kadar ona yardımcı olamaz kimse. En büyük ödül değerli olduğunu hissettirmektir.
1: Tabii insanın kendi değerine.
0: Abi size, değer, size bir insan değer verdiğinde hep onunla görülme, onunla konuşmak istemez
1: tabii
0: misin?
1: Sonra bir insan.
0: Bak bir hatıra.
1: Tabii verim almak için
0: bir, bir hatıra. Şimdi aklıma geldi. Erdal Hun Paşa vardı diyor. Rahmetli İbrahim Cevahir abi anlatıyordu. Ere bile selam verirdi diyor. Genelkurmay başkanıyken.
1: Askere ere bile selam verirdi.
0: Yani
1: evet.
0: Askere evet. bile selam. Askerin bile selamını alırdı diyor.
1: Ha, alırdı. Ha, şimdi oldu.
0: Şimdi selamını alma o kadar hoşumuza giderdi ki diyor. Yolumuzu dolandırıp dolandırıp onunla karşılaştırırdık kendimizi. Selam tabii. verirdi buna diyor.
1: Tabii yani.
0: Çünkü
1: küçük rütbe bile olsa selamını alıyor. Evet.
0: Paşanın evet. selamını alması onları değerli kılıyor.
1: Tabii.
0: Bak değer verdiler.
1: Tabii.
0: O yolumuzu dolandırır dolandırır gidip tekrar ona selam vermeye başladık biz diyor. Çalışırdık diyor gördüğümüz zaman.
1: Oo ne güzel.
0: Gördün mü değerlenmeyi?
1: Evet.
0: İnsana değer ver.
1: Bunu İbrahim Cevahir mi?
0: Evet. Rahmetli İbrahim abi anlatmıştı. Evet. İnsana değer ver. Karşıya değer ver. Yapamayacağı kimse yok. Yapamayacağı başaramayacağı
1: tabii,
0: bir
1: asker,
0: şey yok.
1: Yani. Gitmişsin askere ersin. Tamam karşında koskoca paşa var.
0: Ve senin selamını alıyor ya.
1: Yani o anda evet değil mi?
0: Ne kadar büyük bir şey.
1: Evet. Bak bunu hiç böyle düşünmedim ama düşündüğün zaman evet. olayın büyüklüğünü
0: ve
1: anlıyorsun.
0: Ve hem unutulmuyor.
1: Yani. Bak, unutulmuyor.
0: Unutulmaz müthiş bir hatıra. Ve başarıdan bahsederken bundan bahsediliyor zaten.
1: Tabii şimdi bir sistem içinde insanın o sistem parçası olan insanın değerini hissettirmek bir kere akıllıca da bir şey. Çünkü verim alırsın.
0: Verim alıyorsun.
1: Tabii. Yani onu hakir görürsen evet. veya ya sen alt tarafı şu basit bir şey yapıyorsun dersen ya zaten hem bu insanlığa yakışmaz hem de o işten hem güzel de, bir şey alamazsın.
0: Hem,
1: yani.
0: Hem de senin aslında değerin ne olduğunu fark etmediğin ortaya çıkarır o.
1: Hem de bu biraz onu söyleyelim maalesef.
0: Çok önemli yani.
1: Şeyini ortaya koyar be. Kalitesini ortaya
0: koyar. Ya kalitenin de ziyade.
1: Kalite sen... abi. İnsana değer vermeyen insanın kaliteyi olmaz yani.
0: Ay bak insan insana tabii ki değer vermesi lazım. Evet. Çünkü ben bunu mesela Mehmet Barlas ile rahmetli Mehmet Barlas abimiz bizim gazetecilikte bir zirvedir, duayendir yani.
1: Rahmetli oldu.
0: Rahmetli oldu. Dehşet bir şey. İlk röportajımı onunla yapmaya gittiğimde randevu saatimizi ayarladım. Milimetrik ayarlıyorum. Karşısına çıkacağım. Düşün yani. O kapıdan içeri girdiğinde dedi ki hoş geldin Ünal. Hı. Ondan sonra gazetecinin gazeteciye randevusu olmaz. Ne zaman istersen gel. Şu rahatlık vermek, şu değer vermeye bakın. Unutulur mu?
1: Meslektaş
0: şimdi?
1: Olarak bir kere senin hemen şeyini veriyor. Kıymetini veriyor yani. İşte tabii, doğru.
0: Boşuna olmuyorlar yani. Evet. Marka isimler boşuna marka olmuyor. Marka insanlar boşuna marka olmuyor. Dolayısıyla bu çok önemli.
1: Efendim hayat ne kadar ciddiye alırsanız.
0: Evet.
1: Hayattaki insanlara, yaşadığınız arkadaşlarınıza ne kadar kıymet verirseniz o şekilde de hayat size geri dönüyor. İnsanlar da geri dönüyor.
0: Evet.
1: Yani ne yaparsanız onu yaşıyorsunuz aslında değil mi?
0: Aynaya aksediyorsunuz.
1: Evet o kadar. Yani hani tiyatrocuların şey meşhur bir lafı var. Tiyatro hayatın aynasıdır.
0: Evet. Bunu ilk başlarda konuşmuştuk da yayınlandı mı bilemiyorum. Ömer Seyfettin'in bir hikayesi vardı. Kaşarız.
1: Sizin elinizden geçmemişse yayınlanmıştır. Makasınıza denk gelmedi değil mi size? Ara sıra kesiyorsunuz.
0: Makas İsmail Bey'de bizde yok. Kaşarı hikayesinin başlangıcına senaryo eklenmişti. Aslında hikaye de yok
1: onu
0: ama.
1: Onu hatırlıyorum evet.
0: Ha, onu bahsetmiştim. Ama çok hoşuma gittiği için.
1: Bir daha bahsedelim.
0: Bahsediyorum.
1: Kısaca.
0: Niye kısaca?
1: Uzun. Tamamını anlatın.
0: Peki kısaca tamam. anlatayım. Peki. Ama çok güzel bir şey.
1: Tamam buyurun.
0: İki kardeş var değil mi?
1: Evet.
0: Birisinin ismi Hasan. Öbürü neydi? Hikaye anlatan Ömer kendisi.
1: Evet.
0: Kardeşiyle dağın eteğine çıktı da bağırıyor kardeşi. Hey!
1: Yankı yapıyor.
0: Yanına gelirsem görürsün. Oradan evet. da yanına gelirsem görürsün falan diye bağırınca kardeş ona diyor ki.
1: Niye öyle şey
0: diyorsun? Niye bağırıyorsun? Ne yapayım diyor. Benim yaptığımı yap diyor. Hey seni çok seviyorum.
1: Niye güzel şeyler söylemiyorsun değil mi?
0: Karşıdan evet. seni çok seviyorum diye daha büyük yankı geliyor diyor.
1: Tabii.
0: Çok güzel bir çocuklara verilmiş.
1: Çok güzel bir şey bu. Evet.
0: Örnek.
1: Yaşanmış.
0: Evet.
1: Ondan sonra.
0: Türkiye Çocuk Dergisi'nin.
1: Evet.
0: Verdiği yani, kasetlerdeydi evet. bu.
1: Tabii çocuk oldukları için yankıyla oynuyorlar.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bağırıyor A diyorsun A geliyor sana.
0: Tabii B dersen B geliyor.
1: Kötü laflar söylersen.
0: Kötü geliyor.
1: Yani insana.
0: O da diyor ki kötü söylemezsen.
1: Söyleme ya.
0: Güzel söylersen güzel işitirsin.
1: Bu kadar basit.
0: Her istediğini söyleyen istemediğini işitir derler. Atasözü bu.
1: Tabii. Önemli yani. Ağzına geldiği gibi konuşursan değil mi?
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Her istediğini söylersen.
1: Her istediğini söylersen.
0: İstemediğini
1: duyarsın yani. Biri de gelir sana dan diye vurur kafana. Vurur, hadi vurur. Bakalım ne yapacaksın o zaman?
0: Yani tabii efendim.
1: O zaman öyle kalırsın.
0: Onun için Halit Bey'le konuşacaksın.
1: Estağfurullah.
0: Halit Bey'le hep kibar konuşmak zorunda
1: efendim,
0: kalırsın.
1: Efendim öyle şey olur
0: çünkü
1: mu?
0: Halit Bey çok kibar bir insan.
1: Estağfurullah efendim. Biz şu anda burada sizin yanınızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Buyur.
1: Başladık
0: kendimize.
1: Siz başlattınız.
0: Eyvah eyvah.
1: Ünal abi. O değildi hakikaten. Konuşmak yani güzel konuşmak, insanlara güzel hitap etmek. Bak biz yoldan başladık değil mi?
0: Evet.
1: Nerelere geldik?
0: Evet.
1: Aslında biz böyle güzeliz.
0: Evet.
1: Yani böyle konuşunca güzel. Her şeyden bahsedebiliriz.
0: Konuşabilmek.
1: Sayenizde her şeyden
0: Allah Allah.
1: Bahsedebiliyoruz.
0: Evet. Konuşabilmek güzel.
1: Konuşabilmek güzel tabii.
0: Duygularını anlatabilmek güzel. Bu sadece güzel, üzüntünü insan anlatabilmesi. Ben sizde mesela dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi bu, başarılı bir şey tabii aynı zamanda. Korkmayın yani, sizi zemmetmeyeceğim efendim.
1: Eyvah, dinliyorum. İsmail Bey de oradan bizi dinliyor ama neyse.
0: Karşıda rahatsız olduğunuz bir durumda veya o tasvip etmediğiniz bir durumda o duygunuzu dile getirebiliyorsunuz. Bu bir özgüvendir.
1: Öyle mi?
0: Beğendiğinizi dile getirebiliyorsunuz. Mesela telefonunuzu açıyorsunuz. Kahve içerken şu anda kahvemi içiyorum. Keyifli bir şekilde sizi arıyorum diyorsunuz.
1: Tabii ya.
0: Sıradan bir şey gibi geliyor bu. Değil.
1: Ya abi seni seviyorum.
0: Ama
1: güzelliği seninle paylaşmak
0: ama
1: istiyorum.
0: Ama bir şey söyleyeyim bak. Bir kahve içerken içtiğin kahveyi anlatabilecek kadar içtiğin kahveye ve zamanına değer vermek. Ne kadar güzel bir duygu biliyor musun?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunu insanlar basit gibi algılamamalı. Herkes anlatabilmeli. Nitekim gerçekten aynı şekilde karşıya ben sana bugün dua ettim diyorsun.
1: Tabii. Mesela sizin bana söylediğiniz gibi değil
0: evet,
1: mi?
0: Yani,
1: namaz kılarken diyorsunuz beraber kılıyoruz bu. Ya bu çok falan. Müthiş bir şey ya.
0: Yani hani konuşabilmekten bahsediyorsun
1: abi, bak,
0: ya.
1: Bu çok maşallah.
0: Şimdi, konuşabilirim yani.
1: Evet bunu söyleyelim buradan. Ünal abi bana der ki her namazı beraber kılıyoruz.
0: Ya o şekilde caiz midir bilmiyorum ama.
1: Abi öyle değil yani beraber tabii ki elbette. Yani duada sonuçta namazda bir dua işin sonunda.
0: Evet. Yani dostluk farklıdır. Arkadaşlık yani. Farklıdır tabii ki. Ama normal iletişim bile olsa konuşurken ederken alışveriş yaparken bazı insanlar vardır saatlerce konuşacak mevzu bulurlar. Bir de bazı vardır ağzından bir kelime çıkmaz. İçine,
1: evet.
0: içine kapanık dersin ona. Ya ne kadar bessiz adam dersin olumsuz bakarsan veya ne kadar ezik dersin. Ama konuşamaz o. Konuşmaz. Peki o konuşmayı bilmediği için mi konuşmaz? Konuşma o kelimeleri o bilmiyor her şeyi biliyor o. Ama konuşma özgüveni yok. O dünyaya açık değil.
1: Yani konuşkanlık özgüven meselesi.
0: Geriye bak.
1: Evet.
0: Burada benim değerlendirmemi söylüyorum burada. Geriye bak. Onun o konuşmamasının gerisinde kim bilir ne darbeler almıştı.
1: Şimdi Ünal
0: ruhunda neler vardı?
1: Senin
0: onu bilemezsin.
1: Son 3-5 dakikamız ama senin için bak bu konuda tespitlerin mühim. Neden? Çünkü ben bugüne kadar yaptığım iş hep rakamlardı. Değil
0: evet.
1: mi? Yani hep kendi başıma masa üstünde bilgisayar.
0: Sizin şey vardı bir kahve alış olayınız vardı rakamlar deyince. Kahveyi kargo parası vermeden almak için çok kahve almak mı daha iktisatlı?
1: Biraz önce konuştuk. Neyse.
0: Yok hakikaten enteresan yani.
1: Tabii abi yani ben 3 tane daha alırım kargo parası yerine kahve nasıl tükettiğim bir şey.
0: Eskiden mesela tek tek anlatıyordum.
1: Dersi kaynatma çok güzel bir şeyden bahsedecektim. Bak. Benim
0: ya
1: işim...
0: asıl ben neyse peki. Hadi.
1: Buyurunuz efendim. Yaş, evet. buyurunuz. Ya, 10 yaş büyük olduğunuz için
0: buyurun. Estağfurullah. Ya. Ben başka şey diyeceğim.
1: Şimdi, buyurun.
0: Ya marketlerde eskiden bir tane selpak alırdın. Ya da işte selpak marka oluyor diyeyim demeyelim. Adı, genel adı bu. Kağıt alırdın. Ya da bir tane bisküvi alırdın. Bir paket. Şimdi kutu ambalaj satılıyor büyük büyük. ne olur daha ucuza geliyor diyorsun. Bu mu daha ekonomik? Birer birer olsa birer birer almak mı daha ekonomik yani?
1: Birinci amaç ihtiyacı almak. Şimdi ana maksat.

0: Ama şimdi ihtiyacı almak için
1: tamam
0: tek yok.
1: Tamam, burada şöyle bir şey var. Alacağımız kahve 3 tane alırsan tamam. Yol parası, kargo parası ediyorsun. 5 tamam. tane alırsan ödemiyorsun.
0: Tamam.
1: Ben de dedim ki size, ya nasıl olsa tüketiyorsun bunu. 5 tane al. İçtiyse kargo parası yerine eline mal geçsin, emtia geçsin.
0: Ama bir tane anca da bir tane kahveyi tüketmiş olacaksın.
1: Niye o abi, her gün kahve içen
0: daha
1: insansın.
0: Daha sonra kahve alana kadar zaman geçecek.
1: Tamam, bir dakika ama o...
0: Şimdi kahveyi 5 tane aldım diye peş peşe kahve içeceksin. Daha çok tüketmiş olmuyor musun?
1: Bunu anlatmaya çalışalım. Bunu biz İsmail Sert Bey'e soralım mı?
0: Yok, sormayın.
1: Sormayalım mı? Niye? Neyse, sorabiliriz, siz, orada bakıyor.
0: Siz yarım kalan konunuza devam.
1: Efendim dağıttınız. Ders öyle bir dağıttınız ki kaldıysa, ne olduğunu anlamadım ben. İsmail Bey de toparla diyor. Bitsin artık.
0: Aklınızda kaldıysa ne yapmadıysanız.
1: Şunu söyleyecektim. Buyur. Şimdi dediğim gibi ben hep kendi başıma yani, ama siz toplumla çalıştınız. Yani hı-hı. yazarlık var. Gelen hikayeler var.
0: Evet.
1: Ondan sonra eğitimcilik var. Pedagoji almışsınız. Evet. Pedagoji şeyiniz var. Evet. Akademilerde bu konuda hı-hı. eğitimler vermişsiniz. Sonuçta siz hep insanla harmanlaşmışsınız. Hı hı. Dolayısıyla sizin demin dediğiniz şey çok mühim. İnsan eğer konuşabiliyorsa, kendini ifade edebiliyorsa, bu özgüvene mi bağlı bir şey? Bunu bağlı, hakikaten altını, ya bu bak, size sorulacak bir soru.
0: Özgüvene evet. bağlı ama bakın, bir de background'una bakmak lazım diyorum. Bak, konuşamayan insanın niçin konuşmadığını da çözmek çok önemli. Hmm. Asıl yardım odur. İşte bunu profesyonel destek alarak çözmesi lazım. O kişiye biri söylesin ya da sen yardımcı ol. O, ama o konuşamayanın başarısız olduğunu söylemek yanlış bir şey.
1: Ya tabii, ama gerekiyor. Şimdi bilgi yoksa konuşamaz.
0: Demin bahsettik evet. ya, her insan kendi başına dünyada tektir. Doğru. Dolayısıyla her insan tek başına çok büyük bir değerdir. Konuşan tamam ne yapılır? Ne takdir yapalım? Edilir veya tercih edilir. Tamam, hoşuna giden insan, ama konuşmayan niye konuşmuyor? Bunun asıl çözülmesi gerekir. Asıl müneccimlik, asıl marifet, asıl eğitimcilik o konuşmayanın niçin konuşmadığını çözebilmektir.
1: Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiyi de sizden aldıktan sonra İsmail Bey diyor ki artık bitirin programı.
0: Bitirelim efendim.
1: Bitirin programı diyor. Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
0: Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.

TGRT FM frekansında Hayat Ağacı programına hepiniz hoş geldiniz. Belki yıllardır dinlemektesiniz radyomuzu, sesimize aşina yürekleriniz, belki de tesadüfen şimdi, şu an açtınız bu frekansı. Kim bilir, belki az sonra dinleyecekleriniz hayata bakışınızı değiştirebilir. Bir yazıyla bir cümle duygularınıza tercüman olabilir. Gelin sizinle kadim hayat ağacının dalları altında dinlenirken yaşama anlam veren sözleri, yazıları paylaşalım bir bir. Hayat Ağacı başlasın. Sevgili dostlar, bazen tıkanıp kalır ya hayat. Ne kadar çabalasak içinden çıkmayı başaramayız kör kuyuların. Bazen bağırırız, sesleniriz de sesimizi duyuramayız. Bazen sesimiz bile çıkmaz olur. İsteriz ki bir anlayan çıksın halimizden, bir bilen sorsun niceyiz. Sevgiyi ararken yolumuzu kaybettiğimiz de olur, sevgi diye yanlış adreslerde vakit kaybettiğimiz de. Ne yapmalı o zaman? Küsüp yüz mü çevirmeli hayattan, yoksa zaman bir nehir, bizse bir sal, yola devam etmek için kürek mi çekmeli durmadan?

Bir yerlerde tıkanıp kaldığında hayat, soluk almak güçleştiğinde, yüreği susup mantığı sürüklemeye başladığında ayaklarını, dağlara dönmeli yüzünü insan. Yeni patikalar, yeni yollar seçmeli yüreğini ferahlatacak. Yeni insanlarla tanışmalı, yeni keşifler yapacak. Hep isteyip de bir gün yaparım diye ertelediği ne varsa gerçekleştirmeyi denemeli. Her geçen gece ölüme bir gün daha yaklaştığını, zamanın bir nehir, kendisinin bir sal olup da o dursa da yolculuğun devam ettiğini anlamalı.

baş döndürücü bir hızla geçiyorsa birbirinin aynı günler, her akşam aynı can sıkıntısıyla eve giriliyorsa, değiştirmeye çalışmalı bir şeyleri. Küçük şeylerle başlamalı belki. Örneğin birkaç durak önce inip servisten, otobüsten yürümeli eve kadar. Yüreğine takmalı güneş gözlüklerini. Gördüğünü hissedebilmeli. Sağlığını kaybedip ölümle yüz yüze gelmeden önce değerli olabilmeli hayat. İlla büyük acılar çekmemeli küçük mutlulukları fark etmek için. Başkasının yerine koyabilmeli kendini. Ağlayan birine gül, inleyen birine sus dememeli. Ağlayana omuz, inleyene çare olabilmeli.

Şu adaletsiz, merhametsiz dünyaya ayak uydurmamalı sevgisiz, soysuz kalarak. Dikeni yüzünden hesap sormak yerine gülden, derin bir soluk alıp hapsetmeli kokusunu içine. Güneşin doğuşunu seyretmeli, arada bir seher yeri okşamalı saçlarını. Karda, yağmurda sevincine, coşkusuna, fırtınada, boranda öfkesine, isyanına ortak olabilmeli doğanın. Bir çocuğun ilk adımlarında umudu, bir gencin düşlerinde geleceği, bir yaşlının hatıralarında geçmişi görebilmeli. Çalışmadan başarmayı, sevmeden sevilmeyi, mutlu etmeden mutlu olmayı beklememeli. Ama küçük ama büyük, her hayal kırıklığı, her acı bir fırsat yaşamdan yeni bir şeyler öğrenebilmek için kaçırmamalı. Çünkü hiç düşmemişsen el vermezsin kimseye kalkması için. Hiç çaresiz kalmamışsan dermanı olamazsın dertlerin. Ağlamayı bilmiyorsan neşesizdir kahkahaların. Merhaba dememişsen anlamsızdır elvedaların. Ne herkesi düşünmekten kendini, ne kendini düşünmekten kimseyi unutmamalı. Bilmeli çok kısa olduğunu hayatın, hep vermek ya da hep almak için. Sadece anlatacak bir şeyleri olduğunda değil, söyleyecek bir şey bulamadığında da dinleyebilmeli. Aklı ve kalbiyle katılabilmeli sohbetlere. Hafızası olmalı insanın, hiç değilse aynı hataları aynı bahanelerle tekrarlamamak için. Soruları olmalı, yanıtları bulmak için bir ömür harcayacak. Dostları olmalı, ruhunun ve zihninin sınırlarını zorlayacak. Herkese yetecek kadar büyük olmalı sevgisi, ama kapasitesi sınırlı olmalı yüreğinin ki hakkını verebilsin sevdiklerinin, zaman bulabilsin bir teşekkür, bir elveda için. Yaşam dedikleri bir sınavsa eğer, asla vazgeçmemeli sevmek ve öğrenmekten. Ama herkesi sevemeyeceğini de, her şeyi bilemeyeceğini de fark edebilmeli insan. Tıpkı her şeye sahip olamayacağı gibi, zamanın ninnisiyle uykuda geçirmemeli hayatı.

Hayat Ağacı'nda anonim bir alıntıyı paylaştık. Yaşama başladığımızda her birimize birer blok mermer ve onu işleyebileceğimiz avadanlıklar verilir. Bu mermer blokları kimimiz ya el değmemiş biçimiyle ve tüm ağırlığıyla arkamızda sürükleriz, ya parçalayıp çakıl taşı gibi döker yerlere saçarız, ya da görkemli bir biçimde işleyerek ona ve dolayısıyla kendi yaşamımıza örnek oluşturacak bir biçim ve anlam veririz. Nedenli, nitelikli ve hak eder olursak olalım, daha iyi bir yaşama ancak bunu kendimiz için düşleyebildiğimiz ve kendimize ona sahip olma izni verdiğimiz zaman ulaşırız.

Kolay yaşam hiçbir şey öğretmez. Başka yaşamlar, hepsinden örnekler görelim diye ortadadır. Her güçlü düşünce biz onu kullanmaya karar verinceye kadar kesinlikle yararsızdır. Ve mutluluğa dönüşmeyecek felaket yoktur. Felakete dönüşmeyecek mutluluk da. Yaşam boyunca karşılaşabileceğimiz her kederin sonunda bizi küçük ya da büyük mutluluklar bekler. Dünyada kalış süremizi tamamladıktan sonra önemli olan tek şey ise sevmeyi ne denli bildiğimiz ve sevgimizin kaç kişiye ulaşabilmiş olmasıdır.

Charlotte Fekler, bazen evrende kendimizi en yalnız hissettiğimizde sıkıntımızı atlatmak ve yalnızlığımızı hafifletmek için Yaradan bize aynadaki aksimiz gibi bir ikiz gönderir diyor. Küçük bir öykü var sırada.

O yıl New York'ta kış Nisan'ın sonuna kadar uzamıştı. Kör olduğum ve yalnız yaşadığım için çoğunlukla evde kalmayı yeğledim. Sonunda bir gün soğuk hava gitti, bahar kendini gösterdi. Hava coşkulu bir kokuyla dolmuştu. Arka bahçeye bakan pencerenin önünde küçük neşeli bir kuş devamlı cıvıldıyor, sanki beni dışarıya çağırıyordu. Nisan ayının değişken havasını bildiğimden kışlık mantoma sarıldım. Fakat havanın değişmesi üzerine yün kaşkolumu, şapka ve eldivenlerimi bıraktım. Üç çatallı bastonumu alıp neşeyle sundurmaya çıktım ve kaldırımın yolunu tuttum. Yüzümü güneşe doğru kaldırıp onu selamlayan bir gülümseme sundum. Sessiz çıkmaz sokağımızda yürürken kapı komşum "Merhaba" diyerek seslendi ve gideceğim yere götürmeyi teklif etti. "Hayır, teşekkür ederim. Şu bacaklar bütün kış dinlendi. Eklemlerimin harekete ihtiyacı var. Bu yüzden yürüyeceğim." diye cevap verdim.

Adımlarımızı birlikte atarken hangimiz rehber, hangimiz yardım alıyor belli olmuyordu. Yolun karşısına varmamıza az kala ışığın değiştiğini anlatırcasına kornalar sabırsızca çalınmaya başladı. Kaldırıma çıkmak için birkaç adım daha attık. Ona dönüp bana eşlik ettiği için teşekkür etmek üzere ağzımı açmıştım ki ben daha bir şey söylemeden o konuştu. Bilmem farkında mısınız? Sizin gibi neşeli bir insanla karşıya geçmek benim gibi bir kör için ne kadar muhteşem bir şey. O bahar gününü hiç unutmayacağım.

İçimizde sevgi ışığı yandığı sürece hayatın mutlu eden hoş sürprizleriyle her an karşılaşabiliriz. Değerli dostlar, sevgi nedir diye soranımız çoktur. Bu soruya verilen cevaplar da öyle. Sözlüklerde ise sevgi, insanı gerektiğinde yüksek özverilere götürebilen bağlılık duygusu olarak tanımlanır. Kaçımız sevgimizde özverili, kaçımız değiliz bilinmez. Ama yolumuz sevgiden geçiyorsa eğer, şunu iyi biliriz ki, uğradığımız her durakta Mevlana'nın sözleriyle ufkumuz genişler. Hayat ağacında şimdi kalbimizi sosyolog yazar Niyazi Altılar'ın kaleminden Mevlana'nın sevgi anlayışının inceliklerine çevirelim ve kendimizi bir müddet de olsa sevgi denizinin dalgalarına bırakalım.

Mevlana için sevgisiz insan kanatsız bir kuş gibidir. Sevgi insanı insan yapan, hırstan, kibirden, bencillikten kurtarabilen biricik ilaçtır. Aşk ve sevgi anlatılamaz olandır, tanımlanamaz olandır. Yaşanması ve hissedilmesi gerekir. Mevlana der ki, sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiktir. Gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik. Binlerce yıldır yeryüzünde süregelen şiddetin, acımasızlığın, sefilliğin, savaşların ve her birimizin kalabalıklar içinde yalnız olmamızın ve bu dünyada artık gidecek bir yer bulamamamızın nedeni sevgiden ayrılmamızdır. Birbirimizi, insan kardeşlerimizi sevmeyi unuttuk. Yaşamın gerçek özünü ve manasını unuttuk. Mevlana, sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur, sevgi yüzünden tortular durulur, arınır, sevgiden dertler şifa bulur, sevgi yüzünden padişah kul kesilir der. Sevgiyi, aşkı bilmeyen gönül hamdır. Aşk ateştir, eriştir. Erimek, yeni olmak, yenilenmek, yeniden doğmak demek.

Bedenimiz tıpkı bir arı kovanı gibidir. Bu kovanın balı ve mumu da ilahi aşktır. İşte sevginin insana egemen olması evrensel barışı da dünya kardeşliğini de beraberinde getirecektir. Dostluğun da barışın da temeli sevgidir. Her şeyi ve her yaratığı sevmek ruhu olgunlaştırır, insana huzur verir. Mevlana yüzyıllar öncesinden sevgi ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvet ise hayvanlığın vasıflarındandır der ve savaşı çocukların kavgasına benzeterek anlamsız ve saçma olduğunu söyler. Savaş yeryüzüne ve yüreklerimize kederden, acıdan ve sefaletten başka bir şey getirmemiştir.

İnsanlığın kendini bilmekten, bildikten sonra değişmekten başka çaresi yoktur. Siz sevgi olduğunuzda nihayet insan kardeşlerinizle huzur içinde bu dünyada yaşayabilirsiniz. Ve yaşadığınız gezegenin, gezegen üzerinde var olan her bir canlının, cansızın değerini bilirsiniz. Çünkü siz her şeyle dengedesinizdir. Her şey siz

olan bütünün eksiksiz bir parçasıdır. Hatırlanması gereken şey insanın sevgi olduğu ve sevginin her şeyin çaresi olduğudur. Bu konuda Mevlana şöyle der: senin canının içinde bir can var, o canı ara. Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara.

Mevlana'ya göre sevgi, insanı hayata bağlayan zincirin en güçlü halkası ve insanı yaradanına ulaştıracak merdivendir. Allah ve insan sevgisiyle yanıp kavrulan Mevlana, son nefesine kadar insanın etrafına faydalı olmasını ve hizmet etmesini ister. Bu konuda şöyle seslenir: bir mum dahi eriyip gideceğini bildiği halde etrafına ışık saçmaktan geri durmaz. Ey insan, sen ki Yaradan'ın kudretiyle dopdoluyken neden geri durasın?

Yaşadığı sürece insanı olgunlaştırıp kamil yapan sevgiyi, insanlık sevgisini esas tutan Mevlana, Mesnevisinde hudutsuz hoşgörüyle iyiliği, hayrı, sabrı, sakinliği, hazımlı olmayı, şiddet ve öfkeye esir olmamayı, merhamet ve affetmeyi öğütler. Mevlana'daki insan sevgisinin temelinde aşkın çok önemli bir yeri vardır. O, aşkın mahiyetini ve insan hayatındaki yerini dikkatli bir şekilde açıklar. Ona göre insanın sonsuz olanla irtibat kurabilmesi ancak aşkla olur. Mevlana'da aşk hayatın aslıdır, özüdür, kainatın yaratılış gayesidir. Mevlana Mesnevi'de ilahi takdirin insanlar arasında aşkı yarattığını söyler. Hayatın bir safhadan ötekine yükseltilmesine ve cansızdan canının çıkarılmasına hep aşk vesile olmuştur.

Gelişmenin ve gelişmenin ana prensibidir. Mevlana'ya göre insanın ideal mahiyetini bulan ve onun idrakinde olan kişi hem aşık hem de maşuk, yani hem Allah'ı seven hem de Allah'ın sevdiği kişi olur. Kamil insan bu aşkı bütün benliğinde bulan ve yaşayan kişidir. Dolayısıyla insan kendi canında onu bulacak ve orada gerçek dostuna kavuşacak bir varlıktır. O bu hususu şöyle dile getirir: hiçbir şeyi aramadıkça bulamazsın. Ancak bu dost başka, onu bulmadan arayamazsın. Sevgili dostlar, Mevlana Celaleddin Rumi divanında aşkla ilgili de şunları söyler: aşıkların gönülleri ateşe benzer, bedenleri mangala. Aşk uçuşuna dünya dardır. Aşkla taş yürekler bile yumuşar. Yumuşar da gönül taş bile olsa mücevher kesilir. Aşk yüreklere hayat verir. Aşka tutulan can derdine düşmez.

Aşk dendi mi Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'unu anmamak olur mu? Aşk edebiyatı baştan başa bu efsaneye göndermelerle doludur. İskender Pala şöyle nakleder. Leyla'ya sormuşlardı hani bir gün. Sen mi Kays'ı daha çok sevdin yoksa o mu seni sevdi diye. Elbette ben onu daha çok sevdim demişti Leyla. Kays adını duyar duymaz gözünden yaşlar boşanarak. Elbette ben daha çok sevdim. Nedir delilin? Nasıl ispat edersin onu daha çok sevdiğini? Üstelik o senin için çılgınlığa varmış, aklını yitirmiş, Mecnun olmuşken. O vakit Leyla ağlayarak dostlar demişti. Sırdır ki gizli gerektir. Sevgilinin adını bile düşürmek hakikatte ayıptır. Kays bir dağ delisi gibi davrandı. Gitti sahralarda, çöllerde aşkımızı ona buna anlattı. Bense kimseciklerle paylaşmadım onun sevgisini. İçimde büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Budur ki benim onu daha ziyade...

Aragon'a göre mutlu aşk yoktur. Bir tek aşk yoktur acıya gark etmesin. Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda. Aragon şiirinde yinelediği cümleyle muhtemelen hiçbir aşkın mutluluk getirmeyeceğinden değil, mutlu aşkın yazılı tarihinin olmadığından söz eder. Sahiden de şöyle bir düşünecek olursanız hem Doğu hem de Batı edebiyatında mutlu aşkları anlatan eser yazılmamış olduğunu fark edersiniz. Efsane aşklar konu edilince hemen aklımıza geliveren Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre, Batı edebiyatında Romeo ve Juliet, Tristan ve Isolde, Carmen ve Don Jose. İsimler değişse de sonlar aynıdır hep. Çoğu kez ölümle gelen ayrılık. Ölüm sanki bütün karakterleri ölümsüz kılar.

Efsaneler mutlu sonla bitmez ama biz yine de o öyküleri okumaktan, o aşıklarla birlikte acılanmaktan alıkoyamayız kendimizi. Bir araya gelselerdi, kavuşsalardı ne olurdu sorusu mu? Düşünmek bile istemem. Herhalde asırlardır bıkmadan, sıkılmadan okuduğumuz olağanüstü öyküler çıkmazdı o kavuşmalardan. Şunu söyleyebilirim sadece, iyi ki yazılmış bu öyküler ve iyi ki şairlerin, yazarların kalemiyle daha da büyüyen aşklardan haberimiz olmuş. Hayat Ağacı İskender Pala'nın aşknamesinden bir hikayeyle devam ediyor.

Belki bu bahsi hiç açmayıp bu hikayeyi sana anlatmamalıyım ama seni, yalnız seni sevdiğimi bil istediğim için anlatacağım. Günlerden bir gün Kafiristan'ın yortu sabahında pazarda bir esir tacirinin elinde bir kız gördüm. Görmek ne kelime, belki hissetmek demeliydim. Az kaldı oracağa düşüp ölecektim. Kendimi kaybetmeden eteğine düşeyim, öleceksem ayakları dibinde öleyim istiyordum. O bir esirdi, esiri de ben oldum. Eteğine yapışıp Türki lisanla konuştum. Beni anlamadı ve yalnızca gülümsedi. Öyle sevindim ki, gülümsediğine değil, Türkçe bilmediğine. Türkçe bilseydi eğer, o senden başkası olamazdı, o derece sendi. Boyu, edası, nazı. Zaten sensindir sanıp o anda Candere yazdım. Balkanlardan kaçırılıp getirilmiş, aslen Macar illerindenmiş. Senin akrabalarından mıdır diye araştırdım. Herseyi hiç görmemiş.

Esir taciri onu 8 gün boyunca pazara getirdi. 8 gün boyunca ben de heyecanla onu görmeye gittim. Her defasında yeniden Türk lisanıyla konuştum ve her gece acaba sen misin diye şüpheye düşüp yeniden gittim. Tacir ona yüksek fiyat istiyordu. Buna en çok ben seviniyordum. Satılmadığını görüyor ve her gün ona 100 filori hediye veriyordum. Meğer esir taciri benim verdiğim hediyeleri kıza göstermeyip 8. gün zavallının bütün fiyatını ödediğimi söyleyip benimle göndermek istedi. Sana benzeyen bir kızın esir kalmasına gönlüm elbette razı olmazdı ama sen olmayan bir kız varsın hürriyetini sevdiğiyle yaşasındı. Özgürlüğün bedeli olarak bir şarkı söylemesini teklif ettim. Meğer kızcağız Balkanlardan kaçırıldığında bir eğlencede bir tür kanun çalarmış, yanında getirmişler. Tıpkı senin santurun tellerine dokunuşun gibi o da mızrabını bağladı tellere. Hani o ilk geceyi hatırladım. Ben ney üflerken sana kaçamak bakışlarla bakardım da sen santur çalarken yüzün kızarırdı. O gecenin hatırına kızın şarkısı hiç bitmesin istediğimi itiraf etmeliyim. Gidecek yerin var mı diye sordum. Bir delikanlıyı severmiş. Ona gidecekmiş. İşte o an neden şarkı söylerken bu derece içli olduğunu anladım ve kendi kendime aşka düşeni özgür bırak. Çünkü aşkın esiri olmak ona kafidir dedim. Sevgili, bağışın için onu özgür.

Değerli dostlar, İskender Pala'nın kaleme aldığı bu sevgi öyküsünün ardından bir başka coğrafyanın yazarına ait fikirleri sizlerle buluşturmak istiyorum. Ünlü Japon düşünür Masumi Toyotome, "Dünyada sevilmek istemeyen kişi yok gibidir" diye başlıyor hikayesine. Hemen arkasından "Sevgi nedir, nerede bulunur biliyor muyuz?" diye soruyor ve anlatmaya başlıyor. Sevgi üç türlüdür.

Sevgi üç türlüdür. Birincinin adı eğer türü sevgi. Belli beklentileri karşılarsak bize verilecek sevgiye bu adı takmış yazar. Örnekler veriyor. Eğer iyi olursan baban, annen seni sever. Eğer başarılı ve önemli kişi olursan seni severim. Eğer eş olarak benim beklentilerimi karşılarsan seni severim. Toyotomi en çok rastlanan sevgi türü budur diyor. Bir şarta bağlı sevgi. Karşılık bekleyen sevgi, istediği bir şeyin sağlanması karşılığı olarak vaat edilen bir sevgi türü. Nedeni ve şekli bakımından bencil, amacı sevgi karşılığı bir şey kazanmak. Yazara göre evliliklerin pek çoğu eğer türü sevgi üzerine kurulduğu için çabuk yıkılıyor. Gençler birbirlerinin o anki gerçek hallerine değil, hayallerindeki abartılmış romantik görüntüsüne aşık oluyor ve beklentilere giriyorlar. Beklentiler gerçekleşmediğinde düş kırıklıkları başlıyor. Sevgi nefrete dönüşüyor.

En saf olması gereken anne baba sevgisinde bile eğer türüne rastlanıyor. Yazar bir örnek veriyor. Bir genç Tokyo Üniversitesi giriş sınavlarını kazanarak babasını mutlu etmek için çok çalışıyor. Okul dışında hazırlık kurslarına da gidiyor ama başarılı olamıyor. Babasının yüzüne bakacak hali yok. Üzüntüsünü hafifletmek için bir haftalığına Hakone kaplıcalarına gidiyor. Eve döndüğünde babası öfkeyle "Sınavları kazanamadın, bir de utanmadan Hakone'ye gittin." diye bağırıyor. Delikanlı, "Ama baba, vaktiyle sen de bir ara kendini iyi hissetmediğinde Hakone kaplıcalarına gittiğini anlatmıştın," diyor. Baba daha çok kızarak delikanlıyı tokatlıyor. Çocuk da intihar ediyor. Gazeteler intiharın anlık bir sinir krizi sonucu olduğunu söylediler. "Yanılıyorlardı," diyor yazar. Delikanlı, babasının kendisine olan sevgisinin yüksek düzeydeki beklentilerine bağlı olduğunu anlamıştı. İnsanlar eğer türü sevginin üstünde bir sevgi arayışı içindeler aslında. Bu sevginin varlığını ve nerede aranması gerektiğini bilmek, bu genç adamın yaptığı gibi yaşamı sürdürmekle ondan vazgeçmek arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kaldığımızda önemli rol oynayabilir, diyor Masumi Toyotomi.

İkinci türe geçiyoruz. Çünkü tür sevgi. Toyotomi bu tür sevgiyi şöyle tarif ediyor. Bu tür sevgide kişi bir şey olduğu, bir şeye sahip olduğu ya da bir şey yaptığı için sevilir. Başka birinin onu sevmesi sahip olduğu bir niteliğe ya da koşula bağlıdır. Örnek mi? Seni seviyorum çünkü çok güzelsin ya da yakışıklısın. Seni seviyorum çünkü o kadar popüler, o kadar zengin, o kadar ünlüsün ki. Seni seviyorum çünkü bana o kadar güven veriyorsun ki. Seni seviyorum çünkü beni üstü açık arabanla o kadar romantik yerlere götürüyorsun ki. Yazar çünkü türü sevginin eğer türü sevgiye tercih edileceğini anlatıyor. Eğer türü sevgi bir beklenti koşuluna bağlı olduğundan büyük ve ağır bir yük haline gelebilir. Oysa zaten sahip olduğumuz bir nitelik yüzünden sevilmemiz hoş bir şeydir. Egomuzu okşar. Bu bir tür olduğumuz gibi sevilmektir. İnsanlar oldukları gibi sevilmeyi tercih ederler. Bu tür sevgi onlara yük getirmediği için rahatlatıcıdır. Ama

İnsanlar hep daha çok insan tarafından sevilmek isterler. Hayranlarına yenilerini eklemek için çabalarlar. Sevilecek niteliklere onlardan biraz daha fazla sahip biri ortaya çıktığı zaman sevenlerinin artık ötekini sevmeye başlayacağından korkarlar. Böylece yaşama sonsuz sevgi kazanma gayretkeşliği ve rekabet girer. Ailenin en küçük kızı yeni doğan bebeğe içerler. Sınıfının en güzel kızı yeni gelen kıza içerler. Evli kadın kocasının genç ve güzel sekreterine içerler. O zaman bu tür sevgide güven duygusu bulunabilir mi diye soruyor Toyotomi.

Yazar, çünkü türü sevgi de gerçek ve sağlam sevgi olamaz diyor. Bu tür sevginin güven duygusu vermeyişinin iki ayrı nedeni daha var. Birincisi, acaba bizi seven kişinin düşündüğü kişi miyiz korkusu. Tüm insanların iki yanı vardır. Biri dışa gösterdikleri, öteki yalnızca kendilerinin bildiği. İnsanlar sandıkları kişi olmadığımızı anlar ve bizi terk ederlerse korkusu buradan doğar. İkincisi de ya günün birinde değişirsem ve insanlar beni sevmezse endişesidir. Japonya'da bir temizleyicide çalışan dünya güzeli kızın yüzü patlayan kazanla parçalanmış. Yüzü fena halde çirkinleşince nişanlısı nişanı bozup onu terk etmiş. Daha acısı, aynı kentte oturan anne ve babası hastaneye ziyarete bile gelmemişler artık çirkin olan kızlarını. Sahip olduğu sevgi, sahip olduğu güzellik temeli üstüne bina edilmiş olduğundan bir günde yok olmuş. Güzellik kalmayınca sevgi de kalmamış. Kız birkaç ay sonra kahrından ölmüş. Japon yazar toplumlardaki sevgilerin çoğunun çünkü türünde olduğunu belirterek bu tür sevgiler kalıcılığı konusunda insanı hep kuşkuya düşürür diyor.

Peki o zaman gerçek sevginin, güvenilebilecek sevginin özellikleri nedir? Üçüncü tür sevgi benim rağmen diye adlandırdığım türdür diyor yazar. Bir koşula bağlı olmadığı için ve karşılığında bir şey beklenmediği için eğer türü sevgiden farklı bu. Sevilen kişinin çekici bir niteliğine dayanıp böyle bir şeyin varlığını esas olarak almadığı için çünkü türü sevgi de değil. Bu üçüncü tür sevgide insan bir şey beklediği için değil, bir şeyler eksik olmasına rağmen sevilir. Esmeralda Quasimodo'yu dünyanın en çirkin, en korkunç kamburu olmasına rağmen sever. Asil, yakışıklı, zengin delikanlı da Esmeralda'ya çingene olmasına rağmen aşıktır. Kişi dünyanın en çirkin, en zavallı, en sefil insanı olabilir. Bunlara rağmen sevilebilir. Tabii bu sevgiyle karşılanması şartıyla. Burada insanın iyi, çekici ya da zengin bir konum elde ederek sevgiyi kazanması gerekmiyor. Kusurlarına, cahilliğine, kötü huylarına ya da kötü geçmişine rağmen olduğu gibi o haliyle sevilebiliyor. Bütünüyle çok değersiz biri gibi görünebiliyor ama en değerli gibi sevilebiliyor. Japon yazar, yüreklerin en çok susadığı sevgi budur diyor.

Farkında olsanız da olmasanız da bu tür sevgi sizin için yiyecek, içecek, giysi, ev, aile, zenginlik, başarı ya da kendinizden daha önemlidir. Bunun böyle olduğundan nasıl emin olacaksınız? Haklı olduğunu kanıtlamak için sizi bir teste davet ediyor yazar. Şu soruma cevap verin diyor. Kalbinizin derinliklerinde dünyada kim

kimsenin sizi aldırmadığını ve hiç kimsenin sizi sevmediğini düşünseydiniz, yiyecek, elbise, ev, aile, zenginlik, başarı ve üne olan ilginizi yitirmez miydiniz? Kendi kendinize yaşamamın ne yararı var diye sormaz mıydınız? Devam ediyor Toyotomi. Şu anda en sevdiğiniz kişinin sizi sadece kendi çıkarı için sevdiğini anladığınızı bir düşünün. Dünya birdenbire başınızın üstüne çökmez miydi? O an yaşam size anlamsız gelmez miydi?

Diyelim sıradan bir yaşamınız var. Günlük yaşıyorsunuz. Günün birinde gerçek, derin ve doyurucu bir sevgi bulacağınızdan umudunuz olmasa kalan hayatınızı nasıl yaşardınız diye soruyor ve yanıtlıyor. Öyleleri ya iyice umutsuzluğa kapılıp intihar ediyorlar ya da kendilerini iyice dağıtıp yaşayan ölü haline geliyorlar. Toyotomi'ye göre bugün yaşamımızı sürdürebilmemizin nedeni ramen türü sevgiyi şu anda yaşamamız ya da bir gün bu sevgiyi bulacağınıza olan inancımız. Son sözlerinde ise biraz umutsuz Toyotomi. Bugün yaşadığımız toplumda herkesi doyuracak bu sevgiyi bulmak zor. Çünkü herkesin sevgiye ihtiyacı var. Kimse de başkasına verecek fazlası yok diye açıklıyor. Şöyle anlatıyor. Yakınımızda olan birinin bu sevgiyi bize vermesini bekleriz. Ama o da aynı şeyi başkasından beklemektedir. Peki bu dünyada sevgi ne kadar var? Yazara göre açlığımızı biraz bastıracak kadar. Ve de yemek öncesi tadımlık gelen iştah açıcılar gibi. Bu minnacık tadım bizi daha müthiş bir sevgi açlığına teşvik ediyor. Bu minnacık tadım sevgiye ne kadar muhtaç olduğumuzu anlatıyor. Büyük bir hırsla ana yemeğin gelmesini ve bizi doyurmasını bekliyoruz. Hani nerede? Hepsi o. Ve asıl çarpıcı cümle en sonda. Dünyadaki en büyük kıtlık ramen türü sevginin yeterince olmayışıdır.

Ne dersiniz sevgili dostlar? Ramen türü sevgi yeterince yok mu? Yoksa biz içimizdeki sevgi hazinesini henüz keşfedemedik mi? Onu layıkıyla değerlendirmeyi, kendimize ve başkalarına yönlendirmeyi bilmiyor muyuz? Ya da öğrenmedik mi? Öğretmediler cevabını vermek de mümkün belki. Ailemizde ve yakın çevremizde ramen sevenleri görmediğimiz için nasıl bir şey olduğunu tecrübe etmemiş olabiliriz. Ama bu insan doğasının sevgiye ve sevmeye olan doğal eğilimini dikkate alırsak öğrenilmeyecek bir şey değil. Duygular da isteyerek öğrenilebilir, örnek alınabilir, içselleştirilebilir. İşte bu programda sizlerle paylaştığım yazılar, onlar bile içimizde bir şeyleri kıpırdatabilir ve yüzümüzü sevgiye çevirmemize vesile olabilir. Umalım ki öyle olsun ve hepimizin varlığı sevgiyle kanatlansın. Hayat Ağacı'ndan bu haftalıkta bu kadar. Yeniden buluşuncaya dek ben Umay Aygut Özdemir ve teknik masadaki arkadaşım İsmail Sert sizlere veda ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza ve tüm yaradılanlara. Allah'a ısmarladık.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırılabilir.

0: Kırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medyada programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Geçen haftaki sohbetimizde Fenari, Molla Fenari rahmetullahi aleyhin soyundan gelen Fenarizadelerden bahsetmeye başlamıştık ki bunlardan biri de Muhyiddin Çelebi'ydi. Ne kadar dürüst, doğru ve ilimle yüklü olarak görevler yaptığının misallerini sizlere sunmaya çalışmıştık. Bitiremedik ama geçen hafta, bu hafta inşallah Fenarizade Muhyiddin Çelebi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Hacca gidip de oradan dönüşünde 1542 senesinde en yüksek rütbe ile 3 sene Şeyhülislamlık yaptı. İlmen geleceği en yüksek noktaya gelmişti. 3 sene sonra sıhhati biraz değişince istifa etti. Vefatına kadar insanlara ilim öğretmekle uğraştı. Diyorsunuz ki şimdi belki içinizden veya dışınızdan da söyleyebilirsiniz yanınızdaki arkadaşına. Ya Şeyhülislamlıktan bu adam niye istifa etti? Bir yamukluk mu yaptı? Hayır. Hayır. Sıhhati bozulunca ben her kapımı çalana, benden her türlü dini meseleyi sorana fetva yetiştirmekten aciz kalıyorum. Bu görevi sapasağlam bir adam yürütmeli diye vebalinden korkarak istifa etti. Evet. Olur mu? Olur tabii canım. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi bakıyorsunuz siyasi bir çekişmenin ardından sıhhi sebepten birisi istifa ediyor. O ruhi sıhhi sebepten istifa ediyor. Yani olmaz arkadaş ya, ben dediğimi yapamadıktan sonra niye ben bakan olacağım, niye başbakan olacağım diye efendim sıhhi bir sebep gösteriyor. Rahatsızlığım var diyor. Halbuki bu sözü söylemek suç. Dinen suç. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki فَلَا تَمَارَدُوا فَتَمَرَدُوا. Bir kimse ki hastayım derse hasta olmadığı halde o hastalanır. Yani temaruz eden bir gün o temaruz olarak söylediği hastalığa veya başka bir hastalığa yakalanır buyuruyor. Kim söylüyor? Efendimiz aleyhisselam söylüyor. Devlet görevlerinde böyle devletin ciddiyetini tam anlayamayan, kazara o göreve getirilmiş olanlarda temaruza biz çok rastlardık efendim devlette çalışırken. Yani o gün birine söz vermiştir, gezmeye gidecektir. Gider doktordan rapor alır. Peki bunun suç ortağı kim? O raporu veren doktor. Öğrenci işte yok yazılmamak için o gün birinin düğüne gidecektir ailesiyle beraber. Gitti yavrum bir rapor al gel derler. Rapor alır gelir. Temaruz. Hasta olmadığı halde hasta raporu alan temaruz etti. Hasta raporu veren de bu temaruza yardım etti. Bu suç 50-50 olmaz yani. İki tarafa da %100 vebal yükler. Yarı sorun yarı sorun olmaz bu işte. İkisi de çünkü suç işlemiş. Hadis-i şerife göre suç işlemiş. Evet ama ilim öğretme gücünü buldu kendinde. Yeni gençleri yetiştirmeye devam etti. Muhyiddin Çelebi, Fenarizade Muhyiddin Çelebi 1548'de yani hacdan geldikten 6 sene sonra 3 senesi Şeyhülislamlık olarak geçti. Efendim geri kalan zamanda efendim ilim öğretmekte geçti. İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Camii etrafındaki kabirlerden biridir. Ha gidip gördün mü? Görmedim. Şimdi TGRT belgeseldeki böyle camiler, türbeler, hanlar, hamamlar belgeselini
senelerdir elhamdülillah çektiğimiz için, hem de birisi bir zatın mezarını veya dedesinin kabrini arıyor, bazı bilgiler veriyor, oradan buradan soruyor, sonra da telefon ediyor ki efendim siz bilirmişsiniz, biz sizden soracağız. Kardeşim ben nereden bileyim? İşte Fenerizade'nin rahmetullahi aleyh kabrinin yerini bilmiyorum. Evet, civarı kitaplarda yazdığı gibi. E gitsen görsen o kırmızı çizgiyi geçtim. Hayatın kırmızı çizgisinin bir öbür tarafına doğru geçtim. Dolayısıyla oralara bir Eyüp Sultan ziyaretine dahi gitme imkanım olmuyor. Onun için siz gençsiniz, gidin araştırın, sorun görevlilerden, bulun, bize de telefon edin, buradaymış deyin. Biz de eğer hayattaysak, yaşıyorsak bu program için mailden ulaşın, telefonla ulaşın, bir yolla ulaşın TGRT FM'e ve bize. Ben de bunu bütün dinleyenlerime, sadece Türkiye değil, dünyada uydudan yayın olduğu için her tarafta dinleniyor, internetten yayın olduğu için dinleniyor, oradaki insanlar da öğrenmiş olsun. Buyurun, o hizmetten gelecek sevabı da ben bunu bulup bana haber verene bağışlayacağım. Ben ondan hak istemem. Yeter ki hepsini, sevabını alsın. Kendiniz bilirsiniz efendim, ben ne diyeyim. Muhittin Çelebi salih insanlarla beraber olmayı severdi. Alimdi, fazıldı. Salih, Allah-u Teala'dan onun emirlerine itaat etmemekten dolayı korkardı. Edememekten dolayı korkardı. Acaba bir hata mı ediyorum diye. Yaşayışına dikkat ederdi. Yediğine, içtiğine, konuştuğuna, düşündüğüne dikkat ederdi. Düşüncelerinin bile insanın yeri gelir hesabı olur efendim. Yani bir insan bir günaha niyet etse, bir günah işleyecek ama işlemese, o günah ona yazılmaz. Ama bu insan eğer mübarek beldelerde ise, yani Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de ise, orada bir günah düşünse, ona günahı işlemediği halde günahı yazılır. Onun için Ömer radıyallahu anh İslam ümmetini sevdiği için, zarar görmemesi için hac biter bitmez, hac görevi biter bitmez, sayılı günlerdir onlar, biter bitmez hac etmeye gelenleri, ya biraz daha kalalım, buralara bir daha gelemeyiz, işte deve sırtında geldik, yayan geldik, ağla gözyaşı falan filan, çok sevdik, sopalarla adamları kovalatırdı Mikat mahallenin dışına. Çık gidin, gidin. Niye? Çünkü orada günaha niyet edebilirler, İşlemeseler de. Ve günah yazılacak. Bu da ilgilenmeyen halifenin torbasına konacak bu günahlarda. İster mi Ömer radıyallahu anh? Adaletiyle tanınmış. Onun için adaletiyle

Bu mübarek yerlerde sopayla adam kovalatırdı söz dinlemeyenleri. Ha şimdi gidiyorsun Vahabiler, efendime söyleyeyim bir bayramda seyranda böyle bakıyorsunuz en olmayacak yerde Mescid-i Nebevi'de coplarla Müslümanları kovalıyorlar. Siz bu türbeye doğru durup dua ediyorsunuz, küfrediyorsunuz, kafir oluyorsunuz diye. Bu zamanın idarecisi nerede? Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği nerede efendim? Görüyor musunuz? Zaman nasıl değişiyor? Bugün bunları gören hacılarımız Ramazan-ı Şerif bayramı sonrasında, Kurban bayramı sonrasında işte Mescid-i Nebevi'de beyaz direkler arasında namaz kılmak için uğraşan, kabri saadete karşı selam verip dua isteyen, dualar edenlere nasıl oradaki görevlilerin, vazifelilerin sıkıntı verdiğini görüyorlar da ya ne yapsınlar adamlar işte demek ki böyle emniyet sağlanıyor diyor. Halbuki orada o öyle olmaz. Olmaz. Sen adama tapınıyorsun diye kabri saadete de durup da dua etmeyi müşriklere has kelimelerle ifade etmen kusura bakma ama imanı olana müşrik diyenin kendi imanı yok bilinir yani. Züht ve vera takva sahibiydi. Bu üçü her baba yiğitin harcı değil. Bu zatı anlatırken de bunları yazan kimse de bu üç kelimenin vebalini bilerek yazmıştır. Eski kitaplardan alma bunlar tabii. Haram olma korkusuyla helalden vazgeçmek, mekruh olma korkusuyla helalden vazgeçmek, vera ve takva, takva. Oo adam çok takva ya, ne yapıyor? Valla beş vakit namaza geliyor. Takva, hayatımızın 24 saatinde bir saati namazımızı ya alıyor ya almıyor. 23 saat ne olacak, oradaki takvalar ne olacak? Yediği içti, insanın boğazından temiz girerse elbette ki caminin yolunu bilir. Yoksa onun mahallesinde cami olur, camiyi bilemez. Vallahi ben bilmiyorum, git kardeşim filana sor diye. Benim çok başıma geldi efendim. Caminin duvarında oturmuş sohbet ederlerken ezan okundu mu diye sordum. Vallahi bilmem ki okundu mu okunmadı mı dediler. Adamın kulağı ezanda değil ki. Tasavvuf yolunda yüksek derecelere ulaşıp marifetullah'a kavuşmuştu. Alışverişte helal ve harama çok dikkat ederdi. Kul hakkından sakınırdı. Bugün bütün memleketlerde, bütün dünyayı düşünün. Belki bazı memleketlerde hani para pul meselesi olmadan bir bedevi hayatı yaşayanlar olabilir. Bedevi demek İbn Haldun rahmetullahi aleyhin yazdığı şekliyle bedavadan geçinen demek efendim. Bedavadan geçinen, bedevi. Yani bir yerde bir subaşı buldu, çadırını oraya kuruyor. Oradaki otla hayvanlarını besliyor. Hayvanının sütüyle karnını doyuruyor. Etiyle karnını doyuruyor. Efendim, çoluk çocuğunun üstünün, başının efendim kumaşlarını, hayvanların yününden, tüylerinden ev halkı hepsi görev almış. Hiç beş kuruş sermaye olmadan sadece emekle yaşayan insanlar demek. Bedevi, bedava yaşayan. İnsanlar ne zaman ki o bedeviden hadari denilen şehirleşmeye geçince bu sefer kendi ihtiyacından fazla şeyler yetiştirmeye başladılar. İşin içine para karıştı. Halbuki adam kendi ihtiyacı kadar hayvan yetiştiriyordu. O da yetiyordu ona. Bu şimdi hayvanı çoğalttı. Hayvan çoğalınca süt çoğaldı.

Kedi ailesi 10 kişi ise 100 kişilik süt geliyor. Ne olacak? Bu sütü bir yerde satacak, para alacak. Yünü bir yerde satacak, para alacak. Bu sefer bunlarla, bu 100 hayvanla uğraşırken kendi ekmeğinin buğdayını ekemeyecek. Gidecek, buğday alacak. Olmadı, un alacak. Olmadı, ekmek de yapamayacak kadar telaşı varsa bu sefer ekmeği de çarşıdan alacak. Onu da oradan alınca işin içerisine başka şeyler girdi. Şimdi efendim filan gıdada hile var, filan filişmekan gıdada hile var, şunlar katılıyor, bunlar. Kardeşim sen demedin mi arkadaş ben lüks hayat istiyorum diye? Al sana lüks hayat. Her şey naylon olmuş, insanı da naylon yapmaya çalışıyorlar. Evet, alışveriş hepimiz yapıyoruz. Peki acaba alışverişte kullanılacak sözlerden tutun da konacak şartlara kadar hangisi bizim Allah-u Teala'nın emirlerine uygun halde oluyor? Kaç kişimiz alışverişte ya ben böyle şart koşuyorum ama buna dinimiz ne diyor? Ya mal benim değil mi arkadaş? Ben istediğim şartı koşarım. Allah Allah. Allah Allah. İyi. Koş. Seninse mal koş ama senin değil. Sen emanetçisin buyuruyor kitaplar. O zaman mal senin değil. Bunun yolu nereden geçer? Alışverişin hukukundan geçer. Kiracı, kiracı hukukunu bilecek. Mal sahibi, kiralama hukukunu bilecek. Birine kiralıyorsun. Kafa yoruyor muyuz? Aa. Ya bu zamanda bu geçerli. Bu geçerli olunca tabii adamlar geliyorlar. Ha, sen bu kurallara uymuyor musun? Bir açık göz geliyor, bir telefon ediyor. Bütün bir yıllık birikimini, bir ömür birikimini bir yalan telefonla alıp gidiyor. Ya Rabbi ben ne suç işledim de bunu yaptı diyorsun bir de. Ya arkadaş Allah-u Teala'ya hesabı soruyorsun. Ben ne suç işledim de bu geldi başıma. Neyse bunu daha ileriye götürmeyeyim ama alışveriş hukukunu bilmekte fayda var. Ciddi olarak fayda var efendim, ciddi olarak. Allah-u Teala'nın huzurunda eğilmekten başka kimseye baş eğmemişti. Daima abdestli bulunurdu, konuşması tatlıydı, akıcıydı. Hak ve hakikati anlamak için çırpınırdı. Muhittin Çelebi Hanefi mezhebinde büyük alimdi. Türkçenin yanında Arabi ve Farisi'yi iyi bilirdi. Mekke-i Mükerreme'de mücavir iken, tefsir okuturken, mücavir demek orada hac zamanından sonra bir mazeretle kalabilmektir mücavir. Bir hizmet için kalmak, mücavir olmaktır. Tefsir ilmine dair bir kitap yazmaya başladı Mekke-i Mükerreme'de. Ancak tefsiri tamamlayamadı. Fıkıh ve tefsirdeki yüksek derecesi yanında mübareğin şairliği de vardı. Şiirinde muhyi mahlası kullanırdı. Hoca Selman ve Molla Cami gibi büyüklerin şiirlerine Farisi nazireler yazdı. Şem-i muhabbetün ki şeb-i gam çerağıdır. Gönlüm fitilidir yüreğim yağı, yağıdır. Ahımla sanma dinlene şem-i muhabbetin. Yelden ana zarar yok, erenler çerağıdır. Yani muhabbet mumun gam gecesinin ışığıdır. Muhabbet bütün gamları alır götürür. Gönül onun fitili, yüreğimin yağı da o mumun yağıdır, kandilin yağıdır. Muhabbet mumun ahımdan söner sanma. O büyüklerin kandilidir. Bu sebeple ona rüzgar zarar verip söndüremez buyuruyor. Efendim, Fenarizade Muhyiddin Çelebi rahmetullahi aleyhi Osmanlı'nın eski Şeyhülislamlarından büyük

0: alim, efendim adil bir kadı efendi, 15 sene bu hizmetlerde bulunmuş kıymetli bir müderris. Bu sohbetimizde onun anlatımını böylece bitirmiş olduk. İnşallah haftaya başka bir konuda sizlerle beraber olmaktan inşallah mutluyuz diye seslenebiliriz, nasip de varsa. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilmem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak

hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
2: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
4: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bu kez 4 kişiye gözaltı kararı verildi. Bakın bu kez kimler gözaltına alındı?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT

0: arkadaşlar.
1: Yeni gözaltıların olduğu başka bir soruşturmayla devam edelim. O da borsadaki sert hareketlerin ardından başlatılan sermaye piyasası soruşturmasındaki gözaltılar. İşte ayrıntılar.
2: Borsada manipülasyon soruşturması derinleşiyor. İkisi yönetim kurulu başkanı, toplam 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. 17 Eylül itibariyle işlemleri durdurulan tasfiye kapsamındaki fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak.
1: Terör örgütü FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Ankara ve Muğla'da iki ayrı operasyon düzenlendi.
2: Terör örgütü FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Ankara merkezi 15 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün izdivaç ağı çökertildi. Ayrıca MİT koordinesinde Ankara ve Muğla'da yapılan operasyonlarda FETÖ'nün finans ağına darbe vuruldu. Operasyonların ilk dalgası 14 Eylül'de yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesinde görevliyken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve hakkında aranma kaydı bulunan firari bir şüpheli yakalandı. Bu kişinin saklanmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonun ardından ele geçirilen dijital materyaller, şüpheli ifadeleri ve elde edilen diğer deliller terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendi. Yapılan tasnif ve analizler sonucunda örgütün güncel yapılanması, finans faaliyetleri ve yurt dışı bağlantılarına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 16 Eylül 2026 tarihinde Ankara ve Muğla'da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin örgütün finans faaliyetleri içerisinde aktif rol aldıkları, örgüt üst yönetiminden aldıkları talimatlar doğrultusunda FETÖ mensupları ve ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. MİT ve Ankara Emniyeti'nin ortak operasyonundaysa FETÖ'nün izdivaç ağı çökertildi. Örgütün kamuda örgüt üyelerinin evlenmesini sağladıkları tespit edildi. Bu kapsamda 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 28 örgüt üyesinden 26'sı gözaltına alındı. Bunlardan da 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son mesajlarını Kırşehir'den verdi. İşte Kurtulmuş'un yeni açıklamaları.
3: Çünkü Türkiye'de terörün bitmesi demek, bölgede de silahların susmasının kapısını açmak demektir.
4: Terörsüz Türkiye mesajı verdi, bölgeyi yıkıma sürükleyen İsrail'e de sert sözlerle yüklendi.
5: İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa

0: Kurtulmuş hedefin terörün Türkiye sınırlarının ötesinde de sona ermesi olduğunu söyledi.
1: Kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün ortadan tamamen kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş, sürecin tamamlanması için siyasi iradenin yanı sıra partilerin de sorumluluk üstlendiğini belirtti.
1: Bu kadar farklı partinin aynı masa etrafında bir araya gelerek, neredeyse 3 konuda, 3 cümlede anlaşamayan partilerin ortak bir raporda anlaşmayı başarıp beşerebilmesi Türkiye demokrasisinin gerçekten büyük zaferidir.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ve ailelerini Ankara'da bir araya getirdi. Onların, gazilerin fedakarlığına vurgu yapıldı.
3: Gazilik sizlere tarif edeceğim bir şey değil. Gazilik bizim memleketimizin mühürleri.
4: Gaziler Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gaziler ve ailelerine yönelik anlamlı bir program düzenlendi.
3: Bizim gazilerle ilgili ne yapsak, nasıl davransak az olacağına inanan bir emniyet mensubuyum.
4: Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda gaziler ve aileleri aynı sofrada bir araya geldi. Programa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra çok sayıda polis, gazi ve gazi yakını katıldı. Çalışkan, gazilerin özlük hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.
3: Diğer bir takım imkanlar, haklarla ilgili konuşmayı ilerleyen zamanda Emniyet Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımız yapacak zaten. Çalışmalar var, hepimizle ilgili çalışmalar var. Onlarla ilgili detaya girmeyeceğim.
2: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir teşvik sistemi de geliyor. Ayrıntıları haberimizden alalım.
5: Şeffaflığı artıracağız, liyakatı esas alacağız, kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz, mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
4: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
6: Hakimler ve savcılar kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurullardan biridir.
4: Hakimler ve savcılar kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye gazetesine anlattı.
7: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
4: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
7: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
4: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
7: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merak edilen ara tatiller kaldırılacak mı, sona erecek mi sorularına bakın nasıl cevap verdi.
4: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda merak edilen bu soruyu cevapladı.
8: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
4: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
8: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim

0: 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
1: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
0: Birinci yarıyıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatil başlıyor. İkinci yarıyılda da Ramazan Bayramı'nın olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
1: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
0: 2023 yaz genelgesinde biz bu konu var. İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
2: Gazze'de de yeni eğitim öğretim yılı İsrail saldırganlarının izleri altında başladı. Yaklaşık 541 bin öğrenci geçici eğitim noktalarında ders başı yaptı.
1: Enkazların arasından geçtiler. Yıkılmış okulların gölgesinde yeniden ders başı yaptılar. Gazze şeridinde binlerce çocuk İsrail saldırılarının ağır izlerine rağmen yeni eğitim yılına başladı. Bazıları okullarına, bazıları ise dersliğe dönüştürülen çadırlara ulaştı. Yolları enkazlarla dolu, sınıfları ise artık beton binalar değil, çadırlar. Gazze'de eğitim altyapısının büyük bölümü saldırılarda kullanılamaz hale geldi. Filistinli yetkililere göre devlet okullarının %85'inden fazlası hizmet dışı. Bazı okullar tamamen yıkıldı. Ayakta kalanların bir bölümü ise yerinden edilen siviller için barınma merkezine dönüştürüldü. Bu nedenle öğrenciler için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası oluşturuldu. Çadırlarda ve kullanılabilen okul binalarında dersler vardiyalı olarak yapılıyor. Yaklaşık 541 bin öğrencinin eğitimine devam etmesi hedefleniyor. Gazze'de çocuklar bombaların gölgesinde bir kez daha okul yolunda enkazların arasından geçerek eğitimlerine tutunmaya çalışıyor.
2: Gazze'li çocukların, öğrencilerin durumu böyle. Gazze'li sanatçılarsa yaşadıkları acıyı dünyaya bakın nasıl anlatmaya çalışıyor.
1: İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar ABD'li rapçi McLemore'un duvar resmini yaptı. Saldırılarda yıkılan binalardan geriye kalan beton bir levha sanatçıların tuvali oldu. McLemore resimde elini havaya kaldırmış ve Filistin bayrağına sarılmış şekilde tasvir edildi. Duvar resminin üzerine Filistin için sesinizi kullandığınız için teşekkür ederiz mesajı yazıldı. 26 yaşındaki sanatçı Anne Redwine çalışmayla McLemore'a teşekkür etmek istediklerini söyledi.
3: Bu resmi Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ona teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik. Free Palestine.
1: McLemore 4 Eylül'deki konserinde Özgür Filistin sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığı duyurulmuştu. McLemore'sa turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.
2: Tekrar Türkiye'ye dönüyoruz. İstanbul'da Büyükçekmece'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. Biri kurtarıldı. Diğerini kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Olay yerinden yine bağlantılarımız olmuştu. Onlardan da İhlas Haber Ajansı'ndan da detayları almıştık. Olay Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yaşandı. Yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. İki işçi tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı ve çalışmalar bir yandan da şu an itibarıyla devam ediyor. Girne açıklarında batan Türk jetteki cansız bedenlerde yeni bir kişi daha kurtarılmış oldu. Daha doğrusu yeni bir kişi daha bulundu. Can kaybı böylece 15'e yükseldi. Arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Girne açıklarında batan filojette bilanço ağırlaşıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15 oldu, kayıp kişi sayısı ise 13'e düştü. Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin denizdeki arama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Filojet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket etmişti. Yolcu gemisi seferden kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış, daha sonra da kısa sürede batmıştı. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi kurtarıldı. 554 metre derinlikteki enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
2: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, Kırıkkale'de bir trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit polis memuru memleketi Giresun'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: Trafik kazasına müdahale ediyordu. Başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya toprağa verildi. 38 yaşındaki Batuhan Sarıyalçınkaya devriyedeydi. Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda kaza olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giderek inceleme yapmaya başladı. Tam o esnada süratle gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis memuruna çarptı. Batuhan Sarıyalçınkaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi Kırıkkale'deki tören sonrası Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine götürüldü.
4: Üzerimize taalluk eden dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Lütfen helal ediniz. Rabbim şahitliğinizi, helalliğimizi kabul eylesin.
1: Türk bayrağına sarılı naaşın başında şehidin ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve iki çocuk babası Sarıyalçınkaya için Merkez Tek Işık Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Avutmuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
2: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise zamların vatandaşa yansıtılmaması için Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanması çağrısı yaptı.
5: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatların artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
1: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel Mobil Sistemi'ne geçilmesini istedi. Bu sistemde akaryakıt fiyatlarında dış kaynaklı artışların pompa fiyatlarına yansımasını önlemek veya sınırlamak amacıyla özel tüketim vergisi düşürülüyor.
5: Petroldeki zamların Eşel Mobil Sistemi'yle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
5: Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani de deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
2: Dünyanın en pahalı baharatlarından biriyle devam edelim. Yani safranla gramı 900 lira. Bu da demek oluyor ki bir kilosu 900 bin lira.
6: Şu an elimde 6000 liralık safran var. 10 gram safran var. 1 gramı 600 TL.
7: Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
1: Faydası saymakla bitmiyor ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
7: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirası birinci kalite ikinci kalite olarak değişiyor.
1: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
7: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
1: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosu ise 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise...
7: İçliği zor. Çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Yaklaşık bir dönüm safrandan ya da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
1: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
6: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.
2: Dönem dönem yatırım araçlarının getirisi değişiyor. Vatandaşın yatırımları da buna göre şekilleniyor. Peki şu sıralar hangi yatırım araçları revaçta? Cevabı haberimizde.
3: Şahmeren olsun, kolye olsun, bileklik olsun. Altın kadına o kadar güzel geliyor ki inanılmaz bir şekilde. Yani hem ışıltısı hem enerjisi her şekilde.
8: Kimi için birikim demek, bilezik demek. Kolların işte böyle şıkır şıkır dolması demek.
9: Tabii ki de. Kadına iyi gelir. Kadınlık hormonunu, dişil enerjiyi artırır. Bunlar alınıp kullanılması gereken ürünler. Dünyanın neresine giderseniz gidin altın altındır, paraya çevirirsiniz.
8: Ne seversiniz? Bilezik mi? Kolye mi?
10: Bilezik.
8: Alır mıyız?
10: Alırım. Gençliğimizde daha çok alıyorduk. Benim eşim altını çok seviyor.
11: Yüzük, küpe, kolye, bileklik. Bunun dışında mesela bilezik yatırım aracı demektir.
8: Kimi içinse en güvenilir adres eskilerin de tabiriyle yastık altı ya da banka hesabı.
10: Tabii ki altın alıyorsunuz. Helal paranızı altına çeviriyorsunuz. Yani faize yatırmayacaksınız. Altın alacaksın, evinde biriktireceksin.
8: Her ay maaşı attığında imkanı olan parasının bir kısmını köşeye atıyor.
9: Zor günlerimizde yardımcı oluyor yani.
12: Mutlaka çocuklarımıza, kendimize, torunlarımıza bir şeyler bırakmamız lazım.
8: Altın, döviz, borsa, fon seçenek çok. Peki yatırımcı en çok hangisini tercih ediyor?
13: Altın alırız.
8: En güvenilir adres neresidir?
13: Bankadır.
14: Ben yatırım aracı, ben arsa alırım. Başka hiçbir şey almam.
15: Bir bakarım, dartarım, onu dartarım, altın dartarım, öbürünü dartarım, ona göre karar veririm.
16: En çok değerlendiren külç altın alıyorlar. Külç altına yönelme var. Diğer ürünlerde biraz daha kaybolduğu için devamlı külç altına bir yönelme var.
8: Dönem dönem yatırım araçlarının getirileri değişiyor.
11: Çok az sayıda insan çok kazandığını söyleyen var ama daha çoğu battığını, iflas ettiğini, çok zarar ettiğini söyleyenler var. Borsanın yine en azından bir dayanağı var. O halka arz ediyor.
8: Yine de gelenek hiç değişmiyor. Yatırımcının en güvenli limanı altın oluyor.
16: Kesinlikle altına dönülüyor. Çünkü altın hiçbir zaman kaybetmiyor. Devamlı altına dönüş var. Yani bu geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Büyük bir ihtimalle gelecekte de böyle olacak.
2: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni dönem başladı. İşte Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin ayrıntıları.
17: Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız.
1: Vatandaş artık elektriğini yalnızca faturadan değil cep telefonundan da takip edebilecek. Tüketim verileri saatlikten yıllığa kadar görüntülenebilecek. Geçmiş dönemler karşılaştırılabilecek. Elektriğin günün hangi saatlerinde daha yoğun kullanıldığı görülebilecek. Tüm bunlar Milli Akıllı Sayaç Sistemi sayesinde yapılabilecek.
18: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
1: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni bir dönem başladı. Milli Akıllı Sayaç Sistemi yani MAS 23 ili kapsayan 6 elektrik dağıtım bölgesinde pilot olarak devreye alındı. Sistem şimdiden 12,4 milyon elektrik tüketicisini kapsıyor. Üstelik sistem olağan dışı tüketimi de fark edecek. Belirlenen sınırın üzerinde ya da beklenmedik bir elektrik kullanımı olduğunda vatandaş cep telefonundan uyarılacak. Tüketim aynı bölgedeki benzer kullanıcıların ortalamalarıyla da karşılaştırılabilecek. Elektrik kesintileri de artık uygulama üzerinden takip edilebilecek. Planlı ya da plansız kesintiler hakkındaki bilgiye mobil uygulamadan ulaşılabilecek. Akıllı

0: İhtiyaçların yaygınlaşmasıyla elektrik dağıtım şirketleri olumsuz durumlara daha hızlı müdahale edebilecek. Elektrikteki bu sistemin ileride doğalgaz sayaçlarında da kullanılması planlanıyor.
1: Hayvancılıkta üreticiye yeni destek paketi geldi. Açıklama ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
0: Hayvancılıkta üretimin güçlendirilmesi için yeni destekler devreye alındı. Son 24 yılda üreticilere verilen destek 654 milyar liraya ulaştı.
2: Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili yapılmış olan desteklerin rakamı bugün itibariyle 654 milyar liraya ulaşmış durumda.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Erzurum'da konuştu. Hayvancılık sektörüne yönelik yeni destekleri açıkladı.
2: Hayvancılıkla ilgili üretim planlamasına dahil olan illerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz, yapacağız. Buzağı'ya %50 daha fazla destek veriyoruz. Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu tarımsal kredilere ek %20 daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz. Çiğ süte %40 daha fazla destek veriyoruz. Dördüncüsü de yem bitkilerine %50 daha fazla destek veriyoruz.
0: Yeni destek modelinde buzağı desteği %50 artırılacak. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerinde ilave %20 faiz indirimi sağlanacak. Çiğ süt desteği %40, yem bitkileri desteği ise %50 artırılacak.
2: Bizim asıl meselemiz şu: daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasını sağlamak.
0: Dikkat çeken başlıklardan biri de hayvan sağlığı oldu. Hayvan ve sürü sağlığı destekleri altında yeni bir kalem oluşturuldu.
2: Hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Bir kan bağışı veya kök hücre bağışı bir hayatın umudu olabiliyor. Türk Kızılay'ı bağışçı havuzundaki kişi sayısını açıkladı.
3: Güvenli kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor. İstisnasız her sene.
0: Türk Kızılay, Türk Kök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
3: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
3: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
0: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.
1: Eşiniz ya da aile bireyleriniz söz konusu olduğunda senin için her şeyi yaparım demek kolay. Peki gerçekten kolay mı? Mesela böbreğinizin birini veya karaciğerinizin bir parçasını verir misiniz gerektiğinde? Biz de bu soruyu vatandaşa sorduk ve bakın nasıl cevaplar aldık.
4: Eşiniz için böbreğinizi verir misiniz?
5: Eşim için böbreğimi valla düşünürüm yani, tam yani kesin değil yani.
6: Seviyorum demek kolay. Peki söz konusu organ bağışı olduğunda sevginiz ne kadar büyük?
4: Siz verir misiniz?
5: O veriyor. Benim için böbreğimi verir mi lan?
7: Koşa koşa verir.
5: Bendim de verin de yani biraz düşünürüm yani.
8: 10 kere canım olsun 10'unda veririm.
9: 11. de bende. O benim dünyam ya.
8: Böbrek, kalp, göz hiç bizim için önemli değil.
10: İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diye imza atılıyor. Bazen bu söz masada kalıyor, bazen de sevgi.

0: her şeyin önüne geçiyor. Peki sevdiğiniz kişi sizin bağış yapmanıza ihtiyaç duysaydı ne yapardınız?
1: Eşine organını bağışlar mısın?
2: Bağışlarım.
1: Böbreğine?
2: O da bana lazım.
3: Ben ne yapayım?
1: Eşine organ bağışlar mısın?
4: Yani değmezdir.
1: Böbrek?
4: Hiçbir şey.
5: Bağışlarım ya galiba. Bir gözümü bağışlarım. İki tane var. Neden olmasın? Bağışlayabilirim.
1: Senin için her şeyi yaparız diyoruz. Peki o her şeyin içinde organ bağışı da var mı?
5: Veririm ya. Vallahi veririm onun olsun. Çok seviyorsam değer.
1: Çok sevmiyorsan?
5: Vermem.
1: Neden?
5: Ölsün.
6: Çok zor bir soru. Bilmem ama düşünmem gerekiyor. Herhalde onun yaptıklarını düşündükçe şimdi bağışlarım herhalde.
7: Eşim olsun, sevgilim olsun, organım bağışlamam.
1: Neden?
7: Değerli abi, ben nasıl yaşayacağım?
3: Ben bağışladım ya. Sonuçta hayat arkadaş.
1: Siz bağışlar mısınız?
8: Bağışlamam.
9: Ordu'nun uzun süredir özlemle beklediği dev sağlık yatırımı da kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı.
10: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
11: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. İlk hasta biz olalım dedik.
10: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu Valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
11: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
10: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
12: Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
10: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
9: Ordu'dan Doğu Karadeniz'e geçelim şimdi de. Sağanak etkili oldu. Özellikle iki şehrimizde Trabzon ve Rize'den görüntüler geliyor ekranlarınıza.
13: Böyle donuyor içeri abone.
14: Gördüğünüz gibi sokak göl. Deve olmuş buralar.
1: Havalimanı otopark.
10: Araçlar suya gömüldü. İş yerlerini su bastı. Vatandaşlar güçlükle ilerledi.
13: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
1: Duvar patlarsa araçlar gitti.
10: Doğu Karadeniz'e etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Rize'de metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı.
14: Yukarıdan akan o dere taştığı derenin bütün pislikleri buraya geldi.
10: Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
15: Heyelan meydana geldiğinde ki burada yaşadığımız şey odur. Geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu.
10: İyidere ilçesinde 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştu. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri heyelan ve taşkınların ardından sahada çalışma başlattı.
15: Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var.
10: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağışların süreceğini duyurdu. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Trabzon'da da benzer manzara vardı. Özellikle havalimanı çevresinde yağışla birlikte su birikintileri oluştu.
16: Trabzon Anlık havaalanı kavşağı durum sıkıntı.
10: Otopark alanı da kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar adeta suyun içinde kaldı.
16: Duvar patlarsa araçlar gitti.
9: Sağanak sadece Doğu Karadeniz'de değil, Nevşehir'de de etkili oldu. Köprüde sıkışan vatandaşlar bakın nasıl kurtarıldı.
10: Selin sürüklediği araç köprüde sıkıştı. Otomobilde can pazarı yaşandı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sel hayatı olumsuz etkiledi. Karakaya köyünde yaşayan Veysel Ust dayısını ve eşini aracıyla hastaneye götürmüştü. Dönüşte sele yakalandılar.
17: Aşırı yağış vardı. Ürgüp'ten doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay.
16: Alttan parkeler oynamış. Oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir. Deriye doğru sürükledi bizi.
10: Araç köprüde sıkıştı. İçeride biri kadın 3 kişi vardı. Köylüler yardımlarına koştu. Araçtan önce Hüseyin İdiş çıkarıldı.
17: Bir arkadaş camı kırdı çatır içinde. O anda bir şey aklına gelmiyor ki.
10: Aracın arka camından bu defa otomobilin sürücüsü çıktı. O da yengesini araçtan çıkardı. Otomobildeki 3 kişi sağ salim kurtarıldı.
16: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
9: Nevşehir'den bir Ankara'ya bir atölyeye götürelim şimdi de sizleri. Çöpe gideceklerdi ama bu atölyede bakın nasıl sanat eserine dönüştüler.
18: Tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
10: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
19: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
10: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
18: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
10: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
18: Bu tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
10: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
18: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
10: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
18: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
9: Dünyadan, Japonya'dan ilginç bir haber var sırada. Eski Japonya Başbakanı sabahın erken saatlerinde bir istasyonda vatandaşlarına broşür dağıttı. Japonlar bakın nasıl tepki gösterdi.
10: Japonya'nın eski başbakanı sabahın erken saatlerinde sokakta broşür dağıtırken görüntülendi. 2011-2012 yılları arasında Japonya Başbakanlığı yapan Yoshihiko Noda bu kez bir istasyon çıkışında vatandaşlarla buluştu. Noda, Chiba'daki Minami Funabashi istasyon önünde sabah saatlerinde tek başına broşür dağıttı. Eski başbakanın çalışması önceden duyurulmuştu. Noda'nın 6.30'da 8.30 saatleri arasında bölgede olacağı açıklandı. Kameralara yansıyan görüntülerde ilginç anlar da yaşandı. Bazı yolcular Noda'yı tanıdı. Önünde eğilerek selam verenler broşürü saygıyla aldı. Ancak çoğu vatandaş eski başbakanı fark etmeden yoluna devam etti. Noda ise konuşma yapmak yerine broşür dağıtmayı tercih etti.
9: Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Gazi Servet Çiftçi 32 yıl önce terörle mücadele kapsamında katıldığı

0: operasyonda iki gözünü ve bir bacağını kaybetti. Ama hayata tutunmaktan vazgeçmedi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde de unutulmaz.
1: Bir mayın bir anda hayatını değiştirdi. Ama Gazi Servet Çiftçi yaşadığı büyük acıya rağmen hayata sımsıkı tutundu.
2: Yani bir şeyimi kaybetmedim yani tabii madde. Belki kaybettim. Hani manevi mesela şeyimi yerindeydi. Yani.
1: Takvimler 13 Mart 1995'i gösteriyordu. Terörle mücadele operasyonuna katılan Servet Çiftçi bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı. Bir bacağını ve iki gözünü kaybetti. Ama o gün kaybettikleri hayata dair umudunu elinden alamadı.
2: Biz de operasyona gittik. 1995, 13 Mart 1995. Mayın basma sonucuyla gazi oldum. Ayağım gitti, diz altı. Her iki gözümü kaybettim.
1: 10 çocuğunu büyüttü, okuttu. Üniversiteye gönderdi.
2: 10 tane çocuğumu okutturdum yani. Hem 4. sınıf hatta üniversitede en amaçı okutturdum yani.
1: 19 Eylül Gaziler Günü'nde de unutulmadı. Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Gazi Servet Çiftçi'yi Batman'daki evinde ziyaret etti. Çiftçinin artık yüreğindeki tek dilekse silahların sustuğu, çocukların huzur içinde büyüdüğü bir gelecek.
2: İnşallah bayağı hayat teslim edecekler, yani barış olacaklar, millet huzurlu olsun.
0: Ve sıcak bir gelişme, İstanbul Büyükçekmece'deki toprak kaymasına ilişkin son dakika gelişmesini duyurmuştuk sevgili seyirciler. İki işçi toprak altında kalmıştı. Birisi sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı. Diğerinin arama çalışmaları devam ediyor demiştik. Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 mahallesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler göçük altında kalan AM 39 yaşındaki ve BM 28 yaşındaki inşaat çalışanları için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan BM isimli şahıs sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. AM isimli inşaat çalışanının kurtarma çalışmaları ise devam ediyor ve başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı yani toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri de devam etmektedir denildi yapılan açıklamada. Yani olayın sorumluları olduğundan şüphelenilen 3 kişi yakalandı. Bu yeni gelişmeyi de sizlere aktarmış olduk. Ankara'da Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün sürecek festival 42 ayrı noktada 500'den fazla etkinlik düzenlenecek.
3: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki bu Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
1: Başkente kültür ve sanat rüzgarı esiyor. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
3: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
1: Festivalin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor.
3: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizi de özellikle belirtmek isterim.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahneye çıkacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak.
3: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
1: CSO Ada Ankara'da ise dünya ünlü topluluklar sahneye çıkacak. Royal Philharmonic Orkestra ve Ulusal Arap Orkestrası başkentte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler göreceğe

0: çıkacak. Bunun yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
1: Futbol dünyasından bir haberle noktalayacağız bültenimizi. Bir Galatasaraylı olarak üzülerek vereceğim bir haber bu. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mısırlı yıldız Muhammed Salah hat-trick yaptı.
2: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Saviolo'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılarda Ugo Çukwu'da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmetspor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
1: Ve bu haberle noktalıyoruz. Yayınımız birazdan stüdyoda futbol programıyla devam edecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: 800 bin tonu aştı. Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gelini ve torununu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.
7: Araç eve gidilmiş.
8: Evde oturuyordum. Birden ev üstüme uçtu sandım.
6: El frenini çekmeyi unuttu. Minibüs bir anda harekete geçti. Komşusunun evinin duvarına çarptı.
7: Araç eve gidilmiş.
6: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre sürücü minibüsünün el frenini çekmeden eve gitti. Bir süre sonra gelen yüksek sesle dışarı çıktı. Aracı komşusunun duvarına çarpmıştı.
7: Nasıl oldu kaza?
8: Vallahi ben hiç görmedim. Evde oturuyordum. Anasını kırdım şuraya mı oturdum mu? Birden ev üstüme uçtu sandım.
6: Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ev sahibi yaşlı kadın da kendini panikle dışarı attı.
8: Duvarımın girişi de çatlamış. Mutfağım bir bak bir bak. Tezgahım şöyle geldi. Şoför şöyle itekledi. Yavaştırdı.
6: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmaması ise tek sevindiren detay oldu.
8: Şikayetçi. Eğer o arılmazsa şikayetçi. O arılırsa bir şey diyemem. Ne diyeyim? Yavaş.
6: Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.
9: Deha yoksun. şey yok bunlarda.
6: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
9: Çoklar yani normal hızında giderken uçmuşlar yani burada.
6: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
9: Ya şuraya bir leva olmaz mı ya? Ya şuraya bir gelmişsen bir leva koyar şuraya. Işık yapış şerit çeker abi.
6: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti. Siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
10: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
9: Geç sağ, BBM'e geç!
6: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
9: Hala geçmişsin sen, aileni kontrol et!
6: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
9: Ambulans yol vermiyor, gidemek! Geç sağ!
6: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
9: Geç sağ, BBM'e! Hala geçmişsin sen, aileni kontrol et! Plakanın yetebildirildi BBM'e!

0: Başkan emniyete bildirildi.
1: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeride çekti. Ne çevreye acıdı, ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği hiçe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
2: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüler olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
1: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
2: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletenleri dediğim gibi Allah'a havale ediyoruz.
1: Şafak vakti düğmeye basıldı. Narkotik polisi zehir yuvalarını yerle bir etti. Narkotik polisi Konya'da şafak operasyonu düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı. İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Mutlu akşamlar, TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig'deki heyecanı yaşamaya devam ediyoruz. Stüdyoda, futbolda ve 6. haftanın heyecanında az önce tamamlandı. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0'lık net bir skorla yendi ve ligde namağlup tek takım Kasımpaşa kaldı. Enteresan sonuçlar, enteresan gelişmeler yaşanabiliyor. Milli takım arasına kadar neler olacak? Bunu hep beraber konuşacağız. Çünkü yarın da liderlik koltuğu el değiştirecek. Ahmet Beşiktaş maçında kazanan liderlik koltuğuna oturacak ve alt sıralardakiler, orta sıralardakiler liderlik mücadele ederken bu sene daha renkli geçiyor diğer sezonlara nazaran diyeceğiz ki bugün aslında yeni teknik adamıyla Thomas Rice'la kısa sürede çok güzel işlere imza atan bir Trabzon var ki Trabzon her teknik adam değişikliğinde farklı skorlarla güzel maçlar oynuyor. Bir kere Ömer abi onu söylemekte fayda var. Yani Trabzon her hafta teknik direktör değişti şampiyon olacakmış gibi olacak neredeyse. Ama bir Thomas Rice gerçeği var. Bununla ilgili olarak başkanın da açıklamaları var. Dedi ki Galatasaray maçına kadar

0: Metan, Trabzon'u konuşarak başlayalım istersen.
1: Şimdi Galatasaray golü çok erken yedi. Yani Trabzonspor golü çok erken buldu ve bu golden sonra da Galatasaray yani 39. dakikaya kadar bir dengeyi kurdu. Zaman zaman üstünde oynadı. Fakat Galatasaray'da bugün ne kötü derseniz hem sağ kanatta hem sol kanattaki Sané ve Leo yani bütün topları dağlara taşlara attılar. Hiçbir isabetli top kullanamadılar. Galatasaray 39. dakikaya kadar yani o bal yapmayan arıydı böyle. Rakip sahada gözükse de topların hiçbiri kaleyi bulmuyordu. Trabzonspor o 8-10 dakika içerisinde biri de offside olmak üzere 3 tane gol attı. Şimdi Trabzonspor gibi bir hücum hattı olan bir takıma savunmanız böyle bireysel hata yaparsa hiç affetmezler. Savunma çok inanılmaz hatalar yaptı. Yani o Galatasaray'ın 10 dakika içerisinde savunması o hataları yapınca skor bir anda 3-0 oldu. Tabii Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de hiçbir karşılık vermedi oyuna. Trabzonspor yine oyunu kendi istediği şekilde yönetmeye devam etti. Ve maç 4-0 bitti. Şimdi sen konuşmanın başında söylediğin şey önemli. Şimdi bundan 9 ay kadar önce Samsun Galatasaray maçında Samsunspor'un başında Thomas Reis vardı. Yani hem Türk futbolunu hem de Trabzonspor'a çok aşina, Galatasaray'ı da en iyi bilen bir teknik adamdı. Ve hakikaten büyük bir cesaretle bizde genelde şöyledir. Ya bu hafta ben tribünden seyredeyim de gelecek hafta sahaya ineyim.
0: Hele
1: bu
0: hele hafta, böyle büyük bir maç varsa.
1: Hüseyin Hoca devam etsin. Biz gelecek hafta hem sıfırdan arada milli maç arası girer. Biz o en 7. haftayla beraber başlarız der. Burada Thomas Reis büyük bir cesaret gösteriyor ve hakikaten burada girip hiçbir şeye bahane sığınmadan ben bu maçın takımın başında çıkacağım diyor. Bu da belki Trabzonspor yönetimini bu konuda ikna eden bir sebeplerden bir tanesi. Ve belli ki Salah'la konuşmuş, bazı oyuncularla konuşmuş, onu açıyor kesmiş. Mesela Aral'la Saviola arasında da bir tercih yapmak zor çünkü ikisi de çok iyi gözüküyorlar. Saviola ile başladı, onu açıyor kesti. Ben Savic'i de keseceğini bekliyordum ama Savic sahadaydı. Yani ciddi de bir rotasyon da yaptı. Yani sadece
0: bence Aral biraz kendine yeni bir mevki arasın diyebilirim. Saviola kolay kolay o mevkiyi bırakacak.
1: Ama Aral oynadığı değil. Zaman da aynı şekilde oluyor. Yani o da oynadığı zaman orayı o şekilde.
0: Ha, bugünden sonrası için söylüyorum. Yani, ben camia ve taraftar da onu isteyecektir. Evet.
1: Yani bu durumda Trabzonspor istediklerini yaptı. Bence burada en önemli şey şu oldu. Salah bugün bizim Trendyol Süper Lig'e bir ayar verdi. Yani puan cetvelinde saflar sıklaştı. Beşiktaş'ın o diyelim ki Alanya kaybı burada telafi edilmiş oldu. İşte Fenerbahçe'nin iç sahada kaybettiği Beşiktaş maçı telafi edilmiş oldu. Trabzonspor'un kaybettiği puanlar telafi edilmiş oldu. Yani lig şöyle bir 7. haftayla önümüzdeki hafta sıfırdan bir başlıyor. Bu kayıpları bir telafi eden oyuncunun adı Salah.
0: Bunu kabul milli edelim. Araya kadar bir fragman mı izledik?
1: Yani artık ligi ya, hani milli aradan hani sonra yeniden başlıyor değil mi? Lig yeniden başlayacak. Bunun altını çizmekte fayda var. Hakemle ilgili birkaç cümle söyleyeyim, sözü bırakayım. Batuhan Kolak bu sezon ve geçen sezon istikbal vaat eden bir hakem. Kendisi Antalya bölgesi hakemi, futbol oynamış. Antalyaspor'un altyapısında futbol oynamış. Biraz futbolu biliyor ve hakikaten iyi performans gösterdi. Yani çıkış yapan hakemlerden. Bizim FIFA kokartlı derbileri verdiğimiz hakemlerin hepsi son derbileri oldu. Batuhan Kolak'ın bu ilk derbisiydi. Enteresan, ilk de Trabzonspor maçı. Yani biraz daha tecrübe kazanmış olsa belki daha iyi bir performans gösterirdi. Batuhan Kolak bugün denizi geçti, derede boğuldu. İki tane kırmızı kart hatası yaparak bence hakemlik kariyeri açısından daha bir parlak başlangıç yapabilirdi. Daha böyle bu işe daha sağlam ve güçlü
0: bir girebilirdi. Bir Savic pozisyonundan yani, bahsediyorsun. Bir de vermediği varın uyarısıyla çıkan kırmızıdan.
1: Yani bu iki kırmızı kartı hele Ozan Tufan'a yapılan çok gözünün önünde yani çok net görüyor. Orada sarı kart gösteriyor. Hiç olacak iş değil. Yani o maçın orada o cesareti göstereceksin.
2: Veyahut sarı kartları da atladı.
1: Savic'in de
2: mesela abi Deniz böyle yapıyor mesela. Yani bu uyarı mıdır sarı kart mıdır? Kuralda ne yazıyor? Hakeme böyle yaparsan
1: sarı kart.
2: Sarı kart. Sen bu uyarıyı ben ilk defa görüyorum.
1: Şimdi
2: yani.
1: Ne alaka? Yani tecrübesizlik var. Tabii ilk defa bir Trabzon Galatasaray maçına çıkıyor. Ama bence eğer orada o iki kırmızı kartı kendi iradesiyle kullanabilseydi hakemlik hayatına çok büyük bir adım atmış olurdu. Muhtemelen çok fevkalade bir şey olmazsa bu yıl başında FIFA kokartı takması da bekleniyor. Yani FIFA listesinde şu anda en zayıf halka Kadir Sağlam. Hiçbir gelişim gösteremedi. Eğer FIFA listesinde bir değişiklik olursa Kadir Sağlam çıkarsa yerine Batuhan Kolak'ın girme şansı yüksek. Ama bu günkü şeyinde bence bu iki kırmızı kartı atlaması puanını çok eksi yazdı.

0: Bunu da söylemiş
1: eklemiş olalım diyorsun. Evet. Galatasaray önemli şimdi, eksiklerle geldi.
0: Ekrana gelen şeyde de şu var. Antalyaspor'un altyapısındayken gol atmış Trabzonspor'a.
1: 2-1'lik kaybettikleri maçta. Evet,
0: gol atmış. Kalede Uğurcan varmış o maçta, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Trabzon'da. Hmm.
0: O da
1: eski bir futbolcu, şimdinin hakemi Batuhan Kolağan, yıllar öncesinde Antalya'da futbol oynadığını da Ömer abiden öğrenmiş olduk. Galatasaray cephesinde de tabii Ali Naci ile konuşalım. Son 4 yılın şampiyonu, hali hazırda lider olarak Trabzon'a gelen bir Galatasaray vardı ama kadrosuyla beraber oynattığı isimler üzerinden, işte Barış'ın yedek kulübesine çekilmesi, ardından Sané'nin oynuyor olması, performans düşüklüğü gibi bakarsak Sara üzerinden, Torreira üzerinden konuşabiliriz. Leao bugün biraz sessizdi, beklentiyi tam olarak karşılamadı. Hemen akla tabii Osimhen'siz Galatasaray konuşmaları geliyor ama onun da tedbirini, çözümünü bulmuş gibiydi daha öncesinde. Onsuz da oynamayı öğrenebilmeli diye konuşuyorduk ama aranıyor. Tabii ki başarısızlık gelince Osimhen sözleri daha ağır basıyor Ali Naci.
2: Şimdi sözlerime ben Trabzonspor kulübünü ve Muhammed Salah'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de Trabzonspor 35 yaşındaki yıldızıyla baştan sona üstüne oynadı ve kazandı. Futbolun doğrularını yapan bir Trabzonspor vardı. Fakat Galatasaray'da işte kazandırdığı şampiyonluklarda, elde ettiği başarılarda övdüğümüz Okan Buruk'u açıkçası bu akşam fazlasıyla eleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk dersin çalışmamış. Okan Buruk çok bir şey, açık bir şekilde iyi hazırlanmamış. Sınıfta kaldığını söyleyebiliriz bir teknik adam olarak. Sadece bu oyunu saha içindeki futbolculardan, onların performansından okumak çok yanlış olur. Açık bir şekilde geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 2-1 kaybettiği karşılaşmada ilk 45 dakikada Jakobs'u oyundan çıkaran bir Pina vardı. Ve Trabzonspor Galatasaray karşısında galibiyete Pina'nın forma giydiği kanat üzerinden ulaşmış ve ilk yarıda da ilk golün asistini yapan isim Pina'ydı. Bugün baktığımızda Galatasaray'ın sol tarafında Jakobs ve Leao ikilisi tam 36 top kaybı yapmış. Ve o tarafta oynayan oyuncular da Pina ve Salah. Trabzonspor'un zaten yoldan geçen çocuğa dahi sorsanız bugün en büyük gol potansiyeli olan oyuncusu kimdir, kimi izlemek istersin dese zaten Salah'ı gösterir. Ve Galatasaray'ın
1: hele Onaçu'yu geriye çekmişse hoca.
2: Yediği ilk golde de zaten Salah herhalde o gole benzer Liverpool'da en az 25-30 tane gol atmıştır ki Galatasaray ilk yediği golde muhtemelen amatör takımların dahi yemeyeceği bir gole imza attı. Kalesinde gördü. Yaklaşık olarak 65-70 metre Salah topu sürüp golü yaptı. İkinci gol, yani Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde en iyi yaptığı nokta hücum pres, ön alan baskısı. Ve siz ön alan baskısından rakibi avlamayı hedeflerken kendiniz avlanıyorsunuz ve ön alan baskısıyla bir anlamda havlu atıyorsunuz. Şimdi Okan Buruk'un çok uzun süredir bence çalışamadığı ya da çözüm üretemediği noktalardan bir tanesi de Osimhen'siz senaryoda da Osimhen'li gibi oynamak. Galatasaray'ın Osimhen varmış gibi sahada aynı modelle oynamaya çalışması. Diğer taraftan da açık bir şekilde Galatasaray'ın transfer döneminde taraftarın neden bas bas bağırdığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Bir şey almışsın kulübede. İşte Batrokov almışsın, 30 milyon euro yatırım yapmışsın kulübede. İşte başka kim vardı? Leslie almışsın, 30 milyon euro yatırım yapmışsın. Eğer ki kontrolünü doldurursa bonservisini almak zorundasın kulübede. Şimdi top çizgiyi geçtiği için Galatasaray'da ilk 5 haftada çok fazla bunlar konuşulmadı. Niye? İşte Fenerbahçe'de puan kaybı olduğu için Fenerbahçe çok eleştirildi, çok ön plana çıkarıldı ama Galatasaray hala 2025 model takımıyla neredeyse oynamak zorunda kalıyor. Ya da Galatasaray kanatları işlemediğinde ya da hücumsal anlamda çözüm üretemediği takdirde oyuna atabileceği ofansif oyuncusu yok. Sadece Barış Alper var kenarda. Başka hiçbir oyuncusu yok. Burada işte ne kadar kötü bir kadro mühendisliğine imza atıldığının çok açık bir şekilde örneğini yaşamış ve görmüş oluyoruz. Trabzonspor aslında açık konuşmak gerekirse çok da fazla bir şey oynamadan kazandı. Yani öyle maçın başından sonuna 4-0'lık bir oyun üstünlüğü sağlamadı. Ama bulduğu pozisyonu attı. Fakat senin Rafael Leao ve Sané, hani Salah'a tercih etmediğin, yani daha doğrusu

0: Salah'ı tercih etmedim yani sebebiyet veren. İki tane oyuncu var. Çünkü Muhammed Salah işte Galatasaray'a devre arasında da sezon sonunda da önerildi. Ama sen tercih etmedin. Niye? O kanatta Sanem var diye almadın. Ama Leroy Sané bir tane ayak içiyle Savyolo'nun attığı gole benzer bir vuruş yapmadı Galatasaray'da. Ya da işte Galatasaray'da pozisyon bulmadı mı? Buldu.
1: Bir tane çerçeveyi
0: buldu. Leao ile buldu.
2: Sane, bir tane çizgiden çıkarılan bir top var. Yani çizgide değil de tam kale önünde çıkarılan bir top vardı. Maçın dönüm noktasıydı. Kırılma anlarından bir tanesi olabilir.
0: Ama işte oralarda da Galatasaray açık bir şekilde takım organizasyonuyla gidemiyor. Yani işte Jakobs kanattan bindiriyor, şutu çekiyor. Leao bindiriyor, şutu çekiyor. Sané bindiriyor, şutu çekiyor. Trabzonspor 4 kez kaleyi bulan isabetli şut çekmiş. 4'ü de gol olmuş.
2: 4.
0: Şimdi Galatasaray'ların yaz transfer döneminde tepki gösterme gerekçelerinden bir tanesi şuydu. Galatasaray geçen yıl şampiyonluğa ulaşırken çok iyi oynadığı için değil, rakipleri kötü. Daha doğrusu daha az kötü olduğu için kazanmıştı. Kim iyiydi? Atanı iyiydi Galatasaray'ın, Victor Osimhen. Tutanı iyiydi Galatasaray'ın, Uğurcan Çakır. Atanı yok, Osimhen yok. Tutanı da henüz üst düzey performansla başlamadı. Geçen yılın, hatta burada şampiyonluk sonrasında da defalarca kez konuşmuştuk. Galatasaray adına geçen yıl MVP'si kim diyorduk? Uğurcan Çakır.
2: Uğurcan Çakır.
0: Zaten bu bile Galatasaray'ın oyunsal anlamda sıkıntılarını ortaya koyan bir sonuç zaten veri. Uğurcan 4 tane kalesine top geldi. 4'ünde gol olarak Galatasaray kalesinde gördü. Zaten 7 maçta Galatasaray 13 gol yemiş. Burada zaten problemin aslında Uğurcan'la alakalı değil de orta sahayla alakalı olduğu çok açık bir şekilde ortada. Ama İşte Okan Buruk bunlara açıkçası Osimhen olmadığı senaryoda çözüm üretemiyor. Ya da Galatasaray yönetimi orta saha takviyelerinde ve tercihlerinde çok açık bir şekilde hata yaptığı ortaya çıkıyor. Çünkü Galatasaray zorlu deplasmanlarda gol yediği an mental olarak da fiziksel olarak da oyunsal anlamda da kağıt helva gibi dağılıyor. Kırılıyor. Sporting deplasmanında olduğu gibi. İşte bugün bu akşam olduğu gibi. Geçen yıl zaten en az 10-15 tane maç sayarsın. Bu kadar çok eğer ki ne diyeyim istikrarı olan, kazanma alışkanlığı olan bir takımın deplasmanlarda golü yedikten sonra kırılmasına teknik adamının bir çare, bir çözüm bulması gerekiyor. Ama Okan Hoca Osimhen'li senaryoda çok iyi bir Galatasaray olduğu için halen ben bu şekilde götürürüm düşüncesinde. İşte olmuyor her zaman da.
2: Çok güzel bir benzetme yaptın. Bitmiyor. Kağıt helva gibi kırılıyor dedin. Galatasaray'ın 4 yıldır beraber oynadığı, sadece yeni transferlerinden 2 tane ismi 11'e koyduğu Leao ve Deniz vardı bugün. Sadece yedek kulübesine bakıyorsun. İşte bir taraftan Bitşabu'yu görüyorum. Leslie duruyor, Batrakov duruyor. Neden hamle olarak düşünmüyor? Barış'ı çekerken kafasındaki düşünce neydi? Uğurcan'ın acaba Trabzon'da o tribünlerden etkilenip etkilenmemesi, daha önce etkilenmedi. Her zaman soğukkanlı kalmayı başarmış.
0: Geçen yıl da kaybetti Galatasaray. Uğurcan geçen yıl da Trabzon deplasmanında iyi bir performans sergilemedi ama problem burada açık bir şekilde Uğurcan değil Galatasaray'la alakalı. Ya Uğurcan geçen sene çok olağanüstü bir performansla.
2: Bir Cankat hamlesini beklemezdim. Hani öyle bir sürpriz bir şey beklemem. Yok, hayır öyle bir şey yok ama. Bir Batrakov beklerim. Yani
0: tabii ki.
2: Sonrasında Leao'ya destek zaten olabilecek isimlerden bir tanesi çünkü o.
0: Zaten baştan sona Galatasaray için çok kötü bir gece. Yani hem oyuncuların performansı anlamında, hem hazırlanış anlamında, hem de daha sonra teknik adam müdahaleleri anlamında. Senin bir tek ileride oynatabileceğin tek bir 9 numaran var. Denizgül maç 3-0. Tek bir değişiklikle başlıyorsun ikinci yarıya ve Denizgül'ü kenara alıyorsun. Başka santraforun yok. Yine ne yapıyorsun? Barış'ı öne atıyorsun. Ya bir reaksiyon gösterir teknik adam. Ya 3 gol yemişsin. Bu normal, sıradan bir şey mi? En azından 2-3 tane değişiklikle başlaması gerekiyordu Galatasaray teknik direktörünün.
2: Buradan Yunus'tan memnun olduğunu çıkarıyor.
0: Batrakov'u niye Galatasaray o zaman aldı? Tamam hadi hazır değil. Daha yeni alışma süreci. Ama ben Trabzon deplasmanında da Batrakov'u ikinci yarı, ilk yarıda 3 gol yemişken oyuna atmıyorsam ne mesajı var burada?
1: 3-0'dan sonra kaybedecek bir şeyin de yok. Yani ne kaybedecek?
0: Yani ne kaybedebilirsin? Yani orada tabii artık ya Herro ya Merro demesi lazımdı Okan Buruk'un. Tek bir değişiklikle başladı ya. O da elindeki tek santraforu kenara alarak başladı. Zaten Osimhen varmış gibi oynuyorsun. Elindeki tek 9'da kenara alıyorsun. Yani Leao ilk yarı 16 tane top kaybı yapmış. Ya 16 top kaybı. Rafael Leao. Leroy Sané desen hakeza öyle. Ya şimdi burada birçok çıkacak oyuncu zaten şurayı da dikkat çekelim. Galatasaray'da olumlu anlamda görüş bildireceğimiz tek bir oyuncu daha yoktu. Galatasaray komple, tamamıyla, bütün paydaşlarıyla çok kötüydü.
2: Yani defansif anlamdan, o her Sanchez'in anlamda, performansından, eski Torreira'sından, Saras'ından gerçekten eser yok diyebildiğimiz bir geceydi.
0: Çok kötüydü ve Muhammed Salah
2: ve bunu hak ettik diyor. Abdülkerim Bardakçı da aynısını tabii söylüyor. Çok üzüntü duyuyoruz tabii ki diyor. Herkes camiadan, taraftardan özür diliyor Galatasaray futbolcular, ama bir de Okan Hoca'nın görmüş olduğu kırmızı kart var. Hakem beni isteyerek attı şeklinde bir yorum yaptı. Çünkü benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi. Neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim diyor. Ama beni isteyerek attıdan sonra İrfan Hoca bir açıklama yaptı. Görmüyor musunu, kör müsün diye anladığını iddia etti İrfan Hoca da. Okan Hoca görmüyor musun, çizgiyi geçmedim dedi. Ancak kör müsün diye çeviri yapılıyor kulağına. Biri mi üflüyor şeklinde yorum yapıyor. Nereden duyuruluyor bu? Okan Hoca görmüyor musun dedi ama hakem kör müsün dedi diyerek kırmızı kart gösteriyor diye de bir iddiada bulunuyor.
0: Ya şimdi bir gerçek var. Bir kere ya bugün çok fazla hakem konuşmak doğru olmaz Galatasaray açısından. Trabzonspor net bir galibiyet aldı ama hakem Batuhan Kolağan da kötü bir kararı olarak değerlendirebiliriz bu pozisyonu. Çünkü Leroy Sané'ye orada çok net, çok sert bir hareketi var Savic'in, ki Savic pozisyondan sonra takım arkadaşıyla konuşurken gülüyor yani, hani kendi de sanki şaşırmış gibi kırmızı kart almadı diye. Fakat orada Okan Buruk itiraz ettikten sonra işte Galatasaray yardımcı antrenörünün de, kulübünün de, Okan Hoca'nın da söylediği görmüyor musun ifadesi kullandı ama kör müsün olarak algılandı. Şimdi burada bir yanlış var bana göre. Kırmızı kart hatalı bir kere, Okan Buruk'a gösterilen, Savic'e verilmeyen, bence pas geçilen bir kırmızı kart var ama hakem hatası, hakemler vesaire konuşulacak bir akşam değil Galatasaray için.
2: Ya Trabzon 9 kişide kalsa bugün kazanacağını zaten çok ya, net bir şekilde
0: belli. İlk yarıda bitti bak. Birçok Galatasaray'da muhtemelen keşke ikinci yarı oynanmasa ve maç skoru 3-0 olarak tamamlansa diye. Artık o kadar çok umudu kesmişti. Hani hep söylediğim bir şey var ya, piston aşağı düştü diye bir replik vardı. Evet. Birel olan. Aynı onun gibi Galatasaray. Piston aşağı düştü. 3-0 maç bitti. Hiç kimsenin çevireceğine dair bir umudu yoktu Galatasaray'da. Belli ki Okan Hoca'nın da yoktu ki tek bir değişiklik
2: var. Bu arada maçı çevirebilecek bir kahraman da göremedi yedek kulübesinde kimse. Yani sağdakilerden eğer bu performansı alıyorsa demek ki hocanın bir bildiği vardır. Onlara da çok güvense demek ki onlarla başlar diye hissetti. Büyük bir ihtimalle ama olmayınca olmuyor. Diğer taraftan tabii bu sonuçlar üzerinden gidince Savic'in pozisyonuyla alakalı ben hemen Ömer abiye şeyi sordum. Torreira'nın da bir pozisyonu oldu geçen hafta. Orada da bir taban vardı, orada bir şiddet yoktu, ayak kırılıyordu şeklinde yorumlamıştık. Var niye çağırmadı şeklinde. Ama diğer taraftan Savic'in pozisyonu ona benzer değil dedim. Hatta ilk sordum aynı var mı? O dedin Macardı bu, İskoç mu dedin, öyle bir şey söyledin.
1: Bu İtalya, İspanyol.
2: İspanyol.
1: Ya şöyle, futbolda hiçbir pozisyon tam birbirinin aynısı değildir. Orada Torreira'nın pozisyonunda Torreira biraz dizini kırıyor yani. Şiddeti azaltmak için çaba sarf ediyor. Ama burada Savic'in kramponları tam rakibe isabet ediyor. Tam kavuruyor. Çok net bir kırmızı kart. Hakem ya da VAR'ın mutlaka bu kırmızı kartı görmesi gerekiyor.
2: Ben görüşü tabii biraz Ahmet üzerinden bakacağım. Ahmet şimdi başka bir pencereden bakacaktır olaya. Kart konusunda önce yorumunu bekleyeyim.
3: Şimdi şöyle, ben tam böyle bir şeyi göremedim. Yani izlediğimiz kayda böyle sıyırıyor gibi gözüküyor. Böyle birebir darbe
2: net
3: gelmiyor.
2: Net bir darbe anlamında.
3: Yani onu göremedim ben. Hani başka bir açıdan gösterdiyse onu görmedim yani. Ama o kale arkası tarafından bir yerden gösteriyor. Böyle tam ayağına gitmiyor gibi gözüküyor. Ama bütün yorumcular da kırmızı kart dedi. Yani ben şimdi...
4: Hangisinden mi? Hangi pozisyon ya? Savaş mı?
3: Savaş pozisyonu.
4: Abi %100 kırmızı kart ya.
3: Hayır.
4: Ben şimdi... Açısı maçısı yok baba. Yani adam zaten kendisi Trump açıklama yaptı.
1: Çivileri direkt rakibe geliyor.
4: Açıklama yaptı yani. Evet. Sadece Trabzonspor değil, hakemlerin herkese karşı adaletli yönetmesini istiyoruz diye. Yani kabul ediyor. Sevgili Ahmet Ercanlar. Bunu söyleyeyim.
3: Müsaadenle anlatayım.
4: Anlat.
3: Şimdi herkes kırmızı kart diyor. Ben de buna tabii saygı duyuyorum. Yani orada benim gördüğüm açıdan geçen haftaki Torreira'nın pozisyonunu benzettim yani işin açıkçası. Orada da sıyırıyordu. Ben ona da kırmızı kart değil demiştim. Bugün için de en azından gördüğüm açıyla öyle diyebilirim. Ama dediğim gibi bütün yorumcular öyle diyorsa ben muhtemelen hatalıyım burada. Ben yanlış görüyorum ya da tam anlamıyla görmüyorum.

0: göremedim yani işin açıkçası maçı izlerken de. Muhtemelen kırmızı kart olsaydı daha doğru olurdu.
1: Ahmet, bir tarafta yeni bir teknik adam var. Takımı daha ne kadar tanıyor? Çok kısa zamanda iyi işler yaptığını söylüyor ama biraz ligi daha iyi tanıyan, Trabzon'u da aslında iyi takip etmiş, bilen de biri. Ama oyuncunun neler yapabileceği konusunda tabii antrenman, 3 antrenman yapabildi sadece. Orada gördüğü kadarıyla bu kadar değişikliğe gitmesi sence takdire şayan bir davranış mıdır? Yani, mesela Onarço gibi bir ismi çekip ben öyle başlamayacağım deyip Galatasaray'a karşı Samsun'dayken'deki performansı hep iyiydi. Nasıl analiz ediyor rakibi, nasıl dersine çalışıyor kısmına baktığımızda. Bugün 1, 2, 3, 4 tane yeni transferini de sahaya sürüyor. Melih'i koyuyor. Salah zaten oynamazsa olmaz. Cu oynadı ileride. Fabinho da gelince zaten onu da hemen ekledi.
0: Şimdi bugün şöyle söyleyeyim, yani Thomas Reis maçtan önce oturmuş düşünmüş, demiş ki ben burada baskı kuran taraf olursam Galatasaray'ın iki tane hızlı oyuncusu var, ben burada kontratak yerim ve açık alan bırakırım demiş. Galatasaray baskıyı yapsın demiş, ben o baskıdan çıkarak arkadan boşluk bulurum demiş.
1: Kendi silahıyla vurayım onu diyor.
0: Birincisi Trabzon attığı birinci golü amatörlükte bir takım yemez. Yani ben sürekli altyapı maçlarını izliyorum çocuğumdan falan dolayı. Ben hiç böyle bir gol görmedim yani. Yani altyapılarda hocalar bu tarz pozisyonlarda mutlaka o forvetin arkasına birini koyarlar. Forvet gidip arkada beklemez yani. İlk kez görüyorum ben. Hani normal bir ya profesyonel bir takımın yiyeceği gol değil, amatör takımın da yiyeceği gol değil, altyapı takımın da yiyeceği gol değil.
2: Bir de maçın 4. dakikası. Konsantrasyon evet. Olarak çok iyi seviyede olman lazım.
0: Ya acayip bir gol. Bak size söyleyeyim yani. Böyle bir golü Galatasaray seviyesinde bir takım yemesi inanılmaz bir şey. Onu bir şey yapalım.
1: Salah bunu 60'ta 70'te yakalasaydı 0-0 iken
0: gene
1: aynısını yapardı.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yalnız hani gene daha başıydı falan gibi baktığımızda değil.
0: Ya bu aşırı amatörce bir gol. Ya Salah orta saha çizgisinin gerisinde bomboş bekliyor. Yani
2: bir de Ahmet şey olur. Olamaz. Mesela 90+4 olur. 1-0 mağlupsundur. Ha, tamamen tamam. Yüklenmişsindir rakip kaleye. Yan toptur, şey. Kornerdir de anlaşılır.
0: Ya aşırı amatörce bir gol. Yani burada Galatasaray'ın teknik heyeti uyarması lazım. Onda gelin arkasında gelin Salan. Salan niye orada tek? Yani orada Abdülkerim var, milli takımın stoperi. Davinson Sanchez var, Kolombiya milli takımın stoperi. Ya inanılmaz bir şey. Ya ben bunu anlayamadım gerçekten. İkincisi, ya Galatasaray mesela Leao'yu oynatmak zorunda ama bugün 21 tane top kaybı yapmış. Yani orada Barış Alper'i niye oynatmadı mesela? Ya da diğer oyuncuları. Yani Leo bugün Galatasaray'ın sahanın en kötüsüydü. Mesela Sané için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çabaladı. Sané elinden geleni yaptı ama Leo çok çok kötüydü. Galatasaray tamam Batrako oynatmıyor mesela. Hazır değil diye. Leo hazır mı mesela? O da hazır değil. Niye oynatıyor?
1: Ama iki maçlık performansa bakarsan, bir önceki maçlara bakarsan en dik ayakta duran ve takımda sanki Osimhen'in yokluğunu kapatabilecek bir isim diye baktığında Deniz'den önce Leao geliyor.
0: Şimdi geçen maçlarda da yine çok çok iyi değildi Leao.
1: Ya birebirlerde adam eksiltmelerde onun sonrası çekip vurabilme ihtimali ya da ara paslarında falan güzel işler yapabileceğini söyledi ya. Bu sene kanatlar üzerinden çok konuşacağız. Trossard'ın öbür taraftan Leao'nun, Greenwood'un çok güzel işleri. Salah'ı seyredeceğiz. Öbür taraftan işte Ahmet maçında bak yarın bence çok güzel bir top oynanacak.
0: Evet. Şimdi devam edeyim ben maçla ilgili şeyimi. Trabzonspor'da bugün her şey yerli yerine oturmuş gibi gözüktü. Yani bir defa Fabinho orta sahada mükemmel oynadı. Yani kusursuza yakın bir orta saha oyuncusu nasıl olur? Bugün Fabinho'yu izleyenler görmüştür. Hem savunma tarafında hem oyun kurulma açısından. O baskıyı kırma konusunda. Çok akıllı bir oyuncu. Zaten üst düzey bir oyuncu. Ben onu ilk izlediğimde Monaco'da oynuyordu ve sağ bek, Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Sonra orta sahaya geçti. Liverpool'a gitti. Sonra Arap Yarımadası'na gittim. Ve gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Onu söyleyeyim size Fabinho. Trabzonspor için çok büyük bir güç. İkincisi Mustafa Eskiarlaç. Yani bir oyuncu bu kadar gelişim gösterir, bu kadar ileriye gider.
1: Yani hatta de Eren Elmalı'dan sonra nasıl böyle bir hata yapılır, nasıl Galatasaray'a kaptırılır deniliyordu. Mustafa o açığı kapatmaz derken Eren'i hiç aratmamıştı.
0: Ben Mustafa'yı Ferdi'ye benzetiyorum biraz. Yani Ferdi Kadıoğlu'na benzetiyorum tarz olarak. Ve

0: Bir kadar hani yetenekli olmasa bile hani Ferdi'ye benzer bir oyun stiliyle acayip faydalı oluyor Trabzon'a. Bir
1: de çok iyi kademe anlayışı var. Sadece kanatta da değil.
0: Evet. Savunmada ya 4 tane çok kritik top kesti. Hücumda da hemen hemen top kaybetmeyen bir oyuncu. Yani ben milli takımda Ferdi ile beraber sol bekin Mustafa Eski Adalaç olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tarz oynatıyorsan hani Ferdi tarzında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: En güçlü mevki olabilir Montella'nın. Rıdvan'ı koyabilirsin, Eren'i koyabilirsin, Mustafa'yı koyabilirsin. Ferdi'yi zaten oynatıyorsun. Hani soldan başka bir şey düşünmesi lazım artık.
0: Evet. Son olarak da şeyi söyleyeceğim, Salah'ı söyleyeceğim tabii. Yani bu Trabzonspor'un oynadığı oyunda eğer böyle oynayacaksa Salah büyük bir yıldız olur. Yani topu rakibe verip oynayacaksa.
1: Yeni bir yıldız doğuyor gibi anlattım. Büyük bir yıldız olur deyip Salah'tan bahsediyorsun. Hayır, bu arada.
0: Salah çok büyük iş yapıyor. Ya Salah nasıl kullanacağına bağlı yani.
1: Üçüncü açık, bağrını falan yaşar diyorsun.
0: Açık yani. Alanda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi yani. Ya bugün Abdülkerim'e...
2: Bu Okan Buruk bilmiyor mu?
0: Şevşenko şey olayı yarattı yani.
3: Servet.
0: Şevşenko Servet mevzusu
2: beş,
0: vardı
2: beş
0: ya.
2: Beş
0: ya yemin ederim
1: yapma Servet yapma bunu diye işte
0: Abdülkerim ya.
1: İlker abinin kulakları çınlasın.
0: Süresi arkasında kaldı Abdülkerim. Yani bir defa çok akıllı bir oyuncu. Ya çok tecrübeli. Oyunu çevirmesi, top şey yapması yani tamam 35-36 yaşında. Abi attığı son golde kaçıncı dakikaydı? 80'lerde. Kaç?
3: 80.
0: 80'de attı. Topu aldığı yer sürüşünde Abdülkerim yetişemiyor arkadan yani. Yani koşuyor koşuyor yetişemiyor yani. Bu adam 36 yaşında neredeyse. Ve müthiş bir oyuncu yani olağanüstü bir
1: sadece
0: oyuncu.
1: Kaçırdığı bir pozisyon var ya aralara girip çok klasik Salah gollerinden birini evet, çok bir daha izleyecek diye düşündüğümüzde kötü bir vuruşla.
0: Aslında kötü bir vuruş değil. Aslında çok zeki bir vuruştu. Ama tam böyle istediği gibi gitmedi.
1: Peki İnanılmaz. Uğurcan'ın gerçekten mesela o pozisyonlardaki performansından dolayı Uğurcan olan birinin ya konsantrasyon eksikliği mi dersin? Çok mu etkilendi tekrar her top alışında ıslıklardan? Ya da ne bileyim Uğurcan'da bir performans yüklüğü mü var dersin?
0: Ya yok bence yediği gollerde bir şey yoktu Uğurcan'ın. Yani bir ekstra bir hatası yoktu yani. Yani Salah'ın attığı goller.
2: Kurtardığı var mı ona bakmak lazım.
0: Hiç kurtardığı pozisyon yoktu ama.
1: Yenilmez goller. Yani 4 gol zaten Trabzon'da.
0: Bir şey söylüyorum. Yani bunlar süper.
2: Gelen almış.
0: Gelmiş karış karışa bomboş Salah veriyor. Boş kaleye atıyor Salah. Öbüründe yine karış karışa köşeyi bırakıyor. Öbüründe Savyolu inanılmaz güzel bir şekilde köşeyi bırakıyor. Ya yani hepsi güzel goller ve güzel yere giden goller. Çok kalecilik bir şey göremedim ben. Hani ya 4 gol yediyse ya da abi ne yapayım yani şimdi kaleci
2: yani paylaşımı
0: 4
2: yalnız
0: gol yedi diye eleştirecek halim yok. Şimdi hatalı gol. Yani eleştirme yani. Burada asıl eleştirecek Galatasaray'ın inanılmaz savunma anlayışı yani. Bir felaket yani.
1: Ya Trabzon iletişim birimi çok enteresan paylaşımlar daha, yaptı. Bak, hatta
2: o Salah... az önceki paylaşım bir daha getirirlerse Beşiktaş'ın paylaşım birebir aynısını yapmışlar.
1: Onu gerek çok, yok. Çok takım için yaptılar. Sadece Beşiktaş
2: ya,
1: değil.
2: Ya Beşiktaş yaptıysa, yani. Beşiktaş yaptıysa daha başka bir şey
1: mesela
2: bulabilirsin.
1: Mesela Abdülkerim Bardakçı'nın motorla arkasından Salah'a yetişmeye çalışması falan da paylaşım.
2: O güzel bir şey ama yani az önceki paylaşım Trabzon spor adminini yapmasın böyle şey. Ya bak bizim bestelerimizi çalıyorlar başka takım taraftarları. Yani her şeyimizi taklit ediyorlar bizim ya. Tabii biz Beşiktaş Çorum maçında yapıldı bu zaten.
0: İnşallah
2: daha,
0: Kasım'da
2: 2 hafta sonra
0: kavlatmanızı taklit etmeyiz.
2: Ya biz Kadıköy'de nasıl havlu attırdığımızı herkese gösterdik. Yani bak ben müsaadenizle gireyim.
1: Gir gir.
2: Bugün
1: Galatasaray. Hatta ben sana pası şey atacaktım yani. İyi bir teknik adamla beraber takımlar nasıl toparlanabiliyor? Bu havayı nasıl yakalayabiliyor?
2: İki aylık takımız. Beşiktaş 2 aylık takım. Bak bugün Trabzonspor'u tebrik etmekle birlikte Galatasaray dua etsin karşısında bugün Beşiktaş yoktu. Bak tarihi bir skorla karşılaşabilirdi. O 5-0 falan da olmazdı bu iş. Bak bugün Beşiktaş'ı Perşembe günü Fransız ekibine karşı Marsilya'ya karşı nasıl oynadın? Ya Beşiktaş'a sezon başından beri burada da çok konuşuldu. Ya işte hele bir bakalım rakipleri 10 kişi kalıyor. Hele bir 11-11 oynasın. Beşiktaş 10 kişi kaldığında da kazandı. Biraz rakipler çok zayıf. Yok basket takımı bilmem bir şey. Hele bir güçlü hele bir Fener'le karşılaşsın bakalım. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştı. Bir Avrupa'da güçlü bir takım.

0: takımla görelim. Marsilya baba, yani şimdi Fransız ekibi Marsilya'yı da küçümseyemezsin, teknik adam falan. Kötü bir başlangıç yapmış olabilirler ama Beşiktaş'ın da 2 aylık takım olduğunu unutmasınlar yani. Sanki Beşiktaş 4 senedir şampiyon oluyormuş gibi yorum yapılıyor. Bu takım yeni kuruldu. Yani ben kitabın ortasından konuşayım. Galatasaray bugün dua etsin Beşiktaş'la karşılaşmadı. Özellikle İnönü'de. Çok farklı bir skor çıkabilirdi. Şimdi gelelim maça. Bu programda bak, TGRT Haber stüdyoda futbol programında Türkiye'de ilk defa ulusal ekranlarda ne söylemiştik? Deniz Galatasaray'a transfer oldu diye biz söyledik. Ben söyledim burada. Bak, bu programda da ne kadar önemli haberler verdiğimizi de söyleyelim. Osimhen'in de Trabzonspor maçında büyük ihtimal oynayamayacağını zaten 2 hafta evvelden söyledik. Gelen bilgiler o yöndeydi. İşte Galatasaray medyası yetişti, yetişiyor, geldi geliyor. Her şeyleri Osimhen'e bağlı. Ben burada 2 sene evvel Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Osimhen 10-12 maçı etki etti, direkt etki etti dediğimde yok ya falan deniliyordu. Osimhen'siz Galatasaray'ın puan ortalamasına bakın. Şimdi bakın size çok enteresan bir istatistik vereceğim. Hoca var, hoca var. İlhan Fakılı ile Çenli'nin Beşiktaş'a maliyetine bakın. İlhan Fakılı işte 1.8 milyon eurodur. Çenli de 3-4 milyon eurodur. 7 gol, bu ikili 7 gol 2 asist yapmış. İtalyano'yla. Şimdi Okan Buruk'un elindeki oyunculara bakalım, kanat oyuncularına. Leo ve Sané. Birisi bu iki oyuncunun maliyetini bana söyleyebilir mi? Ben size söyleyeyim.
1: Maliyeti bilmem ama performansı görebilirsin.
0: Bir gol. Diyorsan
1: baksana. sadece Yunus'un bir golü Yunus var işte. Barış'ın 7 maçta ne asisti var ne golü var.
0: Ay o Barış geçen sene 50 milyona beğenmiyorlardı. 50 milyon ya, ne 50'si kardeşim, 60-70 falan. Neredeyse 100 milyon üçhaneleri çıkıyordu Barış. Nerede bu Barış ya? Ben milli takımda oynarken de çok eleştirdim Barış'ı. Hak etmediğini söylüyordum hep. Şimdi bakın. Okan Buruk'un elindeki Leo ve Sané Galatasaray'a maliyeti aşağı yukarı 3 Şampiyonlar Ligi geliri. Galatasaray 3 senedir mi şeyde Şampiyonlar Ligi'nde? 3 Şampiyonlar Ligi geliri, hayırlı uğurlu olsun. 2 tane oyuncu gitmiş. Skor katkıları şu ana kadar 1 gol. Ha, bundan sonrasına bakacağız. Ama bugünü konuşursak, hani hoca var hoca var diyoruz ya. Sevgili Ahmet Ercanlar söyledi. Ne dedi? İşte Salah, bu Okan Buruk bilmiyor mu? Bilmiyor demek ki. Yani Okan Buruk'a bugün artık biz eleştirmiyoruz ki Okan Buruk. Okan Buruk Galatasaray taraftarları şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Ve ben çok merak ediyorum, milli arada acaba Galatasaray Okan Buruk'la yollarını ayıracak mı ayırmayacak mı? Çünkü Okan Buruk ne zaman ligde, bak Süper Lig'den bahsediyorum, Avrupa'dan bahsetmiyorum. Ne zaman keskin viraj olsa çok ciddi hakem hatalarıyla, lehine, Galatasaray'ın lehine hakem hatalarıyla o sınavı geçiyor. Mesela bugün Trabzon yerine Gençler Birliği ile oynamış olsaydı Galatasaray, daha farklı bir hakem yönetimi olabilir miydi? Bugün hakem, Trabzon da güçlü sonuçta. Masada da güçlü Trabzon. Yani belki Galatasaray'dan sonra masada en güçlü olan ikinci takımdır ligimizde. Bak açık konuşayım. Şimdi Okan Buruk'un maç sonu demecine bakalım. Diyor ki, ben diyor hakaret etmedim diyor. Yahu Okan Buruk'un özellikle Avrupa'daki maçta küfürlerini, hakaretlerini, ya beddua ediyor, beddua. Böyle hem de defalarca beddua ediyor, küfürleri diyor. Geçen maçta ya hakeme küfürünü, işte yok dudak okuma, tamam yok ama herkes, bütün Türkiye gördü, bir hakem duyamadı. Şimdi yok şöyle demek istemiş de böyle de, ya arkadaş her şeyi bir kenara bırakın. Ömer Faruk abi biliyorsa söylesin. Kırmızı kartla cezalandırılmış bir teknik adam maç sonu demecinde diyor ki hakem beni isteyerek attı diyor. Bu ne demek? Bunun cezasının katlanması lazım. Ne demek bu ya? Ya bunu ben söylerim. Taraftar söyler, yorumcu söyler. Ama maçta atılan bir teknik adam, hakem hayırdır, senin düşmanın mı? Okan Buruk. Hasmın mı? Nedir yani? Seni niye isteyerek atmış olsun hakem yani? Bu demeç sıkıntılı bir demeç. Hani federasyon Vlahovic için harekete geçti ya. buradan federasyona sesleniyorum. Lütfen bu cümle için harekete geçin. Beni isteyerek attı, hakem beni isteyerek attı cümlesi sıkıntılı bir cümledir. Onu söyleyeyim. Yani ne ceza verilecekse çarpı 2 olması lazım. Şimdi Trabzonspor haksızlık yapmayalım. Trabzonspor burada Hüseyin Cimşir 5-0, 5 mi atmıştı? 5-0'lık bir galibiyetten sonra ben Trabzonsporlara şunu net bir şekilde söyledim. Aman ha dedim. Aman bak yani aldanmayın. Yani bir teknik direktörün bir kapasitesi vardır. Tamam mı? Çapı vardır. Açık konuşalım. Yeterlidir, yetersizdir. Biz bunları çok gördük Beşiktaş'ta. O geldi, bu gitti. O 3 maç kazanınca vay be hocaya bak falan. Bu teknik direktörlük olayı bambaşka bir seviye. Yani birçok denklemi çözmeniz gerekiyor. Algoritmayı yürütmeniz gerekiyor vesaire. Şimdi ne oldu? Hüseyin Cimşir bir hafta sonra takla attı. Trabzonspor belki de geçen hafta o mağlubiyeti yaşamasa, Konyaspor ilk galibiyetini almıştı değil mi Trabzonspor'a karşı? O mağlubiyeti yaşamasa belki bugün tekrar Galatasaray karşısında Hüseyin Cimşir'le çıkacaktı ve Galatasaray belki de bugün kazanacaktı. Teknik direktör faktörü çok önemli, çok kritik. Şimdi Rice Samsunspor'da önemli işler yaptı. Rice'ın olayı şu. Geçiş oyununu iyi oynatıyor. Ve bugün Trabzonspor'a Salah'ın da etkisiyle beraber, Savyola'nın da etkisiyle birlikte geçiş oyununu kusursuza yakın oynattı. Ama bu oyun bizde Solskjaer'le mesela veyahut işte Giovanni'yle büyük takımlara karşı kazanırken derbileri falan işte Avrupa'daki önemli takımlar Atletik Bilbao'yu falan kazanırken içeride Anadolu takımlarında kazanamıyorduk ve ciddi puan farkları oluşuyordu. Şimdi siz takımınızı geçiş oyunu oynatırsanız şampiyon takım gibi oynatmazsanız bugün Galatasaray'a 4 atarsınız ama yarın Anadolu takımına karşı zorlanırsınız. Ya bundan şimdi
1: bir gaza gelme gibi bir durum değil tabii de mesela Rice geldi hemen bir havaya girme. Mesela konferans ligini alabilir moduna mı sokulması lazım Trabzonspor mesela?
0: Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Yani ama şunu söyleyeyim bugün
1: Trabzonspor. Ama dozajını ayarlayamıyoruz ya Bülent biz hani bir şeyin başarısı var ya bundan sonra hep olacakmış gibi.
0: Olacakmış gibi.
1: Bir de evet. Başarısızlık olunca bundan sonra hep başarısız olacakmış şey. Gibi oluyor.
0: Şimdi şunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Trabzonspor bugün görkemli bir zafer elde etmiştir. Yani Galatasaray'ı sahada sürklase etmiştir. 4-0 daha farklı olabilir miydi? Bence olabilirdi. Trabzonspor'un kalecisini beğendim. 1-2 kurtarışı haricinde topu oyuna sokma konusunda çok soğukkanlıydı. Ama ayaklarının ne kadar iyi olduğunu yani Galatasaray ne kadar baskı yapsa onların hepsini çürüttü. Az önce söyledim.
1: O kadar riske gerek var mıydı dedirtti.
0: Ya bazen dedi aha yedirecek dedik ama yedirmedi yani. Yedirmediyse hani derler ya başarılı olduysa
1: artık. Bunu Nübel de yapıyor yalnız.
0: Nübel fazlası. Ama bu kadar riskli yapmıyor.
1: Bu kadar riske girmiyor
0: asla
1: belki ama.
0: Asla riske girmiyor. Yani Nübel bu işi ustalıkla yapıyor. Yani ona
1: ya artık
0: bayağı
1: kaleci bir oyuncu modunda düşünülüyor ya artık.
0: Evet.
1: Oyuna sokma konusunda bir libero gibi düşünüldüğü için.
0: Kesinlikle. Şimdi Galatasaray bakın Barcelona ile karşılaşacak. Yanlış anlamayın yani. Milli aradan sonra. Yani Okan Buruk'un tamamen şu anda dağıldığını söyleyebiliriz. Ligin ben bütün otorite bak kendi kanalımızda YouTube kanalımızda çok değerli yorumcuları, teknik direktörleri, hocalarımızı konuk ediyorum. Sen de konuk olmuştun sevgili Doğan Hoca hatırlarsın. Şimdi Yılmaz Vural katılıyor mesela. Yusuf Tokaç hocamız katılıyor. Melih Şendil ona da selam olsun.
1: Sevgiler.
0: Katılıyor. Ümit Özat katıldı. Yani bir sürü değerli yorumcumuz bizim kanalımıza sağ olsunlar. Geliyorlar, sohbet ediyoruz. Özellikle yani Beşiktaş'ın haricindeki Beşiktaş'ı tutmayanlardan bahsediyorum. Beşiktaş'ın futbolunu ve hocasını çok beğeniyorlar. Yani bugün şunu söylemek istiyorum. Beşiktaşlıların haricinde gerçekten futboldan anlayan, bak futboldan anlayan diyorum. Anlamayanı geç. Onlar amigo diyelim. gerçekten futboldan anlayabiliyorsunuz.

0: İnanlar Beşiktaş'ın futbolunun ligin üzerinde olduğunu kabul ediyorlar. İtalyano'yu Marsilya maçında gördünüz. Yani takımı öyle bir domine ediyor ki, özellikle maçtan sonra hatırlarsanız ohu sıkıştı. Bak 4-1 kazanıyorsunuz sevgili Doğan Öncel. Maçı 3-1 öndesiniz.
1: Yani parantez içinde bir adam rahatsız mısın? Adam maçı bitirmiş artık, anladın mı? Hala orada bak, oraya niye koşmuyorsun? Sen buradan alıp buraya gideceksin deyip çocuğu niye boğuyorsun? Şimdi, sal gitsin falan.
0: Gerçekten diye. Rahatsız ama bak. Evet. Gerçekten rahatsız. Ben hep şunun hayalini kurardım. Ya hep eleştiriyoruz ya Beşiktaş başarısı olunca. Ya kardeşim sen nasıl bir teknik direktör istiyorsun? Ben burada da kaç defa söylemiştim, sen şahitsin. İzleyenler şahit. Alin Pjevic gibi bir teknik direktör istiyorum demiştim. Basket takımımızdaki. Hep hayalim şuydu benim. İşte Guardiola Haaland'ı mı sıkıştırmıştı Şampiyonlar Ligi maçından finalinden sonra. Ya kupayı kazanmışsın be adam. Ligi kazanmışsın. Her şeyi kazanmışsın. Maç bitiminde Haaland'ı sıkıştırmış, bir şeyler anlatıyor ama hararetli yani. Hatalarını mı anlatıyor? Ne anlatıyorsa. Ya böyle bir teknik direktörü hasretken artık biz nasıl bir sadaka verdiysek, zekat verirse Allah kabul etsin. Yani Beşiktaş nasıl toparlanır derken 2 ayda bizi bu seviyeye getiren
1: teknik direktör. Ben sana Beşiktaş'la ilgili olarak uzun uzadıya söz vereceğim, tamam, zaten. Hemen Marsilya'da oradan da girip şey yapmayalım. Tek başımıza devam etmeyelim ama.
0: Ama şu an bak yorumlarda hep kartal emojileri, siyah beyazları, coşkunları da
1: şu an
0: çok teşekkür ederim.
1: O havaya girdi Beşiktaş taraftarı zaten. Uzun zamandır hasret olduğu bir şey yaşamak insana ayrı bir keyif verir. Bu keyfi de sonuna kadar çıkartmakta haklı.
0: Çok mutluyuz.
1: Beşiktaş taraftarı. Evet. Tribün şovlarını da gördük zaten. Neler yapabileceğini, o belki eskiye dönüşü, evet ya eski çarşı heyecanı, o tüm Beşiktaş tribünleri dediğimiz bir Marsilya şovu vardı. Bugün Trabzon taraftarı da takımını çok güzel destekledi. Hatta hemen oraya bağlayayım. Sağdaki en güzel şeylerden bir tanesi, kanseri yenerek bu zorlu süreci başarıyla geride bırakan minik Ela için balonların havaya atılması, onun unutulmaması, Trabzon formasıyla küçük kızımızın çok bu coşkuyu yaşaması. Yani, zaten hastalıklardaki evet. ilaç dediğimiz Bravo. Konu var ya, en güzel ilaç mutluluk, anladın mı? Yani
0: müthiş bir şey.
1: Eğer huzurluysan, stres yoksa, sıkıntı yoksa en güzel ilaç diye düşünüyorum. Bu ona çok iyi gelmiştir. Binlerce balon, binlerce çocuğumuzun karşılığı olsun. İnşallah hepsi böyle hastalıklardan kurtulsun temennisini Amin. De eklemiş olalım. Ama tabii gene sıkıntılar var. Mesela Ertuğrul Başkan'ın açıklamaları var. Oradan Ahmet'e bağlayacağım ama biraz da şeyle de konuşmak istiyorum. Ali Naci ile de. Çünkü Galatasaray zemininden başlıyor Dursun Bey'in transfer açıklamalarıyla alakalı şöyle bir durumu var. Bugün hala da aynı konu üzerinde yedek kulübesinde oturan yeni oyuncular üzerinden gidiyoruz ama Dursun Başkan da bir açıklama yapmıştı. Eğer onları çok erken alsaydık 50 milyona yakın bir zarara uğrayacaktık şeklinde, hala ekonomi üzerinden gidiyor. Bu kadar para kazanılıyor, 4 yıllık şampiyonluk var, sonrasında Şampiyonlar Ligi gelirleri var, var da var da var derken başkanın bu açıklamaları sence camiayı nasıl etkiliyor?
2: Yani Galatasaray taraftarı nezdinde ben çok karşıda olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman hata yaptığınızda öz eleştiri yapmanız gerekir. Kendinizi eleştirmeniz gerekir. Bence bunu yapsaydı Sayın Başkan çok daha sağlıklı ve doğru olurdu. Muhtemelen bahsettiği isim zaten Rafael Leao. Çok daha önce alsaydık ciddi bir maliyeti olacaktı. Bunu anlatmaya çalıştı Divan Kurulu toplantısında. Ama Galatasaray transfer dönemini çok da iyi geçirmedi. Fakat işte Galatasaray bugün çok net bir şekilde Trabzonspor'un üstüne oynadığı karşılaşmada kaybetti. Trabzonspor hak etti ama ben bu mağlubiyetin Galatasaray'ı kıracağını falan zannetmiyorum. Milli takım arasından sonra Osimhen ve Lemina'nın dönmesiyle birlikte Galatasaray daha derli toplu, daha iyi bir görüntü çizecektir. Ya yıllar içerisinde çok dinledik böyle programlar, böyle yorumlar. Günlük boş laflar açıkçası. Evet, bugün Galatasaray kötü oynadı. Acı konuşmak Galatasaray için çok daha iyidir. Ne kadar acı konuşursanız bence Galatasaray için artı yazacaktır ama lig 34 hafta oynanıyor. Bu uzun soluklu bir maraton. İşte bugünden Fenerbahçe havlu attı demek de yanlış. İşte Galatasaray kırıldı demek de yanlış. Beşiktaş şampiyon olacak ya da oldu demek de yanlış yani. Bunlar günlük skorlar, günlük sonuçlar. Her takımın iyi ya da kötü oynadığı karşılaşmalar olacak. Kaldı ki bütün takımların bence kendi kadrolarını güçlendireceği çok önemli bir ara transfer dönemi de geçirecek ki Sayın Aziz Yıldırım

0: Daha şimdiden Fenerbahçe Başkanı o takvime işaret ediyor. Galatasaray bence sezon başında yapmadığı kadro değişimi Ocak ayında yapmayı planlıyor. O yüzden erken öten horozu, biliyorsun Türkçemizin güzel bir deyimi vardır, hep keserler. O yüzden bence sakin ve itidalli gitmek her zaman daha doğru ve makul olandır. Bunların
1: ya aslında krizler lazım. Konusunda onu atlatmak ve en kısa sürede tekrar toparlanmak Galatasaray'ın genlerinde var diye tabii. Burada hep konuşuyorduk. Sen burada hep her defasında bu başarının sebepleri, sevgi ortamı, aile ortamı, işte oyuncu, teknik adam ilişkisi falan derken bugün bunları Beşiktaş yaşıyor. Yani bir aile tabii. ortamı gibi, bir sevgi %100. Ortamı gibi bir gerçeği çok net bir şekilde yansıtabiliyor. Türbünleriyle bütünleşiyor. Sosyal medyasıyla, camiasıyla, medyasıyla şu an...
0: Ya da şöyle gör, Orkun'un çok beğeniyorum dediği bir tezahüratı kalkıp her galibiyet sonrasında neredeyse o Pınarbaşı'nı yapması, bütün takım halinde taraftarıyla bütünleşmesi falan. Ya Beşiktaş şu an...
1: Güzel bir hava yakalamış net. Durumda. Yani. İnşallah hem Avrupa maçlarında her hem lig maçlarında zaten oynadığı oyun ve fazla gol sayısıyla da keyif vermeye devam edecek gibi gözüküyor. 4-0'lık maçlar diyoruz ama ben Ertuğrul Başkan'ın açıklamasına gideceğim. Reklama da daha var galiba Fatih, değil mi? Bir 10 dakikamız var herhalde diye tahmin ediyorum. Peki Ertuğrul Başkan'ın bir açıklaması var diye onu getirebilir miyiz? 16 numaralı grafiği isteyeceğim senden. Laboratuvarlara kadar gitti. Deneyler yapabilirim diye benzetmeler yaptı. Bu deney olayı o kadar enteresan ki kimileri kobay olarak kullanılıyor, kimileri deney yapanlar gibi gözüküyor. Bu 16 numaralı grafikle beraber onu da okuyayım size. Hemen gelelim, devam edelim. Bu daha öncesinde yaşanmış bir sıkıntının bugüne yansımaları. Bu Naka transferinde bir yanlış vardı Galatasaray'ın yaptığı diyor ve birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çeviriyorsunuz. Şu anda Galatasaray'la bir problemimiz yok diyor. Genç hakemler çok geliyor ve adamlar sanki üzerimizde deneme yapıyorlar. Bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda deneyeceğim diye sert bir açıklama yapıyor Ahmet. Şimdi böyle bir açıklamayla beraber aslında denendiği iddia edilen takımlardan bir tanesi Trabzon gibi gözüküyor ama bu konuda Sivas inanılmaz sıkıntılar yaşıyor. Mesela sanki federasyonda Mecnun Başkan'la Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'i karşı karşıya getirmeye çalışan bir kulis çalışmaları olduğu iddia ediliyor. Sen de diyorsun ki o iddialara karşılık, ben senden duyduğum için söyleyeceğim bunu, bir önceki programda da söyledim. Bir şafak operasyonu olabilir 2 ay 3 ay içerisinde. Bilmiyorum Ferhat Bey ile ilgili, bak hayır şöyle bir şey yaşanırsa şaşırılmasın diye de söylemiştin, hatırlıyorsun.
2: Benim öyle bir bilgim duyumum yok ama şunu söyleyeyim size. Yani Mecnun Çakmaz kim abi? Bu ülkenin
1: başkan vekili.
2: Futbol Federasyonu'nun başkan vekili. Ya çok önemli bir adam futbolda. Ya 3 haftadır Sivasspor'u katlediyorlar. Şimdi geçen hafta ortamı yıkıldı Sivasspor'la ilgili. Açıklamalar şunlar onlar. Ya işte bu hafta Mehmet Türkmen'i göndermişler. Ya Mehmet Türkmen zaten inan, o seviyenin hakemi bile değil. Ya değil, Süper Lig o seviyenin bir alt ligin hakemi bile değil.
3: FIFA kokartı.
2: FIFA kokartı var ama. Yakışıklı ya yani. Bizde yakışıklı oldum hemen hakem FIFA kokartı sakıyorlar.
1: Prens diyelim.
2: Ya inanılmaz yani. Hani hakem yeteneğine falan bakmıyorlar. Şimdi bu bugün adama dirsek yatıyor. Sivasspor'la önce çok net yani. Ya bunun var görmüyor. Hakem görmüyor. Ya sarı kart bile vermiyorlar. İnanılmaz bir şey. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Ya diyorum ki bu MHK içinde mesela öyle bir yapı var ki benim anladığım kadarıyla. Mecnun Çakmaz'a bile bir operasyon çekiyorlar. Çünkü niye? Ya Mecnun Çakmaz Sivas'ta çok önemli bir adam değil mi?
3: Şu anki görevi ne abi?
2: O federasyon başkanı.
3: Yani gibi. Ona rağmen işte.
2: Hayır bak ona operasyon çekiyorlar diyorum. Niye diyeceksiniz? Şimdi Sivasspor'da 22-23 sene... Şimdi düşün ki Mecnun Çakmaz'ı kenara bırak. Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı Fenerbahçe'de. Gitti federasyon başkan vekili oldu ya da başkan oldu federasyonda. Ve üst üste 3 hafta Fenerbahçe aleyhine inanılmaz skandallar olur. Biz ne derdik? Fenerbahçeliler olarak Aziz Yıldırım'a neler söylerdik değil mi? Aynı benzer şey olduğu için Aziz Yıldırım örneği verdim. Yani Mecnun Çakmaz'da 22-23 yıl Sivas'ta başkanlık yapmış. Ya 3 hafta üst üste Sivas'a bu skandalların olması.
3: Ahmet
2: ya,
3: bugün Varda kim vardı?
2: Kim vardı abi bilmiyorum.
3: Senin çok sevdiğin bir hakim.
2: Cihan Aydın mı vardı? İşte bak. Ya bunlar
1: hemen isim veriyor ki, değil mi? Cihan Aydın.
2: Bak gerçekten bunları diyorum ki. Çok seviyorum işte. Ya bir defa bu Cihan Aydın Galatasaray 2 ile şeye katılıyor. Bak hakemlik yapabiliyor mu ülkede? Ya normalde Vallahi İngiltere'de yemin ederim ya. İngiltere'de şöyle bir hakem olsa gerçekten vermezler. Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını falan vermezler. Ama Türkiye'de veriyorlar. Şimdi bak en kritik Fenerbahçe maçını Can Aydın'a verecekler. Göreceksiniz.
1: Ama vermezler, veriyor olayını. Hani yorumcular yapıyor, gündeme getiriyor. Yorumcular yapınca sosyal medyada halkta yapmaya başlıyor. Taraftar da yapıyor ama başkanlar da yapıyor. Mesela Ertuğrul Bey bize 2014'ten beri penaltı verilmiyor diye bir açıklama yapıyor. Şey Galatasaray'da hemen cevap olarak 2003'ten beri de bize verilmiyor. Buna ne diyeceksine dönüyor mesela.
2: Şimdi söyleyebilirim. Bugünkü maçın hakemi, ben Galatasaray'ın iç saha maçını falan izlemiştim. Ya ilk defa beğendiğim bir hakem yani, onu söyleyeyim. Ya bir şeyi var yani, bir yetenek var bu hakemde yani, bir şey var.
1: Batuhan Kolak'ta mı?
2: Evet. Hı. Bir yetenek var bu hakemde.
1: Biraz otorite eksikliği sanki.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim, daha genç bir hakem ama.
1: Yaş kaç diyor
3: herhalde? 30 yaşında, 30.
1: 30?
2: 30 yani.
3: Muhtemelen yani bugünkü maçı atlatsaydı yine de bence şansı var. Yılbaşında FIFA kokart takacak.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim, bence bugünkü maçı atlattı. Kötü bir maçı yönetmedi ama bu Trabzonsporlu oyuncuya Ozan Tufan'a yapılan şeyi gözünün önünde
1: olan hakemlik orada atlanacak
3: bir şey değil baba.
2: Atlanacak
3: bir şey söyleyeceğim sana.
1: Sarı kart vermeseydi görmedi diyeceğim. Bak, sen Trabzonsporlu oyuncu arkadan bir görüşü var. O pozisyonu getiremediğim için ekrana, teliften dolayı. O pozisyonda vurduğu an arka taraftaki Trabzonlu oyuncu böyle bir şey yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. O bile görüyor. Dizi, eyvah diyor ya.
2: Dizi yoruluyor.
1: Evet. O esnemeyi gördün mesela esneme, Ozan'daki esnemeyi.
2: Yani şekil bozukluğu zaten direkt kırmızı kart. Hiç tartışması yok da. Ya bunu görüp önünde olmasına rağmen vermemesi bir
3: ya eksik. Ya Ahmet Ercan'lar monitöre gitti hala yine seyrediyor ya. Evet. Monitörde bir daha seyrediyor. Gördüğün anda bitti yani. Artık dön yani. 3
2: saniye. Bunun yani kararı 3 saniye. Gördüğün anda tak göreceksin. Dönüp vereceksin. Yani bugünkü tek böyle soru işareti kafamda yok oldu.
3: Abi ama işte büyük hakem öyle oluyor bak. Evet. Bizim Fırat Aydınuslar, Cüneyt Çakırlar, geçmişte Bülent Yıldırım'la falan böyle geri geldiği zaman bu kırmızıyı göstereceksin sen orada. Yani gözünün önünde olan bir pozisyon. Bunu burada göstereceksin.
2: Şimdi eğer bak Ömer Faruk abi bundan ders alıp kendini geliştirirse bu hakem olabilir. Ama bundan ders almayıp ya yine aynı şeyleri devam ederse Mehmet Türk
1: Mehmet başında. Peki şöyle söyleyeceğim sana. Orada kırmızıyı göstermesi ben gördüm, yanılıyorum da olabilir. Var nasıl olsa düzeltir gibi bir kırmızı çıkartmalı
2: olmaz
1: mı?
2: Böyle olmaz. O hakemlik değil.
1: Ben sarı göstereyim de var zaten gösterir sonra kırmızıya çeviririm mi? Daha mantıklı.
2: Şimdi bir şey abi, söyleyeyim. Direkt kendi göstersin. Galatasaraylılar itiraz eder. Ne şey olur ne Ertuğrul Doğan çıkar şunu konuşur, tamam mı? Galatasaraylılar itiraz eder mi pozisyona? Hangi Galatasaraylı itiraz eder ya? Normal kırmızı kart ya, net. Yani böyle kemiksiz derler ya kırmızı kart. Kemiksizin tanımı yani. Ve çok önünde.
1: Şimdi hangisi hata sence? Göstermemesi mi, göstermesi mi hata olur?
2: Göstermesi doğru olanı.
1: Hayır, VAR'a güvenip de diyorum.
2: Hayır ya, tamam bir şey söyleyeceğim. VAR'a güvenmeyecek. VAR yokmuş gibi yönetmesi lazım hakemlerin. Yani VAR ya vardı ki adam
1: kritik şeyi işte tecrübe de yok ya. Sanki böyle sığındıkları dal şey liman gibi düşün yani.
2: Bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar net pozisyona
1: şey bunu göstereceksin abi.
2: Ya bak, olsan şey takım mesela hakemlik var ya, yapma VAR'a
3: bırakıyor. Söyleyeceğim şey çok doğru bir şey değil ama hani maçın 6. dakikası olur. O oyuncu da atıyorum o hareketi yapan oyuncu da Okan Ozan Tufan'a yapan oyuncu da sahne olur. Ya böyle dersin ki ya hani böyle dengeyi maç bitiyor. Maç 3-0 4-0 olmuş.
2: Abi gene olmaz
3: ya. Ya hayır hayır ben doğru değil diyorum de yani ya sana hazır önüne gelmiş yani orada atacaksın bitecek iş yani.
2: Yani şey söyleyeceğim zaten bak Ömer Faruk abi bu sürede yıllarca hakemlere işlendi. Durum idare edin.
3: Yok yok idare edecek bir durum yok yani.
2: Tamam. Ciddi söylüyorum bu kafayı hakemlere kim zaman işlettiyse sen söylediğin şeyi hakemin en büyük zararı verdi. Ya tamam idare et. Bazen görme, duyma. Şey yapma. Duruma göre maçı yönet. Bu kafadan
1: İnisiyatif hakemin
2: Türk hakemliğine
1: işte
2: tamamen uzaklaşması lazım ya. Ya Türk hakemliğine artık robot gibi maç yöneteceksin kardeşim. Robot gibi yani gördüğünü tak vereceksin.
1: Abi çatır çatır maç
2: çatır çatır maç yöneteceksin.
1: Tabii caizse onu söyleyeyim.
2: Tamam şunu idare et. Aman Fenerbahçe ile barışma maçı. Yok Galatasaray ile barışma maçı. Ya bunları unutun abi. Bak Türk futbolunda böyle tamamen kafayı sıfırlamak lazım. Bu kalıpları tamamen yıkmak lazım. Hakemlikte inanılmaz derecede böyle kalıplar var. Tamam mı? Ya işte Galatasaray stadında şu verilmez. Yok Fener stadında şöyle yapılmaz.
4: Korkuyorlar.
2: İşte,
4: abi, korkuyorlar.
2: Baba yok bunu yerleştirmişler. Büyük böyle eski hakemler. Tamam mı? Yine hakem aman böyle yap. Ya şunu yap. Bunu yap. Onları da kendileri gibi yapıyorlar.
4: Kocaeli Spor Galatasaray maçında Kocaeli'nin kazandığı maçtan sonra hakeme kaç maç görev verilmemişti?
2: Ya şöyle sonraki 14 haftada bir maç falan aldı ya da iki maç aldı. İki,
4: ya işte şimdi o maç
1: bitti. Peki. Büyük hata yapmış gideyim mi? Tamam. Çay kahve ısmarlayayım size, tazeleyeyim onları. Reklamdan sonra dönelim, ayrılmayın, az sonra buradayız.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber. Haber.
6: Burada yani sen bu kadar başarılı etmişsin bu hakemlerle, bu kadar büyük bir parlak bir teknik adamlık kariyerin var. Ya bunu gelip de bir insan böyle bu kadar düşürmemeli. Yani hakikaten eğer küfür ediyorsa, ağzından kötü ses çıkıyorsa hakeme, dördüncü hakeme, ya bu yakışmıyor yani.
7: O eleştirileri yönetimin içinden mutlaka birileri yapıyordur. Yani, sportif direktör yapıyordur. Yakın arkadaşları ya yapıyordur bak, belki ama.
6: Thomas Reis'i görüyorsun. Stanimir Stoylov'u görüyorsun Göztepe'de.
8: İtalyanlı'yı görüyorsun.
6: İtalyanlı'yı görüyorsun. Yani adamlar işlerine odaklanıyor. İşini yapıyor. Yani böyle bu kadar hakemle, her defasında hakemle. Ya Okan Buruk'un hakemle, dördüncü hakemle didişme.

0: Vardır. Sergen Yalçın milli takım başı. Yahu kardeşim biriniz de çıkın deyin ki 4 senedir şampiyon yapan Okan Buruk'a bu milli davadır. Milli takım başına niye söylenmiyor abi?
1: Ya milli takım
0: yani başına Beşiktaş'ı teknik tek Beşiktaş'ı işler iyi gittiği zaman milli takım milli davadır. Yani milli takım göreve
1: şu anda teknik direktör şeyi yok, problem yok, öyle gözüküyor da Nuri Şahin ile ilgili de, yani geçen hafta hakikaten Ahmet'ten 5 yedikten sonra Başakşehir'de teknik direktör değişikliği çok konuşuldu. Yani bir maç Gençler Birliği ki bu ligin şu ana kadar iyi futbol oynayan takımlarından, yani skor olarak çok maç kaybetti ama Gençler Birliği futbol olarak öyle çok da boş bir takım değil. Bugün Başakşehir'in ki aynı saatte pek bakamadık ama Gençler Birliği 4-0 yenmesi de Nuri Şahin'in herhalde orada bir rahat nefes almıştır. Şu milli araya daha bir rahat girmiştir. Yoksa
2: ya bugün öyle bir maç vardı ki Başakşehirliler bile Trabzon maçını seyretmiş olabilir. Hani tribünde bile maç açılmış olabilir yani, maça gidip orada gördüm neler oluyor Trabzon'da diye ona bakmıştım çünkü yani. Yani çünkü beklenmedik bir skordu. Yani Trabzon'un galip gelebilme ihtimalini tamam sahaya sürebilirim yeni teknik adamıyla bir varoluş mücadelesi
0: şu açıdan baktık ama mı şu açıdan? Bugün sahada bir dünya yıldızı vardı değil mi? Salah'tan dolayı hani Galatasaray Trabzonspor maç takibinin normalin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum ben. Yani Avrupa'da, dünyada, Mısır'da, Afrika'da birçok şey değil mi? Bu maçı takip etmiştir. Yani ve bugün Trabzonspor'un ezici bir zaferiyle karşı karşıya. Sonuçta Galatasaray'da bilindik bir takım. Bakıyor adam, izliyor. Salahlı Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yeniyor yani. Bu da yani Galatasaray açısından, marka değeri açısından kötü oldu. Bu skor ve oyun. Yani Galatasaray yönetiminin ben şunu bekliyorum. Taraftarın yoğun baskısı var şu anda Galatasaray taraftarların. Belki medyada yorumcular falan bu topa girmek istemeyebilirler ama taraftar şu anda Okan Buruk'a yoğun bir tepki gösteriyor. Özellikle önlerinde Barcelona maçı var. Orada yine rencide edici bir sonuç çıkabilir. Bak Trabzonspor ne yaptı? Hemen bir reaksiyon gösterdi. Hüseyin Cimşir'i gönderdi. Rice'ı getirdi. En azından oraya işi bilen birilerini oturttu. Liyakata önem verdi. Şimdi yönetim şunu söyleyecek mi? Okan Buruk, sana biz çok büyük maliyetler altına girerek Leao'yu getirdik. Deniz'i getirdik. Senin elinde Sané var. Ya bu Sané de şey değil yani, 30 küsur yaşlarında bir oyuncu değil. 29-30 yaşında önemli bir oyuncu. Bayern Münih'ten gelen. Belki 29 bile değil. Şimdi senin elinde önemli değerler var. Tamam, Osimhen sakat olmuş olabilir de sen Şampiyonlar Ligi'nde bu skoru alamazsın. Sen Trabzonspor karşısında bu şekilde oyun olarak da sürtlase olamazsın. Demesi lazım, hesap sorması lazım. Ben merak ediyorum, milli arada Galatasaray yönetimi teknik adam konusunda bir aksiyon alacak mı ki? Bugün zaten Okan Buruk kırmızı kartta gördü. Uzun süreden beridir hakemlerle uğraşan Okan Buruk. Bundan sonraki akıbetine bakacağız.
2: Peki bu arada yarına, daha doğrusu bugün oynanacak olan maçlara baktığımızda saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe kendi evinde Eyüpspor'u konuk edecek ki orada aslında teknik adamlar ve eleştiriler konusunda herhalde 3 haftadır 4 haftadır konuştuğumuz tek bir isim vardı, İsmail Hoca'ydı. Gelişiyle, gidişiyle, istifasıyla, kurduğu kadrosuyla, konuşmalarıyla, tavırlarıyla, her şeyle konuştuk İsmail Hoca'yı ama yarın daha bir farklı İsmail Hoca'ya bakacağız. Bu biraz psikolojik anlamda baskı altına sokar mı hocayı?
0: Gaziantep maçını da ekleyelim bence. Geçen hafta şey iddialıydı sevgili Ahmet Erdemler. Yani alacağız, edeceğiz. Ben dedim zor işiniz dedim.
2: Daha fazla dikkate alınacak bir maç oldu. Eyüp maçı hem de milli aradan sonra. Ben iki konu üzerinden de gideceğim. Toparlanma süreci açısından inanılmaz bir şans aslında Fenerbahçe'ye. Hem Asensio'nun geri dönüşü, sakatlıkların biraz daha iyileşmesi açısından böyle bir zamana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ama yarın kurulacak kadro. Şükrü Saraçoğlu'nu yakından tanıyorsun. İliklerine kadar biliyorsun Ahmet. Kadro açıklandığında her şey başlayabilir mi? Yani mesela Kerem'i görmek istemeyenler, Nene'yi izlemek isteyenler, Lukaku'yla başlasın diyenler, Vedat'tan vazgeçme diyenler falan. Herkes artık bir şey yapmaya çalıştı. Herkes İsmail Hoca olmaya başladı ya. Nasıl bir gün bekliyor yarın Fenerbahçe?
3: Şimdi, aslında güzel anlattın. Fenerbahçe'de herkes her şeyi biliyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu Fenerbahçe'de. Yani herkesin bir fikri var bir konuda. Yani yönetimde bir fikri var. Futbol takımının nasıl oynaması ile ilgili. Taraftar zaten işin içinde. Bir tek bilmeyen işte hocalar.

0: Fenerbahçe'nin hocası, teknik direktörü kimse o bilmiyor. Hep yanlış yapıyor. İşte gazeteciler zaten acayip iyi biliyor.
1: Eski futbolcuları, yorumcuları
0: eski
1: çok futbolcu, iyi biliyor.
0: Yorumcular adamına göre. Şimdi kendilerine yakın bir eski bir takım arkadaşlarıysa ona göre yorum yapıyorlar. Değilse farklı yorum yapıyorlar. Yani herkesin bir şeyi var Fenerbahçe'de. Bir yol haritası var, bir ajandası var. Bir şeyi var Fenerbahçe'de. Ben de buna sürekli karşı çıkan bir insanım. Şimdi yarın Fenerbahçe hocası İsmail Kartal eminim ki elindeki en iyi kadroyla çıkmak isteyecektir. Antrenmanları yapıyor, takımın durumunu biliyor, psikolojisini biliyor. Belki bir oyuncu gidiyor yanına. Hocam ben bu hafta kendimi çok iyi hissetmiyorum ya. Beni bu hafta yedeye al diyor. Sonra kadro açıklanıyor. Herkes hurra gidiyor adama. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Sen nasıl bunu oynatırsın, bunu oynatmazsın diyor. Ama işler tabii biz hani belki muhabirlikten geldiğimiz için o kadar değil yani. Hani işin içinde insani şeyler oluyor. İnsani bazı konular oluyor. Bunlar hep belirleyici oluyor. Yani o kurulan kadrolarda da antrenmandaki yaşananlar, bilemiyorsun yani neler olduğunu. Şimdi Fenerbahçe için yarın çok zor bir maç oynanacak. Ben size söyleyeyim, Eyüp maçı, yani Eyüp'ün gücünden falan bahsetmiyorum ben. Fenerbahçe'nin psikolojisinden bahsediyorum.
2: Yani kapalı... Artık kaybedecek bir şey olmayan daha çok can yakabilir ihtimali var ya artık.
0: Evet.
2: Yani ölüm kalım maçı, var olma mücadelesi falan diyebileceğim bir konumda Eyüp çünkü.
0: Şimdi
2: tıpkı Göztepe
0: şöyle gibi ifade edeyim. Eyüp büyük zorluklarla iyi mücadele eden bir takım.
3: Küme düşme adayı diyebilir miyiz Eyüp?
0: Tabii.
3: Net.
0: Yani iyi mücadele eden bir takım. Ancak Fenerbahçe'nin dediğim gibi psikolojik bazı sıkıntıları, camianın sıkıntıları böyle maçları zor hale getiriyor Fenerbahçe için. Yani bazen çok zor maçlara ben Fenerbahçe'de daha kolay gözle bakıyorum. Çünkü orada beklenti belki daha düştüğü için baskı daha azalıyor, Fenerbahçe daha başarılı oluyor. Ama bu tarz maçlarda Fenerbahçe bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi yarın Fenerbahçe ilk 20 dakika iyi oynamasın. Olabilir ya, rakip daha iyi başlar maça.
4: Ol diye bir tane gol yedin.
0: Hemen ya da bir gol yesin. Umutlar başlayacak Fenerbahçe'de. En büyük sıkıntı Fenerbahçe'nin bu. Ya Fenerbahçe'de bir sabır. İşte bu maçın içinde kendine has bazı olaylar oluyor. Bazen o maçın içinde rakip çok iyi başlıyor. Çok iyi hazırlanıyor. Çok iyi başlıyor.
2: Ama sen takımı... de iyi hazırlanabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Şey senin bir bazen... Roma ve Lyon maçların var ya. Sanki onlar gibi bir Fenerbahçe mi, yoksa diğer Beşiktaş maçındaki gibi bir Fenerbahçe mi kısmına geliyor konu?
0: Şimdi bak, buradaki psikoloji çok önemli diyorum sana. Yani maça öyle bir başlarsın ki 200 dakikada gol atarsın. Ya şenlik havasında bir maç götürürsün. Ya rakip çok iyi savunmayla başlar. Yani açman yarım saat sürer mesela. 40 tabii dakika sürer bazen, tamam mı? Kolay olmayabilir. Çünkü iyi savunma yaptın mı zor yani açmak. Adam 11 kişi savunma.
2: Şilingirin de yoksa?
0: Zorlaşıyor bazen. Ya orada da işte taraftar desteği, işte sabır devreye giriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ben başta da söylediğim gibi bazı psikolojik sıkıntıları var cami olarak. Ve bu psikolojik sıkıntılardan dolayı bu tarz maçların zor geçeceğini biliyorum. Tecrübem de onu söylüyor. Geçen sene bakın işte Kasımpaşa maçı mesela.
4: Geçmişte Pendik, Eyüpspor.
0: Pendik maçı.
4: Pendik, Ümraniyespor.
0: Ümraniyespor maçı. Ya benzer çok maç oynadı Fenerbahçe ve...
2: Karagümrük, Kasımpaşa, Alanya geçen
0: evet,
2: sezonki.
0: Evet, ya benzer çok maç oynadı ve puanlar kaybetti. O yüzden ben kesin galibiyet gözüyle bakmıyorum ama bu maçı çok büyük şans olarak görüyorum. Rakip Eyüp olduğu için değil. Kim olursa olsun kazandım mı? Ya o azalan umutlar bir anda tavana çıkacak. Ve rakiple işte Galatasaray lider şu an 13. Fenerbahçe 10 puanla şeye girecek. Milli maç arasında. 3 puan Galatasaray deplasmanı yanında eşitlenecek bir konuma getiriyorsun işi. Ki yener Fenerbahçe. Ben bildiğim Fenerbahçe. Biz Galatasaray maçlarında iddialı.
2: Hemen dönüyoruz olur. Geçen haftaya Antep nasıl? İçinde söylediklerini ekrana getirelim falan.
0: Antep o zaman bu kadar şey yapmadın mı?
3: Hadi. Yaptın.
2: Galibiyet dedin.
3: Göreceğiz falan.
2: Mutlaka bir galibi 3 puanlı ayrılacağını düşünüyorum dedin.
0: Tamam düşünüyorum. Tamam. Ne diyeyim?
4: Ama affedersin sen boş ver. Sen her sene Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Ramsport'ta yeneceğini söylüyorsun her sene.
0: Evet. Ya çocukluğumdan.
3: Yeni ne var?
2: Yalnız bu sefer bu iddiayı sadece Ahmet Ercanlar yapmıyor. Ben, Aziz Başkan da söylüyor.
0: Ben bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaray maçlarında 3 puan yazarım. Yani çünkü biz çocukluktan öyle alıştık.
4: 6 puan mı yazarız?
0: Yani bu geçici bir dönem Fenerbahçe için ama bizim genlerimizde Galatasaray maçları

0: hep 3 puan yazılan maçlardır. O yüzden ben şu an 3 yazıyorum ama kaybedebiliriz yani. Yani bu günlük performansa bağlı bir şey.
1: Fenerbahçe resmi hesabından şampiyon olacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Bir İsmail Hoca VTR'miz vardı. Onu evet. Yayınlayalım mı? Verelim mi? Peki.
2: Sezon başındayız. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe takımı camiası olarak hazırız. Hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz. İletişimimiz gayet iyi. Şampiyonun en büyük adaylarından biriyiz. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Reis'e kapılmasınlar. Çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu ve her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa oynuyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bugüne kadar olduğu gibi onlardan bunu bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonu Allah'ınızda şampiyon olacağız.
3: Allah'ınızda şampiyon olacağız.
1: Bu yola beraber çıktık. Zaman zaman yolda kazalar da oluyor. Güzel şeyler de yaşanıyor. Manzarası da güzel oluyor. Bazen viraja çok sert de giriliyor. Bazen virajdan hiçbir şey yokken de çıkılabiliyor öyle. Hızlı girip de ne güzel çıktı. O arabanın güzelliğine bağlı. Şoförün tecrübesine bağlı diye bir sürü şey söyleyebiliriz. Şimdi burada biraz sıkıntı yaşamış bir teknik adamın sesinden mi bunu vermeliydi? Yoksa mesela camiayı örnek veriyorum. Uzun zaman sonrasında böyle bir hazırlıkta Aziz Başkan'ın sesinden olsaydı daha farklı bir etki eder miydi?
0: Şimdi bir şey
1: mesela bir de şöyle söyleyeceğim. Bir de Asensio'nun sesinden verseydin nasıl olurdu diye mi oraya bağlayacağım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe'de tabii diyorum ya bir genel anlamda bir aslında psikoloğa gidip Fenerbahçe'de taraftarlar bir Sarıcıoğlu'na bir tane psikolog getireceksin tamam mı? Toplu bir seans yapacaksın. Gerçekten cami olarak bir kafa karışıklığı, bir psikolojik bir travma var Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yapsa, Aziz Yıldırım'ın karşıtları da en az Aziz Yıldırım'ı sevenler kadar çok var tamam mı? Yani öyle bir şey ki herkesin bir karşıtı ve yandaşı var Fenerbahçe'de. O haldeyiz şu anda. O açıdan da kim yaparsa yapsın tartışılırdı yani.
1: Biraz açıklamalardan beslen diyeceğim sana yani. O şey Aziz Bey'in açıklamalarına da bak. Mesela ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yaparız diyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. 10 puan geride girersen yapma yani. Gerek yok. Anladın mı? Yani niye ara transfer? Yani neden? Biz burada bas bas vardık. Bir uyarımız 8 numara alın dedik değil mi? Ben her yayında her yerde söyledim bunu. Şimdi Fenerbahçe orta sahasında birbirine benzeyen 4 tane oyuncu var. Asensio'da sürekli sakat. Şimdi bu maçlarda şimdi yarın mesela izleyeceğiz. Fenerbahçe kazanabilir yarın ama orta sahada gene sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe. Çünkü hücum hattına, bölgesine girecek orta sahanın oyuncu sayısı Fenerbahçe'nin neredeyse yok. Sıfır.
1: Yine İsmail Kante Genduzi.
0: Yani şimdi düşün ki yarın ilk oynayacaksın. 3 tane 6 numarayla oynayacaksın. İsmail Kante Genduzi ya da Bartu 4 tane. 4'e 6 numara.
4: Şimdi, ama Fenerbahçe'de Eyüp karşısında Asensio'yu aramasın ya.
0: Ya pardon da yani oyuncu yapın.
4: Yani
0: hücum oyuncusu değil ki abi. Pardon Kante'nin.
4: İlk sporun teknik direktörünü yapsın.
0: Sen Kante'nin bir hücum şeyini biliyor musun? Genduzi'nin ya da İsmail'in. İsmail sezonu ortalama bir golle kapatıyor her sezonu. Bartu'nun kariyerinde tek bir gol var o da Fenerbahçe'ye. Anladın mı? Genduzi sezonu 1-2 gol atıyor. Kante de 1-2 gol atıyor. Abi sen nasıl orta sahada sadece Vedat'tan gol mü bekleyeceğiz? Greenwood, Vedat. Kulüp 3 kişi geçecek, vuracak, 90'a takacak.
1: Bu sefer Kerem ya da Oğuz ya da Nene.
0: Tamam, yani bak sana şey söylüyorum. Gole yakın oyuncularını söylüyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'den. Greenwood. İşte santrafor kimse o. Sol kanat, 3. Hadi duran topları da stoperler.
1: Brown. İşte
0: hadi Brown.
1: Çıktı ya.
0: 5, 6. Geri kalanını sayıyorum. Kante.
1: Semedo.
0: Semedo.
1: İsmail Greenwood
0: Kante. İsmail, Bartu. Bunlar hangisi gole yakın abi? Yok. Yani Arşi Buran'da gole yakın dediğim sizin adı. 4-5 gol atıyor mesela. Hani bir sol bek için iyi bir rakam. Yani
1: hani 6 numarasına baktığında Beşiktaş'ın 6 numarası çok gol katkısı yok ama oyuna katkısı daha farklı bir şekilde incelenir. Torreira üzerinden gidersek mesela oradaki katkıya baktığında.
0: Bir dakika. Şimdi 6 numara olarak yani ligin en iyi 6 numaralı Fenerbahçe'de. Orada bir tartışması yok. Yani Kante dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gendouzi Fransa milli takım.
1: Performansıyla Salih'le kıyaslarım.
0: Şimdi Gendouzi Fransa milli
1: takım. Önce devreye girer kıyaslarım. Şey hani öyle böyle değil şu an yani.
0: Yani Salih dediğin İsmail Niye değil milli takımda yani.
1: Artık bundan sonrasına bakarsın.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar havaya girmeyin. Ben, kadar ben şey yapma.
1: Sende, ne yani
0: bu kadar şey yapma. Bir şey söyleyeceğim. Bakın diyorum ki ben bu oyuncuları mevkisel olarak zaten çok beğeniyorum. Yani Kante'yi kim beğenmez? İnanılmaz bir oyuncu ya. Ama diyor anlatmak istediğim şu. Ya Fenerbahçe kolay çözülecek bir takım. Baba Greenwood'u kapat. Öbür kanadı kapat. Stopper'e de iki tane adamı yapıştır. Tamam mı? Üçlü savunmayı.
1: Kitle.
0: Kitle. Ya Kante'den gol beklentin olabilir mi? Gendüzü'den olabilir mi diyorum. İsmail'den olur mu diyorum. Olmaz. O yüzden Fenerbahçe bu açıdan yanlış bir kadro kurdu. Fenerbahçe orta sahaya bir 10 numara ya da 8 numara alarak Asensio'nun olmadığı maçlarda en azından bir gol atacak yaratıcı oyuncu katkısını alabilirdi diyorum. Bu nedenle de bu devre arasında yapılacak transfer bana anlamsız geliyor. Ya yapacaksan şimdi yapacaktın.
1: Mesela 10 numaralardan katkı ve skor anlamında bekliyorsun ya. Şimdi Batrakol transferini Fenerbahçe yapsın ister miydin?
0: İstemezdim. Hı. Çünkü Türkiye uygun bir oyuncu olarak görmüyorum Batrakol'u. Yumuşak geliyor bana. Yani Türkiye liginde Batrakol tarzı bir oyuncu.
3: Maliyeti çok yüksek değil mi?
0: Hani bir de 30 milyon euro
3: İnanılmaz
0: istemezdim.
3: Paralar.
1: Yani 10 numara değil 30... ama gol atanım vardı gönderdi.
0: Nasıl?
1: Talişkan vardı.
0: İşte onu diyorum. Yani bak Talişka vardı yani Fenerbahçe.
3: Talişka sana kaç maç çözerdi be?
0: Şimdi kaç maçı çözerdi Talişka? Mesela Antep maçında Talişka çözer miydi o maçı?
3: Çözerdi. Net çözerdi.
4: Ahmet,
3: net.
4: Sen az önce dedin ki Trabzonspor'daki Fabinho'yu ben Monaco'da sağ bek olarak seyrettim dedin. Evet. Değil mi? Şimdi sen de İsmail Kartal'sın. Yani bazen de bu krizler bir fırsat eline vermeli. Bu 10 numarada Kerem Aktürkoğlu'nu, Oğuz Aydın'ı, yani dene abi bunlardan bir tane şey. Yani 10 numara yap yani bir şey. Yani Eyüp de yarın Kerem Aktürkoğlu 10 numara
0: evet, oynasın. Asensi yoksa.
4: Oğuz'u koy.
0: Bravo doğru söylüyorsun.
1: Hayır Greenwood'u çekecekmiş ya 10 numaraya.
0: Şimdi bak hocam. Smile Kartal'ı eleştirdiğim noktaya
4: yani
0: gidiyor.
4: Abi çözüm bunu üreteceksin. Yani şimdi, bazen bazı oyuncular.
1: Sen Kerem Oğuz oynat. Greenwood'u koy. Bravo. Önüne de Vedat'ı koy.
0: Evet. Mesela İsmail Kartal'ın Antep maçından. Ezberci
3: çok ezberci.
0: Ya Gendüzü'yü çıkartıyor son 80'de. Bartu alıyor.
1: Aynı oyuncuyu çıkartıp aynı mevkiye şimdi, aynı mevki oyuncusu.
0: Niye onu alıyorsun ya? Ya çünkü berabere gidiyor maç. Ya Bartu maçı çeviremez. Ya en fazla onun yaptığı görevi yapar Gendüzü'nün mesela tamam mı? Ya da İsmail'i çıkartıyor Bartu al. Ya al orada orta sahadan bir oyuncunu çıkart. Forvet al tamam mı?
1: Sistem değiş. Üçlüye dön mesela.
0: Sistem örnek. Değiştir ya korkma ya.
3: Bak bir şey
0: korkma.
3: Söylemek istiyorum.
0: Söyle.
1: Mijlant maçını mı söyleyeceğim?
3: Hayır Marsilya maçını. Hayır Marsilya ilk yarı bir yerde bocaladık 1-1. Agbadu Jalo değişikliği sence Agbadu'nun cebinde sarı kartı olduğundan dolayı mı değiştirdi sanıyorsunuz siz? Tamamen taktiksel. Tamamen taktiksel. Jalo'yu orada kullanması gerekiyordu. Devre arasında Jalo'yu koydu oraya. Ve ikinci yarıda oyunun tüm hakimiyetini ele geçirdi İtalyan'ı. Abi bu adam bir saniye bile gözünü sahadan ayırmıyor.
1: Bülent şu an nasıl biliyor musun? Mi? Bak pati çekiyor, el freni de çekmiş. Beşiktaş'a girmeye çalışıyor ya böyle.
3: Abi liderlik kaçı var şimdi?
1: Fenerbahçe 17 oldu. Liderlik Fenerbahçe maçıyla baş. 17'de Beşiktaş olsaydı.
0: Tamam İtalyan'ı övdük burada tamam harika. Şimdi İsmail Kartal.
3: İtalyan'ı Türkiye'deki bir çok denilen bir şey.
1: Hala İtalyan'ı diyor ya.
3: Ya şu an biraz biliyor musun? İsmail Kartal. Bizde şöyle bir şey var abi. Bak sevgili Ahmet Ercanlar. Bizim en büyük hatamız ne biliyor musun? Bak Beşiktaş da yaptı. Ligi bilen teknik direktör. İşte yerli olacak. Şöyle olacak. Abi bu işler bitti artık bitti. Bu işler kapandı artık. Göreceksiniz. Çok yakın zamanda bütün şampiyonla oynayan takımlar yabancıya dönecek, dönmek zorunda. Yani bizim ligimizde kimse kusura bakmasın şu anda. Hakemlerimiz de yerli teknik adamlarımız da yetersiz. Buyur abi.
0: Şimdi İsmail Kartal'ın yarın beklentim. Ya kardeşim. Gerekirse çift forvet oyna. Gerekirse al Kerim on numaraya Oğuz'u solda oynat. Nene'yi oynat. İkinci forvet gibi. Orta saha hani konuşan da bir çocuk.
1: Greenwood'u Talişka moduna sok.
0: Gibi. Ya bir çözüm bul.

0: mesela Antep maçında maç 0-0 iken atıyorum
1: İsmail'i çıkartmıyor.
0: Nene'yi niye almadın mesela? Neden orada bir çözüm üretmediğinde aynı mevkinin oyuncusunu oraya alıyorsun? Ben bunu anlayamadığım için İsmail Kartal'ı burada eleştirmek istiyorum yani. Burada hatalı sevdiğim de bir insan.
2: Hani de abi acaba oturur, o yüzden mi istifa
0: muhabbet
2: etti?
0: Ettik, severim.
2: Yapamayacağını anladığı için mi istifa etti acaba?
0: Yok, ne alakası var ya?
2: Şimdi niye o zaman istifa etti
0: başka
2: abi?
0: Başka bir şey oldu ki istifa etti. Sen
2: ne oldu anlat işte abi? Sen de ya öğrenmek
0: istiyorsun. Biz de işte girmiyoruz dur.
2: Gir abi ya merak ediyorum.
0: Bütünlüğü
2: niye istifa etti?
0: Şimdi sevdiğim bir adam bak eleştiriyorum ki faydalı olayım. Yani anlasın biraz böyle kafayı değiştirmek lazım. Yani maçtan önce plan yaptım. Şunu 55'te oyun alırım. Bunu 70'te alırım. Yani yok böyle bir şey ya dünyada. Fenerbahçe'nin yerli hocaların hepsi bak kafa bu. Hep plana göre değişiklik yapıyorlar. Baba başver planı ya maçın gidişatı. Belki 30. dakikada değişiklik yapman gerekecek. Yap. Bir şey olmaz. 60'ı beklemen gerekmiyor.
3: Bence değişiklik yapması gerektiği şeylerden bir tanesi ama sözünü kestim ama senin forvetlerin orta sahadan top alıp da kaleye gidene kadar zaman geçiyor zaten. Ya dün onlara şey o topu getirebilecek bir kişi zaten Asensio bak, o yüzden gündeme geliyor.
0: Bak futbol olayı biliyor
3: musun? Yoksa kimse artık? Aykut Hoca, Alex, Asensio, İsmail Hoca krizi falan yaratmış değil. Bak, ya bunu yapmaya çalışan vardır ayrı bir konu ama görünen köy burada. Hani abi senin forvetine topu taşıyabilecek adam yok.
0: Bak futbol artık o kadar hızlı oynanıyor ki ve savunmaları bak Dünya Kupası'nı izlemedik mi ya? Çok acayip takımlar, milli takım. Daha çok daha zayıf takımlara karşı Yeşilburnu Adaları diye bir takım acayip savunmasıyla abi kaç takımdan puan aldı değil mi? Demek ki o değer, kadro değeri, kalite iyi bir savunmaya karşı çaresiz kalabiliyor bazen. Çok iyi yapılan bir savunmaya karşı. Burada yapman gereken ne? Bir, rakip kaleye en kestirme ve en hızlı yoldan nasıl giderim? Tamam mı? En hızlı şekilde nasıl yaparım? Bunda yolları var. Bir, ya çok iyi duran top kullanacaksın. Mesela rakip çok iyi savunma yapıyorsa. İki, işte kazandığın top, hızlı top kazanıp hızlı bir şekilde hücuma çıkacaksın. Peki Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman bunu yapabilecek oyuncular var mı? Yok. Özellikle orta sahada oynayanlar içinde bunu yapacak oyuncu yok. Roma maçında Kante aldı topu sürdü 70 metre sürdü. Verdi Vedat Muriç'e karşı karşıya kaldı Vedat Muriç. Neredeyse gol alıyordu. Peki Kante bunu kaç maçta bir yapabiliyor? Böyle bir özelliği var mı normalde? Yok. Peki Fenerbahçe orta sahasında bunu yapacak özellikle başka oyuncu var mı? Yok. O zaman Sayın Aziz Yıldırım'a diyorum ki keşke bu transferleri ki kendileri de söylüyor. İstediğimiz transferleri yapamadık diyorlar. Hani özel konuşmalarda şurada burada. İstediğimiz kadroyu kuramadık diyorlar. Almak istediğimiz oyuncuları alamadık diyorlar. Ama keşke devre arasında bırak kalmasaydı bu işler. Çünkü devre arasına kadar o şey iş bitebilir yani. Evet. Şu kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Eyüp maçında da kolay değil. Bak söylüyorum ben buradan. Hani normalde ya Eyüp rahat geçer diyebilirim Fenerbahçe. Ama
2: İşte şu an sen bunu rahat geçer diyemiyorsan büyük sıkıntı var. Kadıköy'de tabii oynamayacak ki bu maç.
0: Kadıköy'de
3: mesela çok kısa bir soru soracağım.
0: Daha rahat olurdun.
3: Az önce cevabını zaten aldın. Devre arasında eğer 10 puan varsa yapma dedim başkan.
0: Yapma zaten.
3: Tamam. Evet. Sen devre arasında Beşiktaş'a transfer bekliyor musun?
2: Abi.
3: Ara transfer.
2: Bir tane.
3: Gelirse de
2: bir tane.
3: Olabilir. Galatasaray'da devre arasında transfer planlaması var mı?
4: En az 2 tane.
3: En az 2 tane var mesela. Trabzon yapar mı abi devre arasında?
1: Trabzon yapmaz.
3: Reis istemez mi? Zaten tahtası kapalı hocalardan bir tanesi. Ben elimde kadro öyle idare etmeyebilirim diye düşünüyorsun.
2: Yapar ya, evet. Trabzon'un en az
3: bence
2: bir tane
3: Trabzon yapar. Yani, tane
1: yani, çok karamsar olmaya gerek yok. Şöyle yani. Bence şu 6 haftada kaybedilen puanların kayıp değildir yani bu 4 takım içinde. Ama şu var. Fenerbahçe son 2 maçında 5 puan kaybetmiş. Desen ki ligde 6. hafta kimle oynarsın? Fikstür çek, Eyüpspor istersin yani.
3: İstersin.
1: İşte yani daha bunda da eğer şey yaparsan.
3: Evet.
0: Ama bak rahat değil mi?
1: Bir de arkadaşlar, yani Galatasaray'ın 3-4-7 haftada bak, sen
3: ama
1: kazanamazsan.
3: Ama Fenerbahçe'de olduğun için o. Hayır, ya, o yüzden de rahat değilim diye. Maçında değilsin diye.
0: Yani. O sendromları yaşamış evet diyordum. Yani onu söyleyeyim. Ama kadro yapısı olarak rahat değilim. Yani benim kafamdaki Fenerbahçe kadro yapısı bu değildi. Ben orta sahayı ya Talisca'nın gitmesi sürpriz oldu benim için. Çünkü yani orada skoru katkısı, asansiyon olmadığı zaman kafam Talisca rahat yani. Adam gol atıyor, Bütün sezon başında
3: golü. Yani hiç olmazsa muadili diye.
0: Çalışkan gittiği zaman ben dedim ki ya kesin yapacak yönetim. Ya, yapmama ihtimali yok. Sıfır ihtimal diyordum, tamam mı? Yapmadılar abi. Şimdi yapmadılar. Yapmayınca da kusura bakmayın ama yani.
2: Ama yani yönetimin daha önemli işleri yok muydu? Mesela hani loca savaşları falan. Yani Acun Ilıcalı'nın locasını oradan.
0: Ya o da ayrı bir eleştiri konusu.
2: Yani abi sen bir gelmişsin. Bak eleştirelim. Bir yıllığına gelmişsin. Bir yıl sonra yokum diyorsun. Tamam mı? Böyle baş şampiyon yapmaya geldim diyorsun.
3: Stadı efsane yeni döndü. Stadı büyütmüyorsun ya, hemen bir anda.
2: Çok enteresan. Ya sen taraftar 12 yıldır mı şampiyon olamıyorsun? Taraftar şampiyonluk istiyor senden. Böyle ego savaşlarıyla uğraşıyorsun. Ha bırak ya, Acun Ilıcalı'nın orada locası olsa ne olur olma. Senden ne eksiltir ne falan. Sen şu şey ya bak, Fenerbahçe o kadar kötü, Aziz Yıldırım kötü başladı. Aykut Kocaman'la yola çıktı değil mi? Son anda dümeni kırdı. İsmail Kartal'a, orada Aykut Kocaman'a da büyük yanlış yapıldı. En baştan Aykut Kocaman'a tabii. Bu şeyi vermeyecektin. Sonra kadro mühendisini o kadar kötü yaptı ki. Yani ortada Talişka'yı bir anda denklemin dışına çıkartıyorsun sen. Ve Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu 2 ay evvelki kadrosunun çok gerisine düştü. Bak Beşiktaş orta sahası Kadıköy'de Fenerbahçe'nin orta sahasını duman etti. Hem teknik direktör yetersiz hem de kadro yetersiz durumuna getirdin sen. Şu anda Ahmet Ercanlar'ın söylemiş olduğu Eyüpspor'a karşı bugün mutlak kazanırız diyemiyorsan ha, burada ciddi bir sıkıntı var. Yarın bunun Göztepe'si var, Samsunspor'da Trabzon deplasmanı var, Beşiktaş İnönü'ye geleceksin. Büyük sıkıntı yani, devre arasında yapacağın 2 tane transfer bunları kurtarmaz. Bak,
3: devre arası ilaç gibi gelebiliyor bazen. Şimdi
2: ama devre arasında nasıl atacaksın
0: kendini? 10 puan geride gelsin.
2: Bitti.
3: Tabii ki sıkıntı
2: artı şu da var. Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı daha var.
0: Rakipler de takviye yapacak bu arada.
2: İsmail Kartal olmazsa Aziz Yıldırım'ın B planı var mı? Bence yok.
0: Yani Aziz Yıldırım hoca gönderme gibi bir şeyi yok Sayın Aziz Yıldırım.
2: Tamam, 10 puan oldu.
3: Ne örneğini vermiştik? Bir Laurent örneğini mi vermiştik?
0: Nasıl?
3: Laurent örneğini mi vermiştik?
0: Evet, Laurent'tan beri gitmedi.
3: Yani. Değil mi? Laurent'tan beri.
0: Gitmedi. Yani en sonu gitti. Sonra Daum geldi. Daum'la başlayan dönemle beraber 2003'ten itibaren Fenerbahçe 2018'e kadar hiç sezon içinde hoca değiştirmedi. Sadece 2 sezon Ersun Yanal ve Vitor Pereira sezonları sezon başı hazırlığında hoca değişti.
3: Kamp, olmuştu.
0: Kampta da yani lig başlamadan yine 2 değişiklik orada oldu yani.
3: Doğru. Şimdi iyi gelir mi gelmez mi, hatta bu 3 haftalık ara gibi gözüküyor. İki cumartesi pazar. Ama mesela iyi ritim yakalamış Beşiktaş'a iyi gelir mi? Mesela bu ritmin bozulması
0: yani
3: toparlar mı? Yani
0: göreceğiz iyi ritim yakalamış.
3: Mesela mı? Bir anda.
2: Bak, sana
3: Fenerbahçe iyi
2: gelir.
0: Şimdi bir şey söyleyebilir miyim?
3: Ben de ortaya
0: bir Bülent'e pas atmadan önce ben bir Beşiktaş'la ilgili bir iki şey söyleyeyim. Bakın bir defa Marsilya biraz zayıf bir takımdı. Yani gol atan futbolcunun değeri 50 bin euro falandı. Yani biraz bu sene ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Yarınki maç ben bak yarın maçı izleyeceğim ben. Maçtan sonra geleceğim diyeceğim ki Beşiktaş şampiyon olur ya da olmaz. Çünkü Ahmet zor
2: bir deposu. Maçta şampiyon olamazsın babacığım. Bizim yolumuz uzun.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim.
2: Bizim yolumuz
0: bak,
2: uzun.
0: Yarınki maç Beşiktaş eğer kazanırsa ben derim ki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı %80 derim.
2: Biz
3: Ahmet maçını kazanırsın.
0: Evet abi, çünkü en zor deposu ona gidiyor. Gerçek bir sınav yaşayacak Beşiktaş. Eğer bu sınavı geçerse.
3: Mesela 1-0.
2: Abi Kadıköy'de yaşamadık
3: yeterli
2: mi ya?
3: Bu skor için?
0: Bak Fenerbahçe iyi değil zaten şu an, onu söyleyeyim. 1-0.
3: 1-0 yeterli midir bunun için?
0: Tabii canım.
3: Yani
0: Beşiktaş kazanıyorsa
3: örnek,
0: ya.
3: Hani şimdi yani, Beşiktaş alıştırdı biraz 3-0.
0: Kazanırsa ya Beşiktaş'ın durdurulması zor olur.
2: Hayır bak, berabere kalırsak da lideriz, onu hatırlatayım.
0: Ha berabere. Ahmet yenerse Ahmet lider. Onu
3: Ahmet
0: yenerse.
3: Yani, evet. Yarın liderlik maçı liderlik var.
0: Liderlik maçı var yarın. O açıdan da.
3: Bu arada Rize'ye baktım acaba Rize'de mi falan diye de 9
0: yani
3: puan
0: olmuyor. Yani o maçta ya Ahmet lider çıkacak ya Beşiktaş. İkisinden biri evet. Bu hafta Galatasaray lider bitiremiyor. Çünkü beraber bitse Beşiktaş lider, Ahmet kazanırsa Ahmet, Beşiktaş kazanırsa da Beşiktaş. Yani 3 sonuçta da lider değişiyor ama şöyle söyleyeyim, Ahmet'i Beşiktaş çok ciddi bir şekilde yani Marsilya maçından zor maç söyleyeyim size. Gerçekten çok zor bir maç. Beşiktaş bir kazanırsa da ben şerfini koyuyorum Beşiktaş'ın. Daha yolu uzun ama bir şerfini koyarım yani.
2: Ya birinci bölüm. Burada biz diyelim ki yarın, yani daha doğrusu bugün işin birinci bölümü bitiyor. Eğer Beşiktaş Ahmet Spor'u yenerse birinci bölümü kusursuz tamamlamış olacak. Kusursuz.
3: Level 2'ye geçiyor.
2: Neden? Evet. Neden kusursuz? Çünkü Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında 3 puanı

0: Kim hataları yüzünden gitti. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bizim şu anda aslında Galatasaray'ın en az 2-3 puanı hakem hatalarından dolayı var. Beşiktaş'ın da 3 puanı yok. Beşiktaş araya 10, eğer Ahmet'i de yenerse 18 puanla, değil mi? 6 maç oluyor. 18 puanla girebilir ve ciddi bir fark. Bak Beşiktaş bu oyununu, bu birlikteliğini
1: 15 puan yapar, 18 değil. Bir dakika, 12 puanda şu an.
0: Kaçıncı hafta bu?
2: 6.
1: 6. hafta işte.
0: Tamam, Alanyaspor'u yenseydin kaç yapacaktı?
2: Ya o
0: 6'da 6 yapmış. O da abi sen yani sonuçta hakem seni katletmiş. Bir penaltını vermemiş. Rakibin 9. dakikada Osmanlı Tokadı'na kırmızı kartı es geçmiş. Buz gibi golünü iptal. Yani nasıl o ya? 3 puanımı almış benim işte o gün. Eğer ki Alanyaspor'u Beşiktaş yenmiş olsaydı bugün Ahmet'te yendiğinde 1. bölümü 18 puanla kapatacaktı. Daha bunu bilmiyoruz. Bıyık altından gülünüyor. Enteresan yani. Beşiktaş'ın canı çok yandı hakemlerden. Daha geçen hafta Erzurum karşısında 2 golümüz iptal edildi. Bir penaltımız verilmedi ya. 3 attık ama. Ama Avrupa sahnesine çıktığı zaman Beşiktaş Marsilya'da hakem iyi olduğu zaman nasıl şiir gibi top oynandığını. Bak 4. golümüz engellenemedi işte. Hakem iyi olduğu zaman. Beşiktaş'ın iştahını herkes gördü. Beşiktaş'a bu sezon istatistiklerde gol beklentisi bütün maçlarda birin altında. Bak bu tesadüf olamaz. Beşiktaş'ın golünü atan oyunculara bakın. Ya Beşiktaş bu sezon lige başladı. Yeni bir takımız. Alanya'da yaşadığımız facia, buradan da söyleyelim. Bu işin takipçisi olacağız diye söz vermiştik. Adnan Deniz Kayatepe o maçta tam puan almasına rağmen 4. haftada Süper Lig'de görev alamadı. Onun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bülent Birincioğlu var hakemi. Bak isimlerini ezberledik. Bütün Türkiye ezberledi. Görev alamıyor. Bizim hakemlerden istediğimiz ne biliyor musunuz? Bu Marsilya maçını izleyin. Marsilya maçındaki gibi yönetin ya. Biz ekstradan bir şey istemiyoruz sizden. Adil olun.
1: Ya hakem odaya kilitleyeceksen bu hakemi kilitlemeliydin. Salmamalıydın ki bir ders versin, evet. Öyle gitsin falan diye bir şey.
0: Yani şimdi bakıyorsunuz. Ben mesela Alanya maçında yönetime sitem ettim. Bir yönetici vardı Beşiktaş'ta. Bir yönetici. İkincisi yoktu. Sen Beşiktaş'ı orada yalnız bırakamazsın. Bu sezon Beşiktaş'ın farklı bir sezon. Bak buradan dedim ki hafta içi yoklama yapacağız. Gidin abi. Ahmet Diyarbakır'da. Beşiktaş'ımızı yalnız bırakmayın. Bak bugün teşekkür ediyorum. Sayın Başkan ve 7-8 tane yönetim kurulu üyesi. İşte as başkandır, ikinci başkandır hepsi. Geniş bir kadroyla takımımızın başında gittiler. Kafilenin başına gittiler. Bu önemli bir maç. Beşiktaş kazandığı zaman artı 2 puanla bütün bu olan işte Vilao için cezası, bir maç ceza verildi. Oyuncunun psikolojisi bozulmaya çalışıldı vesaire. Efendime söyleyeyim. Erzurum maçı sürekli hakem hata. Beşiktaş'ın 10 golü penaltılarla beraber iptal olmuş ya. Olacak şey değil. Bu ligde bir golle şampiyonluk yaşanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Marsilya maçı sadece Beşiktaş için değil, ülkemizin imajı açısından çok önemli bir maçtı. Farkında mısınız bilmiyorum. Tribün şov. Var mı böyle bir şov? Ya Beşiktaş tribünü, Beşiktaş taraftarı ders veriyor, ders. Oradaki Fransız gazeteci çekim yapıyor. Diyor ki adam, ben diyor 20 ülkenin üzerinde, 20'nin üzerinde ülkede maçlara gittim. Birçok deplasman, yani şeylere, ülkenin stadyumlarına gittim diyor. Ben böyle bir atmosfer görmedim diyor. Bu adamlara sen parayla yaptıramazsın bunlar. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir tribün şov. Yani insan, ben şunu iddia ediyorum. Bir Fenerbahçelisi, bir Galatasaraylısı imrenerek izliyor şu anda. Gıptayla izliyor. Ve şu anda Vilaoviç'le birlikte birçok çocuk artık Beşiktaşlı olmaya başladı. Ve olacak da, sayısı da artacak. Sokaklarda bakın, caddelerde Beşiktaş formalı birçok kişi görmeye başladınız.
1: Artık o özgüven hani, geri geldi diyorsun.
0: Hüseyin Beşiktaşlılar da bak, sanatçılar bile sürekli artık Beşiktaş sanatçılar bile paylaşımlar yapmaya başladı. Çünkü Beşiktaş'tan şu anda herkes keyif alıyor, zevk alıyor. Biz şeyi sevmiyoruz ya. Ya kötü futbol ama hakem iki düdük bizim lehimize, maçı kazandık. Kabul etmiyoruz bunu biz. Biz işte bu Beşiktaş'ı seviyoruz. Savaşan, saldıran, mücadele eden. Bak burası var ya, alnının akıyla, teriyle kazanan Beşiktaş'ı seviyoruz. O yüzden o tribünlerde o şov var. O coşku var. Fransız medyasına baktınız mı? Ne diyor Fransız medyası? Diyor ki Beşiktaş'ın acıması yok. İşte Marsilya'yı rezil etti. Şöyle yaptı. Bu sadece skorla alakalı değil. Oyunla alakalı bir şey. Ve şu anda bakın tam anlamıyla teknik heyetiyle beraber İtalyano sadece müthiş bir taktisyen değil bak. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Maç içerisinde yapmış olduğu hamleler falan. Bunun haricinde oyunculara dokunan bir teknik adamdan bahsediyoruz.
2: Abi bir ara sonra inşallah tersini söylemesin.
0: Bak iki ay bazen. Ya tamam konuşuruz abicim. Allah nasip ederse ölmezse kalmasa.
1: Bülent'e şöyle hak veriyorum. Hani Kasım'da dur bir Kasım geçsin de ondan sonra sevineyim diye beklemek de yanlış olur. Yani bu anın tadını çıkartmak.
0: Tadını çıkartırım abi. Yani ben zaten bunu.
1: Yani şimdi izleyen de Beşiktaş'ta olmayan da tadını çıkartıyor. Ben Beşiktaş izlerken seviniyorum.
2: Çok şeker gerçekten. Yani iyi bir çocuk, iyi bir insan. Ya o kadar güzel mutlu bir şekilde anlatıyor ki. Şimdi sana üzülüyor diye üzülüyorum ben. Gerçek. Geçen sene bak Önder Karaveli geldi. Biz 3 hafta burada
0: ya,
2: Önder
0: Karaveli'nin
2: ne kadar muhteşem bir hoca olduğunu dinledim.
0: Tecrübe tamam edindik onlardan.
2: Sana üzülüyor tamam mı? Onu üzülüyorum. Yoksa kalbi temiz yani. Kötü
0: ya şimdi
2: kalbi.
0: Ahmet Ercanlar şunu şey yapıyor. Pusuya yatmış. Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe Eyüp'ü yener. Bir şekilde yener. Beşiktaş'ta kaybederse.
1: Ömer abi onu söyledi
0: böyle
1: zaten.
0: Elini böyle ovuşturuyor şimdi.
1: Çok yani. Güzel. Şimdi 3 yanlış bir doğru ya. Burada bir tane doğru var. 3 tane yanlışı götürdü.
2: Evet.
1: Burada Fenerbahçe'nin mağlubiyetini unutturabilir. Beşiktaş'ın Alanya maçını unutturabilir. Şeye bakınca skor evet. Puan tablosuna bakınca. Her şey yeniden başlıyormuş gibi.
0: Abi bak.
1: Anladın mı?
2: Bizim... Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben Urfalıyım. Şanlıurfalıyım. Herkes bilir. Ahmet de bizim komşuydumuz. Şimdi ben Ahmet'i tuttuğum için ayıp mı yani? Ahmet'in kazanmasını istemem ayıp mı yani?
1: Ahmet tabii ki bir dakika bir şeye bakma. Ahmet'ten 3 tane futbolcu söyler misin?
2: Tabii. Güft Orban. Sabah, Jack ne?
0: Adam 11'de sayacak şimdi.
2: 11'i sayarım. Evet. Pardon da yani.
1: Hayır, şeyden dolayı söyleyeceğim.
2: Beşiktaş bir soru ezberledim.
1: Orban üzerinden gidiyor. Mesela kimi sorsa abi Ahmet'in topçu var Orban diye.
2: Yani şimdi adam.
1: Neler yapıyor?
2: Yılda oynuyordu galiba. O zaman yani iyi de bir paraya Belçika Ligi'nden geldi yanlış hatırlamıyorsam hı-hı. Oraya. Yani çok umut beslenen bir oyuncuydu ama ya buraya nasıl düştü 24 yaşında anlamadım. İyi oyuncu. Şimdi o Sabah. İsrail'de Sava o da iyi bir oyuncu. Yani çok
3: o Antalya'dan gelen balet sağ kanattaki adam.
1: Şimdi ya Sabah'la şeyden bahsediyorsun. Baletten.
2: Mahmut da o balet.
3: Sağ kanattaki.
0: Yani, şimdi abi bak şunu söyleyeyim.
2: Acayip oyuncu yani.
1: Samuel Balet.
0: Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'den farkı ne biliyor musunuz? Biz korkuyoruz. Neden korkuyoruz?
1: Senin bir Diyarbakır geçmişin var çünkü.
0: Yok yok hayır. Hayır başka bir şeyden bahsedeceğim. Galatasaray Okan Buruk gider diye korkmaz. Ahmet Ercan'la Fenerbahçe İsmail Kartal gider diye İsmail Kartal gider sevinirler geri gelir yine sevinirler öyle bir şey var diye biz İtalyano gider diye çok korkuyoruz biz İtalyano ile Allah nasip ederse 10 yıl birliktelik yaşamak
2: 10 haftasını bu
1: ilk direktör Eyşan diye o da mı gitti bunun, acaba bıraktı Mario Gomez gibi
2: olsun 10 hafta sonra
0: ya, inşallah tamam 10 hafta sonra bakarız şimdi şunu söylemek istiyorum.
1: Bence tadını çıkardın. Boş versen. Gaza gel devam.
0: Hayır devam edeceğiz.
1: Yürü abi yürü. Abi, yürü
2: takılıyoruz ayalışanlar olsun.
0: Kıskanıyorlar. Farkındayım. Çünkü ben Fenerbahçeli Galatasaraylı şeyde bakıyorum sosyal medyada da. İtalyano'nun arızalı bir kişi olduğunu onlar da kabul ediyorlar. Yani maç 3-1. Hala kardeşim karşında Marsilya var ya. 4'ü de aramazsın. 4-1 oluyor. 5 için yani inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Şimdi maç bitmiş. Onu sıkıştırıyorsun. Köşeye sıkıştırmış. Çocuğa bir şeyler anlatıyor. Bak tercüman da kanter içerisinde koşarak geliyor. Anlatmaya çalışıyor. O tercüman var ya. İtalyan'ın tercümanı. Dünyadaki en parayı hak eden. Tamam tercümanlar da bir. Abi adamın şeyine yetişemiyor.
1: Bir saniye. Şimdi az bir süre kaldı. Şimdi tahmin mi temenni mi kısmına geliyorum.
0: Ama bir şey daha söyleyeyim. Bir iki şey daha söyleyeyim. Bırakayım.
1: Tamam. Hiç bırakacak gibi değilsin de o yüzden söyleyeyim.
0: Abi biz çünkü çok cephede savaşmak zorundayız. Yayıncı kuruluşla ayrı savaşıyoruz. Spikerle ayrı savaşıyoruz. Bak geçen hafta spiker coşmuş. Sezonun en güzel gollerinden bir tanesi falan çırtkandık ya. Yapma kardeşim.
2: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Kocaeli Spor Yunanistan temsilcisi değil. Bu ülkenin temsilcisi. Yapamazsın.
2: Şimdi bak doğru arkadaşlar.
0: Aynı şekilde Aynı şekilde
1: Beşiktaş'ın gollerinde de sunacaksın
0: kardeşim. Bu Avrupa maçı değil. Alırsın. Hayır, yapamazsın.
2: Ya adam her maça öyle.
0: Yayıncı kuruluş.
1: Ali Ferhat yapmıyor bu arada şimdi ya. Hani. Benim de canciğerim.

0: Arkadaşlar, emekçilere laf söylüyorum.
1: Babacığım, emekçi lütfen ya, lütfen ya. Saygılı olsun.
0: Ben daha yapma, sonra. Yapma.
1: İki, yayıncı kuruluş Akbadu'nun pozisyonunda tek açıdan veriyor. Tek. Pozisyon geçtikten sonra görüyoruz ki el değil. O verdiği açıdan elmiş gibi. Adam bu şekilde alıyor ama verdiği açı... Abi biz bunlarla uğraşmak istemiyoruz bakın. Her yerde adalet istiyoruz.
2: Ben konuyu başka bugün, bir yere bağlarsın diye bekledim. Hani onu unutma.
1: Bak bugün hakeme de geleyim. Bütün Beşiktaşların Ali Şansalan'la alakalı sıkıntılar benim yok. Ben bugün bu atamayı önemsiyorum. Sesimizin duyulduğunu hissediyorum. Çünkü buraya verilecek, bu maça verilebilecek en iyi hakemlerden bir tanesi. En tecrübeli hakemlerden bir tanesi verildi.
2: Doğru mudur Ömer abi?
1: Şansalan'ın Diyarbakır'da deplasmanda biliyor, etkileneceğini
2: biliyor sana bak.
1: Gülsün bakalım ya. Ya biz
2: şu benim yan bak şu yan yani, komşuya bak orada.
1: Allah gülüyor. Nasip ederse yarın 24'te ben Ahmet Ercanlara da güleceğim inşallah. Allah nasip edecek inşallah. Göreceğiz bakalım.
0: Ahmet'in bırakmaz maçı.
1: Son da şey söyleyeyim bak. Çok sevdiğim bir
2: ne sonmuş Bülent bitmedi yemin
0: ederim. Yer kağıdını yedirip gönderirler.
2: Ya yayın konuşuyorsun onu da yayına sakla
1: 10
2: ya.
1: 10 saniye. Hadi. Çok sevdiğim bir kardeşimin oğlunun doğum günüymüş bugün. Onu söylemem gerekiyor. Söz verdim. Poyraz Fatih yatıştırmak. Onun da 20 Eylül'de doğmuş. İyi ki doğmuş. Bundan sonra da bol bol Beşiktaş'ın şampiyonluklarını görür diyorum. Bu yeni
0: benim,
1: yaşta.
0: Benim oğlumun da bugün doğum günüydü.
1: Arenin. Söyle.
0: 19 Eylül doğum günü demişken oğlumun da Aren'in doğum gününü kutlayayım. Rıdvan da bana bu görüntüyü atsın da.
1: Henüz şampiyonluk görmedi mi sen o?
0: Nasıl görmedi ya?
1: Kaç yaşında girdi?
0: 14'e girdi.
1: 2 yaşındayken
0: ya, Allah bereket versin. Euroleague gördü ya, o bile yeter.
1: Bir de öyle bir çıkış yapıyor ki nasıl görmedi ya diyor. Nasıl?
0: Avrupa şampiyonluğu gördü 2 tane.
1: Basketbol.
2: Bitti mi bile?
0: Basketbol olsun ne fark eder?
2: Ömer abi çok zor maç, Ahmet maçı. Ama Beşiktaş'la ilgili hep bu söylendi. Dur bir bakalım büyük takımla oynasın dendiğinde bir kere Mijlent gibi bir takımı hem burada hem orada yenmesiyle büyük maçlara büyük bir takımla başladı zaten. Yani iyi oturmuş bir kadrolu Mijlent'ten. Sonrasında işte Alanya'dan sonra gördün mü bir havaya yakalanmıştı. Derbide göreceğiz dendi. Marsilya dendi. Böyle böyle gidecek. Bu Galatasaray için de yapıldı. Liverpool'a karşı ne yapacak? City'ye karşı ne yapacak? Öyle olacak, böyle olacak diye devam ediyor. Şimdi başarı ve aşağıda çekme durumları hep alışık olduğumuz durumlar. Ahmet iyi başlangıç yapan, iyi bir teknik adam bulan, tıpkı işte Rice dönemlerindeki Samsun gibi bahsettiğimiz, Göztepe'nin başarılarında bahsettiğimiz gibi. Ama şimdi sürpriz bir sonuç da çıkabilir. Bu Beşiktaş'ı çok da etkileyecek bir sonuç olmaz gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş'ın galip gelmesi de şaşırtmaz kimseyi.
3: Ya şimdi buraya bir Norveçli, şu bizim programın birisi tercümesi de Bülent Usta'nın konuştuklarını Norveçli'ye. Norveçli şöyle düşünür. Der ki Beşiktaş müthiş derecede Türkiye'de eleştirilen bir takım. Beşiktaş'ın üzerine herkes oynuyor. Yani ki Beşiktaş'ı herkes takdir ediyor. Ben hangi radyoyu açsam, hangi televizyonu açsam, hangi YouTube...
1: Abi
3: hangi
1: Alanya medya... maçından bahsediyor.
3: Abi bir şey söyleyeyim.
1: Tabii. Söyle yani söyle de ama...
3: Herkes Beşiktaş'ı takdir ediyor. Teknik direktörü takdir ediyor. Önder Özen'i takdir ediyor. Taraflı tarafsız. Yani Beşiktaş hakikaten hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Yani evet. Beşiktaş'ın böyle bir problemi yok. Yani Beşiktaş'a karşı kimsenin bir özel husumet de yok. Öyle bir durum da yok ama... Norveçli dediğim gibi Norveçli'ye tercüme etsen adam der ki ya Beşiktaş'a karşı Türkiye'de büyük oyunlar oynanıyor. Bütün,
1: bunda ya Alanya daha... maçı normal.
3: Ya
1: normal
3: tamam işte. Abi her takım bir tarafı ya Trabzonspor'da gitti.
1: Örnek Ahmet göster. Niye Galatasaray'dan örnek gösteriyorsun? Bana Alanya Beşiktaş maçı gibi bir tane Galatasaray maçı örneği göster.
3: Her hafta
1: bir
3: tane diyecek biz bu Alanya
1: hakem
3: maçını.
1: Hakem de kaybetti diye. Oradan sezonda bir tane gri pozisyondan bütün yıl boyunca algı yapar. Fenerbahçe'si de gelip bak açık konuşayım. Ya Alanya maçında 3-4 tane skandal hatadan bahsediyoruz kardeşim ya. Ya bunu niye kabul etmiyoruz? Benim 3 puan, benim canım yanmış. Bu ligde 1 puanla şampiyonluk kazanıldı abi. Biz kazandık. 3 puanımız gitmiş. Bu 3 puan geri geliyor mu bu 3 puan?
2: 1 puan değil, 1 golle kazanıldı.
1: Pardon, 1 golle. 3 puanı geri verebiliyor musunuz bize? Ya ne olmuş ki diyorsun. Çok güzel söylüyorsun da biz o maçta kırılabilirdik abi. Toparlanamayabilirdik.
3: İtalyano o maça takılıp kalmadı. Da
1: dedi takıldı. Yok, sen dedi mi? Hala aklım hangi maçtı o? Geçen hafta Erzurum maçından sonra dedi ki hala aklım Alanya Spor maçındaydı. Bilmiyorsun konuşma abi.
3: Yok o cümlesi onu kastetmiyor. Orada yani o maçı genel olarak kaybetmesinden üzüntüsünü dile getiriyorsa.
1: Tabii canım tabii.
3: Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Beşiktaş için Türkiye'de herkesin takdir ettiği bir durum var. Tablo var. Beşiktaş'ın bir olumsuz bir durum söz konusu değil. Beşiktaş yani normal oyunla oynayabilirse Diyarbakır'da maçı kazanır. Ama iklim farkı var.

0: Zannedersem yanlış hatırlamıyorum, geçen hafta Ahmet maçında su molası verdi hakem. Yani oradaki iklim farkı, yarın biraz daha sıcak olabilir. Belki o biraz, tabii Marsilya maçının yorgunluğu olabilir. Ne kadar rotasyon yapacak?
1: Ne kadar etkileyebilir diye Aliye'ye de onu soracağım.
0: Bunlar da olabilir. De. Ama Beşiktaş bu maçta
1: çünkü puan, bazen şikayet ediyor ya,
0: puan kaybederse, Beşiktaş burada puan kaybederse bir şey kaybetmiş olmaz. Yani bu yarışta herkesin işte puan kaybettiği bir lig. Ama şu var, Beşiktaş iyi yolda, doğru yolda gidiyor. Beşiktaş'ın hakeme deyince Ali Şansalan'ı Bülent Uslu çok beğendiğini söyledi. Ben 30 yıldır 35 yıldır bu işi yapıyorum. Bir tane örnek hatırlıyorum. Tek bir örnek. Ali Şansalan bir Beşiktaş maçta verilmişti. Sayın Ahmet Nur Çebi dönemin başkanı da yazılı açıklama yaptırmıştı Beşiktaş. Hakemi takdir eden bir açıklama yapmıştı maçtan önce. Yani bazen bazı hakemler bazı kulüplerin böyle şey gelebilir, sempatik gelebilir veyahut da
2: şansı tutabilir. Kaç kere Ali Şansalan'ın istediklerini söyledi maçlara.
0: Şansı tutabilir ama Ali Şansalan lige kötü başladı. Yani Trabzon-Başakşehir maçından sonra Merkez Hakem Kurulu 2 hafta dinlendirdi. Trabzon-Başakşehir maçı çok eleştiri konusu olmuştu. Hani Salah'ın 2 tane golünü iptal etmişlerdi ya. O yüzden dinlendi. Ondan sonra geldi bir Samsun-Çorum maçı yönetti geçen hafta. O 1-5'lik maçı yönetti. Bu hafta da zorlu.
1: Genel soruyla bitireyim, çok az zaman kaldı. Fenerbahçe maçında olumsuz bir sonuç teknik adamı değiştirir mi?
0: Yok, sanmıyorum.
1: İsmail Hoca ile devam eder mi? Aziz Başkan ama sözünün arkasında mı
0: durur? Öyle konuştu artık yani, o zaman çok az yıldırmış, çok ciddi bir prestij kaybı olur yani.
1: Beşiktaş'ta yorgunluk belirtileri bilmem ne falan derken bir puan kaybı bekliyor musun?
0: Yani olur ama Beşiktaş'ın bir kaybı olmaz.
1: Peki Ali, sana geçiyorum. Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak aynı soru. Bir teknik adam değişikliğine gider mi?
3: Yani Eyüpspor'a da kaybederse bence belki İsmail Hoca bir kez daha kendi bırakır. Büyük Fenerbahçeli olduğunu dile getiriyor yani. Fenerbahçe bu kadrosuyla Eyüpspor'a da
1: daha çok zarar vermek istemiyor.
3: Puan kaybederse ki, her iki Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, o zaman bence dengeler değişir. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bir sezonluğuna, bir yıldığına geldiğini ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını resmi sitesinden deklare etti. O yüzden ben puan kaybı taşları yerinden oynatır tabii ki Fenerbahçe'de bence.
1: Beşiktaş maçı ile ilgili düşüncen Ahmet maçı?
3: Bence şu ana kadar sezona damga vuran iki teknik adamın karşılaşması olacak. Antrenörler üzerinden okuyacak olursak, Besnikas'ı elindeki kadroya göre gerçekten muhteşem bir performans gösterdi. İtalyano taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış yeni bir kadroyla açıkçası lige çok iyi bir giriş yapmış. Ve Beşiktaşlara daha şimdiden şampiyonluk hayalleri kurdurmayı başarmış bir teknik adam. Teknik adamların taktik savaşı olarak görüyorum. Tabii ki bu yorgunluk, fiziksel, mental nasıl etkileyecek Beşiktaş'ı? Çünkü uzun süredir alışık değil Beşiktaş bu süreci yaşamaya, ama iyi bir dinamik bir takım var. Bekleyip görmek lazım.
1: Peki Ahmet, 13 tane futbolcun milli takıma çağrıldı. U21'lerle beraber Fenerbahçe'den. Beşiktaş da aslında Bülent de hep dile getiriyordu. Göreceğiz bakalım işte Emirhan'ı alacak mı? İşte İlhan Fakılı'yı alacak
4: mı? Rıdvan'ı da alması gerekiyordu.
1: Yeterli ben yarın değil. Zaten onu açacağım. Milli takım üzerinde önümüzdeki haftalar zaten milli maçlar üzerinden konuşacağız. Hep onu söyleyeceğim ama burada kadro anlamında yarın hepimizin ortak görüşü şu an muhtemel bir 11 Türkiye Gazetesi de mesela şöyle vermiş. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown, katılır mısın?
4: Evet.
1: Buraya kadar doğru. İsmail Kante, Genduzi diye söylemiştik ama burada Genduzi yok.
4: Evet.
1: İsmail Kante, Greenwood, önlerinde Kerem, Oğuz ya da Nene Oğuz şeklinde bir kanat oyunu. Muriç ileride, beklentim bu mu?
2: Muhtemelen Mehmet Emin vermiş. Mehmet iyi bir muhabirdir. O verdiyse muhtemelen bir bilgiye dayalı vermiştir.
1: Emin yapmış.
2: Evet, Emin yapmış.
1: Emin
2: tamam,
1: yapmış.
2: İyi bir muhabirdir. Yani doğru bilgidir yani. Ben çünkü fiilen muhabirlik yapmadığım için hani çok yakınen...
4: Muhabir mi, yorumcu mu?
2: Hayır, muhabirdir. Yani
1: şöyle artık muhabirler yorum yapabiliyor. Herkes yapıyor yani. Merak etme. Eskiden muhabirler yapmazdı.
2: Mantıklı bir kadro olur böyle olursa. Yani... Güzel bir kadro olur. Çünkü Fenerbahçe'nin mutlaka biraz hücumcu sayısını arttırması lazım yarın. Yarınki maçta. Ya dedim, Eyüp savunma yapacak Fenerbahçe'ye karşı. Ne kadar çok hücumcuyla oynarsa Fenerbahçe.
0: Golü ne kadar erken bulursan.
2: Golü de ne kadar erken bulursan o kadar rahat
1: çok
2: olur.
1: Çok şey değiştirir. Çok.
2: Çünkü Eyüp açılacak, o zaman daha rahat oynayacaksın.
1: Eyüp yani, bence hiç açılmayacak. Eyüp sürekli kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak.
4: İlk gol bulursa Eyüp, Fenerbahçe çok büyük sıkıntı yaşar. Evet, bu taraftarın.
2: Fenerbahçe.
4: Dediği doğru yani.
2: Zor bir maç, önce kazanacak Fenerbahçe, onu söyleyeyim size. kazanacağına inanıyorum. Ve milli maç arasında da Fenerbahçeliler mutlu bir şekilde girer. Beşiktaş'ta Ahmet Bey kaybedersek daha da mutlu girer.
0: Bence Ahmet Ercanlar yılın notu ne biliyor musun? Bence yılın notu bugün tarihat 20 Eylül 2026. Bülent Usta dedi ki Beşiktaş 10 yıllık sözleşme planlıyor.
2: 10 haftasına
0: 10 yıl.
2: Ben bize getirdim. 10
1: yıl. Bir şey söyleyeceğim. La Chantamie'yi kandar diye devam edecek.
4: Yani ne yapar? Formama şu an Beşiktaş taraftarlar formasını İtalyano diye yazdırmaya başladı. Evet. Ben İtalyano ile özel işte basın toplantısından sonra konuştuğumuzda bir özel bir konuşma
2: İtalyanca oldu. Mı konuştunuz?
1: İtalyancası iyi sorular sorarken şey yapıyor İtalyanca.
4: Bak bir şey söyleyeceğim. Bana 2 ay evvel deseydim ki arkadaşlar Beşiktaş'ın ilk 11'de Emirhan Topçu olacak önümüzdeki sezon. Olaytan olacak. Çenli olacak Jalo falan. Jalo baba bak linç yerdim ben. Linç edilirdim. Şu an bu oyuncular artık milli takımı. Ve Beşiktaş Türkiye tarihinde Fenerbahçe ve Galatasaray'da dahil galiba toparladık 17 tabii. Oyuncusunu milli takıma gönderen ilk takım oldu galiba. Bak İşte genç şu. Değil genç oyuncu A milliye gönderen 17 oyuncu gönderdi. Bu sanırım tebrik rekormuş.
2: Evet.
4: Oradan da İtalyano etkisi.
1: Bağlayacağız finali yapalım artık. Saat 17'de maçlar var. Onların sonrasında 20 programı ve saatler 24'ü gösterdiğinde kısmetse burada olacağız. Bekleriz efendim.

0: personel taşımacılığının ismi Onurlu Turizm sundu.
1: Tarihi bir akşamdan.
2: Zorlu temelik operasyonlarda en önemli kazanılmış.
3: Kazandı vallahi yeni gözler.

0: Yasemin Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Yasemin'in Penceresi'nde bu haftaki konuk yasak elmanın asumanı Melisa Doğu.
1: Melisa, hoş geldin.
2: Hoş
1: bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Rating rekorları kıran dizilerde rol alan Melisa Doğu'dan samimi itiraflar geldi. Özveriyle emek verdiği mesleğine sitemi vardı.
1: Evin, katın,
2: yatın. Yok hiçbir şey. Hayır, hiçbir şey
0: mi? Yıllardır görüşemiyordu, özlemişti. Stüdyoya öyle birisi geldi ki şaşkınlığını ve heyecanını gizleyemedi.
2: Kim?
1: Bilmiyorum ki.
2: Kim? Bilmiyorum ki.
1: Kim olabilir?
2: Ama bilemiyorum kim olabilir.
1: Peki o zaman hadi gelsin bakalım. Gelsin.
2: Kimi çağırdınız?
1: Bak.
0: Melisa Doğu cebindeki son 5 lirayı kime verdi?
1: Bu 5 lirayı kime verdin sen?
0: Yaptığı bu kıymetli davranışı hatırlamayan ünlü oyuncuyu o anlarına bakın kim götürdü?
2: Tuğçe! Ya tutum mu geldi ya senin aşkım?
0: Bol şaşkınlık, hatıralar ve sürprizlerin olduğu Yasemin'in Penceresi bugün saat 13'te TGRT Haber'de.
3: Zamanın içinde hayatın gerçek anlarını yakalamak bir habercilik refleksidir.
4: Bazen bir metroda, bazen sokak arasında. Haber her yerde bizimle.
3: Biliriz ki habercilik sadece bir şeyler söylemek değil, gerçeğin ta kendisini fısıldamaktır.
5: İşte bu yüzden bir esnafın yüzündeki tebessümde, bir çocuğun gözlerindeki gülüşte arıyoruz o haberi.
6: Haberin tarafı yok. Haberin içinde siz varsınız. Yazdığımız her satır için sizinle birlikte.

0: Teoman Ege bu hafta lezzetin izini İstanbul'un Anadolu yakasından sürüyor.
1: Bu hafta İstanbul'un Anadolu yakasında ve Alda manzaralı Kartal sahilinde bulunuyorum.
0: İki iddialı yarışmacı Elif Hanım ve Rukiye Hanım bir saray mutfağı lezzeti olan yufkada balık yemeğiyle jürinin karşısında hünerlerini sergileyecek.
2: Bu yemek de 1400'lü yılların başından itibaren bizim saraylarımızda yapılmaya başlamıştır.
1: Evet.
2: Fakat günümüze gelinceye kadar bazı meşakkatli zamanlardan geçtiği için çok fazla bilinen bir yemek değil.
0: Gezi, sohbet ve lezzet yarışının bir arada olduğu Teoman Ege ile lezzetin izinde bu pazar 11.15'te TGRT Haber'de.

0: Merhaba, TGRT Haber'den gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya sesleneceğini söyledi. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılacağını duyurdu.
1: Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan, liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
1: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas, Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Suudi Arabistan'ı Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar olabilir, bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'da gerilim de gündemindeydi. Umarız kimse çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke İttifakı'na dikkat çekti.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri

0: taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
0: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var. Ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
1: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
0: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
1: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
0: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
2: İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz yapılan kazı faciaya dönüştü. Foseptik çukuru için yapılan çalışma sırasında 4 metrelik göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı. Biri kurtarıldı ama 39 yaşındaki işçiden acı haber geldi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.
3: İzinsiz kazı facia getirdi. Toprak bir anda çöktü. 2 işçi göçük altında kaldı. Biri sağ kurtarıldı, diğerinden acı haber geldi. Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent 2000 mahallesindeki bir site içinde foseptik çukuru için kazı yapılıyordu ama çalışma sırasında tonlarca toprak bir anda çöktü.
4: Rusatlı bir villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor.
3: Göçükle birlikte 2 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden biri toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi hastanede tedavi altına alındı.
4: İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Olabildiğine dikkatli bir şekilde bir umut diyoruz.
3: Ancak beklenen umutlu haber gelmedi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.
2: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Arslan, adliye önünde Kozinoğlu'nu adım adım takip etmiş görüntülerini çekmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında da önemli gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi Savcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı. Arkadaşlar yol
2: açalım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merak edilen ara tatiller kaldırılacak mı sorusuna katıldığı bir programda cevap verdi. Dini bayramlarla çakışmadığı senelerde kaldırılabileceğini söyledi. Bakan Tekin okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin de açıklamalar yaptı.
5: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda

0: merak edilen bu soruyu cevapladı.
1: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
0: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
1: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
0: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
1: Birinci yarı yıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatil başlıyor. İkinci yarı yılda da Ramazan bayramının olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
0: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
1: 2023 yaz genelgesinde biz
2: bu konu var.
1: İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
3: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarına kadar yüzlerce etkinlik başkentlilerle buluşacak.
4: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki bu Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
0: Başkente kültür ve sanat rüzgarı esiyor. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
4: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
0: Festivalin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor.
4: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
0: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahneye çıkacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak.
4: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
0: CSO Ada Ankara'da ise dünya ünlü topluluklar sahneye çıkacak. Royal Philharmonic Orkestra ve Ulusal Arap Orkestrası başkentte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
3: Ordu'nun uzun süredir beklediği sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak.
0: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
5: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Hasta biz olalım dedik.
0: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu Valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
5: 2026 yılında şehir

0: Hepimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
1: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
2: Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
1: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
3: Derbide galip Trabzonspor oldu. Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mısırlı Yıldız Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Süper Lig'de lider bu hafta değişecek.
4: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Saviolo'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılarda Uguçukwu'da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmetspor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
3: Ara verelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Şehir Projesi'yle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.

sakince geldi, etrafı kolaçan etti. Kimse olmadığını fark edince de harekete geçti. Apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çaldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Bir adam bir bina otoparkına geldi. Önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirine yöneldi. Bir süre uğraşarak bariyeri söktü. Çalarak ortalıktan kayboldu. Hırsızın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek balığını kurtaran cesur kadın izlenme rekorları kırdı. Önce sahilde balık tutan bir adam oltasına takılan küçük bir köpek balığını kıyıya çekmeyi başardı. Ancak yırtıcı hayvanın çenesindeki keskin kancayı çıkarmak hiç de kolay değildi. Tam o anda devreye giren cesur kadın korkusuzca işe koyuldu. Elindeki pensesiyle hayvanın güçlü çenesine müdahale ederek oltadaki yemi ve kancayı tek hamlede söktü. Kadının sergilediği soğukkanlılık çevredekilerden büyük takdir topladı.
1: Masaj salonu görüntüsü verdiler, perde arkasında fuhuş ağı kurdular ancak polisin baskınıyla yakalandılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş yaptığı ya da fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler 7 ilçede faaliyet gösteren 20 farklı mekan ve masaj salonunu tespit etti. Adresler tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadın olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama yapıldı.
2: Şu ayağımda var, ayağımı böyle geri düşündükten sonra bastılar, bayağı vurdular.
0: Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dayak yedi, kaburgası kırıldı.
2: Kaburgam kırık abi.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz'ın akrabaları evlerinin önüne gelip sürekli gürültü yaparak ailesini rahatsız ediyordu.
2: Her gün saat 4-5'te geliyor. Her gün bu arabayı çalıştırıyor. Çocukları geliyor. Aynı şekilde bir tane motor var, koca bir şey bilmem bağırttırıyor. Her gün alkol içiyor. Her gün böyle ne bileyim yani 4-5 kadar dükkan oralarda.
0: Genç adam uyarmak için akrabalarının yanına gitti. Ancak karşı taraf onu sopalarla bekliyordu. Şahbaz kaçamadı, yakalandı.
2: Arkamdan birisi bir anda sarıldı, beni yere düşürdü. Ondan sonra ben zaten yüzümü korumak için kapattığım ama zaten birisi tekmeyi vurduğunda benim buramda da patladı.
0: Vücudunun birçok yerinden darp aldı.
2: Kafama vurdular, buraya bayağı bir sert vurdular. Yani ben 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir yani. Kaburgam kırık abi.
0: Canını zor kurtaran genç adam saldırgan akrabaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Kendi akrabam oluyor kendisi. Benim annemin amcasının oğlu. 3 tane.

Çin'de bir mühendislik harikası olan dev gemi asansörü yük rekoruna ulaştı. Üç göz adlı gemi asansörü görevinde 10 yılı geride bırakırken toplam taşıdığı yük açıklandı. Dev asansör 10 yıl içinde 2 milyon 656 bin yolcu taşıdı. Aynı dönemde asansörle nakledilen toplam kargo miktarı ise 21 milyon 800 bin tonu aştı. Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Mars'ta yapılan yeni keşif gezegenin yüzeyiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar Mars 2020 görevi sırasında oluşan kraterleri inceleyerek yüzeyin yapısını analiz etti. Perseverance aracını Mars'a taşıyan uzay aracından ayrılan parçalar yaklaşık saniyede 4,7 kilometre hızla Jezero kraterinin kuzeybatısına çarptı. Çarpışmalar sonucunda bölgede 5 yeni krater oluştu. Bilim insanları çarpan parçaların kütlesini ve özelliklerini bildikleri için oluşan kraterleri hassas biçimde

modelledi. Araştırma, yüksek yoğunluklu parçaların yüzeye çarpmasıyla oluşan kraterlerin mevcut tahminlerden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Üç boyutlu şok fiziği modelleri ise bölgedeki yüzey malzemesinin sanılandan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Mars'ın bu bölgesindeki zemin parmakların arasında ezilebilecek kadar kumsu bir yapıya sahip.

Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gelini ve torununu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. And it was still alive. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.

0: tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
1: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
2: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
1: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
0: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
1: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
0: Bu tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
1: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
0: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
1: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
0: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
1: Bu düğün için dev bir hayvan sürüsü kesildi. Irak'ın güneyindeki Zikar bölgesinde El Budur aşireti lideri iki oğlu için 2500 koyun, 250 deve ve çok sayıda ceylan kestirdi. Çölün ortasına kurulan dev çadırlara binlerce davetli akın etti. Dev kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi. Düğünde geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Kontrolden çıktı. İki yayı es geçti ama kadına çarpmaktan kaçamadı. Yürekleri ağza getiren görüntü Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki sürücünün otomobili yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Önce bir kadına çarptı, ardından refüje aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre sonra ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 82 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York sokaklarında bu kez gerçek değil, kukla mandalar geçit yaptı. Gerçek boyutlardaki manda kuklalarından oluşan sürü kentte renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri sokakları adeta açık hava sahnesine çevirdi. Manda kuklaları izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde caddelerde ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler kentteki günlük hareketliliğe renk kattı. Geçit töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü. Şili'deki Nevados'ta Chilean Yanardağ patladı. Kraterin yaklaşık 380 metre üzerine yükselen yoğun bir kül ve piroklastik madde sütunu oluştu. Volkanik malzeme güneye doğru yayıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi sarı alarm verdi. Yetkililer aktivitenin mevcut alarm seviyesi için beklenen sınırlar içinde olduğunu açıkladı. aktif krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor.

0: Coğrafi işaret tescilli bu soğan sadece bu ilçede üretiliyor.
1: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar.
2: Soğan ekimi bizim işimiz, yani Slova'ya mensup bir şey.
0: Amasya denilince akla ilk gelen elmadır. Ancak Slova ilçesinde en çok üretilense soğan. Bir soğan türü var ki o da sadece Slova'da üretiliyor.
3: Slova'da 100 yıldır soğan ekiliyor. Ve bölgede sadece coğrafi işarete sahip, kışa dayanıklı, bölgenin en uzun süre durabilen soğanı burada üretiliyor. Slova'nın soğanı kıymetli bir soğan.
0: Kışlık Slova soğanının hasadına başlandı.
1: Soğan olmasa hiçbir şey olmaz, hayatın tadı diyelim. Tuzun yanında iş kardeşi gibi bir şey diyelim.
0: Hasadıysa çok zahmetli. Çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
1: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Zahmetli tabii kardeşim, kolay değil.
2: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor.
0: Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğanın kilosu
2: fiyatlar işte bir 15 lira civarında. Bu da 15 lira, yani zaten 10 lira maliyeti var.
0: İlçede bu yıl 4200 dekar arazide ekilen soğandan 15.000 ton civarında rekolte bekleniyor.
2: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla, 7-8 ton üzerinde var.
4: Şu anda elimde 6000 lira safran var. 10 gram safran var. 1 gram 600 TL.
5: Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
0: Faydası saymakla bitmiyor, ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
5: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasında değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirasında birinci kalite, ikinci kalite olarak değişiyor.
0: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran, yemek ve tatlı.

0: tatlara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
1: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
0: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosuysa 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise...
1: İşliği zor çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Bir dönüm safrandan o da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
0: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
1: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.

0: roket, füze ve mayınlar, kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıhan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı hava mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 mm'den 600 mm'ye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNT, B terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar ABD'li rapçi Macklemore'un duvar resmini yaptı. Saldırılarda yıkılan binalardan geriye kalan beton bir levha sanatçıların tuvali oldu. Macklemore resimde elini havaya kaldırmış ve Filistin bayrağına sarılmış şekilde tasvir edildi. Duvar resminin üzerine Filistin için sesinizi kullandığınız için teşekkür ederiz mesajı yazıldı. 26 yaşındaki sanatçı Anne Redwine çalışmayla Macklemore'a teşekkür etmek istediklerini söyledi.
1: Bu resmi Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ona teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik. Free Palestine.
0: Macklemore 4 Eylül'deki konserinde Özgür Filistin sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığı duyurulmuştu. Macklemore'sa turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

0: Hatay'ın dumanı üstünde tüten kebapları nefis biberli ekmeği.
1: Hatay'ın biberli ekmeği abi.
2: Güzel, Hatay Türkiye'nin bir numarası.
0: Künefesiyle dünyayı büyüleyen o muazzam mutfak şimdi Eyüp Sultan'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
3: Bu etkinliği yapacağız. 5 gün boyunca buradayız. Osmanlı Parkı'nda olacağız.
0: Osmanlı Parkı'ndaki dev festival Hatay'ın yöresel tatlarıyla kapılarını açtı. Meydanda pişen tepsi tepsi ücretsiz künefe için yüzlerce İstanbullu birbiriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Alanda sadece kebap ve künefe yok. Meşhur içli köftelerden organik zeytinlere, ev yapımı salçalardan baharatlara kadar Hatay'ın tüm zenginliği standlarda yerini aldı. Parkı saran odun ateşi kokusu eşliğinde İstanbullular hem alışveriş yapıyor hem de lezzet şöleninin tadını çıkarıyor.
2: Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her zaman devam etsin.
0: Festival sadece midelere değil, kulaklara da hitap ediyor. Etkinlik boyunca ücretsiz konserler ve halk oyunları gösterileri lezzet şölenine eşlik edecek.
1: Şu şekilde Adana'dan şırdanlamam var.
0: Hatay mutfağını İstanbul'a getiren bu lezzet şöleni 21 Eylül akşamına kadar Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
4: Güvenlik kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor. İstisnasız her sene.
0: Türk Kızılay, Türk Kök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
5: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
4: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
0: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.

0: insanları yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfetti. Bolivya'daki bir vahşi yaşam koruma alanında yaşayan küçük kedinin aslında yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Kediye Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki toplulukların kullandığı isim korunarak Leopardus tilcayo adı verildi. Yaklaşık 10 yaşındaki erkek kedi 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi tüyleri koyu ve leoparı andıran beneklerle kaplı. Bilim dünyasında resmi olarak tanımlanan son yaban kedisi türü ise 1923'te Uruguay Pampas kedisiydi.
1: Biraz aramıyor. Alamadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor.
0: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
1: Burada kulluk kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
0: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
1: Burada ben içerideydim. Bir takıda ses geldi.
0: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Elemanım da bu dışarıdaydı. Yani bir 50 santim kaldı kalmadı. Önce elemanı vuracaktı.
0: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değil.
1: 6 kez aynı kaza burada oldu. Viraj aramıyor. Aramadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor. Bu yetkili abilerden bir çözüm istiyoruz.
0: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. San Francisco'da mahalle sakinleri sokakta dolaşan dağ aslanıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi.

0: İçinde yüklü miktarda para vardı. Otobüste unutuldu. Duyarlı şoför sayesinde sahibine ulaştı.
1: Dün 5.45'te cezaevi yediydim sefer yaparken. Arabada bir tane çanta unutulur. Çantayı mecbur kamera önünde ve yolcuların içinde kimlik var mı diye açmak zorundaydım. Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
0: Kastamonu'daki bir otobüste bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan başka bir yolcu otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti.
1: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. O halde geldim buraya yönetimimize teslim etmek için.
0: Kısa sürede para ve eşyalar çantanın sahibine ulaştırıldı.
1: Çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi, o da teşekkür etti.
2: Duyarlı davranışından dolayı şahsım yönetim ve denetim kurullarına, tüm halk otobüsü esnafına sana teşekkür ediyorum.
3: Biz ölüye nüfus veremeyiz.
4: Etme memur bey, işte benim olan yanımda.
3: Bu defter yalan söylemez.
0: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu. Yıllardır uğraşıyor, oğluna bir türlü kimlik çıkartamıyor.
5: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. 4 mahkemeye gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
6: Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
0: 55 yaşındaki Mustafa Hezer 2015 yılında Özbekistan'da boşanma aşamasında olan Pırzoda Azizova ile tanıştı. Türkiye'ye gelerek dini nikahla evlendiler. Bu evlilikten bir de oğlu oldu. Adını Ali koydu. Ama bir türlü evladına nüfus cüzdanı çıkaramadı.
5: 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Doğum raporu istedik. Doğum raporu vermediler bize. Babahanesinin boş olduğundan dolayı. Bize vermediler. Biz de nüfus müdürlüğüne gittik. Kaydedemedik bir türlü.
0: Kendisinden DNA testi istendi.
5: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi. Babası %99.99 çıktım ben yani.
0: Ama bu da çözüm olmadı. Mahkeme gezdi.
5: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
0: 2024 yılında Özbek eşinin de oturum izni bitti, sınır dışı edildi. Mustafa Hezer'den eşinin ölen eski kocasından da DNA istendi. İstanbul Bayrampaşa'da oğluyla birlikte hayatı kabusa dönen adam tıpkı filmdeki gibi ne yapacağını şaşırdı. İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi. Şafak vakti düğmeye basıldı. Narkotik polisi zehir yuvalarını yerle bir etti. Narkotik polisi Konya'da şafak operasyonu düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı.

0: Akılların hükmü demek. Geç sal.
1: Siren sesi yükseliyor. Korna çalıyor. Anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
0: Hiçbir şekilde yol vermiyor. Geç sal. Geç.
1: Pes dedirten olay İstanbul.

0: İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
1: Hala geçmiyorsa aileni kontrol et.
0: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
1: Ambulans yol vermiyor ki demek. Geç sağ.
0: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Geç sağ, ben eve. Hala geçmiyorsa aileni kontrol et. Plaka emniyete bildirildi, ben eve. Plaka emniyete bildirildi.
0: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeridi.

0: Ne çevreye acıdı, ne yollara, trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
1: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüleri olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletmeyi

Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.

0: şey yok bunlarda.
1: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
0: Çoklar yani normal hızında giderken uçmuşlar yani burada.
1: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
0: Ya şuraya bir lava olmaz mı ya? Ya şuraya bir gelmişsen bir lava koyar şuraya. Işık yapış, şerit çeker abi.
1: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.
2: Araç eve gidilmiş.
3: Sandım.
1: El frenini çekmeyi unuttu. Minibüs bir anda harekete geçti. Komşusunun evinin duvarına çarptı.
2: Araç eve gidilmiş.
1: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre sürücü minibüsünün el frenini çekmeden eve gitti. Bir süre sonra gelen yüksek sesle dışarı çıktı. Aracı komşusunun duvarına çarpmıştı.
2: Nasıl oldu kazan?
3: Vallahi ben hiç görmedim. Evde oturuyordum. Kırdım şuraya mı oturdu mu? Birden ev üstüme uçtu sandım.
1: Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ev sahibi yaşlı kadın da kendini panikle dışarı attı.
3: Duvarımın girişi de çatlamış. Mutfağım bir bak. Tezgahım şöyle geldi. Şoför şöyle itekledi. Yavaştırdı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmamasıysa tek sevindiren detay oldu.
3: Şikayetçiyim. Eğer o arılmazsa şikayetçiyim. O arılırsa bir şey diyemem. Ne diyeyim?
1: Ölümün kıyısından yaşamın kalbine uzanan asil bir hikaye. Ocağa düşen büyük ateş iki hastaya hayat ışığı oldu.
4: 10 yıl içinde diyalize giren hasta sayısı 12'di. Organ yetmezliğinin en etkin tedavisi böbrek naklidir.
1: Çanakkale'de feci bir kaza 20 yaşındaki genci hayattan kopardı. Beyin ölümü sonrası derin acıya boğulan aile büyük bir fedakarlıkla evlatlarının organlarını bağışladı. Sevindirici haber yıllardır nakil bekleyen iki hastaya ulaştı. 12 yıldır diyalize giren Osman Çalışkan ve 5 yıldır sıra bekleyen Meryem Avcı için zamana karşı operasyon başladı.
5: Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç.
1: Profesör Doktor Cabir Alan ve Doçent Doktor Hasan Anıl Kurt liderliğindeki ekip böbrekleri eş zamanlı operasyonla nakletti.
6: Allah razı olsun verenden. Allah'ım sağlığıma kavuşturacak inşallah.
7: Memnunum yani şu an çok rahatım. Suyumu bol bol içebiliyorum. Gayet iyiyim.
1: Uzmanlar uyarıyor. Organ bağışı bekleyen binlerce insan için tek çaredir.
8: Bu kadar organ nakli bekleyen hasta varken de mutlaka kadavra kaynaklı organ bağışını arttırmamız gerekiyor.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming küresel servet sıralamasında zirveye tırmandı. Çinli girişimci 105,5 milyar dolarlık servetiyle 104,8 milyar doları bulunan Hintli rakibi Gautama'dan iyi geride bıraktı. Asya'nın en zengin kişisi unvanını ele geçirdi. ByteDance'in %21 hissesini elinde bulunduran Zhang'ın serveti dev fonların şirkete yaptığı yeni değerlemeler sayesinde sadece bu ay 12 milyar dolar birden arttı. 2019 yılında serveti 13 milyar dolar olan Zhang, aradan geçen 7 yılda kişisel varlığını tam 8 katına çıkarmış oldu.

0: Çeşmeden su içti, nefes alamadı, kan tükürdü. Vatandaşın boğazından çıkan canlı sülük doktorları bile hayrete düşürdü. Çorum'da belki de milyarda bir görülen bir vaka yaşandı. Nurettin Açıkgöz 2 haftadır boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ciddi solunum problemi yaşıyordu. Şikayetleri artınca hastaneye başvurdu.
1: Talihsiz bir olay yaşadım. Ben tükürüğümden kan geliyordu böyle. Küçüğüm durdum. Bu sefer çok ağırlaştı, çok yoğunlaştı. Nefes alamamaya başladım.
0: Yapılan incelemelerde hastanın boğazına yapışmış canlı sülük tespit edildi. Kanamaya neden olan sülük zorlu ameliyatla çıkarılırken hasta da taburcu edildi. Başhekim Gömeç ve Doktor Gönen telefonla hastaya ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
1: Aldılar, bu hastalıktan kurtardılar.
2: Ses tellerinin hemen üzerinde olması, nefes borusunun hemen girişinde olması sebebiyle ameliyatta sülüğü tutunduğu yerden çıkardık, kanama kontrolü sağladık. Kanamayı durdurduk ve hastamızı şifa ile taburcu ettik.
0: Vaka nadir görülen bir olaydı. Uzman hekimler bile şoke oldu.
2: Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm ben de. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu.
0: Uzmanlar kırsal bölgelerde yaşayan ve doğal kaynaklardan filtresiz su içen vatandaşlara uyarılarda bulundu.
3: Güvenli su kaynaklarından su içilmesi bizim için çok önemli.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.
1: Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil, deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz, İhlas Armutlu Tatil Köyü, bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları, şifa dolu bir tatil ve daha.

0: fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.

0: Merhaba, TGRT Haber'den gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya sesleneceğini söyledi. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılacağını duyurdu.
1: Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan, liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
1: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Suudi Arabistan'ı Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar olabilir, bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'da gerilim de gündemindeydi. Umarız kimse çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke İttifakı'na dikkat çekti.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
3: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
2: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.